Aslan topu böyle almıştı, Barcola çıkamadı. Sonrasında faul bekledi Tielemans. Yakındı Obrenović. Oyun devam etti. Jacke, Camavinga, Lepol. Barcola hareketli. Lepol şöyle bir bakındı çevresine. Andy Diouf. Jacke. Akliuş. Désiré Doué. Lacunha. Camavinga. Akliuş. Pas geçmedi. Moreira. Castagne. De Bruyne. O noktada Lacroix vardı. Kalulu. Acuña. Camavinga. Diouf. Camavinga. Acuña. İyi pas Acuña'dan Kalulu. Akliuç. Acuña. Nefis kontrol Barcola. Diouf. İyi paslarla geldi Fransa. Camavinga çekti topu. Çevirdi Camavinga. Savunmanın müdahalesi. Mika Götze. Götze yerde kaldı. Kalulu.

Lifton pas. Barcola takipteydi. Moreira. Moreira pasını aktardı. Tielemans. De Bruyne. De Bruyne'den pas. De Ketelare hemen kapattı orayı. Jake. Dünya Kupası'nda da çok formdaydı Charles De Ketelare. Van Bommel geldikten sonra da en uç noktada Belçika'da onu izliyoruz. Lavia

Gods. Moreira. Castagne. Engoy. Topla çıktı Engoy. Moreira. Pasta isabet yok. Dacunha. Akliuş. Hemen baskı geldi. Akliuş kaybetmedi. Çizgide topu aldı. Tue bindirmeye yapan Kalulu. Orta Tue'ten. Kalecide kaldı Lamens. İtalya maçında özellikle ikinci yarıda çok iyi bir performans göstermişti Lamens. Top kaybı Belçika'da. Dacunha. Camavinga.

Enya. Ön alantı çok adamla baskıda Belçika. Fransa çıkmaya çalışıyor. Akleuş. O baskı devam ediyor. Menyan. Barcola. Kamavinga. Yatarak bir müdahale. Taç. Van Bommel görüntüde. Belçika milli takım kariyerine iyi bir başlangıç yaptı İtalya deplasmanında.

Barcola. Barcola hareketlendi. Barcola. Diouf. Camavinga. Camavinga pasını aktardı. Le Pol. Şimdi Akdüş bekletmeden sağ kanada döndü. Tuye Kaloli'ne bindirmeyi yaptı. Akdüş. Kapandı Belçika. Kalulu, Akdüş. Jacque, o da ileride. Kalulu, Desire Tuye. Götze, Tuye. Götze dokundu. Korner. Tuye yaptı ortayı. Üst sahalara gitti. Belçikalı oyuncuların itirazları var. Van Bommel, o da dördüncü hakemin yanında. Korner kararı geldi ama bu kararı beğenmedi Belçikalı oyuncular. Çok da haksız sayılmazlar. Akdüş'ten orta. Jacque, Lacroix orta savunma. Kalulu ıska geçti. Camavinga. Akdüş. Due. Akdüş. Saisel onu karşıladı. Due nefis döndü. Desire Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Desire Due şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direği geçemedi. Due, kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Nefis bir slalom ama golü çıkartamadı buradan. Due ve işte Zinedine Zidane'ın reaksiyonu.

Engoy. Lawrence. Jacques Dempas. Bayrak Avata offside. Akdeuş görüntüde. Bayrak onun için kalktı.

Slavia. Tielemans. Slavia. Engoy. Tielemans. De Bruyne. Gods. Mika Gods. Sağ kanalı tercih etti. Moreira. Destek Kastanye'den. Moreira çalımlar araya bıraktı. De Bruyne. Kalabalığın arasında. Moreira ve De Bruyne. Topu alamadı. Camavinga çıkarken yerde kaldı. Karar faul. Gots, o da hakem Obrenović'ten uyarı alıyor.

Desire Toure az önce direği böyle salladı. Harika bir gole imza atabilirdi ama şans yanında olmadı. Castagne. De Bruyne pasını aktardı. De Ketelare.

Ketelare geriye bıraktı. Gots. Gots'tan pas. Gelişine bir vuruş ama savunmada müdahale. De Bruyne geçemedi savunmayı. Kastanye. De Bruyne. Moreira'ya pas. Top dışarıda. Çok eleştiri aldı Dünya Kupası'nda Kevin De Bruyne. Ama Roma'daki İtalya maçında yine özel performanslarından birisine imza attı. Burada savunmada Lacroix'i geçemedi De Bruyne.

Uzun bir top Barcola. Topu almaya çalışırken dengesini kaybetti. Kastanye. Oraya Diouf da geldi. Kendi Diouf ayakta kaldı. Diouf. De Bruyne savunmasına yardımcı. Moreira. De Bruyne. Top kaybı. Camavinga. Akliuş. Orta geldi. Le Pol vurdu. Lammens. Boşa çıkardı kendisini. Esteban Le Pol. Vuruşunu da yaptı ama iyi yer tuttu Lammens.

Belçika etkili çıkıyor. Moreira sağında, De Bruyne var. Tielemans, Moreira. Moreira bıraktı savunmanın müdahalesi. Hızlı geldi Belçika. Etkili geldi Belçika. Son pasta isabet olmadı. Castagne taçı kullanıyor. Maçın başından bu yana yüksek tempo var. İki takım adına da pozisyonların olduğu bir maç. N'Goy. Size. N'Goy. N'Goy uzun gönderdi. Moreira ve De Bruyne yan yana. De Bruyne bıraktı. Moreira ona doğru. De Bruyne dar açıda çevirdi. Gol şansı, kale boş ama savunma araya girdi. İyi bir şans Belçika adına kaçtı. Şimdi Fransa hücumu olacak. Maç yine tempo kazandı. Barcola topu aldı. Castagne'nin üzerine sürdü. Brady Barcola sağına çekti. Barcola iki oyuncu karşısında. Barcola vurdu. Lammens. Önce Belçika, sonrasında Fransa. İşte burada Moreira ve De Bruyne. Aynı top hareketlendi. Moreira bıraktı De Bruyne'ye. De Ketelare son dokunuşu yapamadı. Bu pozisyondan saniyeler sonra Fransa pozisyona girdi. Barcola köşeyi düşündü ama Lammens o noktadaydı. Gol çalımı attı. Mika Gold aradan bıraktı. Tielemans gol şansı olabilir. Topun açıldığı noktada Moreira uzakta kaldı. Tielemans'ın üzüntüsü.

Diouf. Lacroix. De Bruyne. Alkış alıyor taraftarından. Tielemans.

Pavia. Moreira. Tielemans koşuyu yaptı. Pas ona ulaşmadı. Dacunha, Barcola. Barcola harika çalım. Barcola gidiyor. Barcola attı fırladı. Ceza sahasına girdi. Engol'le mücadelesi Obrenović yakın ayır diyor. Brady Barcola bir anda açtı neonları. Ceza sahasına girdi. Engoy, o da çok süratli. Böyle bozdu Barcola'yı. Gözler Obrenović'e çevrildi. Barcola da baktı şöyle bir. Oynayın dedi ve Barcola'nın ayağı kırıklığı. Mika Götze. Daralanta. Götze. Götze yerde faul. Kalulu. Bugün işi hiç kolay değil. Karşısında Mika Götze oynuyor. Ve şu ana kadar çok zorladı Kalulu'yu. Mika Götze.

Meçele kafayla indirdi. Tielemans. Getelare trafiğin arasındaydı. Kaybetti topu. Akdiuş. Acuña. Diouf. Diouf. Acuña'dan pas. Saiz araya girdi. Due. Due pasını aktardı. Akdiuş ceza sahasında. Saiz'in müdahalesi. Oyunda tutmak için topu büyük bir gayret gösterdi ama top çıktı. Korneri kullanacak Fransa. Fransa sağ kanadı etkili kullanmaya devam ediyor.

Korner kullanıldı. Lammens tek yumruk. Kamavinga vurdu. Savunma çıkardı Engoy. Şimdi Belçika hücumu kaleyi düşündü. Uzaktan bir vuruş. Menyan top dışarıda. Kevin De Bruyne.

Qua. Diouf. Lacroix. Jacquet. Due. Size karşısında çizgide çalım attı Due. Désiré Due içeride. Due yerde. Oyun devam ediyor. Ayağa kalkamadı Désiré Due. Camavinga o da yerde kaldı. Oyunu durdurdu. Obrenović ve düdüğünü de çaldı. Belçikalılar kararı beğenmedi. Fransızlar kart bekliyor. Obrenović'in yanı kalabalık. Saç'la bir diyalog. Rade Obrenović. İşte burada Due çalımı attı. Tielemans. Due mücadelesi yerde kaldı. Due saniyeler sonra Saiz ve Camavinga. Camavinga da ayağa kalkamadı. Faul kararı geldi. Saiz da uyarıyı aldı. Zinedine Zidane maçı bu şekilde takip ediyor. Lamens arkadaşlarını uyarıyor. Tehlikeli olabilecek bir nokta. Due ve Akdeuş topun gerisinde. Dört kişilik bir Belçika barajı. Dakika 27. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens, sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok.

Yine geliyor Fransa. Akliuş. Akliuş, Tielemans. Kalulu topu hemen oyuna soktu. Lacroix. Bu bölümde Fransa baskısı var. Lacroix. Camavinga. Camavinga'dan top kaybı. Moreira, De Bruyne. Şimdi savunmanın arkasına Mika Golz. İyi kontrol gelmedi. Mika Golz'dan iyi kontrol gelmedi. Büyük bir şans olabilirdi ama ilk dokunuşu istediği gibi yapamadı Mika Golz. Désiré Doué. Doué. Sides'le mücadelesi. Doué. Sides son anda dokundu. Mecele. Gots. Lavia. Camavinga'dan sıyrılırken faule maruz kaldı Lavia. Sides şu ana kadar çok zorlanıyor Désiré Doué'nin karşısında. Ama burada son anda hamle yapmayı başardı. İşte Akliuş tam köşeye vurdu. Lammens çıkardı. Le Pol çevirmeye çalıştı. Lammens yine başarılıydı. Kalulu'nun vuruşunu savunmada Lavia karşıladı. Önce Lammens, sonra Lavia. Fransa üst üste şanslardan sonuç alamadı.

Luka Gold. Gold pasını aktardı. Sides bıraktı. Orta geldi. Arka bölüme Diouf karşıladı. Atak devam edecek. Kastanye Sides'de orta. Fransızlar dokundu. Mechele, Sides, Deketelare, Tielemans, Engoy. Engoy pasını aktardı. Moreira. Mika Götze bu kez sağ kanatta. Götze yerde. Aldı faulü. Mika Götze.

Bir solda, bir sağda Fransızları zorlamaya devam ediyor Mika Gott.

Yükselte yarım saat geride kalmak üzere. Van Bommel takımı şu ana kadar hızlı çıkışlarla zorladı Fransa'yı. Şimdi bir duran top şansı. Menyan dikkatli. Moreira bıraktı. De Bruyne yaptı ortayı. Kafa Camavinga'dan. Götz. Sağına çekti. Mika Götz. Şut şansı arıyor. Götz. Açıyı bulamadı. Tielemans. Ceza sahasında Engoy. Kale alanına çevirdi. Kimse dokunamadı. Engoy savunmadan çıktı geldi. Görüntüde Mechele. Ceza sahasında bu tehlike ama kale alanında dokunuş gelmedi. Diouf. Çalımlarla ilerliyor. Diouf. Yerde kaldı. Faul kararı.

0: Jacquet, Sais, Tielemans,
1: Kalulu onun kontrolünde, top dışarıda.

Akoa. Atliuș. Desire Due. Lacroa. Jacque. Şimdi sol kanata Andy Diouf. Diouf gidiyor. Diouf'tan pas. Brady Barcola. Barcola'dan Akdiuş. Akdiuş çevirdi. Engoy. Kastanye. De Bruyne. Önünde geniş bir alan. De Bruyne yerde. Obrenović oyunu devam ettirdi. De Bruyne ayağa kalkamayınca durdurdu. Lacroix görüntüde. Bir kez daha bakalım pozisyona. Yakın mesafeden yüzüne isabet eden top, şanssız bir an. Kevin De Bruyne için. Oyuncular da bu arayı su molası olarak değerlendirdi. Obrenović ve De Bruyne tabii pek memnun değil. De Bruyne

Acuña. Marco'da. De Bruyne şu anda kenarda. Belçika 10 kişi. Atliuş. Atliuş yaptı ortayı. Lammens.

1 dakikalık sürenin tamamlanmasını bekliyor. Kevin De Bruyne şimdi gel işareti. Lavia, Engoy,

Bruyne sol kanada, Got. Sais iç koridora gitti. Got. Tielemans baskısa düştü. Tielemans yaptı baskıyı. Mika Got. Got ceza sahasında. Got vurdu dışarıya. Mika Got. Belçika futbolunun yeni yıldızı. Şu ana kadar kanatta etkili bir oyun çizdi. Açıyı bulduğu anda vuruşunu yaptı ama topa istediği falsoyu veremedi. Diouf. Lacroix. Akliuş. Sais.

Kastanye çevirdi topu. Gol şansı Deketelare. Sırtı dönük geriye bıraktı. De Bruyne açı yaradı. De Bruyne dışarıya attı. Kevin De Bruyne. Kastanye ile gelişen hücum. Deketelare sırtı dönük sakladı topu. Bıraktı De Bruyne'ye. Sağına çekti, vuruşunu yaptı De Bruyne. Ama çerçeveyi bulamadı.

Goy. Laments. De Bruyne, Buke Solta. Due top kaybı. Lavia. Lavia'dan pas. Moreira. Moreira ve Diop. Camavinga, Moreira. Faul yaptı Moreira. Diop başlattı hemen. Da Cunha. Kalulu. Lacroix. Barcola. Diop. Da Cunha. Desire Doué. Nefis bir hareket. Doué içeri bıraktı. Le Paul vurdu. Engoy kapattı. Korner. Esteban Le Paul ve Doué bağlantısı. Yine sağ kanadı kullandı Fransa. Le Paul onun vuruşunda. Engoy'un müdahalesi. Akliuş korneri kullanacak.

Arada başlamayın dedi Obrenović. Tielemans'la bir diyalog. Lacroix da orada. Brandon Mecele. Ona da uyarı geldi. Şimdi Akliuş korneri kullanacak. Pasa başlattı Akliuş. Desire Doué, Diouf. Camavinga. Kalulu. Lot takipte. Menyan. Jacque, Désiré Doué. Önünde boş bir alan. Doué bıraktı Barcola'ya. Zor top. Barcola oyunda tutamadı.

gol. De Bruyne kaybetmedi. De Bruyne, Lavia, Tielemans. Son anda dokundu Tielemans, Mika Götze. Götze baktı arkadaşlarına, merkeze oynamak istedi, olmadı. Moreira da orada, Kalulu, Moreira faulü yaptı ve kart görecek Moreira. Maçtaki ilk sarı kart Moreira'ya. Bir sonraki maç, yani Türkiye maçında cezalı olacak Moreira. Milli takımıza karşı sahada yer alamayacak bu sarı karttan sonra.

Kamavinga. Barcola. Kamavinga. Diouf. Kamavinga uzun gönderdi. Sides. Moreira. Dışarıda. Sides'in koşu yolunu atamadı Moreira. Kamavinga. Kamavinga.

Kalulu. Akliuş. Baskı vardı Lacroix'a. Akliuş. Barcola. Barcola baktı içeriye. Akliuş. Diouf. Akliuş. Diouf. Ceza sahasına yaklaştı. Barcola, Diouf. Nefis paslaşmalar ama son anda müdahale geldi. Inter'de sağ kanatta ileride görmeye alıştığımız Diouf. Zinedine Zidane'ın Fransa'sında sol bekte. Camavinga. Camavinga yerde. Faul. Diouf o da şu ana kadar kanadını iyi kullandı. Renault yapısındaki ilk antrenörü Bordeaux sol bek oynaması konusunda pek iyimser olmadığını ve Diouf

doğal olarak bu pozisyona uygun olmadığını belirtti. Oyuncunun yeteneğini kabul etmekle birlikte oyun yapısının sol mevkisi, sol bek mevkisine tam olarak oturmadığını düşünüyorum dedi. Diop bakalım Zidane'ın sisteminde ileride de onu sol bek mevkinde görmeye devam edeceğiz. Türkiye maçında Truffe oynamıştı. Bugün Diop sol bekte. Menyan ilk yarıda normal süre tamamlanmak üzere. Artı bir ilk yarının sonuna eklenen süre. O sürenin de içindeyiz. Lacroix. Lacunia. Lacroix. Uzun bir pas. Saiz. Lacunia. Teketelare. Jacque. Lacunia. Belki de ilk yarıda son bir şans arayacak Fransa. Diop. Akliuş. Top oyunda tuttu Akliuş. Jacque. Obrenović ilk yarıyı tamamlıyor. Brüksel'de ilk yarıda gol yok. Belçika 0, Fransa 0. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız.

0: Uluslar Ligi'nde sahne son dünya şampiyonluğu.
1: Top ağlara gitti gol.
0: İspanya Hırvatistan.
1: Top ağlarda gol.
0: Kazanan kim olacak? İspanya Hırvatistan Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Haber'de.

İkinci yarıya Fransa başlıyor. İki takımda da ikinci yarı başlarken değişiklik yok. İlk yarıdaki 11'ler sahada. Dacunha.

Depol. Gots. Ondan önce müdahale. Kalulu. Due. Çizgide çalım denemesi. Sais izin vermedi. Sais iyi de gitti ama onu faulle durdurdu Kalulu.

Columbia. Laments. Mkhitaryan, De Bruyne, Götze. Mika Götze. Kalabalığın arasında Götze, Camavinga ondan top aldı. Kalulu. Da Cunha.

Lacroix. Şake. Duye çizgide. Désiré Doué. Dacunha. Diouf'a pas. Diouf çekti topu. And Diouf savunmasına yardımcı De Bruyne. Moreira bıraktı. Castagne, Lavia. Götz. Yine iyi çıktı Belçika. Mika Götz çalım atamadı. Lavia orada. Meçele. Saitz yetişmesi zordu, yetişemedi. Kalulu tacı kullandı.

knocked Ush. Camavinga.

Diouf. Desire Doué. Moreira karşısında. Lacroix, Jacquet. İlk yarıda da Fransa topa sahipti. İkinci yarıda da oyun aynı şekilde devam ediyor. Barcola'dan pas. Doué. Doué çevirmeye çalıştı, olmadı. Moreira. Moreira gidemedi. Lacroix. Camavinga. Akliuş'a pas. Akliuş çekti topu. Bıraktı aradan. Doué ceza sahasında. Lavia. Doué mücadelesi. Doué yerde. Lavia. Bırakmadı topu Lavia. Lavia aradan. Tielemans'a. Deketelare solda kendisini gösterdi. Sais ona doğru. Pas bekliyor Götze. Deketelare baktı arkadaşlarına. Mika Götze ayak dışıyla topukla bıraktı. Gol şansı Deketelare. Ceza sahasında ama açıyı bulamadı Deketelare. Atak devam edecek. Moreira bıraktı. Çevrilen top. Kalecide kaldı Menyan. Kastanye çevirdi. Menyan topu kontrolü sağladı. Döbrüne, Ketelare hemen kapattı orada Jacquet. Devamında Moreira Kastanye çevirdi ama Menyan'da kaldı.

Akdüş. Akdüş'ten pas Due. Due şut şansını bulamadı. Pas geçmedi. Kalulu topun sahibi. Takunya. Barkola. Desire Due. Due'den pas Akdüş. Saiz karşısında üzerine gitti. Ceza sahasında Akdüş geriye bıraktı. Dacunha şut şansı aradı bulamadı. Dacunha'dan pas Lacroix. Diouf, Camavinga. Fransızlar boşluk arıyor. Diouf, Camavinga, Barcola. Ceza sahasında Le Pol onu düşünmedi. Camavinga ile oynadı Barcola. Diouf yaklaştı. Endi Diouf. İki oyuncunun arasında içeriye girdi. Diouf çeviremedi. Kastanya takipteydi. Atak devam ediyor. Desire Due. Nefis döndü. Due. Top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due. İşte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Müthiş bir yetenek. Desire Due. Harika döndü ama az farkla kaleyi bulamadı. İlk yarıda da, ikinci yarıda da Due ile

yaratmaya devam ediyor Fransa. Moreira içe doğru kat etti. Moreira önündeki alanı kullanıyor. Savunmanın arkasına Maignan çıktı, aldı topu. Acuña'ya baskı var. Acuña yerde, faul kararı. Kaptan Tielemans beğenmedi kararı. Görüntüde Acuña çok değil, sadece birkaç yıl önce Como'yla Serie B'de İtalya 2. Ligi'nde mücadele ederken bugün Zinedine Zidane'ın ilk 11'inde Acuña. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Acuña direk. Acuña. İlk yarıda Due, ikinci yarıda Acuña. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Deketelare faulü, Deketelare yaptı diyor. Obrenović formadan çektin diyor.

Maçtaki ikinci direği bu. Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Jacquet. Due nefis bıraktı Jacquet. Jacquet'den merkeze. Dacunha. Le Paul alamadı. Moreira. Moreira arada pas. De Ketelare hareketli ama Menyan kalesinden çıktı. Tehlikeyi engelledi. Diouf. Tempo yine yüksek. Akdeuş. Kamavinga. Akdeuş. Kalulu. Desire Doué. Desire Doué ceza sahasında pası verdi. Akdeuş sağına çekti. Akdeuş bir çalımda. Akdeuş vurdu. Tielemans devam edecek atak. Barcola. Barcola topu yere indirmedi ama istediği boşluğu da bulamadı. Top hala onda. Barcola çevirdi Lammens.

Netelare kafayla indirdi. O noktada Kalulu var. Akliuş. Esire Tuye. Lacroix. Tuye baktı kaleye. Tuye vurdu. Lames dönen top dışarıda. Desire Tuye vurdu. Lames. Le Pol tamamlamaya çalıştı. Top dışarı gitti. Bir fırsat daha Fransa adına. Lames bu topu güçlükle çıkardı. Kale alanında Le Pol bu topu içeri atamıyor. Önce Due, sonra Le Pol. Bu golde kaçıyor. Götze gidemedi. Desire Due, her yerde bugün Desire Due. Akliuş. Kalulu. De Bruyne faul yaptı. Kartıyla geldi Obrenović. Kevin De Bruyne kartı görüyor.

Bommel, o da Zidane'a sakin dedi. Oyunculuk dönemlerinde bir kez Van Bommel Barcelona'dayken Barcelona Real Madrid maçında karşı karşıya geldiler. Bu kez de teknik adam olarak karşı karşıya Zidane ve Van Bommel. Bartes yedek kulübesinde kaleci antrenörü, onunla bir diyalog Zinedine Zidane ve Bettoni, o da yine kulübede diğer yardımcısı.

Acuña. Barcola süratli. Castagne kapattı. Castagne. Camavinga. Akliuş. Acuña. Desire Doué, Akliuş. Topla buluştu Akliuş. Doué, Acuña, Camavinga, Lacroix. Acuña, iyi pas, Akliuş ceza sahasında çekti sağına, Akliuş vurdu, Sais kapattı. Bir deneme daha, Sais dikkatliydi. Korneri kullanacak Fransa. Akliuş orta geldi, kafa savunmada. Kale alanında Castagne dikkatli. Bir korner daha. Akliuş bu kez ceza sahası dışına, Camavinga. Jacque yaptı ortayı, Castagne, De Paul ve Sait, Kalulu yakın, Kalulu döndü kalecisi Menyan'a. 3'te 2'lik bölüm geride kaldı, Brüksel'de gol yok ama tempo var, heyecan var. Camavinga bıraktı aradan, ceza sahasında Barcola, Barcola geriye, şut şansı olabilir Acuña. Gitmedi şuta. Şimdi Doué. Yeniden Acuña. Acuña Barcola'yı buldu. Barcola yetişti topa. Camavinga pas bekliyor. Diouf yaklaştı ona. Endi Diouf. Jacque. Akliuş. Akliuş. Sais karşısında. Akliuş destek bekledi. O destek Kalulu'dan. Acuña. Akliuş, Kalulu, Akliuş, Acuña yine baskıyı kurdu Fransa, De Paul, Camavinga, Akliuş, Désiré Doué, Désiré Doué. Trafiğin içerisine girdi. Harika hareketler. Doué vurdu Lamens. Yine nefis çalımlar. Dar alanda Belçikalı oyuncuları çok zorladı. Doué son anda bir müdahale geldi. Bu bölümde çıkmakta çok zorlanıyor Belçika. Çok iyi döndü Tielemans. Tielemans'tan pas geçmedi. Kalulu.

Yarıda fizik olarak düşünce Luke Bacchio'yu oyuna sürdü. Mark Van Bommel, Luke Bacchio Roma'da İtalya deplasmanında şık bir ikinci gole imza atmıştı. Kalan dakikalarda Belçika'da onu izleyeceğiz. Avia, De Ketelare topu saklayamadı. Camavinga. Acuña. Due, nefis kontrol. Due pasını aktardı. Le Pol. Sırtı dönüktü. Yeniden Due'ye. Acuña. Dar alanda iyi paslar, tek paslar. Le Pol Barcola'yı bulamadı.

bakıyor takipte Menyan. Deketelare aldı topu. Deketelare, Luke Bakio bıraktı. Fanaken, Deketelare. Deketelare çevirdi Diouf. Diouf çıktı topla. Mika Gold takipte. Gold aldı topu. Alkışları da alıyor. Bostan pas Luke Bakio. Lacroix karşısında. Luke Bakio, Camavinga geldi. Luke Bakio kaybetmedi. Camavinga. Topu hala Luke Bakio'da, Fanaken bıraktı. Luke Bakio açıyı bulamadı orada da Cunha. Yatarak bir müdahale. Faul dedi. Obrenović. Tielemans faul yaptı. Bir sarı karta Tielemans'a. Kaptan Tielemans o da kartı gördü Belçika'da. Moreira ve De Bruyne'den sonra Belçika'da kart gören üçüncü isim oluyor Yuri Tielemans.

Jacquet, Lacroix. Akliuş. Çok zor bir top attı Desire Doué'ye. Mecele. Tilemans yerde kaldı, karar faul.

ağırlığı yapan isimdi. Belçika'da bir değişiklik daha. Saiz çıktı. De Kuyper oyunda. Ve Fransa'da Ousmane Dembele oyuna dahil olacak. Esteban Le Pol çıkan isim. Le Pol için de özel bir akşamdı.

kez Fransa milli takımıyla ilk 11'de başladı. Bundan 6 yıl önce babasının vefat belgelerini imzalarken futbolu bırakmayı düşünen bir Le Pol. Sonrasında alt liglerden üst liglere yükselen bir kariyer. Geçen yıl Fransa'da Lig 1'de Rennes gol kralı oldu. Ve sonrasında Dünya Kupası'na gidememenin hayal kırıklığını yaşarken Zinedine Zidane'la birlikte Fransa milli takımına davet alan bir Le Pol ve belki bugün golü bulamadı ama kendisi adına hatırlanacak akşamlardan birisiydi Esteban Le Pol için.

da Cunha. Atarak bir müdahale. Aklıyor.

Dembele. Dembele'nin pası Kastanya'ya yakın. Bakio Diouf ve Luke Bakio, Diouf'un kontrolünce top dışarıda. Normal sürede son 20 dakikanın içerisindeyiz. Navia, Tielemans, Fanaken, Deketelare, Fanaken. Top oradan çıkmadı. Kamavinga. Şake. Dots takipte. Kalulu. Takunya. Dembele. Diouf, Barcola, Reddy Barcola, Barcola pasını aktardı, Due, Barcola'ya gelmedi top, Castagne, Engoy, Lacroix, Dacunha. Akdiuş. Kalulu. Akdiuş.

Kamavinga. Kamavinga'dan çalımlar. Tielemans. Kamavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. Akdeuş topu alamadı. Yatarak bir müdahale. Dembele. Dembele'den çalım. Dembele pasını da aktardı. Due, Barcola. Ceza sahasında Barcola. Barcola çalıma gitti ama top ayağından açıldı. Lamens.

varken Neketelare, Dukebakyo. Şimdi savunmanın arkasına Gotsa doğru Menyan çıktı. Menyan riske girmedi, taça bıraktı. Lavia. Mika Gots. Lavia'dan pas. Dukebakyo oyuna girdikten sonra etkili olmaya devam ediyor. Yuri Tielemans baktı kaleye. Tielemans dışarı vurdu. Bir deneme de Tielemans'tan. Top üstten alta gitti. İşte az önce burada Kamavinga faul bekledi. Oyun devam etti. Dukebakyo. Çaprazla karşı karşıya kaldı ama ayağıyla çıkartıyor Menyan.

Slavia, Mika Götze. Götze gidiyor. Götze ceza sahasında. Götze yanalar. Fransa biraz oyundan düştü. Üst üste ataklar son bölümde Belçika'dan. Van Bommel işte oyuncularını böyle motive ediyor o da. Fransa'da iki değişiklik birden olacak. Olise ve Cherki oyuna dahil olacaklar. Slavia. Luke Bakio ayak dışıyla Lacroix. Bekle dedi Obrenović. Değişiklikler yapılacak. Akdeuş günün iyi isimlerinden birisi Fransa orta sahasında. Barcola ile birlikte oyundan alınıyor. Ryan Cherki ve Mihail Olise oyunda.

Belçika tacı kullanacak. De Kuyper, Tielemans. Tielemans'tan savunma arkasına bayrak kalkmadı. Luke Bakio karşılayan Diouf. Luke Bakio çalımı da attı. Baktı kaleye. Luke Bakio Menyan. Açıyı buldu, vuruşunu yaptı ama Menyan'ın üzerine gitti. Luke Bakio oyuna girdikten sonra Fransa kalesini zorlamaya devam ediyor. Diouf'u geçti. Kaleyi düşündü. Menyan.

Belçikalı taraftarlarınca bu anlarda desteği arttı. Luke Bakio. Çalım attı Luke Bakio. Kastanye. Engoy. Kastanye. Fanaken. Mika Götze. Lavia. Lavia'dan pas. Götze pas geçmedi. Camavinga. Dembele'den geriye hatalı pas. Tielemans. Sağ kanada bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio'dan Tielemans'a Lacroix. Korner. Brüksel'de taraftarlar ayakta. Son bölümde ciddi bir Belçika baskısı var. Golü arıyor Belçika. Haydi diyor taraftarına Tielemans. Lukaku böyle izliyor.

dakika 80. İçerisi kalabalık. Tielemans orta geldi yerden, savunma karşıladı. Lamens. Fanaken'e doğru. Fanaken kafayla indirdi. Mika Götze. Götze bıraktı. Gol şansı, savunma. De Ketelaere vurdu ama Lacroix set oldu. Lacroix'dan çok kritik bir müdahale. Faulü verdi Obrenović. Belçikalılar da neden avantaja bırakmadın diyorlar. İşte burada. Gol ise De Kuyper. Van Bommel ve Mika Götze. Van Bommel de çıldırdı. Çok kızdı Obrenović'e. Belçika kullanacak. İşte az önceki tehlike. Götze bıraktı. De Ketelaere. Topun önüne atlıyor Lacroix.

Kelare, Faraken, Faraken. Çok hızlı geldi oraya Dacunha. Olise. Olise gidiyor. Olise aradan çıktı. Cherki, Olise, Luke Bakio araya girdi. Luke Bakio çalımı da attı. Luke Bakio pas hatası. Cherki. Ryan Cherki derleyemedi. Engoy, Cherki faul yapıyor.

0: Çele.
1: De Kuyper.
0: Eketenare.
1: Faul yapan Şake.

comments. Lacroix, Jacquet, baskı Fanaken'den Jacquet. Topa da onta kaybetmedi Jacquet. Cherki, Olise. Belçika'dan sonra iki değişiklik daha olacak. Fernandes Pardo, o da Belçika futbolunun çok şeyler beklediği isimlerden birisi. Desire Doué, Cherki. Kalulu. Cherki, Jacquet. Top puanlarda Fransızlarda. Kalulu, Olise. Olise bıraktı, Kalulu içeride. Kalulu çevirdi, savunmada müdahale, engol. Günün iyi isimlerinden ikinci milli maçını oynadı bugün. Deketelare ile birlikte kenara geliyor. Nikola Raskin'le Matias Fernandes Pardo oyunda. Dilden Newcastle'a 60 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Premier Lig'de bu yazın konuşulan transferlerinden birisiydi Fernandes Pardo. Van Bommel onu son bölümde oyuna dahil ediyor.

Cherki. Acuna. Olise topu aldı. Olise. İki oyuncu karşısında. Olise'den pas Kalulu. Olise. Top dışarı gitti. Lukaku ve De Bruyne. Belçika'nın altın jenerasyonundan kalan nadir isimlerden ikisi. Fernandes Pardo atak yaptı ama Menyan uzaklaştırdı. Raskin.

pas hatası. Farraken. Farraken'den pas. Götze pas bekliyordu. Farraken Luke Bakio'yu tercih etti. Luke Bakio. Luke Bakio çevirdi. Lacroix. Götze. Raskin. Raskin orta. Xhaka. Camavinga. Cherki. Olise. Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor.

kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Manu Kone Fransa'da oyuna girecek. Dacunha çıktı. Kone oyunda.

Normal süre tamamlanmak üzere. Fransa golü 88'de Olise ile buldu. Artı 3 maçın sonuna eklenen süre. Brüksel'de 90+3'ü izleyeceğiz. Son bölümde Belçika etkiliydi ama golü bulan Fransa oluyor.

Alolu. Polise top kaybı, pas geçmedi De Kuyper. Mika Gott. Mika Gott ayakta kaldı. De Kuyper. Fanaken. Engoy. Kuyper, Fanaken, Gots, Fernandez Pardo'ya doğru Lacroix. 90+2'deyiz. Meçele.

0: Hernandez Pardo alamadı topu. Camavinga.
1: Benyan.
0: Top ona kadar geldi. Olise. Mika Götze. Götze pasını aktardı. Gol şansı. Pardo çekti topu. Pardo. Elle oynama beklentisi Obrenović. Hayır diyor. Burak Lamata. Gole yaklaştı Belçika. Pardo'nun bu vuruşu. Onaya çarptı. Menyan'da kaldı.

geçiyor Obrenovic'den. Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor. İşte Ol ise böyle taşıdı, köşeye böyle bıraktı. 88'de Olise'nin golü, Lamens'in üzüntüsü. Fransa Brüksel'de Belçika deplasmanında tek golle kazanıyor. Biz de yayınımızı tamamlıyoruz değerli izleyenler. Ben Ömer Saraç, yayın emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Efendim Ahaber Gece ile devam ediyoruz. Esra Akyürek ben. Ahaber ve Ahaber Radyo ortak yayınıyla dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktarıyor olacağız. İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz yıl bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı zincirleme İETT kazasına ilişkin davada karar çıktı. Bir kişiyi hayattan koparan şoför 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: Ölümlü İETT kazasında şoförün cezası belli oldu. Kaza geçtiğimiz sene İstanbul Çekmeköy'de 15 Ekim günü yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki İETT otobüsü şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşanmış. Otobüs şoförü aracı motosikletin üzerine sürmüştü. Şoför 3 araca ardından yolcuların beklediği durağa dalmıştı. O kazada otobüsün altında kalan bir kadın hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Davanın duruşması Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık otobüs şoförü müşteki Taner Zorlu, müşteki avukatıyla sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanık otobüs şoförü Hüseyin Gezer'e olası kasta kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 30 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Motosiklet sürücüsü Kerim Polat ise ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
0: İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ibadet sırasında iki kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri camide silahını ateşledi, panik dolu anlar yaşandı. Neyse ki kimsenin zarar görmediği o olayda iki kişi gözaltına alındı.
2: Cemaatin ibadetini yaptığı sırada kavga ettiler. Manevi hava yerini silah seslerine bıraktı. Bu kadarı da olmaz dedirten olayın adresi İstanbul Eyüp Sultan Camii. Camide ibadetin sürdüğü sırada 38 yaşındaki S.A. ile 41 yaşındaki A.M.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gerginliğin tırmanması üzerine A.M.Ç. tabancasını çıkararak havaya 4 el ateş etti. Cami içerisinde yükselen silah sesleri kısa sürede paniğe yol açtı. Polis ekipleri sesler üzerine camiye yöneldi, hızla müdahale etti. Olayda neyse ki kimse yaralanmazken kavgaya karışan iki şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul Kadıköy'de bir inşaatın metal çantiye perdesi kaldırıma devrildi. O sırada yoldan geçen iki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
2: İnşaatın koruma kaplaması devrildi. Altında kalan iki kişi yaralandı.

0: Kadıköy Bağdat Caddesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. İnşaat alanını çevreleyen metal iskeletli perde kaldırıma devrildi. O esnada yürüyen iki kadın perdenin altında kalarak yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İnşaattan sorumlu yöneticiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
1: Tokat'ta 3 gün önce balık tutmak için evden çıkan 62 yaşındaki adam sırra kadem bastı. Bölgedeki arama çalışmaları başlatan ekipler yaşlı adamın cansız bedenini buldu.
0: Balık tutmak için evden çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü bu oldu. Tokat'ın Erbağ ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Erdoğar 26 Eylül Cumartesi balık tutmak için Kelkit Çayı'na gitti. 4 çocuk babası saatler geçmesine rağmen eve dönmedi. Ailesi durumu jandarmaya haber verdi.
2: Her zaman gelir buraya. Yani biraz rahatsızlığı var. Elepsi, sarası, unutkanlık var.
0: Bölgede çok sayıda ekiple arama çalışması başlatıldı. Erdoğar son olarak Kelkit Çayı'na yürürken bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler 62 yaşındaki Erdoğar'ın cansız bedenini Kelkit Çayı'nda buldu.
1: Konya'nın Emirgazi ilçesinde düzenlenen bir düğünde silahla havaya ateş açıldı efendim. Maganda tabancasından çıkan kurşun yakınının düğünü için İstanbul'dan memleketine giden 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. Ağır yaralanan genç asker hastanede tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Silah ateşleyen şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
3: Maganda kurşunu bir kez daha hayattan kopardı.
4: Olay Konya'nın Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Maganda tabancasından çıkan kurşun İstanbul'dan Emirgazi'ye izne gelen 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti.
3: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Serkan Deveci, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
4: Uzman çavuş Serkan Deveci memleketi Emirgazi'de toprağa verilirken havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli ise yakalandı.
3: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Emirhan Gültekin ve Elvin Gülizade henüz 20'lerinde olan iki gençti. İkisi de aynı hastalıkla mücadele ediyorlardı. İkisi de Ankara'daki bir hastanede ilik nakli olup hayata tutunmak istediler. Ancak ameliyattan kısa süre sonra vefat ettiler. Biri Azerbaycan'da, diğeri Hakkari'de yaşayan iki aile evlatlarının ölümünde ihmal olduğunu iddia ediyor. Samet Öztaylan ve Kıvanç Tunçbaş'ın özel haberi geliyor.
5: Bir anne Azerbaycan'dan.
6: Biz bura şifa bulmağa geldik. Ama benim evladım 25 Şubat 2025 tarihinde hastahananın ihmalları yüzünden vefat etti.
5: Diğeri ise Hakkari'den gözü yaşlı seslendi.
7: Madem suçlu değiller, benim evladım nasıl o hale geldi?
5: Acıları ortak. Biricik evlatlarını aynı hastanede 3 hafta arayla kaybettiler. İki genç, iki evlat ve iki kayıp. İkisi de aynı hastanede aynı hastalıkta. İlik kanseri tedavisi görüyordu ama ameliyat sonrası oluşan nedenlerle ikisi de maalesef vefat etti ve biri 21, biri de 23 yaşındaydı. Şimdi aileleri adalet bekliyor.
7: 14 Ocak 2025 14.30'da oğlum hastanede vefat etti. Oğlum ameliyat oldu ve ameliyat sonrası yara yerlerinde idrar akmaya başladı.
6: Tedavisi tamamen yanlış. Eksik ve kopuk ilerledi. Oğlumu göz göre göre ölüme sürüklediler.
5: Gültekin ve Gülizade aileleri evlatlarının ölümünde ihmal olduğu iddiasındalar.
7: Bu ciddi enfeksiyonlar nasıl oluştu? Adli tıpın bana gönderdiği tebligatta doktorların suçlu olmadığını belirtti.

0: Yatıyorlar. Madem suçlu değiller, benim evladım nasıl o hale geldi?
1: Ameliyat sonrasında meydana gelen mesane delinmesiyle ilgili çok ciddi bir tartışma var dosyada. Ancak raporu yazan kurulun içinde bir iroloji doktoru yok.
2: En büyük vicdansızlığı, en büyük acı ise yoğun bakımda sürecinde yaşadık biz. Elvin ilk nakli olandan 7 gün sonra Elvin'in çok kötüleşti, tansiyonu düştü. Onu yoğun bakıma apardılar.
3: Adli tıptan gelen rapor anne Sevim Gültekin'i bir kez daha şok etti. Çünkü herhangi bir sorun bulunamadı. Ancak aile raporun eksik yazıldığı görüşünde.
1: Rapor yalnızca bizim sorularımızı cevapsız bırakmıyor. Kendi içinde de maddi hatalar ve ciddi eksiklikler bulunduruyor.
0: Enfeksiyonlar nasıl oluştu? Oğlumun idrar mesanesi nasıl delindi? Ve ben bunun adaletini istiyorum. Adalet Bakanımız, lütfen bu annenin sesini duyun.
2: Aziz Türk devletim, ben sizi canımdan çok seviyorum. Ben istiyorum ki elimin hakkı yerde kalmasın.
4: İstanbul Esenyurt'ta darp ettikleri adamın evini basıp şikayetini geri çekmesini isteyen grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Bayrampaşa'da ise alacak verecek meselesi aile arasında kavgaya dönüştü.
5: Şikayetini geri çek baskını polise mukavemete dönüştü. İstanbul Esenyurt'ta darp ettikleri bir kişinin kapısına dayanan saldırganlar karakoldaki şikayetini çekeceksin diyerek dehşet saçtı. Saldırganlar kavgaya müdahale etmeye gelen polise direndi. Sokak savaş meydanına döndü. Yaralananlar oldu. Bir diğer kavga ise Bayrampaşa'daydı. Borç meselesi yüzünden ağabey ile tartışan Bedir Elhaç, yeğenlerinin çekiçli ve sopalı saldırısına uğradı.
6: Arabadan iniyor, beni derbetmeye başlıyor. Yani sopa ile beni vurmaya başladılar. Ben evime kaçmaya çalıştım. Kaçamadım bir türlü. Orada ondan sonra burada düştüm. Şu yere düştüm. Çekişle kafama vurdular.
5: O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
4: İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar yaşandı. Yerin altındaki elektrik kabloları birden alev aldı. O alevler park halindeki otomobillere de sıçradı. Aracını bölgeden uzaklaştırmak isteyen bir sürücü de az kalsın yangının ortasında kalıyordu.
7: Yerin altındaki kablolar patladı, rögar kapağı havaya uçtu.
8: Aracımı kurtarmaya giderken rögar kapağına 10 saniye evvel basmış olsaydım ben zarar görecektim.
7: Burası İstanbul Kağıthane. Kaldırımın altındaki kablolar bir anda alev aldı. Sonra peş peşe patlamalar meydana geldi. Sokak park halindeki araçlarla doluydu. Mahalle sakinlerinden biri elinde yangın tüpüyle indi aşağıya. Ama çabası patlamalar yüzünden sonuçsuz kaldı.
8: Komşumuz camdan bakarken arabam yanıyor Mesut abi diye bir haber geldi bana. Ben apar topar indim. Arabam gerçekten baktım yanıyor.
7: Araç sahibi otomobilini uzaklaştırmayı başardı. Çok geçmeden de itfaiye geldi. Alevler kontrol altına alındıktan sonra sokak da trafiğe kapatıldı.
4: Sırada dünyadan haber turu var.
7: Kolombiya'da tur teknesi alabora oldu. Panik anları Santa Marta kenti açıklarında kayda geçti. Neyse ki tüm yolcuların üzerinde can yeleği vardı. Bu sayede facianın önüne geçildi. Yolcular çevredeki teknelere alınarak kurtarıldı. Bir ay önce büyük bir heyelan felaketi yaşayan Nepal'de bir toprak kayması daha meydana geldi. Dağın yamacı üzerindeki yapılarla beraber çöktü. Çöken yamacın diğer tarafında sadece birkaç metre ilerideki evde oturanlar mucize eseri kurtuldu. Gördükleri manzara karşısında ise dehşete kapıldılar. Tayland'ın başkenti Bangkok günlerdir su altında. Şiddetli yağış sürüyor.

0: Bilançoda ağırlaşıyor. Yetkililer son 10 günde sel ve su baskınları sebebiyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hindistan'ın Bihar eyaletini hortum vurdu. Bir köy yerle bir oldu. O anlar köy sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Amerika'nın New Jersey eyaletini sel aldı. Kıyı şeridindeki Long Beach bölgesinde su seviyesi öyle yükseldi ki insanlar sokaklarda kanolarla gezdi. Surf City bölgesinde ise nehre dönen caddelerde köpek balığı gezdi. Görüntü bölge sakinlerini korkuttu. Amerika'nın Aspen kentinde kurulan çiftçi pazarı vahşi bir misafiri ağırladı. Şaşkın bakışlar arasında sırayla tezgahları gezen ayı ekmek tezgahında durup bir somunu mideye indirdi. Çevredekiler o anları keyifle seyretti. Turun son görüntüsü Hindistan'dan. Şehirler arası sefer yapan otobüsün muavini yolculardan birinin motosikletini başında taşıdı. Muavinin başında motosikletle çok rahat bir şekilde merdivenlere tırmandığı anlar sosyal medyada viral oldu.
1: Efendim, son zamanlarda Arapların Türkiye'ye olan ilgisi artmış durumda. Türkiye'nin coğrafi güzellikleri, Türk mutfağı, Türk dizileri ve daha birçok şey Arap dünyasını cezbediyor. Dış haberler editörü Farah Uçucu da Dubai'ye gitti ve Arapları Türkiye'ye sordu. Şimdi beraber izleyelim.

0: تركيا جميلة،
1: كل شيء موجود.
2: دلوقتي محمد صلاح بقى في تركيا.
3: بنت اسطنبول 30 مرة تقريبا،
4: زرت أكثر من 10 مرات تركيا. الحب
5: Türkiye'yi yakından takip ediyorlar. Sık sık ziyaret edip kültürünü tanımaya çalışıyorlar. Arap dünyasında adeta Türk rüzgarı esiyor.
6: Bölgenin en büyük Arap buluşmalarından biri Arap Medya Zirvesi 2026 Dubai'de başladı.
5: Medyanın nabzı bu kez Dubai'de attı. Arap Medya Zirvesi dünyanın farklı noktalarından medya profesyonellerini bir araya getirdi.
6: 10 bine yakın medyacı bir araya getiren bu zirvede Arap medyanın dönüşümü ve sektörün geleceği ele alınıyor.
5: Zirveye katılan tek Türk televizyonu olan A Haber, Araplara ise Türkiye'yi sordu.
6: Türkiye denildiğinde aklınıza ilk gelen şey nedir?
7: Shopping. Ne yapalım?
8: Çay Türkiye.
9: Müzelsayet nefis bit bu masa.
10: Türkiye'nin köklü medeniyetinden ve sahip olduğu büyük güçten çok etkileniyorum. Türklerin ülkelerine olan bağlılığı da çok açık ve dikkat çekici. Aramızda bazı benzerlikler var. Örneğin Türk kahvesi.

0: birçok noktalarından gelen turistler, Dubai'den de gelen Türk turistlerimiz var. Soralım, Türkiye'deki en sınırlı yerler neresi?
1: Türkiye'nin güzel havası, doğası, tarihi, kültürü, kaliteli hizmetleri, denizi ve dağları. Körfez ülkelerinden gelen turistlerin aradığı her şeyi bir arada sunuyor. Daha sayacak çok şey var. Ben bile Türkiye'yi kaç kez ziyaret ettiğimi sayamıyorum.
2: Türkiye'nin güzel yanı çok çeşitli olması. Doğası çok güzel, insanları çok güzel.
3: Türkiye benim için aşk demek. Türkiye'ye gerçekten hayranım. Yeniden nefes aldığımı hissettiğim bir yer. İstanbul'sa içinde birçok farklı duyguyu barındıran bir şehir. İstanbul sizi mutlu ediyor, size hikayeler anlatıyor. İstanbul
0: bitfak. Şunu tesir alaka ben Türkiye ve İmarat?
4: Valla alaka cidden tayyibe yani.
5: İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi. Aralarında güçlü bir ticaret ilişkisi var ve iki ülke arasında önemli yatırımlar bulunuyor.
0: Merhaba.
6: Merhaba.
0: Nasılsınız?
6: İyiyim.
0: İyiyim. Türkiye'ye gittiniz mi daha önce?
2: Trabzon'da Uzungöl'e gittik. Çünkü her şeyden biraz var. İstanbul ile Uzungöl'ün güzelliklerini bir arada bulunduruyor.
6: Tabii ya.
2: Yemekler Türkiye'de tam bir aşk hikayesi. Boğaz'da oturmakta. Allah'ım.
7: Kuveyt'li usta oyuncu Davut Hüseyin de Türkiye'ye olan hayranlığını anlattı.
8: Türkiye'nin doğanın güzelliği maşallah. Çok güzel camileriniz ve güzel çarşılarınız var.

0: gezdiler çok güzel. İnşallah daha da gelişir. Türkiye ziyaret etmek için gerçekten çok güzel bir yer.
1: Türkiye, Mısır'dan da gelen çok ziyaretçilerimiz var. Bakalım Türkiye kaç kere gitti ve en çok nereleri ziyaret ettiniz?
2: Türkiye'de beni en çok çeken şey hava. Hatta daha önemlisi yemekler.
0: Türk dizilerinin Arapların Türk kültürünü tanıması da büyük bir rolü var.
3: Belki de 30'dan fazla kez Türkiye'ye gittim. Türkiye'de çok fazla anım var. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı sürekli bir özlem duyuyorum. İstanbul'u çok seviyorum. Türkiye'de her şeyi seviyorum.
4: Dizilerle başlayan Türkiye ilgisi bugün farklı alanlara da uzanıyor. Ürdünlü spiker Rana, Türkiye'de kendi kültürlerinden izler bulduğunu anlattı.
5: Türkiye'yi farklı kılan şey ise Arap kültürünün izlerini de görebilmeniz. Arap yemeklerini görebilir, Türkiye'nin genelinde ve özellikle İstanbul'da kendine özgü bir atmosferle karşılaşabilirsiniz. Gelenek ve görenekler açısından da benzerlikler görüyorum. Aileler arasındaki saygı Arap kültüründe olduğu gibi Türkiye'de de oldukça güçlü. Misafirperverlik de iki toplum arasındaki önemli benzerliklerden biri. Ayrıca Türklerin cesur ve güçlü insanlar olduğunu düşünüyorum. Duruşları ve prensipleri çok belirgin.
1: Zirvede ayrıca gazetecilikten televizyonuna, dijital medyadan içerik üretimine kadar birçok alanda başarılı isimler ödüllendiriliyor.
4: Arap Medya Zirvesi'nde en iyi spor programı ödülünü kazanan Lütfi Elzubi de A Haber'e konuştu.
1: Muhammed Salah futbolcu şu an Trabzon'a transfer oldu. Bakalım ne düşünüyor bunun hakkında?
6: Siz dünya futbolundaki bir cevheri kazandınız. O sadece Mısır'da ya da Arap dünyasında değil, tüm dünyada sevilen bir isim. Çünkü o dürüst, işine bağlı ve yaptığı işi gerçekten seven bir insan. Aynı zamanda diğer oyuncular için örnek ve rol model. En alt seviyelerden başlayıp büyük bir yıldız haline geldi. Açıkçası dikkat çekici bir siyasi lider. Ülkesini seviyor ve Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışıyor.
7: Türkiye ekonomisini takip ettiğimde ekonomik büyüme seviyesinin oldukça ileri olduğunu düşünüyorum. Ücretler de enflasyona paralel olarak artıyor. Bugün Avrupa'daki bazı ülkelerde ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor. Türkiye ise kaynakları ve potansiyeli yüksek bir ülke.
4: Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimi de Arap dünyasının yakın takibinde.
2: Türkiye'den bahsettiğimizde her alanda savunma sanayi de dahil olmak üzere sanayisini geliştirmeyi ve ilerletmeyi başarmış ülkelerden biri olduğunu görüyoruz. Türk sanayisi de her zaman üstün bir konumda olmuştur.

0: Efendim, Ajans yeni güne başlıyoruz. Saatlerimiz artık 5 yaptık. Günaydın diyelim. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları yeni saatimizde aktarmayı sürdüreceğiz. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamasıyla yürütülen dev soruşturmada sıcak bir gelişme var. Gözaltındaki 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası kanununa muhalefet soruşturmasında işlemler tamamlandı. Emniyetteki sorguları biten 12 şüpheli sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar polis ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan 12 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, diğer 6 şüpheli ise tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu 2. toplantısını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda alt komisyonların görevleri karara bağlandı.
1: Milli Dayanışma ve Bütünleşme

0: Görüşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda alt komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.
1: Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. 4 tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul.
0: 2 saat 30 dakika süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetlerin çok yönlü şekilde ele alındığı belirtildi.
2: Yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış. 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerde ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakta görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmış.
0: Kurulun çalışmalarına hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde devam edeceğine ilişkin kararlılık mesajı verildi.
3: Başkan Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan Terörsüz Türkiye Hareketi barış ve istikrar getirdi. Doğu ve Güneydoğu'da sağlanan bu huzur iklimi halkın yüzünü güldürürken kanaat önderleri de sürece tam destek verdi.
2: Terörsüz Türkiye adımları meyvelerini verdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya 40 yılın ardından gelen barış iklimi bölge halkının yüzünü güldürdü. Kanaat önderleri de terörün tarihe karışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
4: Doğu Güneydoğu terörden çok çekti. Yani halk bir özlem içindedir. Bir şefkat bekliyor. Bu şefkat elini de Sayın MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımız gösterdiler. Terörsüz Türkiye ile ilgili Doğu Güneydoğu'da çok güzel bir hava var.
5: Artık bu bölgede terör bitmiştir, terör yoktur. Birlik, beraberlik içerisinde sahipleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Süreci destekliyoruz.
6: Biz yıllardan beri doğuda yaşayan bir rahatlıkla 40 yıl içerisinde biz başımızı rahat bir yastığa koyamadık. Herhangi bir dostumuzu, akrabamızı ziyaret edemedik. Ama şu anda elhamdülillah bu sayede çok rahatız. Yani istediğimiz yere gidebiliyoruz. Van ilimizde biliyorsunuz eskiden 5'ten sonra hiç kimse dışarı çıkmazken şu anda sabahlara kadar saat 5'lere kadar cıvıl cıvıl insanlar sokaklardadır.
2: Terör nedeniyle yıllarca büyük acıların yaşandığı bölgede artık umut var. Öyle ki toplanan kanaat önderleri yaptıkları değerlendirmelerde devletin ve hükümetin sonuna kadar arkasında olduklarını ifade etti. Onlar şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yatırım, üretim ve istihdam zamanı olduğunu vurguluyor.
5: Terörün izleri ortadan kalktı. Artık bundan sonra yatırım zamanıdır. Buradan sonra iş zamanıdır. Biz istiyoruz ki hem Doğu ve Güneydoğu'daki illerimize hem de batıdan insanlarımız bu coğrafyayı görmek gerekiyor. Onları davet ediyoruz. Van'ın güzelliklerine, Van'ın yaylalarına, Şırnak'ın Gabar Dağı'na, Şırnak'ın Cüdi Dağı'na bu bölgelerin gelip görmeleri lazımdır.
4: Halk zenginlik istemiyor, ekonomi istemiyor, huzur istiyor. Yani huzur yoksa bunların hiçbirisi fayda etmez.
2: Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, herkesi sürece katkı sunmaya davet etti.
7: Zaten bu konu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Bahçeli'nin de önem verdiği bir konuydu. Daha önce tarihsel olarak bakarsan rahmetli Özal'ın başladığı bir projeydi. Hani gözyaşları dinsin, anneler ağlamasın dedik. Kim olursa olsun, hangi anne olursa olsun gözyaşının rengi aynıdır. Biz bunu istemiyoruz artık. Onun için buradayız. Katkı sunmaya geldik yani.
3: CHP yönetimi hafta sonunu Bolu'da kamp yaparak geçirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampında masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınma oldu mu? Partide büyük ölçüde arınma oldu. Özellikle istifalarla bu arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz diyerek yeni partiye gönderme yaptı.
1: Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
0: Kılıçdaroğlu belediyelerde peş peşe patlak veren skandalların CHP tarihinde ilk olduğuna dikkat çekti. Parti ahlaki değerlerden uzaklaştı dedi. Tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu. Bunun bedelini sadece partililer değil aslında Türkiye ödüyor ifadelerini de kullandı.
2: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttu partiden attı.
0: Ve Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası. Kılıçdaroğlu CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri üzerinden verdi mesajını. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl etkinliğine ve Anıtkabir'deki etkinliğe katılmasını isterdim. Katılmadı, kendi tercihidir. Hiç kimseyi zorla Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapmadık. Hiç kimseyi de zorla Cumhuriyet Halk Partisi'nden atmadık diye konuştu.
3: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Hiç ilgilendirmiyor.
0: CHP İstanbul İl Başkanlığı düğümü ise hala çözülemedi. Kemal Kılıçdaroğlu kampta o koltuk için MYK'da bir ay önce karar alındığını söyledi ancak isim vermedi. Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanı olarak atandığına dair kulis bilgileri CHP'ye yakın isimlerce paylaşılınca tansiyon iyice yükseldi. Yüksel'in atandığı iddialarına karşın Gürsel Tekin cephesinden jet hızıyla görevimizin başındayız mesajı geldi. Tekin destekçileri böyle süreç yönetimi olmaz diyerek genel merkeze bayrak açtı. Yüksel'in atanması içinse İstanbul'daki kadroları dizayn etmeye çalıştıkları söylenen eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli ve eşi Gamze Akkuş İlgezli'nin baskı yaptığı konuşuluyor. Ve yeni parti cephesi. Yenilik Partisi'nin şikayeti üzerine patlak veren isim krizinde gözler Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara çevrildi. Bir yandan ilçe başkanlığı seçimleri de sürüyor. Yeni Parti Odunpazarı ilçe başkanlığı seçiminde Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı 3 oy farkla seçimi kazanınca ortalık karıştı. İtirazlar sonucu salonda arbede yaşandı. Öyle ki oylar yeniden sayılamadı ve genel merkeze gönderildi.
4: Efendim, Diyarbakır gökyüzünde nefes kesen uçuşlara sahne oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk 3 Ekim'de gerçekleştireceği gösteri öncesinde Sur semalarında tanıma ve prova uçuşu yaptı.
5: Gökvatan'ın çelik kanatları Solo Türk Diyarbakır'da nefes kesti. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk 3 Ekim'de Diyarbakır'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ancak öncesinde prova uçuşları vardı.
6: Solo Türk bu kez Diyarbakır semalarında uçuş gerçekleştirdi. Sur ilçesinde yaşayan insanlar da büyük bir zevkle uçuşlarını takip etti.
5: Diyarbakır'ın dünyaca ünlü surları, Hevsel bahçeleri ve İçkale üzerinde hünerlerini sergileyen Solo Türk, izleyenlere de heyecan dolu dakikalar yaşattı.
7: Çok güzel seyrediyoruz. Anlatmalık değil, görmelik. Öyle diyeyim.
5: Meraklı gözler arasında uçuşunu gerçekleştiren Solo Türk ekibi asıl gösterisini 3 Ekim'de yapacak.
8: Yani aynı şekilde izlemeye geldik ve gururla izliyoruz. Gayet de güzel geçiyor izlemek.
4: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren esnek çalışma modeliyle ilgili yeni gelişmeler var. Sabah 9 akşam 6 olan mesai saatleri talebe göre ileri ya da geri alınabilecek. Çalışanlar aynı anda ofisten de uzaktan da mesai yapabilecek. Üstelik kamuda çalışan işçiler de bu sisteme dahil olacaklar. Peki esnek çalışma sistemi nasıl uygulanacak? Maaşları etkileyecek mi? Tüm soruların yanıtı haberimizde olacak.

0: Ben zaten hibrit çalışıyorum. Bence olmalı. Mantıklı bir çalışma sistemi diye düşünüyorum. Gidip ofiste vakit geçirmenin çok da bir mantığı yok. Daha verimli olacağını düşünüyorum.
1: Çalışma düzeni değişiyor. Uzaktan çalışmayla iş yeri modeli birleşiyor. Hibrit model dönemi geliyor.
2: Pandemiden sonra özel sektörü birçok şirket aslında evden çalışma modelini benimsemişti. Şimdi bunun yasal bir zemine oturtulması ile ilgili bir çalışma hayatımıza geçmiş durumda.
3: Çalışma hayatında tek tip mesai dönemi geride kalıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte artık çalışanlar haftanın bir kısmını iş yerinde, bir kısmını uzaktan çalışabilecek. Haftanın hangi günü nerede çalışacağı ve çalışma saatleri iş yeri sözleşmesinde açıkça belirtilecek.
2: İşverenle çalışan arasında bu esnek ve hibrit çalışma modeline göre bir çalışma modeli benimsenirse bu iş sözleşmelerine yazılacak ve çalışma hayatı buna göre belirlenecek.
1: Orta vadeli programda yer alıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesiyle resmiyet kazandı. Geleneksel sistemde çalışma saatleri 9-18 olarak uygulanırken esnek çalışmada bu saatler isteğe göre geri ya da ileri alınabilecek.
2: Sabah 9 akşam 6 mesai modelinin saatlerinin de esnetilerek mesela sabahları 7'de başlayıp akşamları 4'te bitecek bir şekilde mesai saatlerinin planlaması yapılabilecek. Haftada 7 günlük çalışma döneminde haftanın 4 gününü evden, 2 gününü ofisten çalışabilecek bir şekilde esnetilebilecek bir modelle karşı karşıya kalacağız.
3: Düzenlemenin bazı kamu kurumlarında da uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda kamuda çalışma sistemi çekirdek ve esnek çalışma zamanları olarak ikiye ayrılacak.
1: Kamuda işçi statüsünde çalışanlar da sisteme dahil olabilecek.
2: Çekirdek çalışma saatleri günde 5 saati aşamıyor. Günlük çalışma saati de 8 saat olarak yine planlanmış. Çalışma saatleri normal yasal saatlerin içerisinde başlamadan 2 saat önce ve bittikten 3 saat sonraya planlanabilecek.
4: Sürekli ofiste olduğumuz için, sürekli çalıştığımız için yoğun stres altında oluyoruz tabii iş yerinde. Bunun içerisine ev dahil olursa tabii çok daha hoş bir çalışma ortamı olur diye düşünüyorum.
1: Peki yeni sistemde maaşlarda değişiklik olacak mı? Sosyal haklar, prim günleri ve analık yardımı gibi haklardan tam zamanlı çalışanlarla aynı şekilde yararlanılması hedefleniyor.
5: Baktığımız zaman hibrit çalışma modern zamanlarda giderek artan bir şey. Bence kısmen uygulanmalı, evet. Sözleşmede olması güvence sağlıyor. O açıdan önemli tabii ki.
2: Şu anda bir altyapısı oluşturulmuş durumda. Yıl sonu itibariyle yürürlüğe girmesini bekleyebiliriz.
6: Efendim, ABD ve İran arasında anlaşma krizi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın 7 günlük teklifini reddettiğini dile getirdi. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'den resmi bir yanıt gelmediğini dile getirdi. Peki Washington Tahran hattındaki gördüğüm çözülecek mi? Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
7: ABD ile İran arasındaki gerilimde New York'taki diplomasi trafiğinin ardından şimdi birbirine zıt görünen iki açıklama var. Başkan Donald Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma planını kabul etmediğini açıkça söyledi. Trump, "Tekliflerini reddediyorum" derken İran'ın mevcut şartlarla anlaşma istediğini ancak bu şartların Washington açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın planı aslında yalnızca 7 günlük bir ateşkesten ibaret değil. Tahran, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını kaldırmasını, İran petrolüne yönelik yaptırımlarda geri adım atmasını, bazı dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını ve bölgesel çatışmaların durdurulmasını istiyor. Bunun karşılığında İran 6. gün Hürmüz Boğazı'nın normal deniz trafiğini açmayı, 7. günse nükleer program dahil nihai anlaşma görüşmelerini yeniden başlatmayı öneriyor. Ancak NBC'nin haberine göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dikkat çekici bir ayrım yaptı. Arakçı, Trump'ın kamuoyu önündeki red açıklamasını duyduklarını fakat Katar ve diğer Arap ulucular üzerinden Washington'dan henüz resmi ve kesin bir red cevabı almadıklarını söyledi. Arakçı, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu ancak yeni bir askeri saldırıya da hazırlandığını belirtti. Dolayısıyla burada bir çelişki görünüyor. Trump siyasi olarak teklifi kamuoyu önünde reddetmiş durumda. Tahran'sa masadaki metne ilişkin resmi Amerikan cevabının diplomatik kanaldan kendilerine ulaşmadığını söylüyor.
6: Efendim, Gazze'de soykırımın boyutu her gün daha net ortaya çıkıyor. Birleşmiş Milletler'e göre bölgede yaklaşık 61 milyon ton enkaz bulunuyor. Yıkıntıların altında 8 ila 10 bin arasında sivillere ait ceset olduğu tahmin ediliyor. Patlamamış mühimmat

0: ve tehlikeli maddeler nedeniyle temizlik çalışmaları da büyük bir risk oluşturuyor. Enkazın büyük bölümünün kaldırılmasının ise 7 ila 10 yıl sürebileceği belirtiliyor.
1: Dünyada hiçbir barbarın yapmadığını İsrail Başbakanı katil Netanyahu yaptı. Ne ateşkes dinledi ne de çocukların feryatlarını. On binlerce masum Filistinli'yi katleden Netanyahu hükümeti koca bir şehri haritadan sildi. Burası Gazze. Soykırımın boyutu her geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Milyonlarca ton enkaz altında hala binlerce cansız beden bekliyor. Veriler Birleşmiş Milletler'e ait. Gazze şeridinde 220 binden fazla bina yerle bir edildi. Yaklaşık 61 milyon tonda enkaz bulunuyor. Üstelik İsrail'in katlettiği binlerce Filistinlinin cansız bedenleri ve patlamamış mühimmatlar enkaz altında. Gazze'de şimdiye kadar yaklaşık 907 bin ton enkaz kaldırıldı. Bunun 300 bin tondan fazlası geri dönüştürüldü. Ancak temizlenen miktar toplam enkazın yalnızca yaklaşık %1,5. Birleşmiş Milletler ekipleri beton parçalarını kırarak yol onarımında ve çadırların altına zemin oluşturmada kullanıyor. Ancak ekipman eksikliği çalışmaları yavaşlatıyor. Yedek parça, motor yağı ve bakım malzemelerine ulaşmakta büyük sorun oluşturuyor. 61 milyon tonluk enkazın son 18 yılda dünya genelindeki tüm savaşlarda oluşan enkazın yaklaşık 20 katına denk geldiği belirtiliyor. Bu yüzden Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak devasa maliyet gerektiriyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından yürütülen yeniden inşa sürecinin yaklaşık 70 milyar dolara mal olması bekleniyor. Sağlık altyapısının yeniden kurulması ise tek başına 7 milyar dolar tutabilir. Ancak Gazzeliler tüm bu zorluklara rağmen hayata tutunuyor. Çocuk ve gençler enkaz arasında kaykay kayıyor, soykırımın acısından bir nebze de olsa kaçmaya çalışıyor.
2: Yürüyüş için bile uygun olmayan yerlerde kaykay yapıyoruz. Sevdiğimiz şeyi yapmaya çalışıyoruz. Enkazların arasında kaykay yapıyoruz. Evlerin boyunlu çatıları bize bir şekilde kaykay parkına kayıyormuşuz hissi veriyor. Ancak burası dünyanın en garip kaykay parkı.
0: Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıya göz yummakla suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir darbe de Kahire'den geldi. Abu Dhabi'den saldırıya ilişkin gelen uyarıları hasır altı ettiği öne sürülen Netanyahu'nun Mısır'dan gelen uyarıları da yetkililere iletmediği ortaya çıktı. Netanyahu'nun sandıktaki ana rakibi Esenkot, İsrail Başbakanı'nı vatana ihanetle suçladı.
1: Seçimlere bir aydan az süre kala İsrail'de Netanyahu'ya bir 7 Ekim darbesi daha geldi. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından haberdar olduğu öne sürülen İsrail Başbakanı'nın sadece Abu Dhabi değil Kahire tarafından da uyarıldığı ortaya çıktı.
3: Netanyahu hükümetinin gitmesini istiyorum. Bu yönetim ülke tarihinin en eli kanlı hükümetidir.
1: Mısırlı hükümet yetkililerinden edinilen bilgiye göre Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel, 7 Ekim saldırısından birkaç gün önce Netanyahu'yu iki kez telefonla aradı ve Hamas'ın kapsamlı bir eylem hazırlığında olduğuna dair İsrail liderine uyarıda bulundu. Ancak söz konusu saldırının Gazze'yi yok etmek için meşru sebep sayılacağını öngören Netanyahu bu uyarıları hasır altı etti ve yaklaşan risk hakkında üst düzey İsrailli yetkililere dahi bilgilendirme yapmadı.
3: Netanyahu'nun kesinlikle gitmesi gerekiyor. Bu çok basit bir denklem.
1: Geçtiğimiz günlerde de benzer bir iddiayı ABD basını gündeme taşımıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın 7 Ekim saldırısından kısa süre önce Netanyahu'yu arayarak uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak Abu Dhabi'den gelen bu uyarılar da İsrailli yetkililere iletilmedi. İsrail'de seçim öncesi depreme yol açan o iddialar muhalefeti de harekete geçirdi. Anketlerde seçim yarışını ilk sırada götüren Gadi Eisenkot, Netanyahu'yu vatana ihanetle suçladı. Şimdi ise gözler soykırımcı İsrail liderinin skandal iddialara vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğine devam ediyor. Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ve Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi.
4: New York'taki

0: Diplomasi trafiğini tamamladı. Rotayı bu kez Körfez'e çevirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı daha sonra Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed Al Nahyan'la görüştü.
1: Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
0: Masada bölgedeki sıcak gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri vardı. Körfez'deki son durum, Hürmüz ve Babul Mendeb'de seyri sefer güvenliği, Yemen'deki gelişmeler ele alındı. Bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.
2: Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarını sürdüren Rusya bir kez daha Polonya'nın yanı başına vurdu. Polonya sınırından 2 kilometre uzağa düşen bir Rus İHA'sı Varşova'yı alarma geçirdi. Savaş uçaklarını havalandıran Polonya ordusu hava savunma sistemlerini de devreye soktu. Ülkenin doğusunda sirenler çaldı.
3: Rus İHA'ları bir kez daha Polonya'nın yanı başına düştü. Alarma geçen Varşova savaş uçaklarını havalandırdı. Polonya'nın Ukrayna'ya açılan sınır kapısına çok yakın bir noktayı vuran Rusya, yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. 13 Eylül'de Kiev'den dönen Boris Johnson'ın dakikalar önce geçtiği tren hattını vuran Rusya, Polonya sınırına 2 kilometre uzaklıktaki noktayı İHA ile hedef almıştı. Riskli saldırı Brüksel-Moskova hattındaki tansiyonu had safhaya çıkarmıştı.
4: Rusya bize saldırsaydı ve tüm gücümüzü ortaya koysaydık, sanırım Rusya'yı oldukça hızlı bir şekilde ezip geçerdik.
3: O saldırının yankıları sürerken Rusya'dan NATO'yu alarma geçirecek yeni bir hamle daha geldi. Bir kez daha Ukrayna'nın Polonya sınırındaki Volin bölgesini hedef alan Rusya, Dorohusk sınır kapısının çok yakınını vurdu. Yaklaşan Rus İHA'sını tespit eden Varşova yönetimi en az 3 savaş uçağı havalandırdı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Lublin bölgesinde sirenler çaldı. Geran 5 tipi jet motorlu İHA ile gerçekleştirilen saldırıda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Saldırıya ilişkin Varşova ve Moskova'dan açıklama yapılmazken Polonya ordusu sözcülerinden Gorizevski basına konuştu. Rusya'nın sınır kapısına çok yakın bir noktada yer alan demiryolu kavşağını hedef almış olabileceğini ifade etti. Saldırı nedeniyle Polonya'nın doğusundaki bazı havalimanlarında da uçuşlar kısa süreliğine askıya alındı. Sınır kapısında çalışan personel de tahliye edildi.
2: İstanbul Havalimanı açıldığı günden bu yana yolcu sayısı ve uçuş kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yeni pistler ve büyüyen kapasite hedefleriyle Türkiye'nin dünyaya açılan önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 24 yılda yapılan havalimanı yatırımlarıyla da havayolu milyonlarca vatandaş için daha erişilebilir bir hale geldi.

0: Burası rüzgarlı. Uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu yerde havalimanının ne işi var dediler.
1: Kimileri hayal, kimileri bataklıkta uçak uçmaz diyerek karşı çıktı. Roketler balıkları ürkütüyor diyen kesim, dev proje için kuşların göç rotasını engelliyor da demişti. Ama o proje bugün Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapılarından biri oldu.
2: İstanbul Havalimanımız açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor. Kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.
1: İstanbul Havalimanı Türkiye'yi sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

0: Dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler'ın editör ve okuyucuları İstanbul Havalimanı'nı dünyanın en iyi havalimanı seçti.
1: Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti.
0: Rekorların havalimanında şimdi hedef daha da büyük. Yeni pistin devreye girmesiyle toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Hedefte ise 9 pist ve 200 milyon yolcu kapasitesi var.
1: 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğundaki 4. ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan, olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkış emniyetini üst seviyeye çıkartan yeni pistimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
0: Türkiye'nin hava yolculuğu sadece İstanbul'da sınırlı kalmadı. Bir dönem uçağa binmek pek çok vatandaş için uzak bir seçenekken yeni havalimanlarıyla gökyüzüne açılan kapılar çoğaldı. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısı yeni yatırımlarla 58'e çıktı. Hava yolu halkın yolu oldu. O yatırımların en yenilerinden biri de 2024'te hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı. 110 bin metrekarelik terminali, yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi ve 3500 metrelik ana pistiyle bölgenin yeni ulaşım üssü oldu.
2: Evet, bugün sadece bir havalimanı değil, Yenice'mizden tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya yeni, modern, estetik bir kapı açıyoruz. Çukurova'nın eşsiz güzellikteki sembollerinin her köşesine işlendiği havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz.
0: Bir başka dev yatırımsa Karadeniz'in dalgaları üzerinde yükseldi. Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Türkiye'nin ikinci havalimanı Rize Artvin Havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesiyle 4 yılda 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Türkiye'nin dört bir yanında hava yolu halkın yolu oldu. 2026 yılında 167 milyondan fazla yolcu seyahatini uçakla gerçekleştirdi. Yalnızca İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'nda 2026 yılının 8 ayında kaydedilen toplam yolcu sayısı, 2002'de Türkiye genelinde kaydedilen yolcu trafiğinin iki katını aştı. Dünyanın dört bir yanına uzanan uçuş ağıyla Türkiye'nin havacılıktaki yolculuğuna yeni pistler, yeni terminaller ve yeni rotalar eklenmeye devam ediliyor.
3: Efendim, Kırıkkale'nin Yaşıyan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlıdan 15'i tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yaşıyan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan ve önceki gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 35 zanlı hakimliğe sevk edildi. Sungur ve Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken ikisine ev hapsi verildi. 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında da adli kontrol kararı verildi. Öte yandan bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelikse çalışmalar devam ediyor. Sabah Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirdiği Milli Yapay Zeka Platformu Evren, 11 açık kaynaklı büyük dil modelini Türkiye'deki altyapıda işleyerek verilerin yurt dışına çıkmasını engelliyor. Peki bu sistem tam olarak nedir, nasıl ve kimler tarafından kullanılıyor? Detaylar haberin.

0: Birimizde.
1: Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
2: Evrenle yapay zeka verileri artık Türkiye'de kalacak.
3: Yapay zeka teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak ve verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalması öngörülüyor.
2: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirdiği Milli Yapay Zeka Platformu Evren, 11 açık kaynak yapay zeka modelinin kullanımına açıldı.
3: Böylece yapay zeka işlemlerinin yurt dışındaki sunuculara ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesini hedefliyor.
2: 7500 aktif kullanıcıya ulaşan platformun Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminde ortak ve Türkiye merkezli bir geliştirme altyapısı oluşturması hedefleniyor.
3: Evren tek bir sohbet robotu değil. Özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Farklı yapay zeka modellerinin kullanılmasına, eğitilmesine ve geliştirilmesine imkan tanıyan ortak bir altyapı sunuyor. Zaten yapay zeka sohbet robotlarından farkı bu. Kullanıcılar bu platform üzerinden metin analizi gerçekleştirebiliyorlar, deri işleme gerçekleştirebiliyorlar, içerik üretimi gerçekleştirebiliyorlar ve model eğitimi gibi işlemler yapıyorlar.
2: Peki Evren'in hedef kitlesi ne?
3: Savunma sanayi şirketlerinin var olduğunu görüyoruz. Kamu kurumlarının var olduğunu görüyoruz. Üniversitelerin var olduğunu görüyoruz. Akademisyenlerin, yazılımcıların, teknoloji girişimcilerinin de yine bunu kullanması öngörülüyor.
2: Evren doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor.
3: Kredi sistemiyle var olduğunu görüyoruz. Yani kullanıcılar veri setleri yüklüyorlar, verileri etiketliyorlar ya da eğitilmiş modelleri paylaşarak kredi de kazanabiliyorlar. Bu kredileri kendileri de kullanabiliyorlar. Böylece yüksek maliyette altyapıya sahip olmayan araştırmacılar ve girişimciler yapay zekanın geliştirme süreçlerine otomatik olarak da katkı sunmuş oluyorlar.
2: Peki platforma giriş nasıl yapılıyor?
4: Savunma sanayinin yapay zeka evrene giriş yapabilmek için evren.ssyz.org.tr adresine girmeniz gerekiyor. Ardından kullanıcılar buraya e-devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor.
3: Veriyi yeni nesil petrol olarak düşündüğünüzde bu verinin büyük veri analizleri açısından Türkiye'de kalması, Türkiye sınırları içerisinde kalması da dışa bağımlılığın azalması ve aynı zamanda milli güvenliğimizin korunması açısından da önemli bir adım olarak karşımıza çıkacaktır.
5: Efendim, okulların açılmasıyla birlikte ev ödevi telaşı da başladı. Çocuklara verilen ödevleri yaptırmaya çalışan aileler hem zaman yönetimi hem de motivasyon konusunda zorluklar yaşayabiliyor. Peki bu durumda veliler ne yapmalı? İşte uzmanından öneriler.
2: Okulda dersler yoğunlaştı. Ailelerin ev ödevi telaşı başladı.
6: Özellikle pazar akşamları çocukların karnı ağrımaya başlıyor, başı ağrımaya başlıyor.
7: Ödev yaptırırken veya ders çalışırken problem yaşıyor musunuz?
8: Çok yaşıyoruz.
9: Üşeniyordum biraz. Oyun oynamak istiyordum açıkçası.
10: Annem babam beni sürekli ödevlerimi aksatmam konusunda teşvik ediyordu. Ben de onları geçiştiriyordum.
8: Hep kızıyor, yap diyor. Ben yine yapmıyorum.
7: Yeni eğitim öğretim yılı başladı ve birçok çocuk ödev ve ders çalışırken sorun yaşıyor. Peki ebeveynler olarak çocuklarımıza nasıl yardımcı olmalıyız? İşte yanıtı.
6: Çocuk ödev yapmıyorsa ödev yapmamanın nedenini bir kere araştırmak lazım.
11: Kimi hocadan dolayı oluyor. Mesela inat bir hoca çıkıyordu mesela. Bilerek zor ödev veriyordu. Veya anlamadığım konular oluyordu vesaire oluyordu.
12: Yapmak istemiyorlar. Haliyle zor. Gerçekten çok zor yani sorular.
13: Şimdi ortaokula geçtim. Otobüsünde yoğunluğu olunca bunaltıyor, yorgunluk oluyor. O yüzden yapamıyorum.
14: İlgimi çeken bir ders olmuyordu.
9: Bir tık ağır geliyor aslında ödev yapmak, sorumluluk bilinci vesaire.
7: Zorlandığın için ders çalışmak istemiyorsun.
15: Evet.
6: Tamamını yapmasını değil, aslında yapabildiği kadarını yapmasını ilk başta bekliyoruz bu sorunu yaşayan çocuklara.
2: Uzmanlarsa velilerin ev ödevi yaptırma konusunda destekleyici ve sabırlı olmaları konusunda uyarıyor.
6: Eğer biz çocuklara o ödev sorumluluğunu küçük yaşta veremiyorsak ilerleyen zamanlarda çok çok daha zorlanacaklar.
11: Çocuğa yaklaşmalı yani. Çocuğa biraz daha iletişim kurmalı, onu anlamalı. Bu çocuk okumak istemiyor diye düşünüp zorla okula göndermemeli. Belki bir okulda bir zorbalığa uğruyordur, belki istemediği durumlar vardır, belki öğretmenlerini istemiyordur.
12: Çık ediyorum yapmaları için ama gene de sıkılıyorlar.

0: Efendim, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 yıldır tamamlanamayan bir inşaat var. O inşaatın çilesini çekense çocuklar. Nedeni okudukları okulun inşaatın yanı başında olması. Yürüdükleri yol her yağmurda adeta bir bataklığa dönüşüyor.
1: Sabah bir geldik, olduğu gibi yukarıdaki hafriyat burada. Çocuklar içeri giremiyor, çamur.
2: Yağmur yağdı, okul yolu bataklığa döndü. Çocuklar okula adım atabilmek için çok zorlu bir sınavdan geçti.
3: Sabahki rezilliğimiz çok berbattı zaten.
1: Ne oluyor sabahları?
3: Ya burada dün akşamki yağmurdan dolayı bayağı bir kum birikintisi vardı. Okulumuzun önü, hatta araba bile çakılmıştı yani buraya.
2: Üstelik iddiaya göre bunu ilk kez yaşamıyorlar. 6 yıl önce başlayan inşaat bir türlü bitmek bilmedi. Öğrencilerin çilesi de.
1: Bahçesi mesela çamur altındaydı. Sabahtan beri görevliler orasıyla uğraşıyor. Burası bir inşaat yolu değil. Gazi Osman Paşa'da bulunan bir ilköğretim okulunun okul yolu. Ben bile şu an burada yürümekte zorlanıyorum. Ancak o küçücük öğrenciler her sabah ve akşam işte bu yoldan okullarına gitmek zorunda kalıyorlar.
4: Görüyorsunuz, çocuklarımızı alamıyoruz. Özellikle yağış olduğu zaman sabah burası bir bataklık gibiydi.
3: Madem ki böyle bir sıkıntı varsa açmasaydılar o zaman okulu. Pislik içinde sınıflara gidiyorlar. Bu sefillik, bu sefalet yaşatılamaz. Mümkünatı yok yani. Bunu da kimse kabul etmez. Hiçbir ebeveyn.
1: İddiaya göre inşaat 6 yıldır devam ediyor. Bu okulun öğrencileri de 6 yıldır aynı çileyi çekiyor. Daha önce yetkililere durumu bildirmiş olmalarına rağmen hala bir çözüm bulamadılar.
5: O diyor benim sorunum değil diyor. O diyor o yapacak diyor. O diyor o yapacak diyor. Bilmiyorum şu anda kim yapacak. Herhalde biz yapacağız bir vatandaş olarak.
4: Şu sitede oturuyorum ben. Buradaki duvara çok büyük bir baskı var. Her gün toz, toprak, evlerimizin camlarını açamıyoruz. Çok mağduruz. Yani ilgilenen kimse de yok.
3: Bizi dinlemiyorlar, çocuklar için yapsınlar yani.
0: Ankara'nın Akyurt ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü başka bir araca çarparak durabildi. Kazanın ardından kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.
6: Polisin dur ihtarına uymadığı 240 bin lira para cezası uygulandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde trafik ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Şüpheli araç dur ihtarına uymayınca ekiplerin takibi başladı. Polisten kaçan araç başka bir araca çarparak durdu. Araçta bulunan 4 şüpheliden biri olay yerinden kaçtı. Ancak ekiplerin çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye dur ihtarına uymaması ve ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle toplamda 240 bin lira para cezası uygulandı.
0: Efendim, Ankara Çankaya'da spor salonu devri yüzünden çıkan alacak verecek tartışması kanlı bitti. Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı o devri...

hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. İddiaya göre spor salonunu devreden eski ortaklar da yeni salon sahibi Halil T. arasında telefonda başlayan alacak verecek tartışmalar.

0: yaşındaki Taner Aksoy, vücuduna isabet eden kurşunlarda olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Kenan Bey ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçmaya çalışan salon sahibi Halit T. dahil 3 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Öte yandan silahlı kavgada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Taner Aksoy, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında çıkan park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Facianın önüne araya giren mahalle sakini geçti. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Park yeri kavgasında az kalsın kan dökülecekti. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Bir sitenin otoparkında aracını park etmek isteyen iki kişi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İçlerinden birinin babası da kavgaya karıştı. Öfkeli baba belindeki tabancayı gösterip tehditler savurdu. Taraflar arasındaki gerginlik arttı. O sırada bir mahalle sakini cesurca araya girip tabancayı saldırganın elinden aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İki şüpheli gözaltına alındı. Silahı çeken şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası yılın farklı dönemlerinde yüzlerce kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. 22 bin hektarlık sulak alan doğa fotoğrafçılarının da gözde adreslerinden biri. Silifke'nin simgesi saz horozları da deltanın konuklarından.
2: Göç yolculuğundaki kuşlar burada soluklanıyor, besleniyor ve güç topluyor. Mersin'deki Göksu Deltası yine kanat sesleriyle hareketlendi.
3: Bu gölde yaklaşık 334 kuş türü yaşıyor. Yapılan sayımlarda kuş sayısı 343'e çıkmış oldu.
2: Delta, doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktası. Her gözlem yeni bir türün izini taşıyor.
4: Sonunda çektim. Çünkü çok istediğim kuştu. Kıyacağım uçurulu. Çekmeyi çok istediğim kuşlar arasındaydı. Ben de türüme ekledim. Uçarak bana doğru gelen güzel bir karesini aldım. Ve çok mutluyum.
5: Her türden kuşu bir anlamda barındırabilen bir yapıya sahip bu havza. Kıyı kuşları, su kuşları, yırtıcı kuşlar, ötleyenler, sinek kapanlar, kuyruk kapanlar, düdükçünler, çulluklar.
3: 22 bin hektar alana sahip olan Silifke Göksu Deltası Kuş Cenneti aynı zamanda büyük flamingolara ve Silifke'nin simgesi olan saz horozlarına da ev sahipliği yapıyor.
5: Birçok kuş türü içinse önemli bir habitat niteliği taşımakta. Göçmen kuşların çok önemli bir uğrak yeri. Böylesi önemli bir yerde kuş türü sayısı da giderek artmakta.
1: Efendim, Antalya Adrasan açıklarında yürütülen su altı kazılarında antik dünyanın en lüks sofra takımları bulundu. Tarihi keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
6: Gemi batığındaki kazılarda 2100 yıllık tarihi sofra takımı bulundu. Antalya Adrasan'daki tarihi keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Çalışmalar deniz yüzeyinin 55 metre altında yüksek teknolojili su altı robotlarıyla yapıldı. Batıktan 122 farklı çeşit ve boyutta seramik ürün çıkarıldı. 122 farklı form ve

0: Boyuttaki tabak, kase ve tepsiler dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor. Öyle ki Arsus'un antik adıyla Rusus seramikleri, Romalı ünlü hatip Cicero'nun dostu Atticus için verdiği siparişle mektuplarına da konu olmuştu. Pişmiş topraktan yapılan bu eserlerin binlerce yıldır bu kadar iyi korunmasının dikkat çekici bir nedeni var. Seramikler ahşap sandıklara yerleştiriliyor, aralarına ise kil konuluyordu. Bu yöntem eserlerin gemi batarken kırılmasını engelledi ve neredeyse sağlam halde günümüze kadar kalmasını sağladı. Tarihi keşif Anadolu'nun üretim ustalığını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini gözler önüne serdi.
1: Efendim, Türkiye'de 200'den fazla çeşit peynir yapılıyor. Yörelere göre değişiklik gösteren o peynirler sofralardaki yerlerini alıyorlar elbette. Şimdi o peynirlerin yapılışlarını da izleyeceğiz. Ardından Ajans Yeni Günü noktalayacağız.
2: Yüzyıllardır yapılan ve değişmeyen bir geleneğin, doğal üretimin ve Anadolu kültürünün mirası olan şimdi tuluk peynirini ekranlara getireceğiz. Tabii Kayseri'de inek sütüyle hazırlanan, kendine az aroması, kokusu ve aynı zamanda sürekli yapılan bir tuluk peyniri. Evet. Aslında diğer peynirlerden ayrılıyor. Yanımda Melek Kaplan var. Evet. Çok özel bir peynir. Siz de kendi emeğinizle burada hazırlıyorsunuz. Bu yaylada.
3: Evet, bu yaylada doğal ortamda inekler yayılıyor. Akşam sabah sap. Onları peynir mayalıyoruz. İşte burada da gördüğünüz gibi önce mayaladıktan sonra bez torbalara doldurup bu kıvama getiriyoruz. Bu kıvama geldikten sonra onları tuzlayıp tekrardan yine torbalara koyup ağır taşlar altında tamamen suyunu süzdürüp bu kıvama getirdiğimizde o zaman hazır demektir. Tuluğa basıyoruz.
2: Diğer peynirlerden ayrılan en büyük özelliği nedir?
3: Yağlı ve lezzeti havasından mı, doğasından mı ayrı bir aromaya aitsi var. Çok güzel yani.
2: Peki şimdi ilk aşaması inekler sağlıyor. İnek sütüyle birlikte hazırlanıyor.
3: Evet.
2: Mayalanıyor.
3: Evet. Peynir yaparken ben en çok şuna dikkat ediyorum. Sıcak havalarda biraz daha sütün böyle serin olması gerekiyor ki peynir kabarmasın, güzel bir şekilde mayalansın. Mayasını çok fazla koyduğunuzda peyniriniz bozulur. Biraz mayasını az koyarsanız daha güzel olur. Acımaz. Bu peynir mesela hiç acımaz. Kış aylarında özellikle birçok kişinin bizim peynirimiz acıdı diye şikayetleri oluyor. O çok maya kullandıkları için.
2: Maya noktası mı?
3: Evet. Biraz mayasını az koysalar peynirleri acımayacak aslında.
2: O zaman lezzetine lezzet katan evet. Mayasında o zaman.
3: Evet.
2: Mayasını en iyi kullanmak.
3: Tabii ki herkesin yapış şekli farklı. Yaparken en güzelini yapmaya gayret edersen yerken de en güzel şekilde, en lezzetli şekilde yersin.

0: fırtına attık, tuzunu attık. Tamamen bunları birbirine karışması için karıştırıyoruz.
1: Muhafaza etmek için mi tuluğa doldurdun?
0: Evet, muhafaza etmek için.
1: Ne kadar süre gidiyor peki onu doldurduktan sonra?
0: Biz bunu köyde soğuk hava depoları var, oraya bırakıyoruz. Güz ayında getiriyoruz, yani Kasım gibi eve getiriyoruz. O zaman başlıyoruz açıp yemeye. İstediğin ne zaman?
1: Aylardır bekleyebilir yani.
0: Aylarca bekliyor tabii ki. Yani ilkbaharın Nisan, Mayıs aylarına kadar yok biz bunu.
1: İşte doğal bir yaşamın, aslında doğal bir beslenmenin en büyük avantajı bu.
0: Evet. Tamamen doğal yani her şeyiyle.
1: Şimdi bu teker teker dolduruyoruz.
0: Şimdi bunu böyle içine doldurmaya başlıyoruz.

şu anda sıkılaştırma işlemi yapılıyor ve muhteşem bir aroma. Türkiye'nin önemli peynirleri listesinde yer alan bu lezzette herkesin sofrasında olmalı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen vanotlu peynir sofraların vazgeçilmezi arasında. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirin yapılışını şimdi hep birlikte izleyeceğiz.

0: sütümüzü sağdık. Şimdi getirdik. Evet. Peynirimizi mayalayacağız değil mi?
1: Evet.
0: Peki ne kadar bir maya koyacağım?
1: Yarım yemek kaşığı.
0: Yarım yemek kaşığı.
1: Evet. Evet, maya 2 kilo süt, maya katacağız, içine karıştıracağız, maya tutacağız, sonra turbadan geçireceğiz, otun içine karıştıracağız.
0: O zaman mayayı ekliyoruz. Sonra bu ne kadar bekleyecek?
1: 1 saat falan.
0: Bir saat maya bekleyecek. Ekledik, 1 saat bekleyecek. Bunu da karıştırıyoruz.
1: Evet.
0: Mayalanması için bırakacağız.
2: Şimdi az önce sağdık koyunlarımızı, sütümüzü getirdik, mayaladık. Şimdi peynir yapma işlemi. Bu şekilde önce bir kat ot ekliyoruz. Sonra üstüne peynirin mayaladığımız yoğurdumsu kıvamını. Bir kat o, bir kat ot, tekrar bir kat peynir, mayalı peynir yoğurdu, bir kat tekrar ot. Şimdi bunu torbanın ağzını bağlatıp süzgeci var. Süzgeçte yaklaşık 9 veya 10 saat bekletiyoruz. Daha sonrasında onu açıyoruz. Kalıp şeklinde oluyor artık. Onu bıçakla kesip bol tuzluyoruz. Leğenlere bırakıyoruz. 3 gün tuzda bekletiyoruz. Sonra tekrar tuzlayıp bidonlara bastırıp toprağa gömüyoruz.
0: Peki şu an kullandığımız otun özellikleri ne?
2: Bu heliz yoğunluğu, heliz ama içinde sirmo da var. Bu heliz otu bizim burada yetişmiyor. Genelde Hakkari, Bitlis dağlarından falan getiriyorlar. Onlar aynen getirip burada satıyorlar. Biz de ilkbaharda bunları satın alıp tuzlayıp salamura şeklinde bekletiyoruz. Az önce dediğim gibi heliz otu ve sirmo otu. Genelde bizim burada bu iki ot tercih ediliyor. Fakat başka yörelerde başka otları katanlar da var. Herkes kendi zevkine göre diyelim. Böyle yoğunlukta heliz var burada.
0: Şimdi ne yapacağız?
2: Şimdi bunun işlemi bitti. Torbanın ağzını kapatıp süzgece bırakacağız.
0: Saatin ardından peynirimiz hazır. Buradaki zaten köy halkı dışarıdan peynirini almıyor. Kendi ürününü kendi yapıyor. Gerek yoğurdunu, sütünü ve peynirini kendi yapıyor.
2: Genelde dışarıdan alınan peynir tercih edilmiyor. Herkes kendi damak zevkine uygun kendi evinde hazırlıyor. Bizim yöremizde öyle. Herkes kendi evinde mutlaka peynirini yapar.
3: Bugün itibariyle Erzurum'un o meşhur cıvil peynirinin, çeçil peynirinin nasıl yapıldığını da yine Gönül Hanım'la birlikte anlatacağız, göstereceğiz. Bir tarafta kazanlar kuruldu artık, kazanların altı yakıldı ve içerisinde bugünün sağlanan sütü var. Diğer tarafta dünün sağlanan sütü var. Peki detayları neler? Yine Gönül Hanım'dan dinleyeceğiz. Öncelikle kolay gelsin.
4: Hoş geldiniz.
3: Erzurum'un meşhur cıvil peyniri. Her gün yaptığınız peynir değil mi?
4: Her gün yaptığımız peynir. Bugün de yapacağız Allah izin verirse.
3: Peki nasıl yapılıyor? Hazırlıkları neler?
4: Bir gün öncekini mayalanmaya koyuyoruz. Ondan sonra mayalandıktan sonra bugünün taze sütüyle karıştırıp taze peynir elde edeceğiz.
3: Yani dün akşam sağlanan sütler ayrı, bugün sağlanan sütler ayrı birleştiriliyor.
4: Ha, birleştirmeden olmaz peki. Elde edelim.
3: Herhalde şu an kazanda bugünün sütü var.
4: Bugünün sütü var.
3: Gösterelim.
4: Evet. Tut şöyle. Şimdi eşkesini de katacağız. Geriye çıkalım, üstünü de sıçramasın. Haydi haydi hopla geldi
3: gel gel. Fistanını topla geldi gel gel. Peki bu peynirin özelliği nedir? Hani sürekli yapılıyor.
4: Taze peynir oluyor. Mesela çeçil peynir derler. Küflü peynir derler. Onlar hep bundan elde edilir.

0: olabilir.
1: Bu şekilde her sabah kazanlar kaynıyor.
0: Evet.
1: Peki kaç litre süt lazım ya da ne kadar?
0: Hayvanına göre. Ne kadar hayvanın varsa o kadar olur. Çoksa çok olur, azsa az olur. Mesela hap deriz, hap yaparız komşularla.
1: Nasıl oluyor hap?
0: O da mesela bir süre süt sen ona verirsin. O mahsulünü yaptıktan sonra döner sana verir, sen yaparsın.
1: Bu şekilde de o komşuluk ilişkisi de devam ediyor.
0: Evet, evet.
1: Şu an kaç litre süt var kazan içerisinde?
0: Şu anda 40-50 litre var.
1: Ne kadar peynir çıkacak buradan?
0: 6-7 kilo çıkar.
1: Evet, şimdi kazandaki sütlerin artık ısınmasını bekleyeceğiz. Tabii biz de o sırada daha detaylı bir şekilde aslında bu yöredeki cıvır peynirinin nasıl yapıldığını da ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Tortumu.

0: sabrın, emeğin ve alın terinin karşılığı işte görmüş olduğunuz Erzurum'un dünyaca ünlü civil peyniri. Bu kazanlarda kaynadıktan sonra yapılıyor. Tabi her sabah, sabah namazından sonra köyde yaşayan kadınlar inekleri sağıyor. Ardından sağılan sütler kazanlarda toplanıyor. Yaklaşık 50 kilogramlık süt işte bu kazanda mayalandıktan sonra peynire dönüşüyor. Ancak o yapım aşaması oldukça da zahmetli ve bir taraftan da tabi meşakkatli diyebiliriz. An itibariyle Erzurum'un o civil peynirini görüyorsunuz ve bunu tek başınıza yapmak da mümkün değil. Yine komşuluk ilişkileri de burada devreye giriyor. Her gün bir komşunun peyniri bu şekilde yapılıyor. Tabii Gönül ablamız da bizlere anlatacak. Şimdi kısa bir özet geçersek.
1: Erzurum'un civil peyniri gördüğünüz gibi işte şu anda elde ettik. Son aşaması. Ha, diyelim sabahtan geç kaldın, fazla mayalandı mı? O zaman peynir elde edemiyorsun, çürük elde ediyorsun. Biz çürük deriz.
0: O yüzden de dikkat etmek gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Şöyle size de soralım. Şimdi siz aşamaya sonradan katıldınız. Biz sabah Gönül ablamızla birlikte kazanın altını yaktık, sütleri doldurduk, kaynattık. Siz artık yardıma geldiniz. Şimdi bu aşamadaki amaç nedir? Bu şekilde gerginleştirmenin sebebi?
1: Bunu güzelce elinde kıvamını vermezsem bu tel tel tel olmuyor da kahvaltılarda kullandığımız çökelek haline geliyor. O zaman emeğin boşa gitmiş oluyor, yani üzülüyorsun. O yüzden hızlı bir şekilde kıvamını verip düzleştireceksin peyniri.
0: Şöyle görelim bir kez daha sizi yaparken.
1: Şöyle.
0: Böyle. İki kişi karşılıklı olarak bu şekilde.
1: Ben şu an ablama yardım ediyorum.
0: Peki bu daha sonrasında o tel tel olma aşaması nasıl oluyor?
1: Bitmiş hali. Evet. Bu bitmiş hali. Şu an bitti. Bunun işi bitti.
0: Böyle ustamıza da soralım, şefimize de. Peynir güzel mi bugün?
1: Evet, güzel. Şansınızdan çok güzel.
0: Tabii peynirin tutmaması gibi bir durum da var. O yüzden sürekli emek vermek gerekiyor. Sürekli başında beklemek gerekiyor.
1: Tabii ki. Şu şekilde. Eğer kıvamını veremezsen bu şekilde kahvaltıları çökelek olarak kullanıyoruz.
0: Yani bu kazanda kalanlarda çökelek peynir mi oluyor?
1: Evet, şu an bunun işi bitmedi. Bunu çöpe dökmüyoruz. Bunu da değerlendiriyoruz. Kaynatıp iyice süzüyoruz. Kahvaltılara çökelek oluyor.
0: Şöyle bir kez de kameraya göstereyim. Tabii oldukça da sıcak değil mi?
1: Evet.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında yeni gelişmelerle Sabah Ajansı ve Yeni Güne başlıyoruz. Bu gelişmeler kapsamında, soruşturma kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı verilen 38 kişiden 36'sı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Gecenin ve Yeni Günün sıcak başlığıyla Sabah Ajansı'na başlıyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürütülen kapsamlı ve çok yönlü soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine yürütülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yeni güne bir başka sıcak gelişmeyle daha başlayalım. Kırıkkale'nin Yahşihan beldesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına

0: Altına alınan 35 şüphelinin 15'i tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan ve önceki gün jandarma ekiplerinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri de tamamlandı. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 35 zanlı ifadelerin ardından hakimliğe sevk edildi. Sungur ve Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanarak ikisine ise ev hapsi verildi. 18'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı vardı. Özellikle de son birkaç gündür tabii ki pek çok kişinin gündeminde yer alan ekonominin sıcak başlığı fon soruşturması da kabinenin gündemindeydi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Vazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kabineye bir sunum yaptı. Ardından da Başkan Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Net mesajları vardı. Hak yiyenleri asla savunmayız. Kim milletin helal lokmasına elini uzatmaya kalkarsa karşısında devleti bulur dedi. Aynı zamanda fon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelerin ekonominin sadece küçük bir kısmını ilgilendirdiğini, ekonominin genelini teşkil edecek, genelini riske sokacak bir tehlikenin olmadığını da vurguladı. Ama bir yandan da bugün gözler tabii ki Başkan Erdoğan başkanlığı toplanacak fon soruşturmasına ilişkin yapılacak toplantıda. İşte bu toplantıda özellikle fonlara ilişkin hangi adımlar atılacak, hangi yasal düzenlemeler gelecek bugün belli olacak.
1: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
2: Kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcı ilgilendiren soruşturmaya değindi. Hak yiyenleri savunmayız dedi.
1: Biz ne hak yeriz? Ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır.
2: Erdoğan yaşanan gelişmeleri ele almak için ekonomi yönetimiyle toplanacaklarını duyurdu.
1: Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
2: Başkan Erdoğan, haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
1: Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
0: Şimdi gazete manşetlerine de bakalım. Gazete manşetlerinin hemen hemen tamamında zaten bugün ortak başlık. Başkan Erdoğan özellikle fon soruşturması kapsamındaki sözleri bakacağız. Zaten haberimize de ekranlara getirdik ama öncelikle sür manşete bakalım. Gecenin maçı tabii A Milli Futbol takımımız İtalya ile karşı karşıya geldi ama hepimizi üzen, hiç kimsenin istemediği bir sonuçla karşı karşıyayız bir kez daha. Bizim çocukların yüzü yine gülmedi diyor Sabah gazetesi. A Milli Futbol takımımız büyük umutlarla çıktığı İtalya maçından üzgün ayrıldı. Bursa'da oynanan ve ATV'den yayınlanan mücadelede İlk yarıda 3-0 geriye düştük. Ekibimiz ikinci devreye Barış Alper'in golüyle başlasa da sevinç kısa sürdü. 4-1'lik yenilgi sonrası Uluslararası Ligi birinci grubunda puansız son sırada kaldık. Ne yazık ki sonuç değişmiyor şu A Milli Futbol Takımı cephesinde. Ve manşet, milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur. Başkan Erdoğan'dan fon soruşturmalarında kararlılık vurgusu geldi.

İster piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunu, ister yolsuzluk yaparak her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Bugünkü toplantı gereken her adım atılacak fonlar vasıtasıyla piyasaya bozucu eylemlere karıştığı tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyleyen Başkan Erdoğan. Bugün ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Mahşeri vicdandan rehberliğinde gereken her türlü adımı atacağız dedi Başkan Erdoğan. Gökvatan hür kuşa kavuştu. Birazdan detaylandıracağımız savunma sanayine ilişkin haberlerden biri. Yarın büyük gün, Şanlıurfa'da Teknofest başlıyor. O da zaten ana başlıklarımızdan biri olacak ve son bir haber aktaralım. Vurgun'da emanetçi olduğunu itiraf etti. İmamoğlu Suç Örgütü'nün dünkü duruşması Cebeci'deki 111 milyar liralık kaçak hafriyat vurgunun ayrıntılarında ortaya koydu. Yeni Parti'deki koltuk savaşının kızışması da

0: Akçe ve Öz Ata Denizcilik Şirketleri ile bağlantılı olduğu belirtilen 10 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, 1 şüphelisi aranıyor. Ayrıca CHP Ardahan eski milletvekili Ensar Öğüt'ün kardeşi adına da 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışı yapıldığı tespit edildi.
1: Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı dosya kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da bulunuyor. Gözaltına alınan diğer isimler arasında Duygu Somay, Tuba Hicran Ataseven, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binur Tosun da bulunuyor. Ayrıca gözaltı kararı bulunan Özata Denizcilik yöneticisi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. Balcı'nın Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt ise aranıyor. Şüpheliler suç gelirlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor. Öte yandan fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan, kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün hesaplarındaki para trafiği mercek altına alındı. Yapılan mali incelemelerde Öğüt adına 1 Temmuz 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75.513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Para hareketlerinin kaynağı ve nihai yararlanıcıları araştırılırken, Öğüt'ün ağabeyi eski CHP Ardahan milletvekili Ensar Öğüt'le söz konusu mal varlığı ve para trafiği arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da inceleniyor.
0: Şimdi bir de havanın durumuna bakalım, çünkü dünden itibaren, özellikle pazar akşamından itibaren yurdun batısına etkili sağanaklar olmaya devam ediyor. Ama bugün ayrıca parantez açacağımız nokta Karadeniz'in batısı. İstanbul'un doğusuyla Karadeniz'in batısı arasında, özellikle Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak arasında dün akşamdan itibaren ki şu dakikalarda da çok etkili bir sağanak yağışı yaşanmaya devam ediyor. Son 10 yılın Sakarya en yüksek yağış oranını aldı. Yağışlar hala devam ediyor. İstanbul'da yağışlar biraz rahatlamış durumda ama Bursa'ya ve Balıkesir'e şu dakikalarda dikkat etmek gerekiyor. Yurdun geriye kalanı ise daha sakin. Sadece Erzincan ve Erzurum arası ve Trabzon ve Karadeniz'in doğusuna bugün biraz daha dikkat edeceğiz ama şu an gözlerimiz Marmara'nın doğusuna çevrilmiş durumda. Sakarya son 10 yılın en şiddetli yağışını aldı gece boyunca. Peki Sakarya'da neler oldu? Haberimize bakalım. Üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
1: Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı.
2: Evin içi dolu su.
3: Burası da dondu.
2: Buraya kadar su oldu.
1: Sakarya'da son 10 yılın en şiddeti yağışı etkili oldu. Metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü kentte cadde ve sokaklar göle döndü.
2: Bas bas bas bırakma bas bas bas bas bas bırakma bas.
1: Çok sayıda otomobil suya gömülürken araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Binaların giriş ve bodrum katlarındaysa su baskınları meydana geldi.
2: Evin içi dolu su.
3: Burası da dondu.
2: Buraya kadar su oldu.
1: Afet Koordinasyon Merkezi acil koduyla çağrı yaptı. Belediye ekipleri evlerden su tahliyesine başladı. Yetkililerden yağışların devam edeceği yönünde uyarılar geldi.
0: Olumsuz hava koşulları özellikle Marmara Denizi'nde etkili olmaya devam ediyor. Bir hatırlatmada bulunalım. Sıcak bir gelişme tabii Boğaz'da ve Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle deniz otobüs seferlerinde ertelemeler ve iptaller söz konusu. Hızlıca bakalım, İstanbul'la Bursa arasında bugün deniz otobüsünü kullanacak olan izleyicilerimizin çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü saat 7 itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan Mudanya İstanbul arasındaki deniz otobüs seferi saat 8, 9.30, 10, 11.30 ve 13'te gerçekleştirilecek deniz otobüsü Budo seferleri olumsuz hava koşulları

0: nedeniyle iptal edilmiş durumda. Bir kez daha söyleyeyim, saat 7'de yani yaklaşık 1 saat sonra yapılacak ilk seferden başlayarak 7'den 13'e kadar yapılacak tüm seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bu da yeni güne ilişkin aman dikkat dediğimiz uyarılardan, gözden kaçılmaması gereken uyarılardan biri. İstanbul'da Çekmeköy'de geçtiğimiz sene yaşanan İETT otobüsünün karıştığı bir kaza vardı. O kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı ve mahkeme son sözü söyledi. İETT otobüs şoförüne 30 yıl hapis cezası verildi.
1: Ölümlü İETT kazasında şoförün cezası belli oldu. Kaza geçtiğimiz sene İstanbul Çekmeköy'de 15 Ekim günü yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki İETT otobüsü şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşanmış. Otobüs şoförü aracı motosikletin üzerine sürmüştü. Şoför 3 araca, ardından yolcuların beklediği durağa dalmıştı. O kazada otobüsün altında kalan bir kadın hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Davanın duruşması Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık otobüs şoförü müşteki Taner Zorlu, müşteki avukatıyla sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanık otobüs şoförü Hüseyin Gezer'e olası kasta kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 30 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Motosiklet sürücüsü Kerim Polatsa ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
0: Katliam gibi kaza manşetini atmıştık dün. Gaziantep'te hatalı sollama sonucunda minibüsüne bir otomobil çarpışmış ve kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti. O kazada hayatını kaybedenler dün gözyaşları içinde son yolculuklarını uğurlandı. 1 yaşındaki Atakan bebek, annesi Senem Gökşen'le aynı tabuta konuldu.
2: Feci kazada hayatını kaybeden 7 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gaziantep'te otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu aynı aileden biri bebek 7 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Fatma Balık, kızları Senem Gökşen, Gürhan Yaman, Gülistan Özdemir, torunları Nisan Nur, Zeynep, Alin Özdemir ile 1 yaşındaki Atakan Gökşen için memleketleri Hatay, Antakya'da cenaze töreni düzenlendi.
3: Nasıl bir kişiliğe sahip olacak?
2: Törende ölenlerin yakınları güçlükle ayakta durabildi. 1 yaşındaki Atakan'ın annesiyle aynı tabuta konulması yürekleri dağladı.
4: Allahu Ekber!
2: Naaşlar kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla defnedildi.
0: Geçtiğimiz ay yaşadığımız bir faciaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında bir feribotun fatması sonucunda can kayıplarımız vardı ve bir yandan da tabii ki cansız bedenleri, naaşları arama çalışmaları devam ediyordu. O çalışmalar sonrasında dün ne yazık ki acı haber geldi. 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Kayıp 10.
5: Yüklenmeyin bu tarafa, aynen. Dönüyorum.
0: Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından geldi. Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmış, gemideki 15 yolcu ise hayatını kaybetmişti. Kayıp 13 kişinin bulunması içinse çalışmalar devam ederken dün ne yazık ki acı haber geldi. Yapılan açıklamada 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmaları da devam edecektir vurgusu geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı.
5: Yüklenmeyin bu tarafa.
0: Doğanın ne yazık ki o korkutucu yüzünü biraz da ekranlara getireceğiz. Adres

0: Kentimiz Nepal. Nepal'de aşırı yağışlar sonrasında toprak suya doldu ve dağın zirvesi bir anda saniyeler içerisinde büyük bir gürültüyle kaymaya başladı. O anlara bakalım. Nepal'de son günlerde şiddetli yağış etkiliydi. Yağışın ardından meydana gelen toprak kayması yerleşim yerlerinin bir kısmını yok etti. Dağın yamacına yapılan ev saniyeler içerisinde kayıp gitti. O anlarsa cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
1: मले भनेको हैन त्यो अघि नै त्यही गरियो उ गर्ने भने यहाँ त तपाईलाई भगवान गयो यता आउनु त घर यता आउनु यता आउ किनरा बच्चाले राम्रो भनेको
0: Rusya ile Ukrayna arasında savaş giderek şiddetlenmiş durumda. Üstelik Ukrayna ve Rusya artık birbirlerinin sivil altyapılarını, sivil yerleşim yerlerinde vurmaya başladı. Kiev'den gelen görüntülere bakacağız. Kiev'de tarihi bir binanın, tarihi bir kütüphanenin vurulması sonrasında yangın çıktı. Ama daha da korkutucu olan insanların binanın camlarından atlayarak kendini kurtarmaya ya da o binanın camlarına asılı kaldığı o anlar. Günün en çok konuşulan görüntüleri. Kiev'deki panik anlarına bakalım.
2: Ukrayna'nın başkenti bir kez daha Rus İHA'larına hedef oldu. Kiev'den alevler yükseldi. Ukrayna'nın iletişim ve veri merkezlerini vuran Rus ordusu başkentteki Bilimler Akademisi'ni hedef aldı. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.
3: Hiçbir ses yoktu. Ne bir ıslık ne de bir uğultu. Ve her yer bir anda alevler içerisinde kaldı. Tüm camlar patladı ve bina yanmaya başladı. İçeride insanlar vardı. Tam bir kabustu.
2: Gece karanlığında başlayan Rus saldırıları gün boyu devam etti. Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezlerini kamikaze dronlarla vuran Rusya, Kiev'in farklı noktalarına da saldırılar düzenledi. Rus İHA'sının isabet ettiği bir apartmanda yangın çıkarken binada yaşayan bir kadın hayatını kaybetti. Alevlerin sardığı apartmanda mahsur kalanlar pencereden sarkarak kaçmaya çalıştı.
3: Bu anlamsız savaşı anlayamıyorum. Olan biten hiçbir şeyi anlayamıyorum. Ama yaşananlar hiç doğru değil ve acıyı çekenler sıradan insanlar.
2: Saldırı sonrası açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski karşılık verileceğini duyurdu. Kiev Belediye Başkanı Kliçko ise Rusya'nın Kiev'de terör estirdiğini söyledi.
4: Ruslar her gün durmaksızın vatanımıza çok sayıda insansız hava aracı gönderiyor. Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmaya ve tüm toplumu depresif bir ruh haline sürüklemeye çalışıyorlar.
2: Saldırı sonrası çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale ederken aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkelerin yönetimlerini kendi çıkarlarına göre nasıl değiştirme meraklısı olduğunu yıllardır hepimiz yaşayarak gördük. Zaten bunu tarihte anlatıyor. Kimse de gizleme gereği duymuyor ama hiç bu kadar açık konuşulduğu bir dönemi yaşamamıştık. Şimdi Yunanistan'ı karıştıran bir iddia ile devam edeceğiz. Çünkü iddialara göre basının olmadığı özel bir yemek sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi istersek Yunanistan'da hükümeti değiştiririz dedi ve bu sözler tam bir kaosa neden oldu. Yunanistan'dan ardı ardına tepkiler var. Peki gerçekten büyükelçi böyle bir söz sarf etti mi? Bakalım.
2: İstersek Atina'da yönetimi değiştiririz dedi. O sözler Yunanistan'da gündeme oturdu. Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında siyasi kriz yaşanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Yunan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou'nun da katıldığı özel bir yemekte söylediği sözler nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Yunan basınının Wall Street Journal'a dayandırdığı iddia diplomasi gündemine bomba gibi düştü. Habere göre Guilfoyle, ABD'nin yüksek maliyetli LNG satışına karşı çıkan Romanya'da Bolojan hükümetinin düşürülmesinde Washington'ın parmağı olduğunu itiraf etti. ABD'li Büyükelçi o sözlerin ardından daha büyük bir skandalı dile getirdi.
5: Yunanistan'ın Amerika Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle öyle bir iddia ortaya attı ki Atina karıştı.

0: Romanya'da hükümeti değiştirdik. Bunu Yunanistan'da yapabiliriz. Bir yemekte söyledi bunu ve Yunanistan Enerji Bakanı Papasavrou'nun yanında. Şimdi Atina toz duman.
1: Haberde Guilfoyle'un bu itirafının Yunan bakanın tepkisine yol açtığı belirtildi. Papastavrou'nun Washington, Yunan halkının iradesiyle seçilmiş bir hükümetin yerini alamaz ifadelerini kullandığı kaydedildi. Yunan muhalefetinden Mitsotakis ve kabinesine de tepki gecikmedi. Guilfoyle hakkındaki iddialar nedeniyle hükümeti eleştiren muhalif partiler olayın açıklığa kavuşturulması için çağrıda bulundu. Hükümeti sessiz kalmakla suçladı.
2: Gazete manşetlerimizi okumaya devam edelim. Türkiye Gazetesi diyeceğiz. Bakalım Türkiye Gazetesi'nin manşetinde neler var? Tabii kabine sonrasında Başkan Erdoğan'ın sözleri hemen hemen tüm gazetelerde manşet durumda. Biz hak yiyeni savunmayız diyor Başkan Erdoğan, net bir mesaj verdi. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları arka çıkanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Milletin hakkını el uzatanlar hesap verecektir diyor Başkan Erdoğan. Soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlarla piyasayı bozanlar hesap verecek. İster borsa oyunlarıyla, ister belediyelerdeki yolsuzluklarla olsun, milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi. Bugün kurmaylarıyla bir araya geliyor, ekonomi kurmaylarıyla Başkan Erdoğan. Gerekli her türlü adım atılacak. Yine yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. 455 bin fon mağduru ve halka açık şirketlere kalkan yatırımcı korunacak. Şimdi en fazla merak edilen soru, paralar nasıl ödenecek? Fon krizi yüksek hassasiyetle yönetiliyor. Yatırımcının hakkının alması, şirketlerinde batmaması için titiz bir çalışma var. Diğer yandan bir başka haber, İsrail'de 7 Ekim kumpasına isyan, Gazze kasabı gerçekleri gizlemek ve kendi halkını öldürmekle suçlanıyor. Netanyahu'dan bahsediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Kritik bir ziyaret. Doktor Tamer Kilit isimli Kozinoğlu ölümündeki sır perdesini kaldıracak doktorun da ani ölümü araştırılıyor. Neden birkaç gün sonra böyle bir ölüm geldi? Bu doğal bir ölüm mü, yoksa bu ölümün arkasında da başka şüpheli gelişmeler mi var? Bu da Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasına aktaracak haberlerden biriydi. Şimdi gündemin bu sıcak başlıklarını ekranlara getirdik. Ama bir de tabii ki İstanbul sokaklarına bakmak gerekiyor. İstanbul sokaklarında ise kavgalar vardı. İstanbul Esenyurt'ta darp ettikleri adamın evini basıp şikayetini geri çekmesini isteyen grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Bayrampaşa'da ise alacak verecek meselesi aile arasında bir kavgaya dönüştü.
3: Şikayetini geri çek baskını polise mukavemete dönüştü. İstanbul Esenyurt'ta darp ettikleri bir kişinin kapısına dayanan saldırganlar, karakoldaki şikayetini çekeceksin diyerek dehşet saçtı. Saldırganlar kavgaya müdahale etmeye gelen polise direndi. Sokak savaş meydanına döndü. Yaralananlar oldu. Bir diğer kavgaysa Bayrampaşa'daydı. Borç meselesi yüzünden ağabey ile tartışan Bedir Elhaç, yeğenlerinin çekiçli ve sopalı saldırısına uğradı.
4: Arabadan iniyor, beni darp etmeye başlıyor. Yani sopa ile beni vurmaya başladılar. Ben evime kaçmaya çalıştım. Kaçamadım bir türlü. Orada ondan sonra burada düştüm. Şu yere düştüm. Çekiçle kafama vurdular.
3: O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
2: Bir hatırlatmada bulunalım. Sabah Ajansı etiketi sizlerden gelecek düşünceleri, görüşleri ve önerilerinizi bekliyoruz. Haberlere ilişkin yorumlarınızı da okuyacağız. Bir yandan da gün başladı, İstanbul'da yağış var. İstanbul trafiğinden de görüşlerinizi ve fotoğraf karelerini de bekliyoruz. Bunu da ilerleyen dakikalarda hatırlatacağız. Şimdi Kağıthane'den gelen bir görüntüye bakalım. Kağıthane'de yer altındaki elektrik kabloları bir anda yanmaya başladı. Yangın büyüdü. Bir sürücü ise aracı yangının çıktığı yerden uzaklaştırmak isterken son anda alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Hemen bakalım.
5: Yerin altındaki kablolar patladı, rögar kapağı havaya uçtu.
6: Aracımı kurtarmaya giderken rögar kapağına 10 saniye evvel basmış olsaydım ben zarar görecektim.
5: Burası İstanbul Kağıthane. Kaldırımın altındaki kablolar bir anda alev aldı. Sonra peş peşe patlamalar meydana geldi. Sokak park halindeki araçlarla doluydu. Mahalle sakinlerinden biri elinde yangın tüpüyle indi aşağıya. Ama çabası patlamalar yüzünden sonuçsuz kaldı.
6: Komşumuz camdan bakarken arabam yanıyor Mesut abi diye bir haber geldi bana. Ben apar topar indim. Arabam gerçekten baktım yanıyor.
5: Araç sahibi otomobilini uzaklaştırmayı başardı. Çok geçmeden de itfaiye geldi. Alevler kontrol altına alındıktan sonra sokak da trafiğe kapatıldı.
2: Çocuklarımıza aldığımız oyuncakların ne olduğunu çok iyi kontrol etmek gerekiyor ama bazen ailelerin de aslında yapacağı çok da fazla bir şey olmayabiliyor. Son dönemin en popüler oyuncaklarından biri stres oyuncağı olarak da biliniyor. Küçük ayıcıklardan bahsediyoruz aslında ya da küçük toplar. Onları alıyorsunuz, sıktığınız zaman içindeki sıvı yer değiştiriyor ve ardından oyuncak eski haline geliyor. Ankaralı bir ailede çocuklar eğlensin diye böyle bir oyuncak aldı ama hiç beklemedikleri bir şey yaşandı. O oyuncağın içindeki jel bir anda dışarı çıktı ve çocuğun vücudunu yaktı.
7: Derisini yüzdüler. Yüzer gibi çok çığlık attı. O deriyi komple aldılar. Yani hiç unutamıyorum o anı. Yani çok bağırdı, çok ağladı.
5: Çünkü eğlenmek için aldığı oyuncak yüzünden hem eli hem ayağı yandı.
7: Çocuğum o gün bu sınavda başarılı olmuştu. Bu oyuncağı çok istiyordu. Ben de sıfani bir ödül anlamında aldım.
5: Renk renk, çeşit çeşit. Hemen hemen tüm çocukların elinde internette satış rekorları kırıyor. Stres topu diye geçiyor. Yumuşak jelden oluşuyor. Hümeyra Seçkin de 11 yaşındaki oğluna çok istediği için aldı o oyuncağı ama...
7: Çocuğum eve geldi, oynadı. Akşam buzdolabına koymuş oyuncağı, bana söylemedi. Sabah 8'de aldığında... Ben odasındaydım, çok dehşet verici bir sesle seslendi bana, hani yardım et dedi.
5: Küçük çocuk sabah hevesle buzdolabından çıkardığı oyuncakla oynamaya başladı. Ne olduysa birkaç dakika sonra oldu.
7: Ayağımda oyuncak patladı dedi, canım çok yanıyor dedi. Hastaneye gittik, pansuman yapıldı iki seferde.
5: Ancak küçük çocuğun ayağındaki yanık ciddi boyuttaydı.
7: Eve götürdüm, bir saat sonra ayağında balon gibi şişmeler oldu. Sargıyı hafiften kaldırdığımda derisini yüzdüler, yüzer gibi çok çığlık attı.
5: Aile oyuncağı başkentin göbeğinde bulunan bir alışveriş merkezinin içinde yer alan bilindik bir mağazadan aldı. Sınav hediyesi diye alınmıştı ama o oyuncak okul hayatını da etkiledi.
7: Bir aydır haftanın iki günü sürekli pansumana gidiyor. Derslerden alıkalıyor. Her pansumanda acı çekiyor, işkence çekiyor. Tek temennim bu oyuncağın piyasadan toplatılması.
5: Aile üzerinde hiçbir uyarı bulunmayan ürünün tedariğinden dağıtımına, hatta tüketiciye ulaşmasına kadar sorumlu olan tüm birimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
8: Dava açmaya karar verdik açıkçası ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız.
2: Başkent Ankara'da sahte gıda satışı yapan iş yerine operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 48 milyon 250 bin lira olan ve halk sağlığını tehdit eden 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi.
1: Bozuk etler, son kullanım tarihi geçmiş et ürünleri. Görüntüler Ankara'da sahte gıda satışı yapan bir iş yerinde kayda geçti. İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında o iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyona KOM Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 48 milyon 250 bin lira olan ve halk sağlığını tehdit eden niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle 3 sentetik uyuşturucu hap, 2 kök kenevir bitkisi ve 0,5 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen et ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü'nce imha edildi. İşletmede kaçak çalıştığı tespit edilen iki yabancı uyruklu kişiyle birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.
2: Diğer yandan siber suçlarla mücadele ekipleri 25 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar kapsamında 473 şüpheli de gözaltında.
9: Asıl hedefimiz suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini daha güvende hissetmesidir.
1: Dijitalleşme arttı. Hal böyle olunca siber suçlarla mücadele operasyonları da sıklaştı. 25 ilde yapılan operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Şüpheli

0: Birlerden 286'sı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir şekilde hareket etti. Son 5 günde çok sayıda başarılı operasyona imza atıldı. Sanal medya platformları üzerinden oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüpheliler tek tek adreslerinden alındı. 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kapora bedeli gibi temaları kullandığı, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 473 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 286'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı.
1: Sonu olmayan savaşlar dönemindeyiz. Rusya-Ukrayna Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı, bölgedeki gerilimler. İşte bu tabloda özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılına da artık geriye girmeye hazırlandığımız tabloda yeniden şiddetlenmiş durumda. Özellikle Karadeniz'de karşılıklı ticari gemileri hedef alan saldırılardan bahsediyoruz. O saldırılardan birinde ağır hasar alan gemilerden biriydi. Volga 4007 isimli yük gemisi Trabzon açıklarına demirledi ve bakın gemindeki hasar nasıl görüntülendi.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın izlerini taşıyan gemi Trabzon açıklarında. Volga 4007 isimli yük gemisi 20 Ağustos'ta Novorossiysk limanından ayrıldığı sırada peş peşe 4 drone'un saldırısına uğramıştı. Saldırı esnasında 13 personel tahliye edilmişti. Yaklaşık 140 metre uzunluğundaki gemi, gövdesinde oluşan hasarın izlediği de Trabzon açıklarına demirledi. Gemideki hasar havadan görüntülendi. Karadeniz'deki saldırılarda daha önce de Reyhan Sarı, Gaz Nero ve Lider Bordo Mavi isimli ticari gemilerde hedef olmuş, onların bir güvenlik için Trabzon kıyılarına sığınmıştı.
1: Şimdi alarmın rengi dün bir anda kırmızıya döndü. Balıkesir'den gelen bir haberle, çünkü Balıkesir açıklarında su alan tekne batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve bunun üzerine sahil güvenlik ekipleri alarma geçti. Helikopterle hemen müdahale edildi. Tekne içerisindekiler bakın nasıl kurtarıldı. Olay Marmara ilçesi açıklarında Koyun Adası önlerinde yaşandı. Su almaya başlayan yelkenli tekneye otururken teknedeki iki kişi kayalık bir bölgeden kıyıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda tespit edilen iki kişi helikopterle bulundukları yerden çıkarıldı. Bandırmaya götürülen kişilerin sağlık durumları ise iyi. Türkiye'nin uzay yolculuğu diyeceğiz. Önümüzdeki yıl Türkiye Ay'a ilk uzay aracını göndermeye hazırlanıyor. Tabii ki bunun için Roketsan'ın önemli bir çalışması var. Şimşek 1, Şimşek 2 ve aynı zamanda fırlatma sistemi içinde çalışmalar hızlandı. Peki Türkiye'nin uzay yolculuğunda son durum ne? Bakalım.
3: Roketsan olarak tabii uzay çalışmalarının içerisinde Türkiye'yi temsil etmekten son derece memnunuz.
0: Türkiye yerli ve milli imkanlarla uzaya ulaşacak. Fırlatma platformu için tek adres Roketsan olacak.
3: Roketsan'ın buradaki görevi sizin malumunuz. İşte Şimşek 1 ve Şimşek 2 projeleri kapsamında aslında Savunma Sanayi Başkanlığımızla beraber uzaya kendi uydularımızı taşıyacak olan platformları geliştiriyoruz.
0: Türkiye'nin Antalya'da Ekim ayı başında ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ana sponsorlarından biri olan Roketsan, Şimşek 1 ve Şimşek 2 ile gözünü yükseklere dikmeye devam ediyor.
3: bu süreç içerisinde ilk etapta Şimşek 1, sonrasında da Şimşek 2'nin başarılı atışlarıyla inşallah Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini Roketsan olarak bizler sağlayacağız.
0: 2020 yılında Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde açılışı gerçekleştirilen Roketsan bünyesinde

0: Mühendisliğindeki mükemmeliyet merkezinde uzay çalışmaları aralıksız sürüyor.
1: Uzaya bu uyduları taşıyacak olan bütün alt sistemleri biz kendi iş ortaklarımızla beraber buradaki mükemmeliyet merkezimizde çalışıyoruz. Gaye aslında Türk topraklarından, Türkiye'den uzaya ulaşabilecek bir platformu hayata geçirebilmek.
0: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, sürecin takvime uygun devam ettiğini söyledi.
1: Şimşek 2'de işte geçtiğimiz yıl imzaladık bununla ilgili sözleşmesini. 1,5 tonluk daha büyük bir payload'u 700 kilometreye kadarlık bir yörüngeye yerleştirebilecek kabiliyette olacak. Şimşek 1 ve Şimşek 2 şu anda takvimine uygun olarak devam ediyor. Orada herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah kısa zaman içerisinde bu çalışmaları tamamlayıp uzaya fırlatılmasını sağlayacağız.
2: ...2026 ve 2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte artık üniversitelerde de tabii ki hareketlilik başladı. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilel Erdoğan akademik yılın açılış töreninde öğrencilerle bir araya geldi.
3: Üniversitelerde yeni eğitim yılı başladı. Kampüsler yeniden hareketlendi.
4: Yeni bir eğitim öğretim yılının başlaması biz eğitimciler için yılın en heyecanlı dönemi. Ufaklıkların yeni derslerine girdik geçtiğimiz haftalarda. Şimdi de üniversitelerin yavaş yavaş derslere başladığına şahitlik ediyoruz bu haftalarda. Dolayısıyla bizim en mutlu düğün günlerimiz bugünler. Onun için gerçekten heyecanlıyız.
3: İbn Haldun Üniversitesi açılış töreninde konuşan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilel Erdoğan, temeli sağlam bir çınar inşa etmeye çalıştıklarını ifade etti.
4: İbn Haldun Üniversitesi olarak geride bıraktığımız 10 yılda hamdolsun çok ciddi mesafeler aldık. Çok sağlam temeller üzerinde üniversitemizi inşa etmeye devam ediyoruz. Üniversite kurumunun kısa zamanda mucizeler yaratacak bir kurum olmadığının farkındayız. Mütevelli heyet olarak biz aslında bir çınar ekmeye çalışıyoruz, büyütmeye çalışıyoruz.
3: Üniversitenin hedefinde ise dünyaya katkı sunacak gençler yetiştirmek var.
4: Bugün ülkemizde en parlak limalar dediğimiz zaman akla mühendislik ve tıp kariyerlerini tercih eden kardeşlerimiz geliyor. TÜBİTAK Başkanımız tabii bundan çok mutludur. Ama biz sosyal bilimlerde de çok parlak sizler gibi gençlerin dünyanın meseleleriyle dertlenmesini, bunlar etrafında sistematik, disiplinli, sabırlı bir şekilde mefkure peşinde üretmesini, çalışmasını arzu ediyoruz.
3: İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkansa, Türkiye'nin coğrafi temelde olarak birlik, işleyen akıllar ve kurumlar inşa edebilmenin önemini kaydetti. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasına atıfta bulundu.
5: Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada söylediği gibi değişen bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Var olan düzen ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. İşte Cumhurbaşkanımızın çok veciz bir şekilde 5 sene önce söylediği gibi dünya 5'ten büyük ve sadece 5'in menfaatlerinin ve hedeflerinin hedeflendiği bir dünyada adi bir dünyadan bahsetmek mümkün değil.
2: Şimdi gazete manşetlerimizi okumaya devam edelim. Milliyet'le devam edeceğiz. Milliyet gazetesinin sürmanşetinde Bursa'da hüsran, İtalya'da karşısında dağıldık. 4-1'lik o mağlubiyetimiz yer alıyor. Millet kırmızı çizgimiz. Başkan Erdoğan açıklamaları. Cumhurbaşkanı kabine sonrası fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir diyen Erdoğan, her kim milletin malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Bir başka haber, birazdan da detaylandıracağımız haberlerden biri. Atina'ya rota değiştirtti Türkiye faktörü. Kıbrıs'ı Yunanistan üzerinden Avrupa elektrik sistemine bağlaması planlanan projede Türkiye faktörü devreye girdi. Atina projenin rotasını değiştiriyor. Bir başka nokta, Atina'dan 12 mil hamlesi. Yeni Güzergah'ın Ankara'nın 15 Ağustos'ta Meis'in güneyinde ilan ettiği Fethiye Kaş Deniz Parkı kapsamındaki bölgelerden kaçınacak şekilde planlanması öngörülüyor. Amaç Türkiye'nin bölgede yetki iddiasında bulunarak faaliyetlerin durdurulmasını talep etme ihtimalini azaltmak. Bir başka haber hemen bakalım. Özellikle fon soruşturmasına ilişkin en fazla merak edilen konu bu paraların nasıl ödeneceği. Çünkü paralar ödenecek ama ana para mı ödenecek yoksa son rakamlarla mı ödenecek, bu bir tartışma konusu. Çok kazanandan geri alınabilir mi? Dünyada yatırdığından daha fazla para çekenlerden bazı kazançları geri alınarak zarar gören yatırımcıya aktarılmasını sağlayan clawback yöntemi mümkün olduğu ölçüde

0: gerçek ana parayı kayıplarının gerçek ana para kayıplarının karşılanması sağlanıyor. Türk hukukunda ise tek ve özel bir clawback sistemi yok. Ancak olayın niteliğine göre sebepsiz zenginleşme, tasarrufun iptali, müsaadere ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine ilişkin farklı hukuki yöntemler gündeme geliyor. Bu çok tartışılacak, önümüzdeki günlerde tartışılacak başlıklardan biri. Son bir haber aktaralım. Bugüne ilişkin siyaset konusu Yeni Parti'de gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Yeni Parti'de bugün, çünkü Anayasa Mahkemesi yeni ismine ilişkin bir karar vermesi bekleniyor. Eğer yeni kelimesinin kaldırılması yönünde bir karar verirse yeni kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilecek. Kulislerde Yeni Parti'nin adının yeni Türkiye'nin Yeni Partisi, Yeni Türkiye Partisi ya da Yeni Değişim Partisi olabileceği de konuşuluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi gazete manşetlerimizi tamamladık. Ekonomiye ilişkin bir başka haberle devam edelim. Taşınmaz satışlarında, sayın seyirciler, yeni dönem başlıyor. Gayrimenkul alım satımlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihi yeniden düzenlendi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih ise 1 Aralık.
1: Ticaret Bakanlığı gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Bakanlık, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların karşılaşabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi, sahtecilik girişimlerinin azaltılması ve satış bedellerinin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yeni bir düzenleme yapıldığını belirtti. Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödeme işlemlerinin daha güvenli bir altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte taşınmaz satışlarında ödemenin tamamının ya da bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla yapılması durumunda satış bedelinin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.
2: Sistem sayesinde taşınmazın mülkiyet devriyle ödeme işleminin eş zamanlı olarak ilerlemesi sağlanacak. Böylece hem alıcının hem de satıcının ödeme ve tapu işlemleri sırasında yaşadığı güven sorunu en aza inecek.
1: Uygulamanın temel hedeflerinden biri de kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek. Düzenleme kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri aktarım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni bir entegratör modelinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Bu değişiklikle birlikte bankaların teknik altyapılarının daha hızlı şekilde hazırlanması ve sistemin daha etkin çalışması hedefleniyor. Ayrıca banka altyapılarının tamamlanmasının ardından güvenli ödeme sistemi için pilot uygulama başlatılacak. Pilot sürecinin ardından sistemin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve gerekli teknik iyileştirmelerin yapılması bekleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Dünya ünlü futbolcu, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah Kurtdere Yaylası'na gitmiş geçtiğimiz günlerde gitmişti ve bu yaylanın üzerinde bir taşın olduğu noktada fotoğraf çektirmişti. O fotoğraf kısa süre içerisinde tabii tüm dünyada çok yoğun ilgi gördü ve bir yandan da tabii ki Muhammed Salah'ın o fotoğraf çektirdiği noktaya da bir bank ve tabela konuldu belediye tarafından. Bunu zaten geçtiğimiz günlerde haberlerini ekranlara getirmiştik ama bu kez konu olan haber işte o tabelanın ve bankın çalınmış olması.

0: fotoğrafla ünü yayıldı. Şimdi ise bankı ve tabelasıyla gündemdi.
1: Alevras, Libera, Apollos, Toya, Maçka.
2: Apollos aylasına çıkamayırım kardan. Nasıl vazgeçeyim?
0: Her şey Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın Kurtdere Yaylası'na gitmesiyle başladı. Salah kayanın üzerine oturarak bu fotoğrafı çektirdi.
3: Sadece bu taş için kilometrelerce uzaklardan gelenler var.
4: Her şey bu taş için mi?
5: Aynen, her şey bu taş için. Ya Muhammed Salah sevgisi yani. Bir dünya yıldızı yani. Bunu inkar kimse edemez yani. İngiltere'nin Liverpool'un içinden geçmiş.
6: Adamı çok seviyoruz. İyi ki gelmiş.

0: Sosyal medyada büyük beğeni alan o kare sonrası taşa salah taşı, yaylaya ise salah yaylası denildi.
1: Sen niye geldin?
2: Muhammed Salih için geldim.
0: İlgi bir hayli fazla olunca belediye bank yerleştirdi, yanına da tabela dikti. Ancak birkaç gün sonra tabela ve bank ortadan kayboldu. Yakın köylerde yaşayanlar aynı yere yeni tabela yerleştirdi.
3: Arkadaşlar, Salah'ın oturduğu taşın yanındaki belediyenin koyduğu oturak ve tabelayı çalmışlar.
4: Çekemeyenler
3: çalmışlar.
0: Yakın köylerde yaşayanlar aynı yere yeni tabela yerleştirdi.
5: Ve gecenin maçı. A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
6: A Milli Futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladı. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
7: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
6: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote, bomboş. Bomboş Coyote, bomboş.
7: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani.
6: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda onu geçti top. Oğuzlar taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte gol. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman.

0: bu iş olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Hatay arkadaşlarına
1: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih Kirdara'ya şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada, bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege, Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıknaz. Demir Ege kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım, ikinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: Ve ilk düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler.

Savunma arkasında koşu var şimdi Ponomarenko vuruyor. Yandan dışarıya gitti. Matvi Ponomarenko. Dakika 4. İşaret geldi şimdi. Kvaratskhelia geliyor. Kvaratskhelia yandan dışarıya gitti. Kvicha Kvaratskhelia kaleyi deniyor ancak çerçeveyi bulamadı. Kvaratskhelia topun gerisinde. Yaptı ortaya Kvaratskhelia. Kafalardan sekti. Gelişine bir vuruş. Kaleci Trübin. Çok etkili bir vuruş geliyor Gürcistan'dan. Dakika 20. Ters bir top şimdi. Gürcistan topu yakalıyor. Kvaratskhelia kendisini gösterdi. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia topu dibine giriyor. Uzaklaştırıyor Ukrayna savunması ardından. Bayrak da kalkıyor. Bondar. Banat. Pas. Pikalyonok'tan. İyi pas yaptı Ukrayna. Zubkov çekti soluna. Verdi pasını. Zubkov kaleyi gördü şimdi Mamardashvili. İkinci yarıya Ukrayna başlangıç yaptı. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Pas hatası.

0: Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia yakın köşeye dönüyor. Reklam panolarına gitti top. Sabırla pas yapıyor. Ukrayna boşluk yakalamak istiyor. Mikavko. Şimdi seri paslaşmalar. Kilan. İsabet yok bu pasta. Kilan'dan. Mikautadze. Mikautadze topu kurtardı. Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk var. Mikautadze oraya doğru çevirmeyi başardı. Ceza sahasına doğru giriyor şimdi Gürcistan. Gol pozisyonu Kvara vuruyor. Trubin. Kvaratskhelia. Ardından Trubin. Etkili geldi Gürcistan. Gol için geldi. Trubin kaleyi iyi korudu. Mihail İçenko. Kvernadze, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, Trubin. Son şans olabilir mi derken son düdük geliyor değerli izleyenler. Dinamo Arena'da Tiflis'te UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşılaşması bitiyor. Maçın sonucu Gürcistan 0, Ukrayna 0.
1: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansı sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul'da Eyüp Sultan'dan gelen bir haberle başlayacağız bu saat dilimine. Eyüp Sultan'da camide gece saatlerinde ibadet sırasında iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Taraflardan biri yanında getirdiği silahı caminin içinde ateşledi. Tabii büyük panik yaşandı. Hemen bakalım.
2: Cemaatin ibadetini yaptığı sırada kavga ettiler. Manevi hava yerini silah seslerine bıraktı. Bu kadarı da olmaz dedirten olayın adresi İstanbul Eyüp Sultan Camii. Camide ibadetin sürdüğü sırada 38 yaşındaki S.A. ile 41 yaşındaki A.M.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gerginliğin tırmanması üzerine AMC tabancasını çıkararak havaya 4 el ateş etti. Cami içerisinde yükselen silah sesleri kısa sürede paniğe yol açtı. Polis ekipleri sesler üzerine camiye yöneldi, hızla müdahale etti. Olayda neyse ki kimse yaralanmazken kavgaya karışan iki şüpheli gözaltına alındı.
1: Şimdi bir başka başlığımızla devam edelim. Gündemin sıcak başlıklarından biri. Hep söylüyoruz. Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri. Bir de bunun üzerine olumsuz hava koşulları da eklenince kazalar kaçınılmaz hale geliyor. Yurdun dört bir yanında geceden sabaha meydana gelen kazalara bakacağız. O kazalarda 3 kişi daha yaşamını yitirdi.
2: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Kütahya Altıntaş Dumlupınar çevre yolundaki kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koştu, polis ve sağlık ekibine haber verildi. 60 yaşındaki Ayfer Yorulmaz da 75 yaşındaki Seher Efe Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan aynı araçtaki 3 kişi ise tedavi altına alındı. Bartın'ın Ulus ilçesi Boğaz mevkiinde iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 46 yaşındaki Hüseyin Tekin hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Tekin'in vefat eden abi Hasan Tekin'in cenazesini almak için İstanbul'a gittiği, kazanınsa defin için beldeye döndükleri sırada yaşandığı öğrenildi. Bir kaza haberi de Karabük'ten geldi. İşçi servisi kontrolden çıkarak önce trafik tabelasına ardından aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise şarampole devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Bir kaza haberi de Erzurum'dan geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
1: Gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde tabii A milli futbol takımımızın İtalya'ya yenilmesi var. Çok kötü sür manşeti var. Manşette milletin malını yedirtmeyiz. Başkan Erdoğan'ın sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ister piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunları, isterse belediyelerdeki gibi yolsuzlukla olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devletimizi bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın dedi. Diğer yandan o kabinenin gündeminde okullarda alınacak ek güvenlik önlemleri de vardı. Bir başka haber, öğrenci yapay zekaya bağımlı hale geldi. Küresel bir araştırma son dönemin en çok tartışılan konusu olan yapay zekaya ilişkin çarpıcı bir sonuç ortaya koydu. Araştırmada öğrencilerin %88'inin öğrenme süreçlerinde, akademisyenlerin ise %77'sinin derslerinde yapay zekayı kullandığında ortaya çıkarttı. Ancak öğrenciler öğretmenleri bu konuda yeterli görmüyor. Bu da ilginç sonuçlardan biri. SPK'dan kritik karar son olarak aktaracağımız haber. SPK'dan kritik 17 Eylül kararı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek fonların yatırımcılarına yönelik yeni bir karar aldı. SPK gerçekleşmeyen 17 Eylül talimatlarını iptal etti. Manipülasyon yapmayan rahat olsun. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in haberi ve 9 kişiye daha gözaltı kararı verildi. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı fon soruşturmasında. Hemen hatırlatalım, birazdan fon soruşturmasını, paralar ne zaman geri alınabilir ve buna ilişkin dün piyasalarda neler yaşandı, bu soruların yanıtını da çok az bir süre sonra ekranlara getireceğimizi de hatırlatalım uzman konuğumuzla birlikte. Diğer yandan dünyada neler oluyor dediğimizde ise Orta Doğu'ya bakmamız gerekiyor. İsrail son birkaç gündür provokasyonlarına devam ediyor. Provokasyonlara yeni provokasyonlar ekliyor. Mescid-i Aksa'dan gelen görüntülere bakacağız. Aşırı sağcı Ben Gvir beraberindeki grupla birlikte bir kez daha Mescid-i Aksa'ya dünyanın gözleri önünde İsrail polisinin, işte onları da ekranlara getiriyoruz, koruması altında baskın düzenledi. Bakalım.
3: Dans ettiler, sloganlar attılar. Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin yaptılar.
4: Ve bugün bu kutsal toprakların sahipleri biziz.
3: Yaklaşan seçimle beraber Kudüs'teki provokasyonlarına hız veren İsrail, Müslümanları kışkırtmaya yönelik eylemlerini sürdürüyor. Yahudi Bayramı Sukkot'un ilk iki gününde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyen fanatik Yahudiler bir kez daha Aksa'yı bastı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in liderlik ettiği işgalcileri İsrail polisi korudu. Mescid-i Aksa'nın avlusunda dans ederek sloganlar atan fanatik Yahudiler ardından da ayinler düzenledi. Baskın sonrası avluda yürüyerek kameraya konuşan Ben Gvir, Mescid-i Aksa'nın sahibi biziz mesajı verdi.
4: Ve bugün bu kutsal toprakların sahipleri biziz.
3: Yahudi Bayramı Sukkot'un ilk gününden bu yana devam eden baskınlara ilişkin Kudüs Valiliğinden de açıklama geldi. 26 Eylül-28 Eylül arasında en az 1200 fanatik Yahudinin Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu.
1: İsrail dünyanın gözleri önünde 3 yıldır bir soykırım gerçekleştirdi. 70 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ama bir yandan da Gazze'deki durum. Google haritalarını güncelledi. Ve haritalar güncellediğinde harita üzerinde Gazze bölgesine geldiğinizde işte Gazze'ye doğru yaklaşıyorsunuz. Refah görüyoruz Gazze'yi. Gazze'nin doğusuna, güneyine ilişkin görüntüler. Ve baktığımızda kentin üzerine yavaş yavaş geldiğimiz o görüntüyü büyüttüğümüzde kente ilişkin hiçbir şey görmüyoruz. Tamamen moloz yığınlarının uydudan çekilmiş görüntüsü. Yalnızca birkaç binanın çatısı var. Onlar da binaların ayakta kaldığı anlamına gelmiyor. Binalar çökmüş ama geride çatıları var. İşte dünyanın görmediği, bu ifadeyi de hep kullanıyoruz. Dünyanın görmediği ama Google'ın bile artık gerçekleri gizlemediği Gazze'deki İsrail soykırımının o görüntülerini uydudan yansıyan hallerine bakıyoruz. Daha doğrusu Gazze'den geriye kalanları demek çok

0: geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Milyonlarca ton enkaz altında hala binlerce cansız beden bekliyor. Veriler Birleşmiş Milletler'e ait. Gazze şeridinde 220 binden fazla bina yerle bir edildi. Yaklaşık 61 milyon tonda enkaz bulunuyor. Üstelik İsrail'in katlettiği binlerce Filistinlinin cansız bedenleri ve patlamamış mühimmatlar enkaz altında. Gazze'de şimdiye kadar yaklaşık 907 bin ton enkaz kaldırıldı. Bunun 300 bin tondan fazlası geri dönüştürüldü. Ancak temizlenen miktar toplam enkazın yalnızca yaklaşık %1,5. Birleşmiş Milletler ekipleri beton parçalarını kırarak yol onarımında ve çadırların altına zemin oluşturmada kullanıyor. Ancak ekipman eksikliği çalışmaları yavaşlatıyor. Yedek parça, motor yağı ve bakım malzemelerine ulaşmakta büyük sorun oluşturuyor. 61 milyon tonluk enkazın son 18 yılda dünya genelindeki tüm savaşlarda oluşan enkazın yaklaşık 20 katına denk geldiği belirtiliyor. Bu yüzden Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak devasa maliyet gerektiriyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından yürütülen yeniden inşa sürecinin yaklaşık 70 milyar dolara mal olması bekleniyor. Sağlık altyapısının yeniden kurulması ise tek başına 7 milyar dolar tutabilir. Ancak Gazzeliler tüm bu zorluklara rağmen hayata tutunuyor. Çocuk ve gençler enkaz arasında kaykay kayıyor, soykırımın acısından bir nebze de olsa kaçmaya çalışıyor.
1: Yürüyüş için bile uygun olmayan yerlerde kaykay yapıyoruz. Sevdiğimiz şeyi yapmaya çalışıyoruz. Enkazların arasında kaykay yapıyoruz. Evlerin boyunlu çatıları bize bir şekilde kaykay parkını kayıyormuşuz hissi veriyor. Ancak burası dünyanın en garip kaykay parkı.
2: 28 Şubat tarihine başlamıştı Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran saldırısı. 6 ayı aşkın süredir savaş devam ediyor. Ama bir ilerleme yok. Taraflar şu an bir kez daha bir araya gelmeyi konuşuyor. İran arabulucularla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya geliyor. Trump tarafından, Beyaz Saray'dansa ilk kez olumlu mesajlar var. İran nükleer bir anlaşmayı onaylarsa biz yaptırımları kaldırırız diyor. Peki sonuç çıkacak mı? O müzakerelerin gerçekleştirilen taraflardan birine, İslamabad'a gidelim. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Nedir şu an görüşmelere ilişkin? Yeniden bir ivmelenme var gibi duruyor ama bir şey çıkacak mı bu görüşmelerden?
3: Günaydın Gökhan. İslamabad'da Pakistan'daki askeri ve diplomatik gözlemciler ve dışişlerindeki makamlar İran tarafından ABD'ye yapılan 7 günlük teklif üzerinde bir olumlu gelişme konusunda umutları açık tutalım. Bu şekilde yorum yaptılar. Tabii İran ve ABD arasında arabulucular sayesinde özellikle Katar irtibatı ile bir mesaj teatisi var. Ancak şu ana kadar ABD bu teklifi, yani İran tarafından yapılan teklifi reddetti. Tabii İran kalıcı bir ateşkes Körfez bölgesinden Amerika tarafından kurulan Abdülkan'ın kaldırması, Amerikan birliklerin geri çekilmesi ve İran'a dondurmuş paraların ona geri iadesi ve tabii ki İran bunun karşında Hürmüz Boğazı'nı açmaya hazır. Şimdi Hürmüz Boğaz kimin kontrolünde? Buna yönelik 17 Haziran'da ABD ve İran arasında İslamabad mütabakat zaptına göre 5. madde, yani 14 maddeli bir zapt imzalanmıştı. 5. maddesi kanuni olarak kontrolü İran'a devrediyor. Ama şimdi tabii İran 19 gemiyi geçen hedef almış, oradan geçmeye çalışan. Evet. Bir gemiyi daha hedef almış. Bu gemide Amerikan medyasına göre 8 Amerikan askeri yer almış. Dolayısıyla tabii İran deniz kuvvetleri yok ama İran füzelerle gemileri hedef alıyor. Dolayısıyla kısmen Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'da diyebiliriz. Ve kaçak olarak da tabii ABD'nin oradan gemilerin geçişini sağladığı yönünde, evet, haberler var. Şimdi bölgede bizim burada İslamabad'da aldığımız bir diplomatik kaynaklardan yorum şu şekilde: Tahran, Avrupa ve Moskova, yani kış mevsimi başlamak üzere Avrupa'da enerji kıtlığı olacak. Rusya'da

0: Tekrar bölgesindeki krizin devam etmesi halinde Avrupa'nın ona bağlanacağını ve bu yönde Rusya Avrupalı ülkeler tarafından ona karşı yapılan yaptırımları kaldırması ve bir anlaşma istiyor. Dolayısıyla yani karışık bir durum. Husilerle Suudi Arabistan'daki durum da karışık. Ama dediğim gibi Pakistan'daki diplomatik kaynaklar Washington'dan belki onurlu mesaj gelebilir ve bu da Trump'ın ara seçim için onun için yararlı olabilir yani. Trump'ın daha ihtiyacı var.
1: Evet. Son hamle bakalım Trump'ı kurtarmaya yetecek mi? En azından Cumhuriyetçi Parti. Konuşacağız. Fakur Rahman bizi bekliyordu bir kez daha. Fakur çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Yarın yeni bir başlıkla İslamabad'ın gündeminde almaya devam edeceğiz. Ama Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Başkan Erdoğan'la birlikte BM Genel Kurul toplantılarına katılmıştı. Bu toplantıların ardından ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi. Gündemde ise işte az önce Fakur'un da söylediği gibi bölgesel kriz, giderek karmaşıklaşan tablo ve tabii ki iki ülke arasındaki ilişkiler vardı.
2: New York'taki diplomasi trafiğini tamamladı. Rotayı bu kez Körfez'e çevirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı daha sonra Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed Al Nahyan'la görüştü.
3: Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Masada bölgedeki sıcak gelişmeler ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri vardı. Körfez'deki son durum, Hürmüz ve Babul Mendeb'de seyri sefer güvenliği, Yemen'deki gelişmeler ele alındı. Bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.
1: Dün Başkan Erdoğan kabineye başkanlık etti ama kabine öncesinde ise önemli bir isimle bir araya geldi. Üst düzey bir protokol uygulandı. Kimden bahsediyoruz? Almanya Kuzey Renvestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst. Ancak bu rutin bir görüşme olarak da görülmemesi gereken bir görüşme. Çünkü bu isim yani Kuzey Renvestfalya Eyalet Başbakanı malum Almanya'da son dönemde Merz'in yaşamış olduğu siyasi tıkanıklık sonrasında Almanya'da geleceğin hem de çok kısa bir sonranın başbakanı olarak gösteriliyor. Kritik bir temas, hemen detaylandıralım. Almanya'da gelecek dönem federal başbakan adayları arasında gösterilen Hristiyan Demokrat Birlik Partili Hendrik Wüst Türkiye'ye 60 kişilik bir heyetle geldi. Wüst Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada ziyaretin ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi açısından da önemli olduğunu değerlendirmişti. Başkan Erdoğan'ın Almanya Eyalet Başbakanı kabulü ise Türkiye-Almanya ilişkileri ve özellikle olası bir şekilde Almanya'da bir iktidar değişimi, bir başbakan değişimi sonrasında yeni başbakan olarak tanımlanan isimle bir araya gelip mesela iki ülke ilişkileri açısından da oldukça önemli. Ege'de tansiyon yüksek, Ege'de gerilimin yüksek olmasının sebebi İsrail, Yunanistan ve Rum kesimi arasındaki o işbirliği ve Türkiye'ye yönelik atılan adımlar ama Türkiye'nin net tavrı bazı projelerde de bu üç ülkenin projelerinde de değişime neden oluyor. Ankara korkusu rotayı değiştirdi diyor Hürriyet gazetesi. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasındaki elektrik kablosu hattında rota değiştiriliyor. Peki neden? Çünkü İsrail, Yunanistan ve Rum kesiminin daha önce ortaya atmış olduğu rota Türkiye karasularının içerisinden geçiyordu ve Türkiye çok net bir tavır almıştı. Böyle bir anlaşma, böyle bir yapıya izin vermeyiz demişti ve ardından da Yunanistan medyasında küçük bir değişiklik olarak tanımlandı. Bir rota değiştirildiği de belirtiliyor. Geri adım tepkisi de ama bu adım Yunan siyasetini özellikle aşırı sağcı partilerden de tepkilere çekmiş durumda. Yunanistan konuşuyor ama iş icraata geldiği zaman işte projelerinde de değişiklik yapmak zorunda kalıyorlar. Peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye tatbikatlarına devam ediyor. Şimdi o tatbikatların görüntülerine bakacağız. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir görüntü, bir paylaşım geldi. Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye

0: Yine söz konusu olan Yunanistan olduğunda geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz bir görüntü vardı. Yunan askerlerinin bir çıkartma yapmaya çalıştıkları ama o sırada bottan düştükleri, zor anlar yaşadıkları o görüntüler. O olmaması gereken bir tabloydu. Peki olması gereken nedir? İşte onun da yanıtı yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. İzmir Menteş'te gerçekleştirilen Deniz Hücum Harekat Tatbikatı dünyaya çıkartma nasıl yapılırın örneği oldu. İzmir'de gerçekleşti bu tatbikat. İzmir Menteş'te Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19. Komando Tugay Komutanlığı ve 7. Komando Tugay Komutanlığı'nın unsurlarının katılımıyla Deniz Hücum Harekatı eğitimi gerçekleştirildi. O eğitim sırasında bir adaya ya da bir noktaya yapılan denizden çıkarma anları canlandırıldı ve o komandolarımızın sahaya çıktığı o anlarda bir kez daha nefesleri kesti. Gururlandıran projeler hep söylüyoruz. 2026 ve 2027 tabii ki özellikle Türkiye'nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı savunma sanayi alanındaki projelerin bir bir envantere girdiği günler olacak diye. Artık 2026'nın sonuna doğru yaklaşırken o ya envantere giren projeleri de konuşmaya başlıyoruz. Onlardan biri Hürkuş 2 envanterde. Peki Hürkuş 2 bizler için neden önemli? Yanıtına bakma zamanı.
1: Yeni nesil Hürkuşlarımızın ilk iki uçağını hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor.
2: Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan toplam 55 uçaklık projede dev bir adım atıldı. TUSAŞ tesislerinde 3 hafta süren detaylı kabul ve test süreçleri başarıyla tamamlandı.
3: Hürkuş 2 pilotların eğitiminde temel taş olacak uçak, Hürjet ve Milli Muharip Uçak Kağan'a giden eğitim sürecinde zincirin ilk halkasını oluşturacak.
2: Yapısal ağırlığı azaltılan Hürkuş, yüksek akrobasi ve manevra kabiliyetiyle sınıfının en performanslı platformlarından biri haline geldi.
1: Mukavemeti koruyup ağırlığı azaltmanın ve güç ağırlık oranı yükseltmenin uçuş performansına nasıl yansıttığını bizzat şahit oldum.
3: Hürkuş 2 için yıl sonuna kadar 12 uçağın teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca 55 uçaklık dev filonun ise 2028 yılına kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimata hedefleniyor.
2: Hürkuş'un uluslararası pazardaki yeri ne durumda sorusunun cevabı ise yakalanan ihracat başarısında saklı.
1: Allah'ın izniyle kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Savunma için taşıdığımız değerin yanında ticari bakımdan da sürdürülebilir bir projeye imza attığımızı ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi buradan yine tekrar çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağımızı da ifade etmek isterim.
2: Milli platform zinciriyle Türkiye hem kendi uçaklarını üretecek hem de bu uçakları kullanacak insan kaynağını kendi ekosisteminde yetiştirecek. Hürkuş'un envantere girmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgesel caydırıcılığı ve eğitim kapasitesi bir üst seviyeye taşındı.
0: Şimdi havanın durumuna artık yavaş yavaş gelelim. Birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak ama onun öncesinde özellikle şu dakikalar itibariyle Marmara'nın doğusunda ve Batı Karadeniz'de etkili sağanak yağışlar var. Uyarılar geliyor. Dün akşam saatlerinde Kocaeli

0: Kameralara yansıyan görüntülere bakalım. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan kuvvetli yağış sonrasında Seka Park'ta denize bağlanan kanalda köpük oluştu. Kanalın bazı noktalarında biriken köpüğün denize yakın bölümünde yoğunlaştığı da gözlendi. Nedeni henüz belirlenemeyen köpük yağışın etkisini kaybetmesinin ardından azaldı. Diyarbakır'da ise olumsuz hava koşulları etkiliydi. İki kız kardeşin üzerine yıldırım düştü, yıldırım çarptı. Kız kardeşlerden 11 yaşındaki Nur Hayat Yüzen hayatını kaybetti.
1: Yağışla birlikte gelen yıldırım faciaya neden oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 11 yaşındaki Nur Hayat Yüzen ve kız kardeşine evlerinin yakınlarında yürüdükleri sırada yıldırım isabet etti. Kız kardeşleri görenler sağlık ekibine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Nur Hayat Yüzen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kız kardeşinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
0: Özellikle yurdun, özellikle Marmara'nın doğusunda Batı Karadeniz arasında etkili sağanak yağış var. Ama gün boyunca, gece boyunca İstanbul'da da yağış hiç etkisini kaybetmedi. Havalar dün tabii serinlemeye başladı. Bunu özellikle bu yurdun batısında yaşayanlar hissetmiş durumda. Peki bugün nasıl bir hava var? Öncelikle haritamıza bakalım. İşte dediğimiz gibi şu an Sakarya'dan Zonguldak'a, hatta Karadeniz'in ortalarına kadar ulaşan bir hatta etkili yağış var. Peki bu harita bize ne anlatıyor? Şimdi biz haritayı gösterdik ama detaylandırma zamanı. Bu yağışları konuşacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. İstanbul'u sel aldı manşetini attık. Hemen bakalım Adil hocamız. Adil hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Gökhan günaydın, teşekkürler. Evet, İstanbul'da dün, evet dün ve önce, özellikle önceki gün yani pazar gecesinden başlayıp pazartesi günü öğle saatlerine kadar çok yağış, çok kuvvetliydi. Pazartesi öğleden sonra biraz daha Marmara'nın doğusuna doğru kaydı. Pazartesi günü sabah saatlerinde proje genel müdürlüğünün yapmış olduğu ölçümler var. Beylikdüzü'nde yaklaşık 100 kilograma kadar düşen yağışlar vardı. İstanbul'da özellikle yağışlar ortalama 50-60 kilogram civarında olduğu genel olarak. Ki bu yer yer zaman zaman kuvvetli yağışlara sebebiyet verdi. Ve yağış tabii ki dün de yağış devam etti. Dün geceden bu yana devam ediyor yağış. Öğleden sonra biraz zayıflamakla birlikte Marmara'nın doğusuna kayan sistem İngilizce'den bu yana yine devam ediyor. Fakat önceki gün kadar çok kuvvetli değil. Bu söylerim öncelikle. Yağış sürüyor. Şu anda da özellikle Marmara'nın doğusunda yani Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'la birlikte tabii ki Bursa, Yalova, Bilecik buralar yağış alıyor. Yine Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde şu anda yağışlı. Yine şu anda Sinop, Samsun ve Kastamonu arasında devam eden yağışlar. Doğu Karadeniz.
0: Hocam şimdi az önce hemen araya gireyim. Az önce haberimizde de söyledik. Sakarya için özellikle son 10 yılın en yoğun yağışını aldı ifadesini kullandık gece için yağışlarda. Bugün o saydığınız bölgelerde özellikle Batı Karadeniz'den Orta Karadeniz'e kadar hat boyunca etkili sele neden olabilecek bir yağıştan bahsediyor muyuz?
2: Şöyle söyleyebiliriz ki bugün gün içerisinde evet buralarda yağışlar ama dünkü kadar kuvvetli değil. Yani bu gece biraz daha kuvvetli yağdı. Artık önümüzdeki saatlerde gün içerisinde o çok şiddetli değerlerinden biraz daha düşük değerlere doğru inmeye başlayacak. Ki şu saatlerdeki yağışlar da yani devam ediyor ama şu anda sel yapacak büyüklükte değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüleri şu an açık. Orada da görebiliyoruz ki çok kuvvetli değil ama tabii ki yağış sürekli olarak devam ediyor. Beraberinde tabii risk ediyor ama önceki gün çok daha kuvvetliydi bu yağış. Bugün gün içerisinde Marmara'da, Karadeniz'de ve Ege'nin kuzey kesimlerinde yani Kütahya, Afyon, Uşak çevreleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da zayıf yağışlar var ki Diyarbakır'dan üzücü bir haber gelmiş. Haberinizi az önce izledim, üzüldüm. Başı sağ olsun vefat edenlerin, Allah rahmet eylesin. Aslında şu problem şu, okullardaki eğitimlerde yıldırımlardan nasıl korunacağının da verilmesi gerekiyor. Çocukların bunları bilmesi lazım. Ağaç altına sığınmaması gerekiyor. Ve yıldırımlar yani o gök gürültüsünün oluştuğu yerde havayla yani o yukarıya en yakın yer size olmayacaksınız. Sizin kafanız olmayacak. Ona göre yani bir yerde

0: bulunmanız gerekiyor. Buna ilgili yapılmış eğitimlerin evet. içerisinde bunların da olması gerekiyor. Bu yağışlar, ülke geneline de baktığımızda yağışlar bugün yine dediğimiz yerlere devam ederken yarın özellikle yine Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu kuzeyinde devam edecek. Aslında yağışlar kesilmiyor. Perşembe ve Cuma günü devam ediyor. Hafta sonuna doğru biraz daha zayıflamış olacak. Serin periyoddayız. Bir dahaki hafta yine de serin. Ama bu hafta bir dahaki haftaya nazaran biraz daha serin. Bir tık daha sıcaklıklar yükselecek ama yine ortalamaların altında kalan değerler var. Yani iki hafta özellikle yurdun kuzey kesimlerinde ve kesimlerinde ortalamaların altında kalan sıcaklık değerleriyle devam ediyor.
1: Evet.
0: İstanbul'da da genel olarak sıcaklıklar 19 ile 14 dereceler arasında devam edecek. Yarın da yağış var ama yarınki yağış biraz daha zayıf. Perşembe günü aralıklarla devam ediyor. Yine cuma, cumartesi günü de yağış var. İstanbul'da pazar günü biraz daha zayıflamış olacak gözüküyor Gökhan. Başkent Ankara'da yine yağmur bugün sürüyor. Yani yağmur bugün var. Evet. 18-12 derece arasında bir sıcaklık var Gökhan. Genel tablo böyle.
1: Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Yağışlar devam ediyor. Aman bir kez daha uyarımızı yapalım. Şu dakikalarda evden çıkacaksınız. Yine şemsiyenizi yanınızda bulundurmanız ve biraz da kalın giymeniz gereken günlerden birinden geçiyoruz. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
0: Bir mukavele.
1: Adil Tek'e teşekkür edelim. Havanın durumunu konuştuk. Tabii havanın durumu olunca bir de tabii ki trafiğin durumunu da konuşmamız gerekiyor. Söz konusu olan İstanbul olduğuna dün ekranlara getirmiştik. Bu saatlerde dün %70'leri görmüştük. Şu an şu dakikalara baktığımızda ise %62 düzeyinde bir trafik yoğunluğu var ama her sabah söylüyoruz. Trafikten bahsederken bir hatırlatma yapalım. Sabah Ajansı etiketimiz. Çünkü sizlerden gelen mesajları da okumaya devam ediyoruz. Özellikle sizlerden gelen trafiğe ilişkin yorumlar var. Hemen bir Kadir Mercan'a gideceğiz ama Kadir'e gitmeden sizlerden gelen mesajlardan birini okuyalım. İstanbul artık çok yoğun diyor. Kim hangi izleyicimizden gelmiş burada? İzleyicimiz hemen bakalım. Asel Boğan isimli izleyicimizden gelen bir mesajı ekranlara getiriyoruz. Dün de aslında benzer bir nokta İstanbul'da Üsküdar'da Kuzguncuk arasında Kuzguncuk'la köprü yolları arasındaki noktalardan bahsediyordu. Yine bir izleyicimiz bu kez Beylerbeyi tarafı özellikle o bölgede hattan çok fazla izleyicimizden mesaj geliyor. Köprüye girişler tıkalı, 12 dakikalık mesafeyi 32 dakika oldu hala giremedik diyor. Köprü girişleri bu Üsküdar hattı biraz daha sıkıntılı özellikle trafiğin yoğunlaşmasıyla birlikte izleyicimizden gelen mesajı ekranlara getirdik. O hatta biz de bir kez daha bakalım özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne şu an Ataşehir'e kadar ulaşmış bir yoğunluk var. Haritamız bu. Peki sağda tablo ne? Hemen bakalım Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Sizlerden gelen mesajları da konuşmaya devam edeceğiz. Kadir günaydın diyelim. İzleyicilerimizden gelen mesajları okuduk ama dedik ya trafik yoğunluğu her geçen gün daha da zorluyor İstanbul'u. Nasıl bir gün başlıyor İstanbul'da?
2: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Özellikle yağmurun da ilerleyen dakikalarda şiddetini artırması bekleniyor. O yağmur şiddetini artırırsa şu anda İstanbul genelinde %62'lik bir trafik yoğunluğu var. Fakat yağmurun otobana değdiği noktadan hemen sonra o trafik yoğunluğu %80'lere belki %90'lara kadar çıkabilme ihtimali var. Çünkü biliyorsunuz ki İstanbul'a yağmur düştüğünde trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Tıpkı dün sabah olduğu gibi. Şimdi İstanbul'da bakacak olursak genel trafik yoğunluğu şu anda %62. Avrupa yakasında bu durum %51 seviyelerinde. Anadolu yakasındaysa %78'lere kadar çıkmış durumda. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baysel'le birlikte Halıcıoğlu metrobüs hattının hemen üst geçidindeyiz ve burada da yine özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafiğin yavaş yavaş yoğunlaştığını görmek mümkün. Hem ana alterde hem de yan yollarda bu trafik yoğunluğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tam tersi istikamette Avcılar istikametinde ise şu anda akıcı bir trafik söz konusu. Köprülere geçmeden önce aslında o Boğaz hattından bahsetmek gerekirse aslında hemen hemen Beykoz'dan o sahil hattından başlayan trafik yoğunluğu Harem hattına kadar devam ediyor ve bu trafik yoğunluğunun karşılıklı şeritler halinde olduğunu söylemek mümkün. Her iki yönde de trafik yoğunluğunun olduğunu söylemek mümkün. Bizleri A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz için de ufak hatırlatmalarımızı yapmaya devam edelim. Geçtiğimiz dakikalar itibariyle

0: Fevzi Çakmak Caddesi Silahlar yönünde orta şeritte bir araç arızası mevcut. Bu bölgeyi kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları seçmelerinde fayda var. Çok kısa köprülere de bakacak olursak, aslında yavaş yavaş da bir yandan toparlayacak olursak, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler nitekim daha akıcı bir trafikte ilerliyor bulunduğumuz dakika itibariyle. Fakat Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerin yoğun bir trafik içinde olduğunu söylemek, hatta o trafiğin içerisinde kullanılan durkat diye tabir edilen o araç sürme şeklinde şu anda Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde uygulanabileceğini söyleyelim diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Rüzgar da İstanbul'da bir Kadir'e teşekkür ederim. Rüzgar da İstanbul'da bir yandan etkili, ona kolaylıklar dileyelim. Biz konuşmaya devam edeceğiz İstanbul'daki trafik durumunu. Sizlerden gelen mesajlar Kadir'in yayını sırasında da gelmeye devam etti. Hemen onu okuyalım. Bu kez Anadolu yakasındaki o trafik yoğunluğundan bahsediyoruz. Sabah Ajansı etiketine Ayşe Deveci Özdağ isimli bir izleyicimizden mesaj geliyor. Çekmeköy Üsküdar arasında yaşıyor, gidip geliyoruz diyor her gün ve Çekmeköy Üsküdar, daha kıta bile değiştirmiyoruz ama aynı kıta içerisinde, Anadolu yakası içerisinde bile bir saatlik mesafe her gün 2-2,5 saatlik bir yol çekmemize neden oluyor. Artık bu sesimizin de duyulmasını istiyoruz diyor. Çekmeköy Üsküdar aslında baktığımızda yakın mesafeler ama sabah saatlerini ve akşam iş çıkışında çekilmez hale geliyor diyor izleyicimiz. Şimdi havanın durumunu, trafiğin durumunu konuştuk. Sizlerden gelen yorumları okuduk ama bir de siyaset deme zamanı. Siyaset dediğimizde ise özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere bakacağız. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partililerle Bolu'da kampta bir araya geldi. Tartışılacak aslında sözlerde sarf etti. Özellikle CHP'den yaşanan istifalar, yeni partiye katılımlara dair konuştu. Parti büyük ölçüde arındı dedi.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
3: Arınma hamlesinin sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu kampında masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınma oldu mu? Partide büyük ölçüde arınma oldu. Özellikle istifalarla bu arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz diyerek yeni partiye gönderme yaptı.
2: Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: Kılıçdaroğlu belediyelerde peş peşe patlak veren skandalların CHP tarihinde ilk olduğuna dikkat çekti. Parti ahlaki değerlerden uzaklaştı dedi. Tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu. Bunun bedelini sadece partililer değil, aslında Türkiye ödüyor ifadelerini de kullandı.
4: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttum, partiden attım.
3: Ve Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası. Kılıçdaroğlu CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri üzerinden verdi mesajını. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl etkinliğine ve Anıtkabir'deki etkinliğe katılmasını isterdim. Katılmadı, kendi tercihidir. Hiç kimseyi zorla Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapmadık. Hiç kimseyi de zorla Cumhuriyet Halk Partisi'nden atmadık diye konuştu.
5: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Hiç ilgilendirmiyor.
3: CHP İstanbul İl Başkanlığı düğümü ise hala çözülemedi. Kemal Kılıçdaroğlu kampta o koltuk için MYK'da bir ay önce karar alındığını söyledi ancak isim vermedi. Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanı olarak atandığına dair kulis bilgileri CHP'ye yakın isimlerce paylaşılınca tansiyon iyice yükseldi. Yüksel'in atandığı iddialarına karşın Gürsel Tekin cephesinden jet hızıyla görevimizin başındayız mesajı geldi. Tekin destekçileri böyle süreç yönetimi olmaz diyerek genel merkeze bayrak açtı. Yüksel'in atanması içinse İstanbul'daki kadroları dizayn etmeye çalıştıkları söylenen eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli ve eşi Gamze Akkuş İlgezli'nin baskı yaptığı konuşuluyor. Ve yeni parti cephesi. Yenilik Partisi'nin şikayeti üzerine patlak veren isim krizinde gözler Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara çevrildi. Bir yandan ilçe başkanlığı seçimleri de sürüyor. Yeni Parti Odunpazarı ilçe başkanlığı seçiminde Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı 3 oy farkla seçimi kazanınca ortalık karıştı. İtirazlar sonucu salonda arbede yaşandı. Öyle ki oylar yeniden sayılamadı ve genel merkeze gönderildi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Fon soruşturması ekonomi.

0: Ekonominin ana günden başladı. Dün Başkan Erdoğan'dan kabine sonrasına gelen açıklamaları ekranlara getirdik ama Başkan Erdoğan'da önemli bir vurgusu vardı. Bugün kurmaylarla gerçekleştirilecek o toplantı. O toplantıya dair piyasalar nasıl beklentiler içerisinde ve tabii ki dün sadece borsa değildi. Altından gümüşe kadar tüm değerli metallerde çok hızlı bir geri çekilme gördük. Neler oluyor sorusuna bakalım. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz bizlerle birlikte. Uğur günaydın, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın, yayınlar diliyorum.
0: Şimdi öncelikle bir fonlarla başlayalım istersen. Bugün önemli bir toplantı gerçekleşecek. Çok sayıda kişinin tabii beklentisi var bu sürece ilişkin. Mağdur olanlar var. Ne öngörüyoruz bugüne dair?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün çok netti aslında. Bu işin içerisinde kim varsa hesabını verecek dedi. Hafta sonu bu toplantının ilki yapılmıştı. O toplantıdan edinilen bilgilere göre 1 milyon TL'ye kadar parası olanların tasarrufları hızlıca ödenecek ve para piyasası fonunda tasarrufu olanların tasarrufu parası hızlıca ödenecek. Niye para piyasası fonundaki paralar ödenecek? Çünkü para piyasası fonundaki risk en düşük risk oranı. Dolayısıyla buraya gelen yatırımcı risk oranı çok düşük diye buraya geliyor. Ve ilk edinilen bilgiler ilk toplantıya yönelik bu şekildeydi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine bu toplantı neticesinde de hangi hususların ön plana çıkacağını merak ediyoruz. Ama soruşturmanın geldiği noktaya baktığımızda bir kere 131 fon kapatıldı, evet, ama 3 tane kurum biz paraları ödeyebiliriz açıklamasında bulunuyor. Biz temerrüde düşmedik, yani parayı ödeyemez durumda değiliz. Bırakın yatırımcılarımıza bu tasarruflarını geriye ödeyelim ve bir nebze de olsa bu problemin bir kısmı hallolsun diyor. 3 kurumun içerisinde bulunduğu fonlar da 50'nin üzerinde, sadece bir kurumda 40'ın üzerinde fon var. Belki bugün yapılacak toplantıda hızlı tasfiye olması adına bu 3 kurumun hızlıca yatırımcılara fonların karşılığında olan paraları ödeme gibi bir netice çıkabilir. Diğer yandan çok hızlı bir süreç olacağını ben düşünmüyorum. 131 fonun tamamının çok hızlı bir şekilde tasfiye edileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok yüksek meblağlardan bahsediyoruz. Evet. Zaten sermaye piyasası kurulu da 6 aylık bir süreye işaret etmişti. Her ne kadar 6 ayın tamamını kullanacağız demek değil bu açıklama dese de sürecin biraz daha uzayabileceğine yönelik bir kanaatim var. Tabii burada herkes burnu kanamadan çıkacak gibi bir düşünce yanlış olur. Mutlaka bazı yatırımcılar koyduğu tasarrufun bir miktar daha azını alacaktır. Ama bilgi kirliliğine dikkat etmek gerekir. Sosyal medyada özellikle ya siz 1 milyon yatırdıysanız 100 bin TL alırsanız bunu öpün başınıza koyun tarzında paylaşımlar var. Evet. Yatırımcılar müsterih olmalı. Bu tarz paylaşımlara dikkat etmeli. Çünkü bu tarz içerikler sosyolojik anlamda da başka noktaya taşıyabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde söylüyor. Herkes hesabını hukuk önünde verecek ve hiçbir vatandaş mağdur olmayacak diyor. Gözümüz bugünkü toplantıda.
0: Bugünkü toplantı çok önemli. Bunu detaylandırdık. Borsayı tabii konuştuk ama düne baktığımızda altın ve gümüş. Şimdi altın ve gümüşte de biz dün çok hızlı geri çekilmeler gördük. Özellikle gümüşte de altında da. Ne oldu dün? Altın ve gümüşteki bu düşüşü neye bağlıyoruz?
1: Altın ve gümüş niye yükselmişti? Daha önce Fed'in daha düşük faiz politikası uygulayacağına yönelik beklentilerle buralara kadar gelmişti. Savaşın çıkmasıyla birlikte petrol yükseldi, altın baskılandı. Fed'e dair faiz indirim beklentileri ortadan kalktı. Fed faizleri bir süre sabit tutar beklentileriyle biz bir süre devam ettik. Nitekim sonra o beklentiler Fed faiz arttırır noktasına geldi. Eylül ayı içerisinde de Amerikan Merkez Bankası bir faiz artışı gerçekleştirdi. Aslında bu defter kapandı değerlendirmeleri yapılıyordu. Ancak tekrar petrol fiyatlarının 107 dolar seviyesini görmesi vadeli kanatta işleri karıştırdı. Herkesin elini güçleştirdi. Altın niye düşüyor? Çünkü Fed'in faiz artışı yapacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi. Bir faiz artışı yetmez. Ekim'de de faiz artışı yapabilir. Aralık'ta da faiz artışı yapabilir beklentileri kuvvetlendi. Bu tarz gelişmeleri altın piyasası sevmez. Gümüş piyasası sevmez. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu

0: gün evet. açık iş ilanları verisini takip edeceğiz. Bu veri ilk etapta önemli. Buradan gelecek olan olumsuz bir tablo burada baskıyı arttırabilir. Sonraki veri Cuma günü tarım dışı istihdam verisi olacak. Yine tarım dışı istihdam verisi güçlü gelirse FED faiz arttırır fiyatlaması piyasada daha da kuvvetlenecek. Evet. Altın 7 haftanın en düşük seviyelerinde seyrediyor. 4120 dolar seviyesine gelmiş durumda ons bazlı ve gram altın kanadında da 6500 kritik seviyeye geldik. Belki de 6500 TL'nin altına sarkacak. Evet. Yani hem jeopolitik riskler, hem yüksek petrol fiyatları, hem de FED'e dair faiz artışı beklentileri altın ve değerli metalleri baskılıyor.
1: Piyasaya ilişkin tüm notları, tüm detaylarıyla Uğur Korkmaz bize aktardı. Uğur, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığı için. Biliyoruz ki sizler için bugün çok yoğun bir gün olacak. Kolaylıklar dileyelim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Uğur'u da uğurlayalım. Gündemin sıcak başlıklarını aktarmaya devam.
2: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Gündemin bir başka başlığı siyasal askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ ile bağlantılı 3 şüpheli tutuklandı.
2: Masak'taki siyasal askeri casusluk soruşturmasında FETÖ ile bağlantılı 3 şüpheli tutuklandı. 2012-2018 yılları arasında Masak Başkanlığı görevi yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de soruşturma kapsamında ifade verdi. Soruşturmanın merkezinde Masak'ın kullandığı entegre mali istihbarat sistemi yani EMIS vardı. İncelemelerde Masak'ın kritik dijital altyapısının 2012-2018 yılları arasındaki geliştirilmesi aşamasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. EMIS yazılımının 2012'den itibaren AGM Lab şirketi tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab, MRD ve KHK ile kapatılan Barış Ata şirketi arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Teknik incelemede siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların yapıldığı belirlendi. Bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldı. Üstelik yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönüp denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının da tutulmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Hakimlik Eda Aydoğan, Güner Eke ve İnönü Akgün Alp'in tutuklanmasına, diğer 3 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
1: Bugün Dünya Kalp Günü. Rakamlar, istatistikler hiç de iç açıcı bir tabloyu ortaya koymuyor. Her ölümden biri kalpten. Dünya Kalp Günü'nde kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekilirken kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sadık Kadri Açıkgöz önemli uyarılarda bulundu. Ölümlerin %34.7'sinin dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığını belirten Açıkgöz, kaybettiğimiz her 3 vatandaştan birini kalp ve damar rahatsızlıkları nedeniyle kaybediyoruz. Dolaşım sistemine bağlı ölümlerin %42.3'ü ise iskemik kalp hastalıklarına, yani kalbi besleyen damarların tıkanması ve daralmasından kaynaklı. Son bir noktada kalbimizi nasıl koruruz dediğimizde ise haftada 150 ile 300 dakika egzersiz, haftada 5 gün yürüyüş, yani sağlıklı bir hayat kalbimizi korumak için en önemli unsurlar. Ve gecenin maçlarına bakacağız tabii ki. A milli futbol takımımız Uluslar Ligi A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya ile karşı karşıya geldi ve İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
3: A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9.

0: Yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
1: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
0: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito. Bomboş Coyote. Bomboş. Bomboş Coyote. Bomboş.
1: Tabii ki markaj yok. Topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da tabii. Kötü bir gol yedik yani.
0: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu iş olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına
1: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda. Sol tarafta Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi. Ona vermedi. Barış yerden. Barış. Barış Alper. Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti. Ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcuları.

0: yanımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım, ikinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
6: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
7: maksimum. Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de. Umran Oto Ekspertiz.
2: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo canlı yayın.
5: Bilecek. O sorunun yanıtıyla başlayacağız. Hemen Ankara'ya gidelim. A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi bizi bekliyor olacak. Arzu'yla o fon toplantısını konuşacağız. Arzu günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Ekonomide ve tabii ki çok sayıda kişinin gözü Ankara'dan çıkacak mesajlara çevrilmiş durumda. Ne zaman başlamasını bekliyoruz toplantının? Hangi sonuçlar bekleniyor? Sözü hemen sana bırakalım.
6: Gökhan günaydın. Evet, aslında sıcak bir gelişme olduğunu da ifade etmekte fayda var. Özellikle sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinde gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı kritik toplantıya çevrilmiş durumda. Toplantının henüz saati belli değil, özellikle bunu söyleyelim ama sabah saatlerinde olmasını beklediğimizde öncelikle ifade etmiş olalım. Özellikle Başkan Erdoğan dün kabine toplantısında fon krizine ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı. Bugün ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğine işaret etti. Yine Erdoğan aslında kapatılan fonların tasfiye sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve gerekli hukuki ve idari düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini de ifade etti yapmış olduğu açıklamada. Yine vermiş olduğu mesajların aslında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu da ifade edelim. Özellikle biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız dedi Başkan Erdoğan ve hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur dedi. Yine çok sayıda kişiyi etkilen fon krizine ilişkin Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir dedi. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir açıklamasını tekrarladı. Yine finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir dedi Başkan Erdoğan. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır ifadelerinde kullanmış olduğunu görüyoruz. Aslında şimdi baktığımızda milyonlarca kişinin merak ettiği bir soru var. O da yatırımcı parasını ne zaman ve nasıl geri alacak? Bu sorunun yanıtı oldukça önemli. Yine tasfiye sürecine baktığımızda yatırımcılara fondaki katılma payları oranında bir ödeme yapılmasının öngörüldüğünü ifade edelim. Öncelikle yine SPK'nın son açıklamasına baktığımızda orada da 17 Eylül'de işlem platformunda iptal edilen bazı talimatların sahipleri de tasfiye bakiyesinden payları oranında bir ödeme alacak. Bu noktanın özellikle altını çizelim. Yine toplantı öncesinde aslında gündeme gelen formüllerden biri ise elbette küçük yatırımcının önceliklendirilmesi noktası. Bu konu oldukça önemli. Yani aslında bugün sadece para nasıl ödenecek sorusu gündemde değil. Bunun yanı sıra bu kriz nasıl çıktı, kimler sorumlu, yine denetimde sorun nasıl yaşandı ve benzer bir durumun tekrarlanmaması için neler değişecek bu mekanizmada? Elbette bu konuların, bu soruların yanıtları aranmış evet. olacak. Başkan Erdoğan da dün yapmış olduğu açıklamada dediğimiz gibi net mesajlar vermişti. Milletin hakkına ve malına el uzatanların karşısında devletin olacağını işaret etti Başkan Erdoğan ve özellikle fon piyasasında sorunun piyasanın sınırlı bir bölümünde meydana geldiği açıklamasını tekrarladı dün yapmış olduğu açıklamada. Evet. Erdoğan aslında piyasa bozucu eylemlere ilişkin soruşturmaların da sürdüğüne işaret etti yapmış olduğu açıklamada. Aslında bugünün en kritik 3 sorusu var. Bu noktalar oldukça önemli. Fon mağdurlarının parası ne zaman geri ödenecek? Küçük yatırımcılara öncelik verilecek mi? Ve bunun dışında krizin tekrarlanmaması için hangi denetim

0: yönetim ve hukuki düzenlemeler gelecek. Aslında bu üç sorunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek toplantıyla birlikte aslında bu soruların yanıtları da bir nezle de olsa artık netleşmiş olacak. Başkan Erdoğan ilerleyen saatler itibariyle ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelmiş olacak diyerek şimdilik sözü tekrar sana bırakalım
1: Gökhan. Arzu Fidan verdiği notlar için teşekkür ederim. Yoğun bir gün olacak Ankara'daki arkadaşlarımız için. Arzu'ya da notları için teşekkür edelim ve Arzu'yu uğurlayalım. Şimdi günün sıcak başlıkları, yeni güne ilişkin aktaracağımız haberlerden biri Kırıkkale'nin Yahşan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. Hemen detaylandıralım. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan ve önceki gün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 35 zanlı ifadelerin ardından hakimliğe sevk edildi. Sungur ve Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken 2 kişiye ise ev hapsi cezası verildi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması da genişliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 isimden 36'sı tutuklandı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürütülen kapsamlı ve çok yönlü soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki ifadelerin işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. 38 kişiden 36'sı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ve terörsüz Türkiye süreci, milli dayanışma ve bütünleşme koordinasyon kurulu dün ikinci toplantısını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda alt komisyonların görevleri karara bağlandı.
2: Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda alt komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.
3: Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. 4 tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul.
2: 2 saat 30 dakika süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetlerin çok yönlü şekilde ele alındığı belirtildi.
4: Yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış. 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerde ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakta görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmış.
2: Kurulun çalışmalarına hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde devam edeceğine ilişkin kararlılık mesajı verildi.
1: Gazete manşetlerimizi de aktarmaya devam edelim. Takvim Gazetesi diyelim. Takvim Gazetesi'nin manşetinde Başkan Erdoğan'ın sözleri var. Hak yeni savunmayız. Başkan Erdoğan fon soruşturması ile ilgili ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin malına, mülküne, hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur ifadesini kullandı. Umut Caddesi 6 Şubat depremlerinde hayallerin enkaz altında kaldığı Hatay Atatürk Caddesi yeniden ayağa kalktı. 936 konut ve 612 İş yeri depremzedelere teslim edildi. Ekonomiye ilişkin bir haber. Petrol uçtu, altın çöktü. Bu da Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasını aktaracağımız haberlerden. Gazete manşetlerimizi tamamladık. Peki güne dair söyleyeceğimiz, geceden yeni güne taşıdığımız haberler de var. Bir kaza haberi. Çankırı'da virajı alamayan kamyonet yolda savrularak bariyerlere çarptı. O anlar başka bir araç tarafından, bakın nasıl kayıt aldı.

0: Kazayı da beraberinde getirdi. Kazanın adresi İstanbul Esenler. Kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek park halindeki kamyona çarptı. Kazayı görenler hemen yaralı sürücünün yardımına koştu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Şimdi havanın durumuna bir bakalım. Havanın durumunda tablo nedir dediğimizde özellikle İstanbullular için zor bir gün bir kez daha başlamış durumda. Şu an haritamızı ekranlara getiriyoruz. Neredeyse yurdun batısının tamamı, yani Tekirdağ'dan başlayarak, Trakya'dan başlayarak Sinop'a kadar ulaşan hat boyunca etkili bir sağanak yağış var. İstanbul'da şu dakikalarda şiddetli rüzgar ve yağışla birlikte ayakta durabilmenin bile zor olduğu anlar yaşıyor. İstanbullular birazdan canlı görüntüler ekranlara getireceğiz. Özellikle Sakarya'ya bakmak gerekiyor. Sakarya üzerinde kümelenmiş bir yoğun bir yağışın olduğunu söyleyelim ki gece Sakarya zaten son 10 yılın en etkili yağışını aldı. Yine Sinop'a kadar ulaşan bir hat var. Bursa ve çevresine dikkat etmesi gerekiyor. İstanbul'da ise şu an yağış daha çok Avrupa yakasında etkili oluyor. Anadolu yakası biraz daha rahatlamış durumda. Hemen hatırlatalım. 14 il için sarı kodlu uyarı söz konusu. Aynı zamanda İstanbul'la Bursa arasında bugün sabah 7'den saat 13'e kadar gidecek tüm deniz otobüsleri seferleri de iptal edilmiş durumda. Şimdi bir de trafiğin durumunu hemen ekranlara getirelim. Şu an itibariyle İstanbul'da genel olarak trafikte tablo ne? Hemen bakalım. %72'ye ulaşmış durumdayız. İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu. Oldukça yoğun bir trafik durma noktasına gelmiş durumda ama burada özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakmak gerekiyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde köprü trafiği Kavacık önünden başlıyor ve artık neredeyse haritamızın dışına kadar çıkmış durumda. Ataşehir'inde gerisine ulaştı. Renk bordoya dönmüş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olan izleyicilerimiz bir kez daha düşünmelerinde fayda var. Çünkü şu an itibariyle Kavacık önünde başlayan trafiğin Ümraniye ve Ataşehir'den hatta Maltepe hattına kadar ulaştığını söyleyelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda burada da aslında çok değişen bir tablo yok. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü köprü üzerinde başlayan bir trafik var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde. Hemen bakalım, özellikle burada Altunizade Kozyatağı arasında çok yoğun bir trafik var. Bağlantı yollarında da yine Ümraniye'ye Ataşehir'e kadar giden hatların İkinci köprüye göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göre biraz daha akıcı olmakla birlikte yoğun olduğunu söyleyelim. Üsküdar katılım yolları yine çok yoğun. Avrupa yakasına tablo nedir dediğimizde ise Bağcılar civarında trafiğin, Bağcılar çevresinde trafiğin durma noktasına geldiğini görüyoruz. Özellikle Avrupa'dan bu kez Anadolu'ya geçecek olan izleyicilerimiz için ise yoğun trafik Zincirlikuyu'dan itibaren başlıyor. Çağlayan'a kadar ulaşmış durumda İstanbul'daki trafik. Ama dedik ya, İstanbul'da trafik var, hava yağışlı, bir de fırtına etkili. Tablo ne? Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Ben detayları hızlıca aktardım haritaya ama detaylarda sahada neler yaşanıyor? Kadir, hemen sözü sana bırakalım.
2: Gökhan Kurt, iyi yayınlar dilerim bizlerde. Geçtiğimiz dakika itibariyle %60'larda bir trafik yoğunluğu vardı İstanbul genelinde. Bulunduğumuz dakika itibariyle %72'ye kadar çıkmış durumda o trafik yoğunluğu. Bizler şu anda bir önceki lokasyonumuzu değiştirerek Halıcıoğlu'ndan Çağlayan üst geçidine doğru geldik ve aslında o 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki trafik yoğunluğunu da burada net bir şekilde görebiliyoruz. Bir yandan vatandaşlar artık mesai saati başladığından dolayı işine gitmek üzereyken o trafik yoğunluğunu da etkilediğini söylemek mümkün. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi %72'lik bir trafik yoğunluğu var. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde bir trafik yoğunluğu var. Hem Analter'de hem de yan yollarda bu trafik yoğunluğunun olduğunu söylemekte fayda var. Genel trafik durumu %74. Avrupa yakasında bu durum %60'lardayken Anadolu yakasında trafik yoğunluğu %89'lara kadar çıkmış durumda. Özellikle bir önceki yayında belirtmiş olduğumuz o sahil hattındaki trafik yoğunluğu köprü katılımlarında hayli fazla etkiliyor. Çünkü Beykoz'dan başlayan, o Beykoz sahilden başlayan trafik yoğunluğu Harem sahile kadar her iki yönde de devam ettiğini söylemekte mümkün. Bakın.

0: Şu anda bir geçiş üstünlüğü olan bir ambulans da yine o trafiğe kilitlenmiş durumda ve yine bir sürücü yol vererek o ambulansın geçmesini sağlıyor. Aslında İstanbul'da özellikle yağışın etkili olduğu bu günlerde bu trafik manzaralarını görmek mümkün. Hemen diğer istikameti de daha net bir şekilde aktarmak gerekirse işte şu anda Aydın Baytar o Çağlayan ve Mecidiyeköy arasındaki o 15 Temmuz Şehitler Köprüsü köprüsü yolundaki trafik yoğunluğunu sizlere aktarıyor. Söylemiş olduğumuz gibi %60'lık bir %74'lük bir trafik yoğunluğu söz konusu şu anda. Bu durum Avrupa yakasında %60 iken Anadolu yakasında %89'lara kadar çıkmış durumda ve geçişlere bakacak olursak da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerinde trafik yoğunluğu biraz daha azken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerin hayli yoğun olduğunu söylemek mümkün diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Anadolu yakasında %84'e %85'e ulaşmış bir trafikten bahsediyoruz. İstanbullular için zor bir gün başlamış durumda. Biz İstanbul'da kalmaya devam edelim. İstanbul Kadıköy'de ise bir inşaatın metal şantiye perdesi kaldırıma devrildi. O sırada yoldan geçen iki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
2: Abi şöyle bir açalım şuraya.
3: İnşaatın koruma kaplaması devrildi. Altında kalan iki kişi yaralandı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. İnşaat alanını çevreleyen metal iskeletli perde kaldırıma devrildi. O esnada yürüyen iki kadın perdenin altında kalarak yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İnşaattan sorumlu yöneticiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
1: Sayın seyirciler, Tokat'ta 3 gün önce balık tutmak için evden çıkan 62 yaşındaki adam ısırarak kadem bastı. Bölgede arama çalışmaları başlatan ekipler yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.
3: Balık tutmak için evden çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü bu oldu. Tokat'ın Erbağ ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Erdoğar 26 Eylül Cumartesi balık tutmak için Kelkit Çayı'na gitti. 4 çocuk babası saatler geçmesine rağmen eve dönmedi. Ailesi durumu jandarmaya haber verdi.
4: Her zaman gelir buraya. Yani biraz rahatsızlığı var. Elepsi, sarası, unutkanlık var.
3: Bölgede çok sayıda ekiple arama çalışması başlatıldı. Erdoğar son olarak Kelkit Çayı'na yürürken bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler 62 yaşındaki Erdoğar'ın cansız bedenini Kelkit Çayı'nda buldu.
1: Hollywood filmlerinde, o korku filmlerinde yollarda, caddelerin arasında suyla kaplandıktan sonra gezen köpek balıklarını görmüşüzdür, izlemişizdir. Ama bu sahnenin gerçek olabileceğini çoğumuz aklımıza getirmedik. Ama New Jersey'den gelen görüntülere bakalım, fırtınanın etkilerini konuşacağız. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında bulunan New Jersey'den. New Jersey'de filmleri aratmayan bir olay kameralara yansıdı. Suların nehre dönüştürdüğü caddelerde köpek balıkları yüzerken görüldü. Okyanusta rüzgarın da etkisiyle köpek balıkları da bir anda şehrin ortasında kaldı. İsrail'de seçimler yaklaştıkça aşırı sağcı isimler Ben Gvir ve Smotrich'in skandal adımlarına, skandal görüntülerine bir yenisi daha ekleniyor. Az önce ekranlara getirmiştik. Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan baskın var ama Ben Gvir'in bir başka skandalına daha bakacağız. Filistinli mahkum Hasan Selame'nin hücresine baskın yaptı. Selame'ye "seni öldürmek istiyorum" diye tehditler savurdu.
5: Filistinli esirin hücresini bastı, tehditleri ardı ardına sıraladı.
6: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum.
5: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yeni bir provokasyona imza attı. Yaklaşık 30 yıldır İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkum Hasan Selame'nin tutulduğu hücreye baskın yapan Ben-Gvir ölüm tehditlerinde bulundu.

0: Seni öldürmek istiyorum, seni idam etmek istiyorum. Yukarıda yüce tanrı var, buradaysa cehennemden ben sorumluyum. Çocukken senin gibilere gereğinin yapılması için protesto gösterilerine katılmıştım. Büyüdüğümde de seni bu şartlar altına koyan bendim.
1: Yetmedi, baskın görüntüsüyle birlikte sosyal medyadan bir de yazı paylaştı. Filistinli esirler için idam vaadini yineledi. Savunma Bakanı olunca Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik sürgün politikasına devam edeceğim ifadesini kullandı.
2: Başkan Erdoğan'ın dün önemli görüşmeleri vardı. Başkan Erdoğan dün Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Subianto'yu COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
3: Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söz konusu dayanışmanın sürdürülmesinin her iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. İşbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmaya devam edileceğinin altını çizdi. Başkan Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşını Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.
2: Avrupa'da bu kış yeniden enerji krizi gündemin ilk sıralarına oturmaya başlamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş, Suudi Arabistan enerji tesislerine yönelik saldırılar, Katar'ın mücbir sebep ilanı ve Rusya-Ukrayna savaşı. Bütün bu krizler üst üste gelince Avrupa'dan bir kez daha 2022'den sonra ilk kez tasarruf çağrıları yükselmeye başlandı. Detaylandıralım.
1: ABD ve İsrail'in İran saldırısı. Husilerin Suudi enerji tesislerini hedef alması ve yeniden şiddetlenen Rusya-Ukrayna savaşı. Avrupa'da yaklaşan kış öncesi yeniden enerji krizi endişesi başladı.
4: Avrupa'da kış öncesinde doğalgaz depolarının doluluk oranı %70 olarak açıklandı. Bu oran geçtiğimiz sene %82 düzeyindeydi.
1: Düşen doluluk oranı Brüksel'de endişeye neden oldu. Avrupa Birliği Enerji Komiseri mevcut seviyeleri olağanüstü düşük olarak tanımladı.
4: Avrupa doğalgaz ihtiyacının %80'ini birlik dışından karşılıyor. Katar'ın saldırılar nedeniyle mücbir sebep ilan etmesi doğalgaz piyasalarındaki dengeleri bozdu.
1: Almanya ve Hollanda'nın gaz depolarındaki doluluk oranı %50 seviyesinde. Avrupa Birliği ise yaklaşan kış öncesi ek tedbirler alınması tavsiyesinde bulundu.
5: Brüksel, birlik ülkelerinden kamu binalarında sıcaklıkların düşürülmesi, açık alan ısıtmalarından vazgeçilmesi ve elektrik tüketiminin azaltılması gibi önlemleri gündemlerine almalarını istedi.
1: Uzmanlara göre şimdilik bir enerji krizi söz konusu değil ama savaşların sürmesi enerji piyasası üzerindeki riskleri artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'yı Rus enerji altyapısını hedef almaması konusunda bir kez daha uyardı.
2: Ve Amerikalı dev teknoloji şirketi Apple tarihi bir tazminat şokuyla karşı karşıya. Mahkeme teknoloji şirketi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketin yaklaşık 5.72 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti. Davanın merkezinde ürünlerde kullanılan titreşim teknolojisi vardı. Bu sistem kullanıcının telefona dokunduğunda ya da bir tuşa bastığında hissettiği titreşim ve dokunsal geri bildirimi sağlıyor. San Diego Federal Mahkemesi'ne görülen davada bir şirket Apple'ın kendisine ait iki patenti ihlal ettiğini savundu. Jüri de şirketi haklı buldu. Böylece Apple'ın 5.7 milyar dolar tazminat ödememesine mahkum etti. Ancak karar henüz son söz değil. Jüri Apple'ın patentleri bilerek veya kasten ihlal ettiği sonucuna varmadı. Apple'da karara itiraz edeceğini açıkladı.

0: Uçuş hazırlığı sırasında yaşanan olay yolcuları da şaşkına çevirdi.
1: Hazırlıklar yapıldı, tam uçuşa geçecekken gelen anons yolcuları valizleriyle kapıda bıraktı. İran Havayolu şirketine ait uçak borçlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda haczedildi. Caspian Airlines'ın 3 milyon avroluk borcu üzerine icra memurları ve avukatlar harekete geçti. Uçağın kalkışına izin verilmemesini istedi. Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alındı. Uçak park alanına çekilerek haciz işlemi uygulandı.
0: Türkiye pek çok alanda yerli ve milli adımlar atmaya devam ederken cep telefonu alanında tabii ki yurt dışına bağımlılığımız çok uzun yıllardır tartışılan ve eleştirilen bir konu ama artık bu dönemin sonuna geliniyor olabilir. Yerli ve milli telefon 2027'de piyasada. Sabah gazetesi: pil ve kamerada rekabetçi olacak. Türk Telekom ve Aselsan'ın birlikte üreteceği yerli telefon için geri sayım başladı. 2027'de piyasada olması beklenen telefon pil ve kamerada piyasadaki diğer telefonlarla rekabet edecek şekilde yerli mühendislerimiz tarafından geliştiriliyor. Türkiye yerli telefon üretiminden sonra yerli işletim sistemi ve yerli çipi de üretmeyi planlıyor. Önemli bir adım. 2027'de Türkiye yerli telefonuna da kavuşacak gibi duruyor. Bekleyip göreceğiz nasıl bir telefon olacak. Kastamonu'ya gidelim. Kastamonu'da tanınmamak için kadın kılığına girerek iş yerini kurşunlayan şüpheliyle ona yardım eden iki kişi tutuklandı. Hemen detaylandıralım. Kent merkezinde gece saatlerinde kadın kılığına giren şüpheli iş yerini kurşunlayarak kaçtı. İş yerini kurşunlama anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için de çalışma yürüttü. Ekiplerin titiz çalışması neticesinde şüpheliler kısa sürede tespit edildi. Polis ekiplerinin 4 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda ise 5 şüpheli yakalandı. Bursa'da ise seyir halindeki bir otomobilin önünü keserek araçtan inen sürücü ve yolcuya toplamda 360 bin lira ceza kesildi. Yeni düzenlemeler hep gündemimizde ama trafikteki şiddete karşı da önemli atımlardan biri. Olay Bursa-Ankara karayolunda İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan otomobilin önü aynı yönden seyreden otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Araçtan inen sürücüyle araçta bulunan yolcu diğer sürücünün otomobiline yaklaşarak ona hakaret etti. İhbar üzerine ekipler devreye girdi ve tabloya baktığımızda iki sürücüye de 360 bin lira para cezası kesildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Bir de piyasalara bakalım. Piyasalar yeni gün, haftanın ikinci iş gününe nasıl başlıyor dediğimizde hemen öncelikle Borsa İstanbul'daki tabloya bakacağız. Borsa İstanbul'da tabii fon soruşturmasının getirmiş olduğu etkiyi görmeye devam ediyoruz. %2,5'luk, %2,38'lik bir düşüş vardı. 12.592 puandayız. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'deki işlemlerde dolarda yükseliş var. Artık 49 lira seviyesine gelinmiş durumda. 48 lira 99 kuruş. Euro TL'yi hemen ekranlara getirelim. Euro TL'deki tabloya baktığımızda 55 lira 70 kuruş. Altın fiyatlarına bakacağız. Altında Fed'in ve petrolün baskısını çok net bir şekilde görüyoruz. 4131 dolara kadar geldik. Şu an hafif bir toparlanma çabası var ama dünkü hızlı düşüşün ardından bir hayli gerilemiş durumda rakamlar. İç piyasaya bakalım. Gram altını da ekranlara getireceğiz. %0,38'lik yükselişte 6504 lira. Gümüş fiyatları diyelim. Gümüş fiyatlarına dün %4'e yakın bir düşüş vardı. 60 dolara kadar geldik. 60 dolar 6 centteyiz şu an itibariyle. Bir de petrol diyelim. Petrol fiyatlarındaysa 100 dolar seviyesindeyiz. 99 dolar 95 sent ana günden başladığımız. Çalışma hayatında derinden etkileyecek bir gelişme var. Esnek çalışma modeline geçiliyor. Peki bu model çalışanları, yani hepimizi nasıl etkileyecek? Yanıtına bakalım.
3: Ben zaten hibrit çalışıyorum. Bence olmalı. Mantıklı bir çalışma sistemi diye düşünüyorum. Gidip ofiste vakit geçirmenin çok da bir mantığı yok. Daha verimli olacağını düşünüyorum.
4: Çalışma düzeni değişiyor. Uzaktan çalışmayla iş yeri modeli birleşiyor. Hibrit model dönemi geliyor.
5: Pandemiden sonra özel sektörde birçok şirket aslında evden çalışma modelini benimsemişti. Şimdi bunun yasal bir zemin oturtulması ile ilgili bir çalışma hayatımıza geçmiş durumda.
6: Çalışma hayatında tek tip mesai dönemi.

0: Önemi geride kalıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte artık çalışanlar haftanın bir kısmını iş yerinde, bir kısmını uzaktan çalışabilecek. Haftanın hangi günü nerede çalışacağı ve çalışma saatleri iş yeri sözleşmesinde açıkça belirtilecek.
1: İşverenle çalışan arasında bu esnek ve hibrit çalışma modeline göre bir çalışma modeli benimsenirse bu iş sözleşmelerine yazılacak ve çalışma hayatı buna göre belirlenecek.
2: Orta vadeli programda yer alıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesi ile resmiyet kazandı. Geleneksel sistemde çalışma saatleri 9-18 olarak uygulanırken esnek çalışmada bu saatler isteğe göre geri ya da ileri alınabilecek.
1: Sabah 9 akşam 6 mesai modelinin saatlerinin de esnetilerek mesela sabahları 7'de başlayıp akşamları 4'te bitecek bir şekilde mesai saatlerinin planlaması yapılabilecek. Haftada 7 günlük çalışma döneminde haftanın 4 gününü evden, 2 gününü ofisten çalışabilecek bir şekilde esnetilebilecek bir modelle karşı karşıya kalacağız.
0: Düzenlemenin bazı kamu kurumlarında da uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda kamuda çalışma sistemi çekirdek ve esnek çalışma zamanları olarak ikiye ayrılacak.
2: Kamuda işçi statüsünde çalışanlar da sisteme dahil olabilecek.
1: Çekirdek çalışma saatleri günde 5 saati aşamıyor. Günlük çalışma saati de 8 saat olarak yine planlanmış. Çalışma saatleri normal yasal saatlerin içerisinde başlamadan 2 saat önce ve bittikten 3 saat sonraya planlanabilecek.
3: Sürekli ofiste olduğumuz için, sürekli çalıştığımız için yoğun stres altında oluyoruz tabii iş yerinde. Bunun içerisine ev dahil olursa tabii çok daha hoş bir çalışma ortamı olur diye düşünüyorum.
2: Peki yeni sistemde maaşlarda değişiklik olacak mı? Sosyal haklar, prim günleri ve analık yardımı gibi haklardan tam zamanlı çalışanlarla aynı şekilde yararlanılması hedefleniyor.
4: Baktığımız zaman hibrit çalışma modern zamanlarda giderek artan bir şey. Bence kısmen uygulanmalı, evet. Sözleşmede olması güvence sağlıyor. O açıdan önemli tabii ki.
1: Şu anda bir altyapısı oluşturulmuş durumda. Yıl sonu itibariyle yürürlüğe girmesini bekleyebiliriz.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Bir son dakika gelişmemiz var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 isim gözaltına alındı. Çok sıcak bir gelişme. Peki bu isimler neyle suçlanıyorlar? Neden dolayı gözaltına alındılar? Hemen detaylara bakalım. Kadir Mercan telefon hattımızda olacak. Kadir, sözü bırakalım sana.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan hakemler dosyası, daha doğrusu hakemler soruşturmasına ilişkin sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve 7 şüpheli de gözaltına alınmış durumda. Haklarındaki suçlama ise mobbing ve resmi belgede sahtecilik olduğunun altını çizelim. Peki kimler gözaltına alındı? Dilerseniz onlar devam edelim. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu ve Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar ve Emre Kosif gibi isimler şu anda gözaltına alınan kişiler arasında. Soruşturmanın aslında detaylarına bakacak olursak da 15 Eylül 2025 tarihinde müşteki sıfatıyla başlayan bir soruşturma olduğunu söylemek mümkün. Yani yaklaşık bir sene önce kadar başlamış bu soruşturma ve bu soruşturma neticesinde şüpheliler hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarında bulunulmuştu. MASAK ve HSS analizleri müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi raporları kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonu düğmesine basıldı ve İstanbul merkezli Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi şu anda gözaltına alınmış durumda. Gözaltı kararı sayısı kaç? Bunu da ilerleyen dakikalarda öğrenmiş olacağız diyelim. Gelişmeler oldukça bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz.
6: Detayları senden almaya devam ediyoruz. Çünkü önemli bir gelişme. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun aralarında bulunduğu 7 kişi dedik. Sen az önce belirttin. Bu isimler neyle suçlanıyorlar? Şimdi bunu istersen biraz daha detaylandıralım.
7: Tabii ki Gökhan Kurt. Aslında soruşturmanın detaylarına bakacak olursak biraz önce de belirtmiş olduğum gibi 15 Eylül 2025 tarihinde başlayan ve yürütülen gizli bir soruşturma olduğunu söylemek mümkün. Çünkü o tarihte müşteki ifadesiyle başlayan bir soruşturma, yani bir şahıs bu kişiler hakkında ya da bir kişi hakkında

0: şikayetçi olmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek bir ifade vermiş, bir şikayet dilekçesi vermiş. Sonrasında ise bir ifade vermiş. Bu ifade kapsamında da hakemler dosyası olarak belirtilen bu soruşturma dosyasında resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçlarına ilişkin yürütülüyor. Bu soruşturma altını çizmekte fayda var. Resmi belgede sahtecilik ve eziyet. Aslında eziyetin bir farklı tanımı da biliyorsunuz. Mobbing olduğundan dolayı buna mobbing de diyebiliriz. Bu suçlamalarla yürütülüyor soruşturma ve soruşturma kapsamında hem açık kaynak araştırmaları, hem MASAK, hem HTS analizleri, müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri doğrultusunda suçla bağlantısı olabileceğini değerlendirdikleri 7 şüpheli hakkında bu sabah itibariyle operasyon düzenleniyor. O operasyonda da İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı olarak sabah saat 6 itibariyle düzenleniyor. Eş zamanlı olarak bu operasyonlar düzenlendikten sonra da gözaltı kararı verilen isimler nereden 7 şüpheli gözaltına evet. alınıyor. Dilerseniz kimler gözaltına alındı? Onu da söyleyip noktalayalım. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin ve evet. TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım dahil 7 şüpheli gözaltına alınmış durumda Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan'a teşekkür ederim. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Aspor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte. Tabii milli maçı konuşacağız. Pek çok başlığımız var ama bir son dakika gelişmesi haberin en sıcak doğal hali. MHK Başkanı'nın aralarında olduğu 7 isim gözaltına alınmış durumda Cem Bey. Tabii ilk bilgiler de geliyor. Daha çok sıcak ama çok kısa bir değerlendirme alalım bu süreçle ilgili olarak.
2: Gökhan Bey, şu anda konu çok yeni fakat aktarılan bilgileri hep beraber dinledik. Bir de tabii ki ne tür bir savunma yapılacak bunları da dinledikten sonra biz konuya daha da vakıf olabiliriz. Çünkü konunun içerisinde biraz önce aktarılan bilgilere göre belgede sahtecilik ve eziyetle alakalı iddialar var. Tüm bunlar şu an iddia boyutunda. Tabii ki savunmalar alındıktan sonra çok evet. daha iyi bu konuda konuşabiliriz.
1: Tabii sizinle tabii ki yayın ana başlığımız tabii ki akşam dün akşam oynadığımız milli maçtı. Bu tabii ki yaşanan gelişme spora ilişkin bu gelişmede gündemin bir anda önüne geçmiş durumda. MHK Başkanı'nın gözaltına alınmasını konuşacağız ama çok kısa milli maçı da aslında bir değerlendirelim. Olmadı, bir kez daha olmadı. 4-1'lik çok ağır bir yenilgi. Nasıl yorumlanacak dün akşamki maç?
2: Dün akşam maç başlangıcında ne yazık ki sahada 11 hayalet vardı, milli takım forması giymiş. Ben sadece hikayeyi Montella üzerinden okumanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bizi buraya getiren isim de Montella'ydı. Bir hemen dönelim Fransa maçındaki çok doğru oyuna bakalım. Bana kalırsa dün saha içerisinde oyun başlangıcında inanılmaz aksamalar yaşandı. Hı hı. Yani Fransa maçındaki konsantrasyona bakın, İtalya karşısındaki konsantrasyona bakın. Saha içerisindeki yerleşim çok problemliydi. Zaman zaman oyunda bu tür sonuçlarda olabilir. Ama mesele şu, siz Dünya Kupası'nda istediğiniz sonuçları almadıktan sonra Montella ile yolları ayırabilirdiniz. Hı hı. Ama beraber yol yürümeye karar verdiniz. Ve Fransa maçında bence gayet de iyi bir oyun vardı. Ha, bu maçtan sonra kafamızı kaldıracağız. Önümüzde 4 maç var, 12 puan var. Ben çok erken YİS'e umutsuzluğa kapılmanın da gereksiz olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Montella'nın açıklamalarında eleştirdiğim çok yön evet. var. Montella da tabii ki eleştirilmeli. Evet, ama bu Montella öfkesi üzerinden bir sörf yapıp bence bunun üzerinden çok fazla gitmenin de şu an için milli takıma, oyuncu grubuna çok fazla bir şey kazandıracağını düşünmüyorum. Evet. Bizim oyuncularımız, bizi onlar buraya kadar getirdi. Güvenmemiz ve önümüze bakmamız gerekiyor.
1: Cem Kerpiççiler, çok teşekkür ederiz. Tabii süremizin tabii çok sonuna gelmiş durumdayız. Size kolaylıklar dileyelim. İyi çalışmalar.
2: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Cem Kerpiççiler'e de teşekkür ederim. İşte Cem Bey'le de vurguladığımız gibi tabii ki gecenin maçı istemediğimiz bir sonuç. Şu an milli futbol takımımız İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Peki maçın özet görüntülerinde neler var? Gecenin maçlarına ilişkin neler söyleyeceğiz? Ekranlara getirelim.
3: A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay.

0: İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9. Yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
1: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam, devam, devam.
0: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli. Raspadori. Pio Esposito. Bomboş Coyote. Bomboş. Bomboş Coyote. Bomboş.
1: Tabii ki markaj yok. Topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da tabii kötü bir gol yedik yani.
0: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına
1: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta, Barış var. Ona ADS'e teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege, Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım, ikinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı taşınma satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendiğini duyurdu. Bakanlık, sistemin teknik altyapısının tamamlanması ve uygulamada yaşanabilecek sorunların önlenmesi amacıyla düzenleme yapıldığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: bulacaksın.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Esnek ve hibrit çalışma döneminde yeni dönem başlıyor. İş yerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmeye yazılacak. Peki haftalık çalışma süresi kısalacak mı? Maaşlar düşecek mi? Taslakta 45 saatlik süre korunurken çalışanların sosyal hakları güvence altında tutulacak ve kazanç kaybı yaşanmayacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
10: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
11: Vakıfbank daima seninle.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
13: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.

0: Günaydın.
1: İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Sizi gördüm, daha iyi oldum.
0: Teşekkür ederim.
1: Son dakika bilgisi ekranda, hemen onunla başlayacağım.
0: Evet. Ben de ona bakıyordum.
1: Evet, MHK Başkanı ve 6 üyesinin gözaltına alındığı bilgisi var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla 6 üyesi gözaltında. Muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan hazır, bizi bekliyor. Kadir, neden gözaltındalar? Nedir son durum? Günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Haklarındaki suçlama ise resmi belgede sahtecilik ve mobbing olduğu iddiaları var. Şu anda bize yansıyan ilk bilgiler bu yönde. Peki kimler gözaltına alındı? Dilerseniz onlarla devam edelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu ve Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi yine Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmış durumda. Peki soruşturma nasıl başladı? Dilerseniz onlarla devam edelim. Aslında soruşturmanın ateşini, daha doğrusu fitilini ateşleyen 15 Eylül 2025 tarihi diyebiliriz. Çünkü bu tarihte müşteki sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe verildi. Sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir ifade alındı. Bir müştekinin ifadesi alındı ve bu ifade doğrultusunda tam bir sene önce bu soruşturma gizli bir şekilde başlatıldı. Sonrasındaysa yine açık kaynak araştırmaları yapıldı. MASAK ve HTS kayıtları yapıldı. Yine müşteki ve tanık ifadeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dinlendi ve soruşturma bir aşamaya kadar gelindi ve bugün itibariyle de sabah saatlerinde, biraz önce de belirtmiş olduğum gibi, İstanbul merkezli olarak 4 ayrı ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında da 7 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Gözaltı sayısına dair şu anda henüz bir bilgi yok. Belki ilerleyen saatlerde gözaltı sayısının da, daha doğrusu gözaltı kararı sayısına ilişkin herhangi bir bilgi yok. Fakat ilerleyen saatlerde gözaltı sayısının da artabileceğini söyleyelim. Yenilemekte fayda var. Sıcak bir gelişme olduğunu söyleyelim. 7 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor diyelim. Bulunduğumuz dakika itibariyle rutin bir sağlık kontrolünden geçirildiler. Sonrasında ise kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemleri başlayacak diyelim. Gelişmeler oldukça, soruşturmanın detaylarından bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Kadir, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, Aydın Baytar'a da. Kadir'e yayının başında sorduğum soru neden gözaltındalar sorusuydu. Yanıt aslında bir yandan resmi belgede sahtecilik, bir de mobbing. Mobbingle ilgili de bir yasa çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok üzerinde durduğu, tüm çalışanları koruyacak bir yasa kapsama girmişti. Bununla ilgili de gözaltılar olduğunu öğrendik. Şimdi bir yandan da telefon hattında Meral Dağlılar var, muhabir arkadaşımız. Fon soruşturmasında da 5 kişi daha tutuklandı. Meral, nedir son durum? Günaydın.
3: Günaydın Cansın Elbacı, iyi yayınlar dileyelim. Öncelikle Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe gözaltı haberleri gelirken an itibariyle haber merkezlerimize bir son dakika bilgisi daha düştü ve 5 kişi de sizlerin de dediği gibi tutuklandığını bildirelim. Toplamda da 56 kişinin artık tutukluluk kararı netleştiğini tekrardan hatırlatmış olalım. Peki bu kişiler kimlerdi? Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Ceylan, Yunus Caf tutuklandılar. Okan Uzunoğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu bir son dakika bilgisiydi ve bu kapsamda da tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Fon soruşturması kapsamında dün de oldukça hareketli bir gün geçirmiştik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da aslında 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Yakalananlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı da bulunuyordu. Gözaltına alınan diğer isimler arasında da Duygu Somay, Tuğba Hicran Ataseven, Kerim Tosun, Nuray Elmas Taş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun da bulunuyordu. Ayrıca hakkında gözaltı kararı

0: bulunan Özata Denizcilik Yöneticisi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. Balcı'nın Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim olduğu da öğrenilmiş oldu ve dün itibariyle aslında bu 9 kişi de gözaltına alındı. Destek Faktörünk Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksu ise hala aranmaya devam ediyor. Şüpheliler suç gelirlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyordu. Tekrardan bunu da söylemiş olalım. Öte yandan fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan kamuoyunda balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün de hesaplarındaki para trafiği mercek altına alınmış durumda soruşturma kapsamında. Yapılan mali incelemelerde Öğüt adına 1 Temmuz 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edilmişti. Şurada da bir vurgu yapmakta fayda var. 1 Temmuz 16 Eylül arasındaki tarihler aslında geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu son açıklamada da oldukça önemliydi. Bu tarihler arasında aslında o para transferlerinin nasıl işlendiği, fon soruşturması kapsamında o fona kimlerin girip çıktığı da ayrıca tespit edilip bu konuyla alakalı da detaylı inceleme yapılacağını söylemişti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Son olarak para hareketliliğinin kaynağı ve nihai yararlanıcıların araştırılırken Öğüt'ün ağabeyi eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'le söz konusu mal varlığı ve para trafiği arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da incelenmeye devam ediyor. Ama bugünün aslında son dakika gelişmesi şuydu. Fon soruşturması kapsamında 5 kişi daha tutuklandı. Bu 5 kişi sonucunda da tutuklu sayısı 56'ya yükselmiş oldu ve beraberinde de Okan Uzunoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fon soruşturmasındaki son detaylar bu şekildeydi. Cansın Elvacım.
1: Meral, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi sıcak takip ettiğimiz başlıklardan bir tanesi de buydu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor. Şu ana gündem fon krizi. Dün çok önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Az sonra onları paylaşacağız sizinle. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi. Önce bir Ankara'ya gidelim. Bugünkü toplantıya dair detayları öğrenelim. Kübra Bal hazır bu kez. Kübra, günaydın. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın. 17 Eylül'den bu yana gündemde olan ve kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcı ilgilendiren soruşturma devam ediyor. Tabii bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriyor. Dün kabine toplantısında da hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum yaptılar ve aynı zamanda bugüne kadar atılan adımlarla ilgili detaylı bilgi verdi. Her iki bakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirecek ki toplantıda oldukça önemli, saati henüz net değil ancak AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısından önce gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tabii toplantı özellikle sermaye piyasası kuralları içerisinde ve hukuk devleti sınırları içerisinde verilecek kararlar bakımından, gerekli atılacak adımlar bakımından oldukça önemli. Özellikle de mağdur olan vatandaşlar yönelik alınacak tedbirler, soruşturmanın gidişatı ve benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar ele alınıyor olacak. Tabii toplantının dışında dün kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldukça kritik mesajlar vermişti. Özellikle Türkiye finansal sisteminin çok güçlü olduğunu söylemişti ve bununla birlikte sadece sorunun belli bir bölümde yaşandığını işaret etmişti. Yani finansal sistemin tümüne sirayet etmiş herhangi bir riskin söz konusu olmadığını söyledi ve Türk sermaye piyasasının da bunu kaldırabilecek rahatlıkta bir güçte olduğunu, kapasitede olduğunu altını çizdi. Aksini iddia edenlere ise sert uyarılarda bulundu. Çünkü bu durumun hem Türkiye ekonomisine zarar verdiğini hem de yatırımcıları tedirgin ettiğini söyledi. Özellikle kapatılan fonlarda titizlikte bir tasfiye çalışmasının ilerlediğini de söyledi. Hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap verdiklerini, soruşturmalarının devam ettiğini söyledi ve özellikle idari ve hukuki cezalarında yolda olduğunu, hukuk önünde ceza vereceklerini de hesap vereceklerini de söyledi. Hiç kimse milletin malına, hakkına, hukukuna el uzatamaz, karşısında bizi bulur mesajlarını verdi. İşte bugünkü toplantı oldukça önemli olacak. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesinde de gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya gelecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Akın Gürlek bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının üzerine üzerinde

0: güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesi üzerine kararlılıkla gitmektedir. Bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmış olduğu paylaşımda sonrasında gözaltına alınan kişilerin isimlerini ifade etmiş ve şu şekilde devam etmiş. Spor severlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmaya büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek bitirmiş Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmış olduğu sosyal medya hesabındaki paylaşımda. Aslında Akın Gürlek'in de belirtmiş olduğu gibi bir iddia var. O iddia da şu şekilde: özellikle Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın hakemlerin terfi dosyalarında usule aykırı değişiklik yaptığı iddiası var. Bunun da altını bir kez daha çizelim. Bu da sıcak bir gelişme. Soruşturmanın önemli detaylarından biri. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi yaklaşık bir sene önce bir müşteki ifadesiyle başlamıştı bu soruşturma ve bir sene boyunca da gizli yürütülen bir soruşturmaydı. Hem bilirkişi raporları incelenmiş, hem HTS ve MASAK kayıtları incelenmiş, hem de diğer deliller incelenmiş ve bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basılmıştı diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Çok teşekkür ediyorum Kadir. Sana da Aydın'a da yeni bir gelişme olursa yine konuşuyor oluruz. Kadir konuşurken arkadaşlarımın ekrana verdiği fotoğrafta da yine Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın sağlık kontrolünden çıkışının anının görüntüsü, onu söyleyelim. Şimdi bir yandan son dakikalar ardı ardına geldi ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları yakinen takip edildi. Çünkü ne diyeceği çok önemliydi ve sürecin nasıl işleyeceğini o açıklamalar bize belli edecekti. Belli ki meclisin açılış konuşmasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu konuda bazı mesajlar verecek. Hatta mecliste bir araştırma komisyonu kurulacağı yönünde de bazı bilgiler gelmeye başladı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki hak yiyeni biz savunmayız. Bugün sizin de manşetiniz bu. Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletin malını yedirmeyiz. Biz kimseye benzemeyiz cümlesi önemliydi. Kimse bizi şehir şehir dolaşıp yolsuzlukları savunanlarla mukayese etmesin. Kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hak yiyenleri savunma yoluna gitmeyiz. Söz konusu insanımızın huzuru, 86 milyonun ekonomik güvenliği ise küçük bir tereddüt göstermeyiz. Finansal sistemimiz güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. BM dönüşünde de bunun altını çizmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sermaye piyasasının temelleri sağlamdır. Bu sınavların üstesinden rahatça gelecek kapasiteye sahiptir. Muhalefete orada bir mesajı var. Muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fon çıkışı oldukça aslında net ve sertti. Onu söyleyebiliriz. Şimdi Faruk abi, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları, hem mecliste araştırma komisyonu kurulacak olması, hem daha bu saat itibariyle yeni gözaltıların haberinin geliyor olması, hem de bir yandan bu işin toplumsal yükü var. Çünkü herkesin bir şekilde bu fonlara yatırım yapsın yapmasın konuşulanlardan etkilendiğini görüyoruz. Şöyle yorumlar: vay be, bu kadar para mı? Biz niye böyle çalışıyoruz? Bu nasıl oluyor? Yazık, günah değil mi bizim paramıza? Herkesin bir psikolojisini etkiledi. Bunu bir kabul edelim.
2: Doğru.
1: Piyasayı da bir yandan etkileyip ekonomiyi de etkilemeye çalışmanın üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle duruyor. Bu çerçevede şu an son durum ne ve ne göreceğiz biz meclisin açılmasıyla?
2: Bir kere devletin en üst makamından bu güvencenin veriliyor olması çok önemli. Yani vatandaşa şu mesajı veriyor Sayın Cumhurbaşkanı ki hiç kimse merak etmesin, devlete, hükümete güvensin. Biz bu işte hak yiyenin karşısında olacağız. Kimse sizin malınıza, mülkünüze el uzatamaz. Yani Yani bunu hem bir siyasi irade olarak bu soruşturmaların arkasında durması açısından çok önemliydi. Hem de vatandaşa bir güvence vermesi açısından. Şimdi ikinci kısım, ki altını iki kere çizdi onu. Hani

0: Piyasasının küçük bir kısmında olması meselesi. Hı hı. Evet, 3000'in üzerinde fon var. Buradaki sorun 130 tane, 131 tane fonda. Yani baktığın zaman %4'ünü, 5'ini ancak oluşturuyor. Parasal büyüklük çok açıklanmadı ama ortaya çıkan rakamlara da baktığın zaman gene %8'i, 9'u. Dolayısıyla hani burada hem sosyal medyadan hem başka kanallardan işte ekonomi battı, bitti, gidiyor propagandası yapanlara bir mesaj vermiş oldu. Yani hem sermaye piyasaları hem finansal yapımız güçlü. Bunu kaldıracak güç de zaten dediğim gibi %4'ü 5'i. Dolayısıyla ikinci bir mesele de senin söylediğin hani herkes bunu konuşuyor ve evet, psikoloji bozuldu. Şimdi de şöyle bir propagandayla ortaya çıktılar. İşte bu paraları biz ödeyeceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi bu da bir yalan. Yani büyük bir yalan. Çünkü başından beri konuşuyoruz. Burada hiçbir şeyin battığı yok. Ortada şirketler duruyor. Bu şirketlerin aldığı hisseler duruyor. Bu hisselerin üzerinden hem borsanın hem SPK'nın aldığı komisyonlar, vergiler duruyor. Yani senin benim ödeyecek bir durumumuz yok burada. Zaten ortada bir para var. Bu para, mal var. Mal paraya çevrilip hak sahiplerine ödenecek. Yani bunu dediğim gibi devletin...
1: Bu SPK'dan gelen iade açıklaması o mu?
0: Aynen. Devletin en üst makamından da bu bir kere daha söylenmiş oldu. Dolayısıyla bu yalanlara karşı aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkisi de çok sertti ve en üst perdeden oldu. Ama bu yalanlar devam ediyor sosyal medyada. İşte bizim vergilerimiz de ödenecek bu para. İşte ekonomi battı bitti. Dolayısıyla bunu çok net ve açık bir şekilde ifade etmiş oldu.
1: Bir kayırmanın söz konusu olmadığında
0: orası çok önemliydi.
1: Mesaj
0: evet.
1: Verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da bu sosyal medyanın üzerinde durmak istemiyorum ama orada da sanki başka bir manipülasyon evet, sanki değil de var işte. Görüyoruz her birimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunda da çok net ve kararlıydı.
0: Şimdi ben şunu görüyorum bir tarafta. Onlar şunu beklediler. Aynı işte bu CHP'lilerin belediye yolsuzlukları karşısında işte ben aldım diyen ortada, ben verdim diyen ortada, her şey ortada olmasına rağmen bu bir siyasi operasyondur söyleminin bu taraftan da yapılmasını çok bekleyen vardı. Yapılmayınca da nasıl ya durumuna düştüler. Dolayısıyla öyle bir durum da seziyorum. O yüzden de ona da bir cevap vermiş oldu. Hak yeğeni savunmayız. O ikinci cümle çok önemli. Biz yolsuzluklar karşısında şehir şehir dolaşanlara benzemeyiz. Bizi kimseyle karıştırmayın.
1: Yani
0: diye.
1: Diyor ki açık açık Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim önceliğim her zaman yola çıkarken de millet değil, ne millet, ben yanımda da barındırmam, ülkemde de bunu barındırmam. Aynen. Anlaşılan bu ama sadece söylemle kalmıyor. Az önce Kübra'nın anlattığı önemli. Ekonomi kurmaylarını şimdi toplayacak
0: bugünkü
1: olması.
0: Bugünkü toplantı çok kritik.
1: Bir de şunu sorayım. Dün iki sunum vardı. Biz sizinle konuştuğumuzda Maliye Bakanı Şimşek'in sunumunun olacağını biliyorduk.
0: Doğru.
1: Bir de Adalet Bakanı'nın sunumu oldu. İkisi de fonla ilgiliydi.
0: Çünkü
1: detaylı bir sunumdu.
0: İki yol koldan gidiyor
1: evet,
0: biliyorsun bu
1: bir çalışma.
0: Soruşturma.
1: Şimdi bu söylem tabii ki söylemde kalmadığının, o sunumların ardından o bilgiler detaylıca Cumhurbaşkanı'na sunulduktan sonra şimdi Cumhurbaşkanı kurmaylarını toplayıp ne yapacak?
0: Şimdi bugünkü toplantı çok kritik aslında. Bugünkü toplantıdan çıkacak mesajlar aslında piyasaları rahatlatacak. Ben bugün bu konunun büyük ölçüde çözüleceğini düşünüyorum. Bugün bir yol haritası da açıklanabilir ama ondan önemlisi bir idari ve yasal düzenlemeler geliyor anladığım kadarıyla. Burada bu yapının bir daha tekrarlanmaması açısından.
1: Bu meclisteki araştırma komisyonu
0: o
1: gibi.
0: O da öyle. Belki o araştırma komisyonu hani bu yolsuzluğa bulaşan var mı yok mu belli makamlarda onları da ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla o soruşturma biraz adli bir soruşturma biraz adli bir soruşturma olacak gibi geliyor. Adli soruşturma bir taraftan yürüyor. Yolsuzluk yapan, manipülasyon yapan, milletin parasını çalan, işte az önce arkadaş bir görüntü gösterdiler. Yatlar, katlar, arabalar, jetler, bilmem neler. Bunların hepsine el konuldu. Bunların hepsi satılıp hak sahiplerinin paraları ödenecek. O yüzden diyorum yani senin benim ödeyeceğim bir hukuki durumda yok. Fiili durumda yok. Yani bu iş öyle olmuyor tasfiye. Tasfiye dediğiniz şey o şirketin mallarıyla oluyor. O yüzden bugünkü toplantı çok kritik. Bunu bekleyelim. Çıkacak mesajlar önemli. Bak hatırlar mısın bu evim sisteminde biraz sıkıntı olacak gibiydi. Ne yapıldı? Hemen idari ve hukuki tedbirler alındı
1: evet,
0: ve o sistem kuruldu. şimdi işte o evim şirketleri teminatlarıyla birlikte çok iyi bir şekilde çalışmaya başladı. Aynı o şekilde bu fon sisteminde de eğer bir aksaklık varsa böyle arızalar çıkmaması açısından hem idari tedbirler alınacak hem de yasal düzenlemeler meclise gelecek, öyle gözüküyor.
1: Peki bunu bunu izleyen, işin dışında olan işte seyircilerimiz, sokakta vatandaş da bunu konuşuyor. Siz de duyuyorsunuz, ben de duyuyorum. Şunu nasıl olacak? Mallarına el konuldu. Hukuki yönden süreç sonuna kadar işleyip bir de ceza alacaklar değil mi?
0: Yani sadece zaten tutuklamalar var.
1: Tutuklamalar 56'ya var. Bu süreç böyle işleyecek.
0: Tabii onlar yolsuzluktan, manipülasyondan, para kaçırmaktan, hırsızlıktan ne varsa yani bilemiyorum. Hepsi iddia şu anda ama yapılan işlemlerde belli elde kuvvetli deliller var ki 56 kişi tutuklanmış. Ha sonra yargılamanın sonunda kim halt yediyse onun karşılığını alacak. Ama bu tarafta da bir tasfiye süreci devam ediyor. Bu tasfiye süreci dediğimiz şey işte bir yerden para getirerek yapılan bir şey değil ki. İşte bu mallar ortada. Senin paranla benim paramla alınmış hisseler, şunlar bunlar hepsi ortada. Bir 6 aylık süreç de var. O süreçte de insanların bu aldıkları hisselerin gerçek değerine ulaşması beklenerek satılıp paralar ödenecek.
1: Ha. Yok abi, aslında öyle bir şey yapıldı ki, yani öyle bir zarar verilmeye çalışıldı ki, neyse ki ilk ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediklerinin altına o yüzden bu kadar çiziyorum. Şimdi biz geçen haftalarda neyi konuştuk? Kiralık ev konutlarının yapılıyor olmasını.
0: Doğru.
1: Vatandaşların marketlerdeki o pahalılıktan şikayetini, bununla ilgili çalışmaların yapılıyor olmasını. Yıllardır ne konuşuyoruz? Enflasyonla mücadelede gelinen noktayı. Vatandaş sokakta ne diyor? Kardeşim markette pahalılık olmasın. Asgari ücret artıyor. Benim paramı cebimden almasınlar. Bu yolsuzluk yapanlara, benim paramı yiyenlere bir şey yapın. Cezalar geliyor. Yetmez mi diyor? Kulak tıkamıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna cevap veriyor. Şimdi daha biz bunu konuşurken buraya para yatırıp yatırmayan değil, bütün vatandaş Tabii. Bu sefer bundan etkilenmeye başladı.
0: Çünkü öyle bir algı
1: i̇şte
0: oluşturuldu.
1: Söylediğin Samet diyor ki işte o lüks arabalar diyor. Şimdi içeride rejide de mesela bunu izliyoruz hepimiz. Şu çok önemli. Söz konusu insanımızın huzuruysa, burada çok önemli bir mesaj var aslında. Yani insanın huzurunu da bozdular Evet. Bir yandan. Söz konusu 86 milyonun, yani sadece buraya para yatırmış, fonda bulunmuş, bulunmamış. Onlar da tabii ki ayrı bir başlık ama zararları ödenecek. 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınmasıysa bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz cümlesi. Belki de en önemli cümle.
0: Bence de. Yani burada bizim önceliğimiz millettir. Milletin malına göz koyan, el koyan, göz diken kim varsa, bu sadece fonla ilgili de değil. Bak,
1: yatırımcıyı tedirgin et.
0: Evet.
1: Ondan sonra işini düzgün yapan şirketleri tedirgin et. Vatandaşı Maalesef. Tedirgin et.
0: Ama hatırla, yani ne zaman bir seçim yaklaşsa bunlar ortaya çıkarlardı biliyorsun. Yani önce ekonomiyi bozarak. Ekonomi biraz psikoloji. %50'si psikoloji. O psikolojiyi bozduğunuz zaman insanlar tedirgin olmaya başlıyorlar. Ama devletin en yüksek makamı bu işe el koymuş. Hiç merak etmeyin diyor ve gerçekten de az önce söylediğim gibi %3'ünü 4'ünü oluşturan bir sıkıntıdan bahsediyoruz.
1: Peki bakalım ne olacak? Devam edecek.
0: Bugünkü toplantıda bence bu iş çözülecek.
1: Evet, bakalım göreceğiz. Yarın onun detaylarını zaten konuşacağız.
0: Ve biz bu temizlik sonunda çok daha sağlıklı bir fon sistemine kavuşacağız. Aynı evimde olduğu gibi, aynı bankalarda olduğu gibi.
1: Tamam, konuşuyor olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajları önemliydi. Onlara bir parantez açmamız gerekiyordu. Şimdi biraz savaş gündemi tabii. Karşılıklı saldırıların sürdüğü Rusya-Ukrayna hattında askeri gerilim tırmanıyor. Başkent Kiev'e bir dizi İHA saldırısı daha düzenledi Rus güçleri. Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezleri hedef alındı.
2: Ukrayna'nın başkenti bir kez daha Rus İHA'larına hedef oldu. Kiev'den alevler yükseldi. Ukrayna'nın iletişim ve veri merkezlerini vuran Rus ordusu başkentteki Bilimler Akademisi'ni de hedef aldı. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.
3: Hiçbir ses yoktu. Ne bir ıslık ne de bir uğultu. Ve her yer bir anda alevler içerisinde kaldı. Tüm camlar patladı ve bina yanmaya başladı. İçeride insanlar vardı. Tam bir kabustu.
2: Saldırılan noktalardan biri de Dinamo Kiev stadının hemen yanıydı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Kiev'deki saldırıların ardından yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Gece karanlığında başlayan Rus saldırıları gün boyu devam etti. Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezlerini kamikaze dronlarla vuran Rusya, Kiev'in farklı noktalarına da saldırılar düzenledi. Rus İHA'sının isabet ettiği bir apartmanda yangın çıkarken binada yaşayan bir kadın hayatını kaybetti. Alevlerin sardığı apartmanda mahsur kalanlar pencereden sarkarak kaçmaya çalıştı.
3: Bu anlamsız savaşı anlayamıyorum. Olan biten hiçbir şeyi anlayamıyorum. Ama yaşananlar hiç doğru değil ve acıyı çekenler sıradan insanlar.
2: Saldırı sonrası açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski karşılık verileceğini duyurdu. Kiev Belediye Başkanı Klitschko ise Rusya'nın Kiev'de terör estirdiğini söyledi.
4: Ruslar her gün durmaksızın vatanımıza çok sayıda insansız hava aracı gönderiyor. Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmaya ve tüm toplumu depresif bir ruh haline sürüklemeye çalışıyorlar.
2: Saldırı sonrası çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale ederken aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.
1: Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarını sürdüren Rusya bir kez daha Polonya'nın yanı başını vurdu. Polonya sınırından 2 kilometre uzağa düşen bir Rus İHA'sı Varşova'yı alarma geçirdi. Savaş uçaklarını havalandıran Polonya ordusu hava savunma sistemlerini de devreye soktu.
5: Rus İHA'ları bir kez daha Polonya'nın yanı başına düştü. Alarma geçen Varşova savaş uçaklarını havalandırdı. Polonya'nın Ukrayna'ya açılan sınır kapısına çok yakın bir noktayı vuran Rusya, yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. 13 Eylül'de Kiev'den dönen Boris Johnson'ın dakikalar önce geçtiği tren hattını vuran Rusya, Polonya sınırına 2 kilometre uzaklıktaki noktayı İHA ile hedef almıştı. Riskli saldırı Brüksel-Moskova hattındaki tansiyonu had safhaya çıkarmıştı.
4: Rusya bize saldırsaydı ve tüm gücümüzü ortaya koysaydık, sanırım Rusya'yı oldukça hızlı bir şekilde ezip geçerdik.
5: O saldırının yankıları sürerken Rusya'dan NATO'ya alarma geçirecek yeni bir hamle daha geldi. Bir kez daha Ukrayna'nın Polonya sınırındaki Volin bölgesini hedef alan Rusya, Dorohusk sınır kapısının çok yakınını vurdu. Yaklaşan Rus İHA'sını tespit eden Varşova yönetimi en az 3 savaş uçağı havalandırdı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Lublin bölgesinde sirenler çaldı. Geran 5 tipi jet motorlu İHA ile gerçekleştirilen saldırıda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Saldırıya ilişkin Varşova ve Moskova'dan açıklama yapılmazken Polonya ordusu sözcülerinden Gorizevski basına konuştu. Rusya'nın sınır kapısına çok yakın bir noktada yer alan demiryolu kavşağını hedef almış olabileceğini ifade etti. Saldırı nedeniyle Polonya'nın doğusundaki bazı havalimanlarında da uçuşlar kısa süreliğine askıya alındı. Sınır kapısında çalışan personel de tahliye edildi.
1: Amerika'nın Atina Büyükelçisi özel bir yemekte söylediği iddia edilen sözler Yunanistan'ı ayağa kaldırdı. Yunan basını Amerikan medyasına dayandırdığı bir haberde Büyükelçinin istersek Yunanistan'da hükümeti değiştirebiliriz dediğini öne sürdü.
5: İstersek Atina'da yönetimi değiştiririz dedi. O sözler Yunanistan'da gündeme oturdu. Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında siyasi kriz yaşanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Yunan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou'nun da katıldığı özel bir yemekte söylediği sözler nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Yunan basınının Wall Street Journal'a dayandırdığı iddia diplomasi gündemine bomba gibi düştü. Habere göre Guilfoyle, ABD'nin yüksek maliyetli LNG satışına karşı çıkan Romanya'da Bolojan hükümetinin düşürülmesinde Washington'ın parmağı olduğunu itiraf etti. ABD'li Büyükelçi o sözlerin ardından daha büyük bir skandalı dile getirdi.
6: Yunanistan'ın Amerika Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle öyle bir iddia ortaya attı ki Atina karıştı. Romanya'da hükümeti değiştirdik, bunu Yunanistan'da yapabiliriz. Bir yemekte söyledi bunu ve Yunanistan Enerji Bakanı Papastavrou'nun yanında. Şimdi Atina toz duman.
5: Haberde Guilfoyle'un bu itirafının Yunan Bakan'ın tepkisine yol açtığı belirtildi. Papastavrou'nun Washington, Yunan halkının iradesiyle seçilmiş bir hükümetin yerini alamaz ifadelerini kullandığı kaydedildi. Yunan muhalefetinden Mitsotakis ve kabinesine de tepki gecikmedi. Guilfoyle hakkındaki iddialar nedeniyle hükümeti eleştiren muhalif partiler olayın açıklığa kavuşturulması için çağrıda bulundu. Hükümeti sessiz kalmakla suçladı.

0: Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıya göz yummakta suçlanan Netanyahu'ya bir darbe de Kahire'den geldi. Abu Dhabi'den saldırılara ilişkin gelen uyarıları asır ettiği öne sürülen Netanyahu'nun Mısır'dan gelen uyarıları da yetkililere iletmediği ortaya çıktı. Netanyahu'nun sandıktaki ana rakibi İsrail Başbakanı'nı vatana ihanetle suçladı.
1: Seçimlere bir aydan az süre kala İsrail'de Netanyahu'ya bir 7 Ekim darbesi daha geldi. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından haberdar olduğu öne sürülen İsrail Başbakanı'nın sadece Abu Dhabi değil Kahire tarafından da uyarıldığı ortaya çıktı.
2: Netanyahu hükümetinin gitmesini istiyorum. Bu yönetim ülke tarihinin en eli kanlı hükümetidir.
1: Mısırlı hükümet yetkililerinden edinilen bilgiye göre Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamel, 7 Ekim saldırısından birkaç gün önce Netanyahu'yu iki kez telefonla aradı ve Hamas'ın kapsamlı bir eylem hazırlığında olduğuna dair İsrail liderine uyarıda bulundu. Ancak söz konusu saldırının Gazze'yi yok etmek için meşru sebep sayılacağını öngören Netanyahu bu uyarıları hasıraltı etti ve yaklaşan risk hakkında üst düzey İsrailli yetkililere dahi bilgilendirme yapmadı.
2: Netanyahu'nun kesinlikle gitmesi gerekiyor. Bu çok basit bir denklem.
1: Geçtiğimiz günlerde de benzer bir iddiayı ABD basını gündeme taşımıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın 7 Ekim saldırısından kısa süre önce Netanyahu'yu arayarak uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak Abu Dhabi'den gelen bu uyarılar da İsrailli yetkililere iletilmedi. İsrail'de seçim öncesi depreme yol açan o iddialar muhalefeti de harekete geçirdi. Anketlerde seçim yarışını ilk sırada götüren Gadi Eisenkot, Netanyahu'yu vatana ihanetle suçladı. Şimdi ise gözler soykırımcı İsrail liderinin skandal iddialara vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
0: Şimdi Tokat'a uzanacağız. Muhabir arkadaşım Murat Onur hazır. Murat günaydın, hoş geldin yayına. 3 gün önce balık tutmak için evden çıkan 62 yaşındaki adamın maalesef cansız bedeninin bulunduğu haberini aldık. Ne yaşanmış, nedir elimizdeki bilgiler, seni dinleyelim.
3: Teşekkür ederim Cansın Elvacı. Bizler de sizlere günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Evet, 62 yaşında Abdullah Erdoğan isimli vatandaş 26 Eylül tarihinde evinden çıktı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. AFAD, jandarma, emniyet ekipleri, UNK ekipleri aralıksız bir şekilde arama tarama faaliyetlerine başladı ailesinin ihbarı üzerine. Kamera kayıtları izlendi. Bir iş yerine ait kamera kayıtlarında 62 yaşındaki Abdullah Erdoğan'ın Kerkük çayına doğru gittiği gözlemlendi. Balık tutmayı da çok sevdiğini söyledi ailesi. Kendisi de epilepsi hastasıydı. Unutkanlığı da vardı. İşte Kerkük çayına doğru o şekilde yürüdüğü anda gittiği görüntüler yine ekipler tarafından kaydedildi ve sonrasında kendisinden bir daha haber alınamadı. Dün itibariyle ekiplerin, AFAD'ın yoğun arama tarama çalışmaları, Kerkük içerisinde botlarla yine balık adamlarla arama çalışmasının ardından 62 yaşındaki Abdullah Erdoğan isimli vatandaşın maalesef cansız bedenine ulaştı. Oğlu özellikle verdiği ifadesinde babam epilepsi hastasıydı, unutkanlıkları vardı ama balık tutmayı da çok seviyordu. Kamera kayıtlarından da gözlemledik. Kerkük çayına doğru gidiyordu ve kendisinden bir daha haber alınamadığını ifade etti. Ve AFAD'ın da arama faaliyetleri sonrasında balık tutmaya gittiği yerden yaklaşık 500 metre, 1 kilometre uzakta Kerkük çayının içerisinde cansız bedenine ulaşıldı Abdullah Erdoğan'ın. Tabii ekipler 2 gün boyunca arama faaliyetlerini sürdürdü. O faaliyetlerin ardından da maalesef üzülerek söylüyoruz, epilepsi hastası olan Abdullah Erdoğan'ın, 62 yaşındaki Abdullah Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldığını söylemek istiyorum. Ekipler aslında gece gündüz dronlarla da arama yaptılar. Yine bölgede jandarma timleri kenardan kıyıdan arama yaptılar. 2 gün boyunca süren aramaların ardından da Abdullah Erdoğan isimli vatandaşın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Allah rahmet eylesin diyelim ve sözü İstanbul'a sana bırakalım Cansın Helvacı.
0: Murat teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, Halil İbrahim Yel'e de. Allah rahmet eylesin. Şimdi İstanbul Eyüp Sultan'dan bir haber. Camide, İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ibadet sırasında iki kişi arasında kavga çıkıyor. taraflardan biri camide silahını ateşliyor. Neyse ki kimse zarar görmemiş. Olayda iki kişi gözaltında.
4: Cemaatin ibadetini yaptığı sırada kavga ettiler. Manevi hava yerini silah seslerine bıraktı. Bu kadarı da olmaz dedirten olayın adresi İstanbul Eyüp Sultan Camii. Camide ibadetin sürdüğü sırada 38 yaşındaki S.A. ile 41 yaşındaki A.M.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gerginliğin tırmanması üzerine A.M.Ç. tabancasını çıkararak havaya 4 el ateş etti. Cami içerisinde yükselen silah sesleri kısa sürede paniğe yol açtı. Polis ekipleri sesler üzerine camiye yöneldi, hızla müdahale etti. Olayda neyse ki kimse yaralanmazken kavgaya karışan iki şüpheli gözaltına alındı.
0: Vallahi inanılmaz. Bütün haber boyunca hepimiz burada ne olmuş olabilir acaba? İbadet ederken nasıl bir kavgaya tutuşmuş olabilirsiniz? Camide bunu yapacak kadar ne yaşamış olabilirsiniz? Ankara'dan bir haber. Ankara'nın Akyurt ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü başka bir araca çarpıyor, anca duruyor. Kazanın ardından kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı.
4: Polisin dur ihtarına uymadığı 240 bin lira para cezası uygulandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde trafik ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Şüpheli araç dur ihtarına uymayınca ekiplerin takibi başladı. Polisten kaçan araç başka bir araca çarparak durdu. Araçta bulunan 4 şüpheliden biri olay yerinden kaçtı. Ancak ekiplerin çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye dur ihtarına uymaması ve ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle toplamda 240 bin lira para cezası uygulandı.
0: Fransa Senatosu'nda seçim sonuçlarında ilkler yaşanıyor. Merkez sağ çoğunluğunu korurken aşırı sağ ilk kez senatoda grup kurabilecek sandalye sayısına ulaştı. Ulusal Birlik Partisi 14 senatör çıkararak 10 sandalyelik grup kurma sınırını aştı. Böylece aşırı sağ senatoda ilk kez resmi bir grup oluşturabilecek.
1: Fransa Senatosu'nda dengeler değişiyor. Aşırı sağ ilk kez parlamentonun üst kanadında grup kurabilecek sandalye sayısına ulaştı. Fransa'da 348 sandalyeli senatonun 178 üyesinin yenilendiği seçimlerde merkez sağ partiler çoğunluğunu korudu. Cumhuriyetçiler 125 sandalye ile senatodaki en büyük siyasi grup oldu. Sosyalistlerin öncülüğündeki grupsa 63 sandalye ile ikinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi'nin de yer aldığı Demokratlar, İlericiler ve Bağımsızlar grubu 17 sandalye kazandı. Seçimin dikkat çeken sonucuysa aşırı sağ cephesinden geldi. Ulusal Birlik Partisi 14 senatör çıkardı. Böylece aşırı sağ senatoda grup kurmak için gereken 10 sandalye sınırını aşmış oldu. Aşırı sağ lideri Jordan Bardella sonucu tarihi bir başarı olarak nitelendirdi.
5: Sonuçlardan son derece memnunuz ve heyecanlıyız. Sonuçlar ülkemizdeki kökleşme sürecinde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Tarihimizde ilk kez bir grupla senatoya girmemizden dolayı mutluluk duyuyorum.
1: Fransa'da senatörler 6 yıllığına görev yapıyor. Senatonun yaklaşık yarısı ise her 3 yılda bir yenileniyor. Seçimlerde halk doğrudan oy kullanmıyor. Senatörleri parlamenterlerle bölge, il ve belediye meclis üyelerinden oluşan büyük seçmenler belirliyor.
0: Şimdi bir süredir konuşuluyor. Çalışma hayatında çok önemli bir adım atıldı aslında. Uzaktan çalışma yönetmeliği. Bu yönetmelikte yapılan değişiklikle esnek ve hibrit çalışma modeli artık resmiyet kazanmış durumda. Yeni düzenlemeyle birlikte işçinin ofiste veya uzaktan çalışacağı günlerle mesai saatleri artık yazılı iş sözleşmesiyle

0: güvence altına alınacak. Yani her şey daha belli, sınırlar net çizilmiş olacak. Bir detaylara bakalım.
1: Uzaktan çalışma yönetmeliği değişti. Çalışma hayatımızda yeni bir çalışma modeli devreye girdi.
2: Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan düzenlemeyle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmınınsa uzaktan yürütülmesine ilişkin esaslar netleşti.
1: Bizim halihazırdaki mevzuatımızda zaten uzaktan çalışma vardı. Bir de normal çalışma dediğimiz süresi belirsiz sözleşmelerle çalışmalar vardı. Yeni getirilen düzenleme ile bu uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte aynı kişinin hem uzaktan hem de ofiste iş yerinde çalışma imkanı getirildi.
2: Söz konusu değişiklikten özel sektör çalışanlarıyla kamuda işçi statüsünde bulunan personel yararlanabilecek. Çalışanın değişiklik talebini yazılı olarak iletmek durumunda olduğu, işverenin ise 30 gün içinde yanıt vermesi gerektiği bildirildi.
3: Yeni model kamuda da aşamalı olarak uygulanacak. Kamu çalışanlar için günlük 8 saatlik mesai korunurken gün içerisinde en fazla 5 saatlik çekirdek zaman uygulamasına geçilecek. Mesai başlangıcı 2 saat öne çekilebilecek veya bitişi 3 saat sonraya esnetilebilecek.
2: Esnek çalışma modeline neden ihtiyaç duyuldu sorusunun yanıtı ise genç işsizliğin azaltılması ve iş yaşam dengesiyle kadın istihdamında saklı.
1: Özellikle gençlerin temel taleplerinden biriydi. Kadın çalışanlarda da yoğun bir talep söz konusu. Dolayısıyla gençlere yeni nesil bir çalışma biçimi olarak hibrit çalışma sisteminin yasal zemini de oluşturuldu.
2: Düzenleme ile birlikte uzaktan çalışma nedeniyle işçi ve işveren arasında devam eden mevcut davalarında niteliğine göre düşmesi bekleniyor. Güvenceli esneklik anlayışıyla birlikte çalışanların primden analık yardımına kadar tüm sosyal hakları koruma altına alınacak.
1: İster uzaktan çalışma, ister diğer çalışma şartlarında olsun ve özellikle hibrit çalışmada zaten işin bir kısmını ofiste ya da iş yerinde yapıyor. Dolayısıyla uzaktan çalıştığı dönemler için yani sosyal haklarında, çalışma şartlarında bir farklılık gösteremez.
0: Şimdi Ankara'dan bir haber. Ailesinin bir alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanından aldığı oyuncak 11 yaşındaki çocuğun elinde patlıyor. Furkan Seçkin'in cildinde ikinci derece yanık ve kızarıklıklar var.
2: Ailesinin aldığı bu oyuncak elinde patladı. Cildinde ikinci derece yanık oluştu.
4: Parmağını göster. Keşke.
5: An aklıma geldikçe hep böyle ağlayasım geliyor da çok acı çekti pansumanda.
2: Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
5: Çocuğum o gün sınavda başarılı olmuştu. Bu oyuncağı çok istiyordu. Ben de onun isteği üzerine aldım.
2: Ümeyra ve Erdal Seçkin çiftinin 3 çocuğundan Furkan Seçkin, alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanından satın aldıkları yumuşak ve esnek stres oyuncağını sert bir kıvama gelmesi için buzdolabına koydu.
5: Bu Ankara'da herkes tarafından bilinen bir AVM'de, Türkiye'de herkes tarafından bilinen bir oyuncakçıdan alınmış bir oyuncak. Çocuğum eve geldi, oynadı. Akşam buzdolabına koymuş oyuncağı, bana söylemedi. Akşam 10 gibi, sabah 8'de aldığında ben odasındaydım. Çok işler acısı, çok dehşet verici bir sesle seslendi. Bana hani yardım et dedi, ayağım dedi.
2: Seçkin'in buzdolabından çıkardığı oyuncak oynandığı sırada patladı. Oyuncağın içindeki jelin akması sonucu 11 yaşındaki çocuğun cildinde kızarıklık ve soyulma oluştu.
5: Sonra hastaneye gittik, Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'ne. Pansuman yapıldı iki seferde. Sonra doktor hanımlar da çok şaşırdı.
2: Furkan Seçkin'in ayağında ikinci derece yanık tespit edildi.
5: Derisini yüzdüler, yüzerken çok çığlık attı. Üzerine yattılar, herkes bir yerinden tuttu. O deriyi komple aldılar. Yani hiç unutamıyorum o anı. Yani çok bağırdı, çok ağladı.
2: Oyuncağın toplatılmasını isteyen aile, sorumlular hakkında taksirle yaralama suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
5: Çok rica ediyorum, bu oyuncak toplatılsın. Nasıl bana böyle bir bomba etkisi yaratan oyuncak satar bu firma?
6: Bu yanma olayının üzerine biz de dava açmaya karar verdik açıkçası ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız ısrarla ve başkaları da bundan etkilenmesin diye uğraşacağız.
7: Bununla alakalı soruşturma başladı. Bakalım soruşturma nihayetinde bir araştırma yapılmasını talep ettik.
0: Dün milli takımımızın maçı vardı. Milli takım İtalya ile karşılaştı. Maçın kısa bir özetinde sıra.

0: takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
1: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
0: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito. Bomboş Coyote. Bomboş.
1: Tabii ki markaj yok. Topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani.
0: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuzlar taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan topla i̇şte gol. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
1: Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına kızıyor.
1: Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda sol tarafta, Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış Alper. Bayrak havada, bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde finansal piyasalarda ve fon piyasalarında yaşanan harekette asayiş ve ekonomi süreçlerine dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden çok kritik bir açıklama yayınladı. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreçlerin tavizsiz sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan dürüst kişi ve şirketlerin hiçbir zarar görmeyeceğini vurgulayarak, finansal sistemin tıkanmaması adına likidite dahil tüm tedbirlerin alınacağını ilan etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Reklam.
11: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
13: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
14: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu Otoyolu'nun 52 kilometrelik Çeşmeli Kız Kalesi kesiminde çalışmaların %98 seviyesine ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla özellikle yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini belirtti.
13: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam.
15: Hesabı alabilir miyim?
16: Buyurun.
15: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
16: Nasıl yani?
17: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
18: Vakıfbank daima seninle.
19: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: hemen başlayacağız. Günün sıcak gelişmeleriyle muhabir arkadaşım Kadir Mercan haber nöbetini sürdürüyor. İlk olarak onun bulunduğu noktaya gidelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla 6 MYK üyesinin gözaltına alındığı bilgisini geride bıraktığımız saat diliminde sizinle paylaşmıştık. Hemen ardından da Adalet Bakanı'ndan konuyla ilgili uzunca bir açıklama gelmişti. Hem son durumu öğrenelim, yeni bir gelişme var mı, hem de elimizdeki bilgileri. Kadir, bir kez daha hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
1: Hemen şu son dakika bilgileriyle başlayalım dilerseniz. Aslında soruşturmanın detaylarıyla başlayalım dilerseniz. Şimdi soruşturma detaylarında biraz önce de belirtmiştik sizlere. Özellikle yaklaşık bir sene önce başladığını ve bir müşteki sıfatıyla bu soruşturmanın başladığını belirtmiştik. Diğer detaylara da bakacak olursak aslında bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı iddiaları var. Yine verilen beyanlar arasında bu tespitler söz konusu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine bazı isimlere görev verilmediği ya da sistematik biçimde geri planda tutulduğu, bazı hakemlere ayrıcalık tanındığı ve puanlama sisteminde usulsüzlük iddiaları söz konusu. Geçtiğimiz dakikalar itibariyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na yönelik iddiaları sarf etmiştik sizlere, daha doğrusu söylemiştik. Şimdi gözaltına alınan isimlere yöneltilen suçlamalarla dilerseniz devam edelim. Ferhat Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği suçlaması yöneltiliyor kendisine. Sabahattin Şahin için mobbing ve evrakta sahtecilik, Ahmet Şahin için evrakta sahtecilik ve sınav sorularını belirli kişilere verilmesi iddiası var onun hakkında. Yine Yunus Yıldırım için mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Ferdi Karadoruk içinse mobbing, müsteşenlik ve güveni kötüye kullanma suç istinatları yönünde incelemeler yapılmış durumda. Detaylar şu anlık bu şekilde. Öte yandan soruşturmanın diğer detaylarına bakacak olursak, hem HTS kayıtları, hem bas kayıtları, hem MASAK raporları, hem bilirkişi raporları incelenmişti. Bu konuda da gözaltına alınan şüphelilerin birbirleriyle olan yine WhatsApp konuşmaları da didik didik incelenmiş durumda. Soruşturmaya genel çerçevede bakacak olursak da yaklaşık bir sene önce gizli bir soruşturma olarak başlatıldı. Gizli yürütüldü daha doğrusu. Bu sabah itibariyle İstanbul merkezli 4 farklı ilde operasyon düzenlendi. Hem evlerde hem bazı noktalarda yapıldı operasyon. Yine birçok fiziki ve dijital materyale de el konulmuş durumda. Bulunduğumuz dakika itibariyle 7 şüpheli gözaltına alınmış durumda ve artık rutin sağlık kontrollerinden geçirildiler. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor gün içerisinde. Konuyla alakalı olarak da operasyon duyurulduktan hemen sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada, futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz bu güveni zedeleyen ve zedeleyen her türlü usulsüz iddiasının hukuk çerçevesi üzerine kararlılıkla gitmektedir. Bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlenmiştir diyor. Son olarak şunu ekleyip bitiriyor. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmış olduğu paylaşımdan yavaş yavaş toparlayacak olursak söylemiş olduğumuz gibi 7 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 7 şüpheli de şu anda gözaltına alınmış durumda. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından da İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbaçım.
0: Kadir, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, Aydın'a da. Şimdi son durum böyle. Bir yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak. Karahan'ın sunumunda milletvekilleri Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bir bilgilendirme yapması bekleniyor.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mecliste sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı Mehmet Muş Başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

0: Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı ifade ediliyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına girerken geride bıraktığımız yasama yılının faaliyet raporunda dikkat çeken veriler yer aldı. Buna göre 4. yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 366.384 kişi ziyaret etti. Bu kişilerin 65.698'ine rehberlik hizmeti sunuldu.
0: Meclise 28. dönem 4. yasama yılında yapılan 1658 bilgi edinme başvurusunun tamamı işleme alındı. Başvurulardan 893'üne olumlu cevap verilirken talep edilen bilgi ve belgelere erişim sağlandı. 10 başvuru ise kısmen olumlu ve kısmen reddedilerek yanıtlandı. Bilgi edinme hakkı kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen şekil şartlarını taşımayan ve olumsuz yanıt verilen başvuruların toplam sayısı 530 olurken başvurulardan 225'i ise konusuna göre ilgili diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirildi.
2: İranlı hava yolu şirketi Caspian Airlines'a ait bir uçak 3 milyon avroluk borç nedeniyle azledildi. Uçuş hazırlığı sırasında yaşanan olay yolcuları şaşkına çevirdi.
3: Hazırlıklar yapıldı, tam uçuşa geçecekken gelen anons yolcuları valizleriyle kapıda bıraktı. İran Havayolu şirketine ait uçak borçlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda haczedildi. Caspian Airlines'ın 3 milyon avroluk borcu üzerine icra memurları ve avukatlar harekete geçti. Uçağın kalkışına izin verilmemesini istedi. Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alındı. Uçak park alanına çekilerek haciz işlemi uygulandı.
2: Şimdi fonlar aracılığıyla borsada yapılan yaklaşık 20 milyar dolarlık manipülasyonla ilgili 5 kişinin daha tutuklandığı bilgisi var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda. Bu soruşturmalar derinleşiyor. SPK 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest. Soruşturmada tutuklu sayısı da böylelikle 56'ya yükselmiş oldu. Şimdi bir kez daha Ankara'ya uzanacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor. Ana gündem tabii ki bu az önce soruşturmada tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği fon krizi. Notları alalım, son durumu öğrenelim. Muhabir arkadaşımız Kübra Bal'dan. Kübra.
4: Cansın Elvacı, günaydın. 17 Eylül'den bu yana gündemde olan bir konudan söz ediyoruz aslında. Kamuoyunda fon krizi olarak biliniyor ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturmalar devam ediyor. Tabii ilgili kurum ve kuruluşlarla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantılarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Dün de kabine toplantısında hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi ve bugüne kadar atılan adımlarla ilgili de detaylı bilgi verdi. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştiriyor olacak. Toplantının AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısından önce gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak henüz saatinin net olmadığını ifade edelim. Tabii toplantı aslında şu açıdan oldukça önemli. Özellikle sermaye piyasası kuralları içerisinde ve hukuk devleti sınırları içerisinde atılacak adımlar için bir yol haritası olacak diyebiliriz. Özellikle mağdur olan vatandaşlar için alınacak tedbirler yine soruşturmanın gidişatı ve benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar bakımından oldukça önemli bir toplantı olacak. Dün de kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok kritik mesajlar vermişti konuya ilişkin olarak. Türkiye finansal sisteminin çok güçlü olduğunu vurgulamıştı ve belli bir bölümünde aslında fon sisteminin bu sorunun yaşandığını söylemişti. Yani sistemin tümüne sirayet etmiş bir riskin söz konusu olmadığını söylemişti ve Türk sermaye piyasasının da bunun üstesinden gelebilecek kapasitede olduğunun altını çizmişti. Aksini iddia edenlere ise sert uyarılarda bulunmuştu. Çünkü bu durumun Türkiye ekonomisine zarar verdiğini, yatırımcıları tedirgin ettiğini söylemişti.

0: Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla ve serumlu kurumların yöneticileriyle bir araya gelecek. Bizler de takipte izleyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyorum. Şimdi hem bir yandan Türkiye'deki bu gündem, bir yandan bu savaş gündemi, bir piyasalara bakalım. Altında merak ediliyor, ona da bakacağız. Faruk abi, önce Samet borsayı verdi. 0.63'lük bir düşüş, 12.000'in üzerinde seyir.
2: Borsa pazartesinden beri bir düşüş yaşıyor. Tabii bu fon meselesiyle ilgili netice itibariyle orada fonların aldığı hisseler de var. Onlarda bir düşüş var. Fonlara ait hisselerde bir düşüş var. Bu da borsayı etkiliyor ama bu toparlanacaktır. Yani özellikle bugünkü toplantıdan sonra piyasalara verilecek güvenceyle birlikte bir toparlanma olacak bu tasfiye süreciyle ilgili. Şu anda 13 bin puanın altındayız. 13 bin puanın hemen üzerindeydi bu fon meselesi ortaya çıkmadan önce. Burada bir toparlanma olacağını söyleyebiliriz ama aşağıda petrol var. Petrol bir türlü istenilen seviyeye gelmiyor. Yani tam biraz aşağı iniyor, 100 doların altına biraz gerilemişti. Sonra yeni açıklamalar, işte Trump'tan gelen açıklamalar. Dolayısıyla bugün yine %1.5 yukarı doğru hareket ediyor. Bu da altını baskılıyor hafta başından bu yana. Altında da 4100 dolarlar seviyesinde devam ediyor. Tabii Ekim ayı geldi. Ekim ayında FED'de bir faiz toplantısı var. Orada faizin artırılması yönündeki beklentiler de çoğaldı. Faiz arttığı sürece altını baskılamaya devam edecek. Öyle gözüküyor ki bu iniş çıkış da devam edecek. Yani içeride de gram altın 6500 liranın üzerinde direniyor. Yani 6500 lira orada artık kritik bir seviye oldu. Onun altına inmediği sürece de böyle yukarı yönlü
1: ama
2: hareket edecek.
1: Ama inmeyecek diye bir şey de öngörülemiyor yine.
2: Öngörülemiyor tabii.
1: Ama ani çıkacak diye bir durum da çok, öngörülemiyor.
2: Burada çok hızlı, yani o Şubat ayında yaşadığımız işte 6000 liradan 8000 liraya çıkması zaten normal bir yükseliş değildi. Şu Ekim ayındaki FED kararını bir bekleyelim. Zaten o satın alınıyor burada. Bir yandan da bu petrol fiyatlarını mutlaka takip etmemiz lazım.
1: Bu petrol fiyatları dünden bugüne pek düşecek gibi de gözükmüyor.
2: O da gözükmüyor. Peki. Yani orada bir çözüm yok netice itibariyle. Yani dün Trump yapay zekaya bir şey yapmış. Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı diye. Yani artık iş başka yerlere gitmeye başladı.
1: İran da geri adım atmıyor. İran'da... Ama bölgede başka dengelerde konuşulmaya başlandı. Şimdi bölge ülkelerindeki o seçimler vesaire de tartışmaların olayı. Tabii. Hepsi bir bütün aslında bunların baktığınızda. Ama
2: Amerika'da da seçim var. Şimdi Trump İsrail'de bir seçim
1: zaten
2: olacak.
1: Zaten özet oydu. Ne oluyor dedi, iki boğaz kapanıyorsa bizde dedi petrol fiyatı biraz dedi artıyor. Onun haricinde de bizi etkileyen bir şey yok. Ben
2: doğru
1: rahatım diyor yani.
2: Netice itibariyle ona petrol satıyorlar. O da aslında yüksek faizle seçime girmek istemiyor ama FED de orada direniyor. Bakalım ne olacak? Hani enflasyon çünkü yüksek. Bu yüksek petrol bütün enflasyonları yükseltiyor. Bak bizde de Şimşek, Hazine Maliye Bakanı Şimşek açıklamıştı geçtiğimiz günlerde 7 puanlık bir etkisi oldu diye. Dolayısıyla hani petroldeki her 10 dolarlık artış bize 1 puanlık enflasyon olarak geliyor. Netice itibariyle biz ithal ediyoruz. Maliyetimiz artıyor. Enerji dediğiniz şey bütün üretimin ana ham maddesi. Dolayısıyla,
1: bizim yanı başımızda yaşanıyor tüm
2: evet,
1: bu olanlar.
2: Yani, dolayısıyla hani etkilenmemek mümkün değil. Ama umutlarımızı da yitirmememiz lazım. Burada bir barış umudu her zaman var. Diplomasi her zaman var. Olsun istiyoruz. Şu Birleşmiş Milletler toplantısı bir fırsattı. Ama o fırsatta iyi değerlendirilemedi. Yani Trump'ın İran Cumhurbaşkanı ile bir görüşme ihtimali vardı. O olmadı ama perde
1: olacak
2: arkasında bir
1: durmuyor şu an.
2: Evet, perde arkasında bir görüşme olmuş Dışişleri Bakanı ile ama onu da gizli tutun dediler. Onu açıkladılar filan.
1: İlk günden bu yana öyle.
2: Nelerle uğraşıyoruz.
1: Yani zaten ne dedi? Ben onları yok edebilirim. Liderlerini götürdüm. Yeni liderlerini tabii ben seçeceğim. Süreç çok çetrefilli bir süreç.
2: Yani dünya stresli, piyasalar stresli görünen o.
1: Yani altın yatırımcısına da soruyorsunuz sürekli. Dün İslam Bey'le de konuştuk. Hani bugünden yarına pek bir şey söylenemiyor. Çünkü tırnak içerisinde manipülasyon yılı dedikleri bu alanda bir yıl gerçekleşiyor. Yanı başımızdaki savaşlar da buna dahil. Şimdi savaşlar demişken dışlı

0: Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğine devam eden isim. Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ve yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan'la bir araya geldi Fidan.
1: New York'taki diplomasi trafiğini tamamladı. Rotayı bu kez Körfez'e çevirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı daha sonra Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed Al Nahyan'la görüştü.
2: Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Masada bölgedeki sıcak gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri vardı. Körfez'deki son durum, Hürmüz ve Babülmendeb'de seyri sefer güvenliği, Yemen'deki gelişmeler ele alındı. Bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.
0: Dün üzerinde uzun uzadıya konuşmuştuk. Yeni görüntüler var. Yaklaşan seçimle beraber Kudüs'teki provokasyonlardan bahsetmiştik. Yahudi bayramı Sukkot'un 3. gününde yaşananları ekrana taşımıştık. Mescid-i Aksa'nın içerisinde olanları, bahçesinde, avlusunda olanları, oradaki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in liderliğinde Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudileri görmüştük. Neler yaşandığına bir bakalım.
3: Dans ettiler, sloganlar attılar. Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin yaptılar.
4: Ve bugün bu kutsal toprakların sahipleri biziz.
3: Yaklaşan seçimle beraber Kudüs'teki provokasyonlarına hız veren İsrail, Müslümanları kışkırtmaya yönelik eylemlerini sürdürüyor. Yahudi bayramı Sukkot'un ilk iki gününde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyen fanatik Yahudiler bir kez daha Aksa'yı bastı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in liderlik ettiği işgalcileri İsrail polisi korudu. Mescid-i Aksa'nın avlusunda dans ederek sloganlar atan fanatik Yahudiler ardından da ayinler düzenledi. Baskın sonrası avluda yürüyerek kameraya konuşan Ben Gvir, Mescid-i Aksa'nın sahibi biziz mesajı verdi.
4: Ve bugün bu kutsal toprakların sahipleri biziz.
3: Yahudi bayramı Sukkot'un ilk gününden bu yana devam eden baskınlara ilişkin Kudüs Valiliğinden de açıklama geldi. 26 Eylül-28 Eylül arasında en az 1200 fanatik Yahudinin Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu.
0: Şimdi Avrupa başkentlerinde Kremlin'in sürdürdüğü bir kundaklama, sabotaj süreci eylemlerine karşı nasıl çıkılacağı konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı yönünde bilgiler var. Giderek artan sayıdaki ülke NATO'nun 5. madde olarak bilinen karşılıklı savunma hükmünü devreye sokacak kriterleri karşılamayan saldırılar nedeniyle Rusya'yı cezalandırmak için ortak süreçler arıyor. Bu konuya dair detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Fatih Yılmaz hazır bizi bekliyor. Hoş geldin yayına, günaydın. Neler konuşuluyor?
5: Günaydın Cansel Ablacı. Avrupa'da Rusya kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya ithaf edilen sabotaj, siber saldırı, kundaklama ve İHA olaylarına karşılık NATO'nun ortak savunma anlayışına benzer yeni bir koordinasyon mekanizması kurulmasını görüşüyor. Brüksel'deki toplantıların gündeminde bir Avrupa ülkesinin hibrit saldırıya maruz kalması halinde tek tek karşılık vermek yerine tüm ülkelerin ortak hızlı bir şekilde bir araya gelerek ortak karşılık vermesini sağlayacak yeni bir acil güvenlik protokolü bulunuyor. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Avrupa ülkelerine Rusya'nın yeni sabotaj eylemleri planladığı yönünde istihbarat bulunduğunu söyledi. Berlin yönetimi ve Almanya özellikle hedefte. Zira Leipzig Havalimanı'ndaki saldırı girişiminin ardından Rusya kaynaklı hibrit tehditlere karşı Almanya güvenlik tedbirlerini arttırmış durumda. Alman Ulusal Güvenlik Konseyi 4 Ağustos'taki Leipzig Atlantik olayının ardından Almanya'nın Rusya kaynaklı hibrit saldırılarının hedef olmaya devam ettiğini duyurdu. Brüksel'de açıklanan yeni değerlendirmede ise Avrupa'nın savunma hazırlığında önemli eksiklik

0: bulunduğu belirtiliyor. AB'nin hedefi Avrupa'nın 2030'a kadar olası büyük bir güvenlik tehdidine karşı daha hazırlıklı hale gelmesi. Finlandiya ve İsveç'te Rusya kaynaklı tehditlere karşı Avrupa'nın daha güçlü koordinasyon ve ortak savunma yatırımlarına ihtiyacı olduğunu savunuyor. Böylece Avrupa'da güvenlik politikası yeni bir aşamaya taşınıyor. Rusya kaynaklı hibrit saldırılara karşı ülkelerin tek tek değil, bir tehlike halinde, bir tehdit halinde Rusya'ya karşı ortak hareket edilmesi ve ortak karşılık verilmesi seçenekleri masada diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Cansın Elbacı.
1: Fatih Yılmaz, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Amerikan Başkanı Trump İran Savaşı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Savaşın yakında biteceğini söyledi Trump. Savaşmasaydım İsrail yok olurdu dedi.
2: İran Savaşı yakında bitecek dedi, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
3: İran asla nükleer silaha sahip olmayacak, o savaşı çok yakında kazanacağız.
2: Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından konuştu. Gündeminde İran ve Çin vardı. Çin'le görüşmesine 10 üzerinden 12 puan verdiğini söyledi.
3: Sıfırdan 10'a kadar bir ölçekte değerlendirsem 12 puan veririm.
2: Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Savaşı kazanacağız mesajını verdi. Daha sonra yakıt fiyatlarının düşeceğini öne sürdü.
3: Dünyaya olabilecek en kötü şeylerden birini durdurmak için savaşa girdim. İsrail şu an yok olurdu. İsrail olmazdı. Orta Doğu olmazdı. Ve sonra roketler ve bombalar başlardı.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de devam eden görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Arabulucularla yeni teklif için görüştük dedi. Washington-Tahran hattında temasların ciddiyet kazandığını belirtti. ABD'ye bir öneri sunulduğunu dile getirdi. Yanıtı kısa süre içinde beklediklerini ifade etti. Araghchi ayrıca ABD'de petrol fiyatlarının arttığını hatırlattı. Hürmüz Boğazı, Müçteba Hamani'nin şartları yerine getirilirse açılacak mesajını verdi.
1: Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine Yargıtay Başsavcılığı'nın yaptığı başvuruyu gündemine alan Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne ve sicilden silinmesine ilişkin talebi görüşecek. Notlar A Haber muhabiri, muhabir arkadaşımız Şener Çetin de Ankara'dan. Şener, günaydın. Seni dinliyoruz.
4: Günaydın. Tabii yeni parti kuruldu ancak tartışmalar bitmedi. Yeni partinin bu kez de ismi mahkemeye taşındı. Peki süreç nasıl başladı? Yenilik Partisi özellikle isim benzerliği gerekçesiyle seçmenin de aslında kafası karışır diyerek süreci Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yeni partiye bir mektup, tebligat gönderildi. Bir süre de verildi aslında kafa karışıklığının önlenmesi adına yeni partinin isminde değişikliğe gidilmesi noktasında. 18 Eylül'e kadar bir zaman tanındı. Fakat 18 Eylül'ün üzerinden zaman geçti ve partinin isminde herhangi bir değişiklik şu ana kadar olmadı. Dolayısıyla Yenilik Partisi de geride bıraktığımız günlerde olağanüstü bir toplantı kararı aldı. O toplantıda da yeni partiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Alınan kararları söyledi ve bu kapsamda da özellikle açıklandı aslında partileri birleştirelim çağrısında bulundu. Dolayısıyla 5 Ekim tarihine kadar da süre verdi yeni partiye. Bu zamana kadar 5 Ekim tarihine kadar gelin kararınızı verin, partileri birleştirelim şeklinde bir açıklaması oldu. Bununla ilgili de herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Tabi Yargıtay'ın tanımış olduğu süre 18 Eylül'de sona erdikten sonra dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ve şimdi de gözler Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karara çevrildi. Genel kurul an itibariyle şu anda toplandı. Yaklaşık 20 gündem maddesi görüşülüyor. Gündemin ilk maddesi de yeni partinin isminin değişikliğiyle ilgili olacak ki bu anlamda Yüksek Mahkeme Yenilik Partisi'nin itirazına haklı bulur ve siyasi partiler kanununa aykırılık tespit ederse bu kapsamda da yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne karar verecek ve parti ismini değiştirmek zorunda kalacak. Diğer yandan mahkemeden çıkacak karar da elbette önemli. Mahkemeden çıkacak karara göre de aslında partinin isminin Halkın Yeni Partisi olarak değiştirileceği de iddialar arasında. Gözler an itibariyle Yüksek Mahkemeden, Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak kararda o karar geldi. bittikten sonra biz de ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Uğur Koçak ve Şener Çetin bize detayları aktardı. Diyarbakır gökyüzündeki nefes

0: Kesen uçuşlara sahne oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk 3 Ekim'de gerçekleştireceği gösteri öncesinde Sur semalarında prova yaptı.
1: Gökvatanın çelik kanatları Solo Türk Diyarbakır'da nefes kesti. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk 3 Ekim'de Diyarbakır'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ancak öncesinde prova uçuşları vardı.
2: Solo Türk bu kez Diyarbakır semalarında uçuş gerçekleştirdi. Sur ilçesinde yaşayan insanlar da büyük bir zevkle uçuşlarını takip etti.
1: Diyarbakır'ın dünyaca ünlü surları, Hevsel bahçeleri ve İçkale üzerinde hünerlerini sergileyen Solo Türk, izleyenlere de heyecan dolu dakikalar yaşattı.
3: Çok güzel seyrediyoruz. Anlatmalık değil, görmelik. Öyle diyeyim.
1: Meraklı gözler arasında uçuşunu gerçekleştiren Solo Türk ekibi asıl gösterisini 3 Ekim'de yapacak.
3: Yani aynı şekilde izlemeye geldik ve gururla izliyoruz. Gayet de güzel geçiyor izlemek.
0: Konya'da özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde bir olay yaşandı. Bir odaya kilitlenen 3 zihinsel engelliden ikisi diğer kişiyi darp ederek ağır yaraladı. Olay 2 Haziran'da yaşandı. Özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde hasta bakıcı zihinsel engelli 3 kişiyi etkinlik odasına kilitledi. Engellilerden biri 57 yaşındaki Ahmet İsmail Genç'in gözlerine parmağını sokarak yaraladı. İşkence yaptı diyelim. Diğerini de darp etti. Yaklaşık 2 saat sürdü bu dehşet. Biraz görüntüler aksın ekranda ki ne yaşandı net bir şekilde görülsün. Kapıda da kırıklar olduğunu görüyoruz. 2 saat boyunca zannediyorum dinlene güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıkıyor. Ağır yaralanıyor 28 yaşındaki adam. Kendini darp edenlerle birlikte hastaneye kaldırıldı. Başlatılan soruşturmada kurum yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltında. Engelli bireyleri odaya kilitleyen hasta bakıcı da tutuklu. Ankara'da jandarma ekiplerince sahte gıda satışı yapan iş yerine bir operasyon düzenlendi. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin hazır bizi bekliyor. Oğuzhan günaydın, seni dinliyoruz.
4: Günaydın, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum sizlere. Siz de söylediniz, Ankara il jandarma ekiplerince özellikle kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyona KOM Şube Müdürlüğü ile narkotik suçlarla mücadele ekipleri de dahil oldular. Özellikle operasyonda piyasa değeri yaklaşık 48 milyon 250 bin lira olan ve halk sağlığını tehdit eder niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünü ile 3 sentetik uyuşturucu hap, 2 kök kenevir bitkisi ve 5 gram kubar esrar ele geçirildiği bilgisini aksarmış olalım. Özellikle ele geçirilen et ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü'nce de imha edildi. İşletmede kaçak çalıştığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu kişi ile birlikte 3 şüpheli de gözaltına alınmış oldu. Tabii ki bilgiler geldikçe sizlere de aksarmaya devam edeceğiz. Biz de bu gelişmeyi yakından takip ediyoruz diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
0: Cengiz Han Okutan, Oğuzhan Gültekin'e teşekkür edelim. Karaman'da kamyonetin kasasındaki tonlarca elma halatın kopması sonucu yola saçıldı. Bir süre trafiğe kapandı yol. Elmaların toplanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki kavşak burası. Elma yüklü kamyonette bulunan yaklaşık 5 ton elma kasası halatın kopması sonucu yola devrildi. Kasaların devrilmesiyle tonlarca elma yola saçıldı. Elmaların bir kısmı ise zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis

0: Sevgili sevgililerim. Kavşakta güvenlik önlemi alınarak bir süreliğine yol trafiğe kapatıldı. Yola saçılan elmaların toplanması ve kamyonetin kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Diyarbakır'da iki kız kardeşe yıldırım isabet etti. Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Nur Hayat Yüzen hayatını kaybetti. Yaralanan kardeşinin ise tedavisi sürüyor.
1: Yağışla birlikte gelen yıldırım faciaya neden oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 11 yaşındaki Nur Hayat Yüzen ve kız kardeşine evlerinin yakınlarında yürüdükleri sırada yıldırım isabet etti. Kız kardeşleri görenler sağlık ekibine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Nur Hayat Yüzen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kız kardeşinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
0: İstanbul'da biliyorsunuz bir haftalık sağanak yağış uyarısı var. Hava radarında da yağışların etkili olduğu gözüküyor. Ekranlara canlı görüntüyü arkadaşlarım taşıdı. Özellikle Sakarya'da yoğunluğun olduğunu görebiliyorum ben radardan. Meteorolojinin uyarısı bir haftalık. İstanbul'da her yağış sonrası istinat duvarı çöküyor. Tabii yine benzer olaylar maalesef yaşandı. Dün sular bastı. Ekrana taşıdık. Muhabir arkadaşımız Kübra Kılıç Tepeci konuyla birlikte hazırlar. Kübra'nın bulunduğu noktaya döneceğiz. Kübra, günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın Cansın Elbacı, iyi yayınlar dileyelim öncelikle. Evet, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İstanbul'da her yağıştan sonra ya istinat duvarının çökmesi ya bir toprak kaymasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Peki bunun nedeni ne? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanında çok değerli bir konuğum, kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, günaydın, hoş bulduk. Tabii sadece İstanbul'da olmuyor bu, özellikle Karadeniz'de bunlar da olabiliyor her yanlar. Artık yağış miktarları değişti, eskisi gibi değil. Çok kısa sürede çok aşırı yağışlar alabiliyoruz. Bu nedenle özellikle zemin sıvılaşmasına müsait yerlerde, derin hafriyat yapılmış kazı yerlerinde bu tip yağışlarda kaymalarla sık sık karşılaşıyoruz. Karşılaşmaya da devam edeceğiz. Ama böyle açık yerleri bence çevre güvenliğini gözeterek istinat perdeleriyle önlem almamızda fayda var. İstanbul'da bunun gibi çok yerler var. Özellikle yumuşak zemin olan yerlerde, mesela kayalık zeminlerde pek olmaz ama yumuşak zemin olan yerlerde aşırı yağmurlarda yoğurt gibi böyle zeminin yumuşamasına sebebiyet verebiliyor ve akabiliyor. Keza aynı şekilde Karadeniz'de mesela bunu çok görürüz. Çok aşırı kısa sürede yağış alması neticesinde zeminin o toprağın yumuşamasıyla eğimli yerlerde bu tip kaymalarla karşılaşabiliriz. Bir önemli husus daha var. Sizler vasıtasıyla bunu duyurmak isterim. Artık kentlerimizin de yağmur suyu drenaj hatlarını, yani yeraltı hatlarını mutlaka gözden geçirmemizde fayda var. Artık yağış miktarları değiştiği için çok kısa sürede aşırı su birikintileri olabiliyor. Bu nedenle özellikle mazgalların ve su drenaj borularının mutlak zamanlarda kanallarda temizlenmesinde fayda var. Dar olan yerlerde bunlar tıkanmaya sebebiyet verebilir, çevreye su taşabilir. Hatta T birleşim yerlerinde özellikle bunlara dikkat edilmesinde fayda var.
2: Hocam dün mesela pazar günü yağış çok şiddetliydi. Sabaha kadar devam etmişti. Görmüşsünüzdür Eyüp Sultan tarafında mesela toprak kayması oldu. Evet. Bir binada 25 kişi tahliye edilmişti. Orada da dediğiniz gibi böyle balçık gibi olmuştu. Tabii. Ve aşağıya doğru akan yolun
3: yani
2: çöktüğünü gördüm.
3: Zemin suyu emdikçe aşırı da tabii kısa sürede su yağdığı için böyle yoğurt gibi olur ve akar adeta böyle. İşte bu tip yerlerde özellikle eğimli yamaç yerlerinde zemin yapısı yumuşak olan yerlerde mutlaka tedbirlerin alınmasında fayda var.
2: Mesela oraya o zaman daha önce
3: istinat perdesi gibi, taş duvar gibi daha önceden bunların yapılması lazım. Bunlar özellikle işte Kağıthane gibi, Beykoz gibi yerlerde, Üsküdar gibi yerlerde bu tip yerler çok fazla. Bir diğer önemli husus derin kazı yapılan dediğim, çünkü İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandı, hafriyatlar yapılıyor. Eğer İksa kazıkları yapılmayan yerlerde toprak eğer yağışa maruz kalan yerlerde de bu tip çökmente

0: Çökentiler olabilir, kaymalar olabilir. Hatta ki yandaki binanın bile tehlikeli olması durumunu ortaya koyabilir.
1: Hocam daha önce hatta sizde bir yayın yapmıştık. Evet. Yol çökmüştü, hatırlarsanız Maslak tarafında. Evet. Mesela orada da toprak kayması meydana gelmişti ve yol tamamen gitmişti.
0: Orası mesela yıllar evvel kazısı yapılmış bir inşaat çukuruydu. Belli bir bölüme kadar hatta temel betonları dökülmüştü ama 10 yıldan fazla inşaata devam edilmediği için orada mesela dediğiniz gibi çevresinde devasa kuleler var ve yolda çökmeler olmuştu, derin kazı olan yerler. Onun gibi yerler İstanbul'da çok fazla. Yani ilgili belediyeleri mutlaka buralarda mal sahibiyle veya şantiye şehitleriyle gerekli tedbirleri almalarında fayda var.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Rica ederim.
1: Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen'e teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Avrupa 2022'den sonra ilk kez yeniden enerji krizi senaryolarını konuşmaya başladı. Öyle ki Avrupa'daki gaz depolarındaki ortalama doluluk oranı %70'e geriledi. Avrupa Birliği yönetimi ise üye ülkelerden tasarruf tedbirleri için hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.
3: ABD ve İsrail'in İran saldırısı. Husilerin Suudi enerji tesislerini hedef alması ve yeniden şiddetlenen Rusya-Ukrayna savaşı. Avrupa'da yaklaşan kış öncesi yeniden enerji krizi endişesi başladı.
4: Avrupa'da kış öncesinde doğalgaz depolarının doluluk oranı %70 olarak açıklandı. Bu oran geçtiğimiz sene %82 düzeyindeydi.
3: Düşen doluluk oranı Brüksel'de endişeye neden oldu. Avrupa Birliği Enerji Komiseri mevcut seviyeleri olağanüstü düşük olarak tanımladı.
4: Avrupa doğalgaz ihtiyacının %80'ini birlik dışından karşılıyor. Katar'ın saldırılar nedeniyle mücbir sebep ilan etmesi doğalgaz piyasalarındaki dengeleri bozdu.
3: Almanya ve Hollanda'nın gaz depolarındaki doluluk oranı %50 seviyesinde. Avrupa Birliği ise yaklaşan kış öncesi ek tedbirler alınması tavsiyesinde bulundu.
5: Brüksel, birlik ülkelerinden kamu binalarında sıcaklıkların düşürülmesi, açık alan ısıtmalarından vazgeçilmesi ve elektrik tüketiminin azaltılması gibi önlemleri gündemlerine almalarını istedi.
3: Uzmanlara göre şimdilik bir enerji krizi söz konusu değil ama savaşların sürmesi enerji piyasası üzerindeki riskleri artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'yı Rus enerji altyapısını hedef almaması konusunda bir kez daha uyardı.
2: Rus turistlerin yurt dışındaki tatil rotasında Türkiye yine ilk sırada yer aldı. 2025 yılında tur şirketleri üzerinden Türkiye'ye 3.713.000 Rus vatandaşı geldi. Üstelik Türkiye sadece geçtiğimiz yıl değil, 2024'te de Rusların en fazla ziyaret ettiği ülke oldu.
6: Rus turistlerin tercihi yine değişmedi. Türkiye, 2025'te Rusya'dan turistik ziyaretlerin en fazla gerçekleştirildiği ülke oldu. Milyonlarca Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Açıklama Rusya Federal İstatistik Kurumu'ndan geldi. Rapora göre 2025'te Rus tur şirketleri aracılığıyla Türkiye'yi 3.713.000 Rus ziyaret ederken Türkiye bu alanda ilk sırada yer aldı.
7: Türk halkı çok misafirperver ve Ruslara karşı tutumları çok iyi. Tek kelimeyle Türkiye tatili özlemiyle yaşıyoruz.
6: Türkiye'ye 1.960.000 kişiyle Mısır ve yaklaşık 1.160.000 kişiyle Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Geçen yıl tur şirketleri aracılığıyla Tayland'ı 914.200, Çin'i 509.000 ve Vietnam'ı 380.800 Rus vatandaşı ziyaret etti.
8: Türkiye çok güzel bir ülke. Özellikle de hizmet sektörünü çok beğeniyorum. Her sene ailemle birlikte tatilimizi Türkiye'de yapıyoruz.
6: Rusların 2024'te de en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında Türkiye zirvede yer almıştı.
9: Temmuz ayı başında iki çocuk ve eşimle birlikte Türkiye'de tatilimizi yaptık. Bu seneki tatilin önceki yıllardan pek bir farkı yoktu. Her zamanki gibi yine de her şey harikaydı.
2: Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Kurtdere'de yaylada bir taşın üzerinde çektirdiği o fotoğrafı hatırlarsınız. Sosyal medyayı sallamıştı. O kareden sonra yayla bir anda turistlerin ve hayranların akınına uğramıştı. Hatta belediye taşın yanına bir bank koyup Salah yaylası tabelası asmıştı. Ancak yaylanın simgesi haline gelen o bank ve tabela çalındı.

0: bir fotoğrafla ünü yayıldı. Şimdi ise bankı ve tabelasıyla gündemde.
1: Alaras, Libera, Apollos, Toya, Maçka.
2: Apollos aylasına çıkamıyorum kardan. Nasıl vazgeçeyim?
0: Her şey Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın Kurtere Yaylası'na gitmesiyle başladı. Salah kayanın üzerine oturarak bu fotoğrafı çektirdi.
3: Sadece bu taş için kilometrelerce uzaklardan gelenler var.
4: Her şey bu taş için mi?
5: Aynen, her şey bu taş için. Ya Muhammed Salah sevgisi yani. Bir dünya yıldızı yani. Bunu inkar kimse edemez yani. İngiltere'nin Liverpool'un içinden geçmiş.
4: Adamı çok seviyoruz. İyi ki gelmiş.
0: Sosyal medyada büyük beğeni alan o kare sonrası taşa Salah taşı, yaylaya ise Salah yaylası denildi.
6: Sen niye geldin?
7: Muhammed Salah için geldim.
0: İlgi bir hayli fazla olunca belediye bank yerleştirdi, yanına da tabela dikti. Ancak birkaç gün sonra tabela ve bank ortadan kayboldu. Yakın köylerde yaşayanlar aynı yere yeni tabela yerleştirdi.
8: Arkadaşlar, Salah'ın oturduğu taşın yanındaki belediyenin koyduğu oturak ve tabelayı çalmışlar.
9: Çekemeyenler
8: çalmışlar.
0: Yakın köylerde yaşayanlar aynı yere yeni tabela yerleştirdi. Şimdi benzer bir hırsızlık vakasının tekrar yaşanmaması için bölgeye güvenlik kameraları yerleştirmeye hazırlanıyorlar.
4: Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık valla. Keşke yazıyı biraz daha düzgün yazsalar daha iyi olurmuş.
10: Yazı ama biri çalındı, tabela vardı da.
4: Öyle mi olmuş?
10: Bunu köylüler yaptı, bunu belirtelim.
2: Yayla yoluna gidiyorum düşeli. Yollar kısa gelin bu sefaya düşeli. Yayla yolunda kızlar gidiyorlar kol kola. Çıktım karşılara.
11: A milli futbol takımımız Uluslararası A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın kısa bir özetini izleyerek bugünlük noktalayacağız.
12: A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki A Ligi'ndeki 2. randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
13: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
12: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito. Bomboş Coyote. Bomboş. Bomboş Coyote. Bomboş.
13: Tabii ki markaj yok. Topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla

0: bu kadar boş bırakırsın da atar da. Kötü bir gol yedik yani.
1: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
0: Maalesef. Maalesef.
1: Altay arkadaşlarına
0: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
1: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
0: Barış da itiraz etmiyor.
1: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
0: evet,
1: doğrusunu görmüş.
0: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
1: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda. Sol tarafta Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi. Ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada, bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretine yönelik yeni düzenleme çalışmalarının hızlandığını söyledi. Düzenlemenin yeni yasama döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini belirten Bolat, üretici birliklerinin teşvik edilmesini, çiftçiden perakendeye uzanan zincirde aracı sayısının azaltılmasını ve fiyatların üreticiden itibaren kayıt altına alınmasını hedeflediklerini açıkladı. Halkbank'ın katkıları.

haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun.
5: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
4: A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa

0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.
1: Kendisinin ölümüyle ilgili net cevabı şüphesiz ki adli tıp kurumundan gelecek olan rapor belirleyecek. Bizim şu anda buna şüpheli olarak yaklaşıyor olmamız aslında bu kişinin görevinden, Turgay Tamer'in görevinden kaynaklı ve görev süresinin işte o zamanlamasından kaynaklı olarak şüpheli diyoruz.
0: Tamer'in cansız bedenini 12 gün önce Moldova'ya giden ve eve dönen eşi buldu. Kapıyı açamayınca camdan eve giren Marina Tamer eşini yerde hareketsiz halde gördü.
1: O olay gecesi de eşi saat 20.50 sularında dün yani Moldova'dan geldiğinde anahtarı takıyor, kapıyı çalıyor, açmıyor. Anahtarı takıyor ve içeride anahtarın takılı olduğunu görünce de şüpheleniyor. Komşulara haber veriyor. Komşularla birlikte bir merdiven getiriyorlar. İşte bu daire. Bak burada. Bu pencereden giriyorlar. Birinci kata eşi ve komşuları merdivenle yukarı çıkıyorlar. İşte tam da geldiklerinde atmosfer bu. Bu şekilde oradan içeriye girdiklerinde bir de bakıyorlar.

0: Ki yatak odasında hemen yatağın yan tarafında yerde düşmüş yatıyor ve bu şekilde ölü bulunmuş.
1: İhbarın ardından Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Turgay Tamer'in adı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada gündeme gelmişti. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Tamer, örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlamalarıyla işlem görmüştü. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
0: Turgay Tamer burada dediğim gibi şüpheli olarak görülüyordu ve şüpheli olarak görünmesinden kaynaklı olarak da 10 Eylül'de daha bir 17-18 gün önce 10 Eylül'de gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan 4 gün sonra adli kontrol şartıyla yurt dışı yasayla serbest bırakıldı ve ölümü ise bundan yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşti.
1: Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapıyordu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmedi ve Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadı. Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir doktorluk yapamadığı da öğrenildi. Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacak. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Ayrıca ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Yok, bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş.
4: Partiyi kurultayda satın aldılar dedi. 38. olan kurultay sürecinde yaşananlarla ilgili CHP tarihinin en ağır ve zor krizi yorumunu yaptı.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu kampında kurdu bu cümleleri, sık sık arınma vurgusu yaptı. Toplantıda söz alan milletvekillerinin gündeminde ise olağan kurultay süreci vardı.
3: Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Kimliğine bakmayacağız. Yaşına, boyuna bakmayacağız.
4: Bazı milletvekilleri kurultay takviminin daha erken başlatılmasının doğru olacağını söyledi. Acil kurultay mesajı verdiler.
3: Milletvekilisin, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli ya. Yüzüne gözüne dursun ya. Nereden çıktı bu? Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
5: Milletvekilleri arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olmayın diyen olmadı. Hatta bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için mutlaka aday olmalı, başka bir isim yok yorumunu yaptı.
4: Bölgenin ve Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olması gerektiğini ifade ettiler. Bazı milletvekilleri butlan sonrası süreci değerlendirirken adeta partiyi yeniden kuruyoruz, ayağa kalkmamız lazım dedi.
6: Başkan adayı olduğunu öğrenmiş olduk.
4: Kampta belediyelerin durumu da değerlendirildi. Mansur Yavaş'ın istifası gündeme gelmedi. Bazı milletvekilleri belediye başkanları ile ilgili giden gitsin, kalan kalsın, biz kendi yolumuza devam edelim dedi. Parti aidiyetinin altı çizildi.
2: Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Merhaba, iyi günler. Bugün artık 29 Eylül Salı günü, haftanın ikinci iş günündeyiz. Ajans Bugün'e de başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca da A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar, sizleri bekliyorlar. Bakalım kimler de ne anlatacak? Başlayalım böylece Ajans Bugün'e. Bugün neler yaşandı? Gündemde neler var? Ne olacak? Beklenen toplantılar, açıklamalar neler? Dünden bugüne yansıyanlar neler? Hızlıca bir göz atalım isterseniz. İstanbul'daki yağışa, Marmara bölgesinin genelini kapsayan yağışa bakacağız önce. Gündemde bu var. İstanbul'da etkili oluyor sağanak yağışlar. İç Anadolu bölgesinde de öyle. Kaç gün daha sürecek? Nedir açıklamalar? Müzeyyen Yılmaz konuyla birlikte detayları bizimle paylaşacak bugün. Ve ardından İmamoğlu suç örgütü davasında yeni detayların bugün ortaya çıktığı bilgisini paylaşalım sizinle. 111 milyar liralık bir vurgun mercek altına alındı. Kübra Tepeci de İstanbul'dan detayları aktaracak bu konuyla ilgili. Ve sabah saatlerinde çok önemli bir operasyon gerçekleşti. Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi bugün sahtecilik suçlamasıyla

0: gözaltına alındılar. Soruşturma bu arada devam ediyor. Yeni gelişmeler neler? Neden böyle bir soruşturma gerçekleştirildi, operasyon gerçekleştirildi? Bakacağız ve ardından da Denizli'ye gideceğiz. Denizli'de Mukaddes Emanetler sergisi açılıyor. Detayları alacağız ve İsrail, Hollanda'nın Filistin'de görevli diplomatlarını, akreditasyonlarını iptal etme kararı aldı. Hollanda diplomatlarını statülerinin iptali sebebiyle İsrail Büyükelçisi'ni de Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Buna karşılık olarak detayları alacağız. Fatih Özyer bizi bekliyor. Ana başlıklarımız bunlar. Muhabir arkadaşlarımız bunları aktaracak bize. Haydi buyurun başlayalım isterseniz. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik bu sabah itibariyle bir operasyon haberi geldi. Peki operasyonun gerekçeleri ne? Neden operasyon gerçekleşti Merkez Hakem Kurulu'na yönelik? Şimdi bazı hakemlerin klasman dışı kaldığı gerekçeleri var. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma gerekçeleri var. Detaylarını konuşacağız. Puanlama, atama sistemleri üzerinden bazı iddialar var ki bazı o iddiaların birkaçını bir başlık halinde göreceğiz. Hakem gözlemci listelerinde usulsüzlük iddiaları var. Kural sınavında sınav sorularına müdahale iddiaları var. Bazı hakemlerin sınav sonuçlarını değiştirdiği iddiaları var. Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 Merkez Hakem Kurulu üyesi de bu sabah itibariyle işte bu gerekçelerle gözaltına alındı. Hemen adliyeye uzanalım. Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Türk futbolunu çok yakından ilgilendiren bir operasyonu konuşuyoruz. Detaylarda Mustafa Kadir Mercan'da olacak. Bir öğrenelim Merkez Hakem Kurulu'na yönelik bu soruşturma ve ardından gelen operasyonun detaylarını.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 farklı ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 6 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Bulunduğumuz dakika itibariyle de rutin sağlık kontrol işlemleri gerçekleştirildi ve artık İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Detaylara bakacak olursak aslında gözaltına alınan kişiler hakkındaki suçlamalar birincisi mobbing, bir diğer suçlama ise resmi belgede sahtecilik olduğu iddiaları var. Soruşturmanın aslında detaylarına bakacak olursak da yaklaşık bir sene önce 15 Eylül 2025 tarihinde müşteki sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe verildi bu konuyla alakalı olarak ve sonrasında ise operasyon gizli bir şekilde o dönemde başlatıldı ve ilerleyen dönemlerde hem tanık beyanları hem müşteki beyanları hem MASAK hem de HTS kayıtları, bilirkişi raporları dosyanın içerisine eklendi ve bunlar eklendikten hemen sonra bu sabahta operasyon düzenlendi. Diğer detaylara bakacak olursak da bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı iddiaları var. Yine bazı isimlere görev verilmediği ya da sistematik biçimde geri planda tutulduğu, bazı hakemlere ayrıcalık tanındığı, puanlama ve atama süreçlerinde usulsüzlük olduğu iddiaları var. Bir başka iddia ise yine Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecinde müdahale edildiğine dair de yine bazı iddiaların olduğunu söyleyelim. Peki gözaltına alınan kişiler isim isim neyle suçlanıyorlar? Dilerseniz onlarla devam edelim. Ferhat Gündoğdu, mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği. Sabahattin Şahin, mobbing ve evrakta sahtecilik. Ahmet Şahin, evrakta sahtecilik. Yunus Yıldırım, mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme. Ferda Karadolu Doruksa mobbing, müsteşenlik ve güveni kötüye kullanma suç istinatları yönünde incelemeler yapılmış durumda. Gözaltına alınan kişiler hakkında söylemiş olduğumuz gibi tüm bunların yanında yine gözaltına alınan kişilerin birbirleriyle olan WhatsApp konuşmaları da yine döküm halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuş durumda. O bilirkişi raporunda sabah saatlerinde dediğimiz gibi yapılmıştı operasyon ve operasyon kapsamında 6 şüpheli Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 6 şüpheli gözaltına alınmış ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin şu dakika itibariyle başlaması bekleniyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum Mustafa Kadir Mercan. İşte operasyonu, MHK'ya yönelik operasyonun detaylarını aktardı. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün sabah saat 09'da bu konuyla ilgili gerçekleşen operasyonla devam eden soruşturmayla ilgili bir açıklama yaptı. Temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.

0: Bakan Akın Gürlek ve hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumlularında hukuk önünde hesap vermesi ve futbolu sahadaki emek ve mücadele centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz mesajını verdi. Bu konuyla ilgili sabah saatlerinde saat 09'da yaptığı açıklamasında Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şimdi düne dönelim isterseniz. Dün çok önemli açıklamalar geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakanlar Kurulu toplantısında. Genel bir değerlendirme yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni değerlendirdi. Son dönemde okullarımızda yaşananlarla ilgili açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ama kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devletin zirvesinden beklenen açıklama devam eden fon soruşturması ile ilgiliydi ki öyle de oldu. Konuşmasının çok uzun bir kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ayırdı ve özetle şu manşetleri attı konuşmasında: milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur, hak yiyenleri asla savunmayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki başka neler söyledi bu konuyla ilgili? Buyurun bakalım.
1: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
2: Kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturmaya değindi. Hak yiyenleri savunmayız dedi.
1: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır.
2: Erdoğan yaşanan gelişmeleri ele almak için ekonomi yönetimiyle toplanacaklarını duyurdu.
1: Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
2: Başkan Erdoğan haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
1: Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden oynanan çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
0: Gerekli soruşturmalar yapılıyor. Hukuk önünde suçlu olanlar bunun hesabını verecektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomiye yönelik, Türk sermaye piyasalarına yönelik sağlamlık vurgusu yaptı. Ama bugün bir toplantı gerçekleştireceğini işte az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da kendileri duyurdular. Ekonomi kurmaylarıyla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili kurumların yetkilileriyle bugün bir araya gelecek. Cumartesi günkü toplantının ardından, İstanbul'daki toplantının ardından, bu defa İstanbul değil, bu görüşmenin zirvesi Ankara olacak. Başkent'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantı belki de başladı. Öğrenelim isterseniz. Kübra Bal bizi bekliyor. Detaylar Kübra'da.
3: Merve, 17 Eylül'den bu yana gündemde olan ve kamuoyunda fon krizi olarak bilinen 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren soruşturmalar devam ediyor. Tabii bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriyor. Dün de kabine toplantısında hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi ve bugüne kadar atılan adımlarla ilgili detaylı bilgi verdi. Her iki

0: alınacak tedbirler, aynı zamanda soruşturmaların gidişatı ve benzer durumların yaşanmaması için de atılacak adımlar, yani uygulamalar, hayata geçirilecek uygulamalar aslında bu toplantıda ele alınıyor olacak. Tabii kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları da oldukça kritikti. Özellikle Türkiye finansal sisteminin oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi ve aynı zamanda fon piyasasının yalnızca belirli bir bölümünde bu sorunun yaşandığını işaret etti ve bu aslında tamamına sirayet etmiş bir durum, ekonominin riski olabilecek bir durum olmadığını söyledi ve Türk sermaye piyasasının bunun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu da söyledi. Aksini iddia edenlere ise sert uyarılarda bulundu. Çünkü söz konusu bu durumun Türk ekonomisine zarar verdiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bugün de ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra detayları aktardı. Genişletilmiş il başkanları toplantısının öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu kritik toplantıya başkanlık edecek ilgili kurumların yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmayları o masanın etrafında toplanacaklar. Gündemimiz bu konu. Yeniden gelişmeleri aktaracağız. Yeni operasyonlar da var. Muhalefetin gündemine de bakalım isterseniz. Muhalefetin gündeminde, yeni partinin gündeminde hala isim krizi var. Çünkü hatırlarsanız Yeni Parti ismi verildiğinde Yenilik Partisi buna itiraz etmişti. Yani isim benzerliği var, seçmenin kafası karışabilir demişti. Ardından Yeni Parti ismini değiştirmeyeceğini söyledi. Mesele daha da karmaşık bir noktaya geldi. Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili bir karar aldı. Sanıyorum ki biraz bu süreç geciktirilecek. İki partiye de zaman verilecek. İsim konusundaki o krizin aşılması için ne dedi Anayasa Mahkemesi ilk kararında? Bir hükümsüzlük süreci var çünkü. Şener Çetin anlatacak detayları. Şener, seni dinliyoruz.
2: Evet, hemen o karmaşıklığı toparlamadan önce Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kararı paylaşalım dilerseniz. Genel kurul gündemiyle toplandı bugün. Anayasa Mahkemesi saat 10 itibariyle o süreç başladı. Gündemin ilk maddesinde de yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebi görüşüldü. Bununla ilgili nihai bir karar yok henüz. Bir ara karar niteliğinde olduğunu söylemek mümkün ki bu anlamda aslında yeni partiye savunmasını sunmasına olanak sağladı Anayasa Mahkemesi ve bununla ilgili de bir aylık süre tanıdı. Bir ay sonrasında yeni parti bu süre içerisinde yazılı savunmasını sunacak ve savunmasını sunduktan sonra yapılacak incelemeler sonrasında da bununla ilgili nihai kararın çıkması bekleniyor. Peki süreç nasıl başlamıştı dilerseniz kısaca ondan da bahsedelim. Yenilik Partisi özellikle yeni partiye isim benzerliği dolayısıyla az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bir itirazda bulundu. Bununla ilgili süreci Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay Başsavcılığı isim benzerliği var diyerek yeni partiye bir tebligat gönderdi. 18 Eylül tarihine kadar da bir süre tanıdı yeni partiye ve ama bu anlamda Özgür Özel ve yönetimi herhangi bir adım atmadı. Dolayısıyla yenilik ve yeni parti arasında görüşmeler, diyaloglar devam etti. Bu kapsamda yeni partiden Yenilik Partisi'ne 6 kez görüşme talebi iletildi. İlk görüşme genel başkanla Özgür Özel ve Yenilik Parti Genel Başkanı Öztürk Yılmaz arasında gerçekleştirildi. Akabinde diğer 5 görüşmede yine Özgür Özel'in ekibinden kişiler Yenilik Partisi'ne giderek bu görüşmeler devam etti. Fakat bir ilerleme kaydedilmedi bu görüşmelerde. Son çağrısı vardı özellikle Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın 5 Ekim tarihine kadar bir süre tanımıştı yeni partiye. Gelin partileri birleştirelim. Bundan sonrası daha kolay olur şeklinde bir çağrısı vardı. Bununla ilgili de herhangi bir geri dönüş sağlanmış değil. Dolayısıyla Yargıtay'ın tanımış olduğu süre zaman aşımına uğradığı konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi de bu önemli kararı görüşmek için gün içerisinde bugün toplandı ve Anayasa Mahkemesi de konuyla alakalı nihai karar değil ama ara karar niteliğinde bir karar verdi. Yeni partiye savunmasını sunması için bir olanak tanıdı. Bir aylık bir süre olduğunu söylemek mümkün. Bu süre içerisinde yeni partinin savunmasını sunması ve akabinde yapılacak incelemeler sonrası da sürecin nihai karara ermesi bekleniyor ki bu noktada da savunmasını sunana kadar o bir aylık süre içerisinde parti yine yeni parti adıyla devam edecek ismine diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Şener Çetin aktardı bu karmaşayı. Anayasa Mahkemesi'nin bir ara kararı var. Bakalım yeni partinin ismi değişecek mi? Henüz çok yeni kurulmuş olmasına rağmen. Şimdi Adalet Bakanlığı bünyesinde alt birimler oluşturulmuştu. Faili meçhul cinayetlerin dosyaları yeniden açıldı. Şüpheli ölümlerin dosyalarını yeniden açma kararı aldı ama burada en başlıcalarından biri de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosyanın yeniden açılmasıydı. Helikopterin düşmesiyle birlikte Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaş

0: yurttaşları hayatlarını kaybetmişlerdi. O yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli vardı. O 38 şüpheliden 36'sının tutuklandığı bilgisi geldi. 2 şüpheli hakkındaki adli kontrol kararı da var. Bakalım hemen detaylarına. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümüyle ilgili yaşanan süreç. Kazaya ilişkin yürütülen kapsamlı ve çok yönlü soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildiler. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkındaki adli kontrol kararları, hükümleri uygulandı. Gaziantep'te hafta sonu çok büyük bir kaza yaşanmıştı. Bir minibüsle bir otomobil çarpışmıştı. O kazada biri bebek, 7 kişi hayatını kaybetmişlerdi hatırlarsanız. Cenaze törenleri vardı. Dün Antakya'da düzenlenen cenaze törenleri. O bebek 1 yaşındaki Atakan bebek annesiyle aynı tabuta konuldu ve öyle defnedildi.
1: Feci kazada hayatını kaybeden 7 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gaziantep'te otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu aynı aileden biri bebek, 7 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Fatma Balık, kızları Senem Gökşen, Gürhan Yaman, Gülistan Özdemir, torunları Nisa Nur, Zeynep, Alin Özdemir ile 1 yaşındaki Atakan Gökşen için memleketleri Hatay, Antakya'da cenaze töreni düzenlendi.
2: Nasıl bir kişiliğe sahip olacak?
1: Törende ölenlerin yakınları güçlükle ayakta durabildi. 1 yaşındaki Atakan'ın annesiyle aynı tabuta konulması yürekleri dağladı.
3: Allahu Ekber!
1: Naaşlar kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla defnedildi.
0: Şimdi İmamoğlu suç örgütü davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde en fazla konuşulan konulardan biriydi. İstanbul'daki Cebeci'deki Cebeci Maden sahası. O alana çünkü kaçak hafriyat dökümü yapılıyordu ve buradan çok yüksek kazanç elde ediliyordu. Bu arada kaçak olmasının sebebi oraya döküm yapılmasının yasak olması. Çevreye, insanlara verdiği zarar dolayısıyla yasak olması sebebiydi. Şimdi o sahada tam 111 milyar liralık kaçak hafriyat vurgununun olduğu ortaya çıktı ve bu mercek altına alındı. Çok sıcak bir gelişme. Hemen dönelim. Kübra Tepeci bizi bekliyor. Detaylar Kübra'da olacak bu konuyla ilgili.
4: Evet Merve, senin de belirtmiş olduğun gibi davanın aslında kilit isimlerinden tutuksuz sanık Yılmaz Doğan'ın duruşma savcısı ve mahkeme başkanı tarafından yapılan çapraz sorgusunda dikkat çeken ifadeleri vardı. İsterseniz neler soruldu ve ne yanıtlar verdi Yılmaz Doğan, bir onlara bakalım. Mahkeme başkanı ve duruşma savcısı kağıt üzerinde Kuzey Gayrimenkul Şirketi'nin %50 hissesini devralan sanık Yılmaz Doğan'a bu ortaklık için ödediğini iddia etti. 30 milyon TL'nin kaynağını sordu. Doğan ise önce %50 hisse karşılığında 30 milyon TL'yi evden verdiğini söyledi. Ancak savcının karşılığında ne aldınız sorusu üzerine ise karşılığında hiçbir şey almadım, para vermedim. Kendisi şirket kurmuştu, bana %50 hisse verdi diyerek çelişkili bir ifade de aslında kullanmış oldu. Mahkeme başkanının girdi çıktı yapılan bu paranın sebebini sorması üzerine ise bu kez Yılmaz Doğan bildiğim kadarıyla kendisinin hesapları olan parayı bir şekilde resmi olarak kullanması için böyle bir şey yapmıştır yanıtını verdi. Tabii 30 milyon liralık devasa para trafiği ve ortaklık iddialarına rağmen bu işlemlerin de aynı zamanda Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer almadığı da belirtildi. Sanık Yılmaz Doğan bu durumun sicile yansıtılmadığı, sadece şirket payı defterine işlendiğinde yine sorgusunda aslında dile getirmiş oldu. Çapraz sorguda ortaklık kurulduğu iddia edilen gayrimenkul şirketi üzerine hafriyat alanına yönelik hiçbir fiziki yatırım, harcama ya da inşaat faaliyeti gerçekleştirmediği de aslında ortaya çıktı. Tabii aynı zamanda çok önemli bir konu daha vardı. O da restoranda kaçak döküm toplantısı vardı hatırlayacak olursanız. Yılmaz Doğan, Defne Restorant, Onur Tüketim ve Lokal Kafe

0: ve işletmelerin sahibi olduğunu belirterek Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak iddia edilen Fatih Kileş'in Beylikdüzü'nde 25 yıldır tanıdığını belirtti. Kaçak döküm meselelerinin görüşüldüğü iddia edilen Defne Restoran'da toplantı sorusu sorulduğunda ise Yılmaz Doğan o soruya şu cevabı verdi. Yemek yemeye geldiklerini duymuştum. O gün ben yoktum ama bilgim oldu diyerek adresi de aslında bu şekilde doğrulamış oldu. Davanın kilit isimlerinden birisiydi. Tutuksuz sanık Yılmaz Doğan duruşma savcısı ve mahkeme başkanı tarafından yapılan çapraz sorgusunda bu şekilde dikkat çeken yine beyanlarda bulunduğunu belirtelim. Konuyla ilgili yeni gelişmeler detayları oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi piyasalara bakıyoruz. Fon soruşturması devletin zirvesinin gündeminde. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla birlikte tarihsel sürecinin aksine bir düşüşe geçmişti. O düşüş hala devam ediyor. Bakalım bugün itibariyle ons altın fiyatlarındaki geri çekiliş bugün biraz bir miktar duruldu diyebiliriz. Çok küçük bir oynama var. %0.67'lik bir oynamayla 4142 dolar 87 sent seviyesinde ons altının fiyatı. Aynı şekilde paralel ilerliyoruz çünkü küresel sebeplerle altın fiyatındaki düşüşler ve inişler ve çıkışlar. Altın fiyatları da öyle, benzer seviyede bir yükseliş var. Şimdi daha dün %4'lük bir düşüş yaşamıştı. Yazın hatırlarsanız 6000'in altına gram altın geri çekilmişti. Bir önceki seansta bu %4'lük düşüşün ardından bugün bir miktar toparlama altın fiyatlarında bir yükselişin habercisi mi, yoksa petrol fiyatları artarken İran-ABD müzakerelerinde süreç tıkanmışken, o belirsizlik devam ederken altın düşmeye devam edecek mi? Uzmanlar ne diyorlar, özellikle de altın yatırımcıları için? Önümüzde Fed'in yeni kararı var. Bu da etki edecek mi? Altın fiyatlarında bir toparlanma olacak mı yakın zamanda? Buyurunuz bakalım.
2: Altını takip ediyor muyuz?
3: Ediyorum.
2: Ne durumda?
3: Şu anda çok güzel. Parası olan almalı bence.
4: Altın zor günün dostudur.
5: Altın son haftalarda yatırımcısına kazandırmıştı. Bu kez düşüş haberiyle piyasaları hareketlendirdi.
6: Bir bakmaya geldik yani, ufak tefek.
2: Gram altın 3 hafta önce 7000 seviyelerindeydi. Şu anda ise gram altın an itibariyle 6550 lira. İşte bu düşüşle birlikte kapalı çarşıda hareketlenme yaşandı. Peki bu düşüşün sebebi ne?
7: Amerika'nın faiz artışları gündemde olması. İlk faizi 16 Eylül'de arttırdığı için ikinci faiz artışı olur mu 29 Ekim'de, böyle bir beklenti var. Dolayısıyla Amerika'nın tahvillerinde bir artış var. 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllıklarda. Bunlar da bir korku yarattı piyasa.
3: Mutfak birikimlerinden ne oluyorsa artık küçük bir tane, iki tane bir şey alınabilir.
8: ABD İran'la ilgili yaşanan gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi görülmekte.
2: İşte bu 100 gramlık Trabzon Hasır Seti'nin fiyatı bundan 3 hafta önce 700 bin liraydı. Ancak yaşanan düşüşle birlikte an itibariyle 645 bin lira.
3: Gram aldım şu anda. Altından vazgeçilmesin bence.
7: Borcu olanlar almak istiyor. Düğün olanlar tekrar almak istiyorlar. Mantıklı aslında.
5: Gözler şimdi altının yeni rotasında. Gram altın yeniden yükselişe mi geçecek, yoksa düşüş sürecek mi?
8: Yatırımcılar altın tarafında alım yönünde hareket edecekse eğer, ilk olarak bakmaları gereken nokta ABD İran'la ilgili yaşanan gerginliğin ne zaman bitecek olmasıdır. Dolayısıyla da bu gerginliğin bitip ateşkese döndüğünde altın fiyatlarında tekrardan yukarı yönlü hareketi bekleyebiliriz. Gram altın tarafında 7500'lü seviyeler tekrardan gündeme gelebilir.
1: Kaçak et operasyonu var Ankara'da düzenlenen. Hatırlarsınız beyaz etle ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Operasyonlar gerçekleşmişti ve beyaz et fiyatları da piyasa değerine inmişti. Böylelikle o şişirilen fiyatlar normal düzeye inmişti. Şimdi bugün gerçekleştirilen Ankara merkezli operasyonda hem fiyatla ilgili hem de halk sağlığını tehdit eden ürünlerle ilgili bir operasyon vardı. O operasyonda 104 ton et ve et ürününe el konuldu. O ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 48 milyon 250 bin lira olduğu belirtildi.
9: bozuk etler, son kullanım tarihi geçmiş et ürünleri. Görüntüler Ankara'da sahte gıda satışı yapan bir iş yerinde kayda geçti. İl Jandarma Komutanlığı

0: Alınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında o iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyona KOM Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 48 milyon 250 bin lira olan ve halk sağlığını tehdit eden niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle 3 sentetik uyuşturucu hap, 2 kök kenevir bitkisi ve 0,5 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen et ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü'nce imha edildi. İşletmede kaçak çalıştığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu kişiyle birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.
1: Şimdi halk sağlığı ile ilgili çok önemli operasyonlar gerçekleşiyor. Okullar başlamadan evvel kırtasiye ürünleriyle ilgili, aynı zamanda oyuncaklarla ilgili de bir operasyon vardı. Ama işte bu operasyonların neden gerçekleştiğini anlayacağımız acı bir hadise yaşandı. Ankara'da yaşanıyor bir alışveriş merkezinde. 11 yaşında bir çocuk bir oyuncakçıda AVM'de eline yapışkan, uzayan slime denilen oyuncaklardan birini alıyor ve oyuncak patlıyor. Çocuğun vücudunda ikinci dereceden yanıklar var.
0: Ailesinin aldığı bu oyuncak elinde patladı, cildinde ikinci derece yanık oluştu.
2: Parmağını görsen, keşke.
3: Aklıma geldikçe böyle ağlayasım geliyor da, çok acı çekti panzumanda.
0: Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
3: Çocuğum o gün sınavda başarılı olmuştu. Bu oyuncağı çok istiyordu. Ben de onun isteği üzerine aldım.
0: Hümeyra ve Erdal Seçkin çiftinin 3 çocuğundan Furkan Seçkin, alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanından satın aldıkları yumuşak ve esnek stres oyuncağını sert bir kıvama gelmesi için buzdolabına koydu.
3: Bu Ankara'da herkes tarafından bilinen bir AVM'de, Türkiye'de herkes tarafından bilinen bir oyuncakçıdan alınmış bir oyuncak. Çocuğum eve geldi, oynadı. Akşam buzdolabına koymuş oyuncağı, bana söylemedi. Akşam 10 gibi, sabah 8'de aldığında ben odasındaydım. Çok işler acısı, çok dehşet verici bir sesle seslendi. Bana anne yardım et dedi, ayağım dedi.
0: Seçkin'in buzdolabından çıkardığı oyuncak oynandığı sırada patladı. Oyuncağın içindeki jelin akması sonucu 11 yaşındaki çocuğun cildinde kızarıklık ve soyulma oluştu.
3: Sonra hastaneye gittik, Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'ne. Pansuman yapıldı iki seferde. Sonra doktor hanımlar da çok şaşırdı.
0: Furkan Seçkin'in ayağında ikinci derece yanık tespit edildi.
3: Derisini yüzdüler, yüzerken çok çığlık attı. Üzerine yattılar, herkes bir yerinden tuttu. O deriyi komple aldılar. Yani hiç unutamıyorum o anı. Yani çok bağırdı, çok ağladı.
0: Oyuncağın toplatılmasını isteyen aile sorumlular hakkında taksirle yaralama suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
3: Çok rica ediyorum, bu oyuncak toplatılsın. Nasıl bana böyle bir bomba etkisi yaratan oyuncak satar bu firma?
4: Bu yanma olayının üzerine biz de dava açmaya karar verdik açıkçası ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız ısrarla ve başkaları da bundan etkilenmesin diye uğraşacağız.
5: Bununla alakalı soruşturma başladı. Bakalım soruşturma nihayetinde bir araştırma yapılmasını talep ettik.
1: Bir anda kış geldi bir haftada. Henüz Eylül'ün sonundayız. Daha önümüzde Ekim-Kasım var. Kışa gelmedik ama hava sıcaklıkları 10-15 derece kadar düştü. Yağış haritasına baktığımızda Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak Batı Karadeniz'den artık Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'deki yağışları gözlemliyoruz. Peki hava sıcaklıkları daha düşecek mi? Yağışlar böyle mi ilerleyecek yoksa yurdun tamamını mı etkisi altına alacak? Öğrenelim. Buyurunuz, uzman bir konuğumuz var. Profesör Doktor Hüseyin Toros bizi bekliyor. Diyor muhabir arkadaşımız Müzeyyen Yılmaz'la birlikte.
6: Evet, iyi yayınlar diliyorum. Bizler şu anda Sarıyer bölgesindeyiz. Yayının hemen öncesinde şiddetli bir yağmurla karşı karşıya kalmıştık. Şu anda da rüzgarın etkisini oldukça yoğun bir şekilde hissediyoruz. Son günlerde hava oldukça soğudu. Sıcaklıklar bir anda geriledi. Bu durum hava durumlarının mevsim normallerinde normal bir durum mu? Yoksa iklim değişikliğinin bir etkisini mi yaşıyoruz? Tüm detayları değerli yayın konuğum meteoroloji mühendisi Hüseyin Toros'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ediyorum. Efendim şu anda yaşadığımız hava normal midir?
7: Şimdi tabii ki aslında biz bu tür hava durumlarını her zaman yaşıyoruz günlük hayatta. Fakat biz geçmişi unuttuğumuz için geçmişte aynı durumlar hafızamızdan silindiği için ilk defa yaşıyoruz gibi hissediyoruz. Tabi bununla birlikte az önce belirttiğiniz gibi küresel anlamda bir ısınma var. El Niño yılı yaşıyoruz. Tabii

0: Bu küresel ısınmayla birlikte aslında mevsimlerde kaymalar meydana geliyor. Sayılar, yani ölçtüğümüz veriler bize yaz döneminin arttığını söylüyor. Yaz dönemi daha uzuyor. Tabii yaz döneminden kışa geçiş süresi de kısalmış oluyor. İşte kısa sürede ani hava değişiklikleri, sıcaklıkların 10-15 derece birden azalıp artması, bazen artabiliyor bazen azalabiliyor ki bugünlerde azaldı. Tabii bizde acaba ne oluyor? İklim gerçekten değişiyor mu diye sorusu aklımıza geliyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. Aslında uzun vadede bu tür hava hareketleri normal. Zaten biz iklim değişikliğini doğal olarak anlamamız zor. Geçmişteki olayları unuttuğumuz için bunu yaşıyoruz ama tabii bir iklim değişikliğiyle de karşı karşıyayız. Ülkemiz orta enlemlerde. Kuzeyden hava geldiği zaman soğuk bir hava getiriyor. Güneyden hava geldiği zaman da sıcak bir hava getiriyor. Şimdi bu gelen hava bazen günlerce sürebilir dalgalar halinde. Bazen de kısa süreli olabilir. Tabii güneyli bir dalga geldiğini düşünün. Sıcaklıklar arttı, normalin üzerinde çıkabiliyor. Akabinde hemen kuzeyli bir hava hareketi geldiği zaman sıcaklıklar ani düşüş sebebiyle 5-10 derece birden düştüğü için hepimize şu soru geliyor. Acaba ne oluyor? İklimler değişiyor mu? Evet, iklimler değişiyor ama bu da aslında normal bir süreç diyebiliriz.
1: Hocam peki önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda bir yükseliş bekliyor muyuz yoksa bu şekilde mi devam edecek?
0: Şimdi daha Eylül ayında, Eylül ayı gerçi bitti ama Ekim ayındayız. Ekim ayında da zaman zaman güneyli hava hareketleri geldiği zaman sıcaklık artışı olacak ama artık yaz dönemi gibi genel anlamda sıcak dönemler pek beklenmez. Uzun vadeli verilere baktığımız zaman geçmiş yılların Ekim ayına göre daha sıcak bir Ekim ayı bekliyoruz ama bu Ekim ayı artık bizi terletecek ek sıcaklıklar değil, normal şartlarda olacak. Normal şartlarda işte gün içinde artık ceketsiz bekleyebileceğimiz, gidebileceğimiz günler olacaklar ama akşamlar ve gece saatlerinde havalar soğuyacaktır. Çünkü artık güneş güney enlemlerine döndü. Güneyden geliyor. Dolayısıyla güneş ışınımları eğik bir açıyla bize geliyor.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Toros bizimleydi. Bizler de vatandaşlarımızı mevsim değişikliklerine karşı uyarmış olalım ve sözü merkeze bırakalım.
2: Altın fiyatları dedik ama petrol fiyatları altın fiyatlarının aksine yükselişine devam ediyor. Donald Trump diyor ki yakın zamanda benzin fiyatlarını düşüreceğim. Bu demek oluyor ki petrol fiyatları inecek. Peki nasıl mümkün? New York'taydı Arakçı, İran'ın Dışişleri Bakanı uzun bir süre kaldı. Fakat hala ABD ile bir anlaşma yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde Katar'la arabulucular üzerinden ABD'ye sundukları önerilerin yanıt beklediğini söylüyor ve bizim önerilerimize uyarlarsa hemen yarın Hürmüz'ü açarız diyor Arakçı, İran'ın Dışişleri Bakanı. Nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Yani yeniden savaş sonrası ortaya çıkmış bir krizi görüşüyor ve bunu çözemiyor Amerika Birleşik Devletleri ve İran. Nükleer meselede tavizimiz yok diyor İran'ın Dışişleri Bakanı ve İran'ın pozisyonu hiç değişmedi. Bu konuda nükleer mesele herhangi bir konuşma dahi konusu olmadı diyor. Mevcut tartışmalar Hürmüz Boğazı'nı ilgilendirir diyor Arakçı. Katar bu fikirleri ABD'ye sunacak ve yarına kadar da bir haber bekliyoruz diyor. Bir süre veriyor Arakçı Amerika Birleşik Devletleri'ne. Hürmüz Boğazı'nın ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesi halinde de açılabileceğini söylüyor. Ve kısa süre içinde Tahran'a dönüyorum. Bir cevap iletildikten sonra son kararları da Tahran'da değerlendireceğiz. Eğer bizim taleplerimizi yerine getirirse Amerika Birleşik Devletleri hemen Hürmüz'ü açarız diyor İran'ın Dışişleri Bakanı. Bakalım Trump'ın cevabı ne olacak? İlerleyen vakitte ona bakacağız. Ama başka konular da var. Hem ABD'nin gündeminde hem Yunanistan'ın gündeminde. Yunanistan'daki silahlanması, Amerika Birleşik Devletleri'nin üstleri, sonra Yunanistan'ın İsrail'le savunma işbirliği adı altında imzaladığı anlaşmalar. Tüm bunlar elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yakından ilgilendiriyor. Gündeminde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi'nin özel bir yemekte söylediği iddia edilen sözler Yunanistan ayağa kaldırdı. ABD basınına dayandırılıyor bu haberler Yunan basını tarafından. Şöyle diyor çünkü Büyükelçi, istersek Yunanistan'da hükümeti değiştiririz. ABD'nin Büyükelçisi Yunanistan'da istedikleri takdirde, ki yakın zamanda Yunanistan seçime gidecek, hükümeti değiştirebileceklerini iddia ettiği iddia ediliyor.
3: İstersek Atina'da yönetimi değiştiririz dedi. O sözler Yunanistan'da gündeme oturdu. Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında siyasi kriz yaşanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Yunan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou'nun da katıldığı özel bir yemekte söylediği sözler nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Yunan basınının Wall Street Journal'a dayandırdığı iddia diplomasi gündemine bomba gibi düştü. Habere göre Guilfoyle, ABD'nin yüksek maliyetli LNG satışına karşı çıkan Romanya'da Bolojan hükümetinin düşürülmesinde Washington'ın parmağı olduğunu itiraf etti. ABD'li Büyükelçi o sözlerin ardından daha büyük bir skandalı dile getirdi.
4: Yunanistan'ın Amerika Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle öyle bir iddia ortaya attı ki Atina karıştı. Romanya'da hükümeti değiştirdik, bunu Yunanistan'da yapabiliriz. Bir yemekte söyledi bunu ve Yunanistan Enerji Bakanı Papastavrou'nun yanında. Şimdi Atina toz duman.
3: Haberde Guilfoyle'un bu itirafının Yunan bakanın tepkisine yol açtığı belirtildi. Papastavrou'nun Washington, Yunan halkının iradesiyle seçilmiş bir hükümetin yerini alamaz ifadelerini kullandığı kaydedildi. Yunan muhalefetinden Mitsotakis ve kabinesine de tepki gecikmedi. Guilfoyle hakkındaki iddialar nedeniyle hükümeti eleştiren muhalif partiler olayın açıklığa kavuşturulması için çağrıda bulundu. Hükümeti sessiz kalmakla suçladı.
2: Şimdi bir takım anlaşmalar Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in arasını açtığı gibi dolaylı olarak Batı'yla da İsrail'in arasını açıyor. Hollanda da o ülkelerden biri. İsrail'e verdiği destek konusunda daha temkinli açıklamalar yapıyor Hollanda. Bir takım anlaşmazlıklar da oldu ve bunun üzerine İsrail hiç düşünmeden Hollandalı diplomatların statüsünü değiştirme kararı aldı. Hatta Hollandalı diplomatları sınır dışı edebileceği iddiaları da var İsrail'den. Hollandalı diplomatların sınır dışı edileceği iddiaları var. Neye dayandırıyor İsrail bunun gerekçesini? Fatih Özyer anlatacak bize. Hemen Hollanda'ya dönelim.
5: Evet Merve Türkay, sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında alınan son dönemde özellikle kısa süre önce alınan bir karar vardı İsrail tarafından. Almış olduğu kararda Hollandalı diplomatların, aslında Ramallah'ta görev yapan Hollandalı diplomatların diplomat statüsünün iptal edildiğini açıkladı ve bu diplomatlara 7 gün süre tanıdı ki bu diplomat kendilerine verilen diplomat belgelerinin de iptal edilmesi için kendilerine başvuru yapmaları gerektiğini söyledi. 4 Ekim'de bu süre doluyor. 4 Ekim'den sonra neler olacak bunu bekleyip görmek lazım. Neden böyle bir karar aldı? Alınmasının gerekçesini ise İsrail tarafından yapılan açıklamaya da bakıldığında kısa süre önce Hollanda'nın yürürlüğe koymuş olduğu işgal altındaki Batı Şeria'daki ve Golan Tepelerinde üretilen malların ticaretine tamamen yasak getirmişti Hollanda. Bu yasağında 22 Eylül'den itibaren de yürürlüğe girdiği ne açıklamıştı. İşte bu karara istinaden İsrail elde karşı atağa geçerek böyle bir karar aldı. Hollanda hükümeti alınan bu kararı gereksiz olarak niteledi ve diğer taraftan Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berens de hızlı bir şekilde İsrail'in Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanı'na çağırdı ve alınan bu kararı tepkisini dile getirdi. Evet. Ve bu kararın iptal edilmesini kendinden istedi. Önümüzdeki süre içerisinde neler olup biteceğini yakından takip edeceğiz diyerek bulmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım. Merve Türkay.
2: Fatih Özyer, teşekkür ederim. Diyoruz. İşte Batı'nın artık önüne geçilemez tepkisi İsrail'de böyle karşılanıyor. Diplomatların statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor İsrail, Hollandalı diplomatların. Denizli'ye uzanalım mı? Denizli'de Mukaddes Emanetler sergisi açıldı. O sergiye bir göz atalım. Bizi bekliyor. Ata Gündüz Kurşun da o eserleri anlatacak bize ve o sergiyi gezdirecek şimdi.
6: Merve, teşekkür ediyoruz. Gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir sergiden bahsediyoruz. Yanımızda kıymetli bir konuğumuz var. O anlatacak. Biz de size o sergiyi gezdireceğiz. Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammed Çörekçi. Hocam hoş geldiniz haber yayınına.
7: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
6: Teşekkür bugün ediyoruz. Burada, neler var burada hemen sizden dinleyelim.
7: Denizli Hacı Ahmet Pakel Vakfı'nın organize etmiş olduğu Hadimül Harameyn Mukaddes Emanetler sergisindeyiz. Ve sergimizin ilk eserinden başlayacak olur isek Osmanlı dönemindeki Kabe örtüsü ve orada da haccın bilinen aylar olduğunu belirten bir tablomuz var. Ve peşinden hemen yine Kabe örtüsünde yeryüzündeki ilk beytin Kabe olduğunu bahsediyor ve makamı İbrahim'in orada olduğunu, girenin emin olduğunu. Bunlar yine kandiller ve şu an Kabe'nin o örtüsüne asılmış Allahu Zülcelal'in isimleri olan kandilleri görüyoruz. Burada da yine

0: Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin yazılı kandiller var. Yine Settar-ı Şerif denilen örtü var. Yine Ya Rahman, Ya Rahim. Şahlar tarafından o dönem Sürre alaylarıyla gönderilen. Alaylarında gönderilen o...
1: Şimdi günümüzde çok fazla konuşulan bir konuyu uzmanıyla değerlendireceğiz. Kalp krizleri, özellikle de genç yaşta insanları hayattan koparan kalp krizlerini. Birazdan bunu konuşacağız ama bir başka konu var ki o da mesela gastrit, çok basit gibi görünen bir hastalık belki. Çok küçük ilaçlarla geçirilebilecek gibi bir şey ama artık çocuklarda dahi görülebiliyor. Sebebi ne? Önce buna bakalım.
2: Mide ağrısı, bulantı ve erken doyma. Okul stresi sanılan rahatsızlığın altından gastrit ve reflü çıkabilir.
3: Gastrit, midenin tahriş olması. Özellikle çocukluk çağında da gördüğümüz bir durum. Özellikle mide ağrısı, mide yanmasıyla başvururlar bizlere. Bazen ağızlarına acı su gelme, göğüste yanma, göğüste ağrı da tarif edebiliyor çocuklarımız.
2: Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, mide ve yemek borusu ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde öncelikle çocuk doktorunun muayenesinin önemli olduğunu belirtti.
3: Genelde şikayetler çok devam ettiğinde veya çok fazla olduğunda endoskopi gerektiğinde çocuk gastroenteroloji uzmanlarına yönlendiriliyor ama biz tüm çocuklarımıza hemen gelir gelmez endoskopi yapmıyoruz. Özellikle endoskopi gereken durumlar büyüme gelişme geriliği, işte bu mide ağrısıyla birlikte bir kanama, dışkıda da olabilir, kan veya kan tükürme şeklinde de olabilir.
2: Mide şikayetlerinin azaltılması için beslenme alışkanlıkları da gözden geçirilmeli.
3: Özellikle kakao içeren çikolata ve kahve gibi gıdalar, bunun dışında direkt asitli kola, gazoz gibi içecekler, asitli meyve suları mutlaka tüketirken çok dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda acı, baharatlı yiyecekler, çok yağlı, cips gibi yiyecekler, salçalı yiyecekler, çiğ köfte bu aralar son dönemlerde çok moda, noodle aynı şekilde çok moda. O yüzden bunların tüketiminde dikkatli olmakta fayda var.
1: Gastrit artık çocuk yaşa kadar inmiş ve kalp krizleri çok genç yaşta insanları hayattan koparıyor. Az önce de söylemiştim. Şimdi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ramazan Özdemir ile birlikte özellikle genç yaşta meydana gelen kalp krizleriyle ilgili biraz değerlendirme yapacağız. Hocam hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de size yayınlar diliyorum. Bir istatistik var. Her yıl 20 milyon kişi ortalama bazı şikayetlerle, kalp kaynaklı, damar kaynaklı şikayetlerle sizlere başvuruyorlarmış. Peki sizlerin bu konuda bir tespiti var mı? Siz de bir istatistik verebilir misiniz? Genelde hangi şikayetlerle size geliyorlar ve arkasından kalp ve damar hastalıkları çıkıyor?
4: Evet, çok teşekkür ederim. Tabii 29 Eylül Dünya Kalp Federasyonu'nun belirlediği bir gün. Her yıl 29 Eylül'de bir dikkat çekmek için böyle bir gün düzenleniyor. Gerçekten de baktığımızda kalp hastalıkları tüm hastalıklar içerisinde en fazla öldüren hastalık grubu. Yani bütün hastalıkları üst üste koyduğumuz ama kalp hastalıklarından, kalp damar hastalıklarından ölüm en fazla görülen hastalık grubu. Dolayısıyla sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi dünyada baktığınızda her yıl 18 ile 20 milyon kişi kalp hastalıkları nedeniyle kaybediliyor. Yani ölüyor. Bu ülkemize baktığımızda da ülkemizde de yaklaşık 150-170 bin insanımız her yıl kalp krizi veya kalp damar hastalıklarıyla ilgili kayba uğruyor. Veya ciddi şekilde etkileniyorlar. Evet, yani son yıllarda da bu daha önce belli bir yaş grubunda görülürken son yıllarda artık bu yaş grubunun daha da azaldığı görülmeye başladı. Daha çok gençlerde çocuk yaşlara kadar inmeye başladı. Bugün sosyal medyada ya da medyada da sık sık karşımıza çıkıyor gerçekten. Bunun tabii ki risk faktörü

0: baktığımızda risk faktörleri sabit ama risk faktörlerini arttıran nedenler çoğaldı. Örneğin bir hareketsizlik oldu. İşte bilgisayar başında çok uzun zamanlar geçirmeler oldu. Kilo alımları oldu. Hazır gıdalar oldu. Zararlı gıdalar olmaya başladı. Bunlar yenmeye başladı. Artık evlerde yemek yapılmamaya başlandı. Hep hazır yemekler dışarıdan gelmeye başladı. Bu hareketi de azalttı. Bir taraftan kilo oldu. Bir taraftan kolesterol oranları, şeker, diyabet görülme oranları, hipertansiyon oranları arttı ki bunların hepsi risk
1: Risk
0: faktördür.
1: faktörü.
0: Sigara başlı başına bir risk faktör. Sigara, tütün ürünlerinin kullanım yaşı iyice azaldı. Bunların hepsini üste koyduğumuzda gerçekten de bir de tabii ki bu stresli yaşamın getirmiş olduğu bir yükle birlikte
1: Peki.
0: bu kalp
1: Hocam.
0: damar hastalıklarında ölümler arttı.
1: Hocam, süremizi verimli kullanmak için çok kısa süremiz var. Lütfen kimseyi endişelendirmeyelim elbette, vesveseye sürüklemeyelim ama bu risk faktörleriyle birlikte ne varsa, neyi fark ediyorsak kendimizde sizlere başvurmalıyız.
0: Yani şöyle risk faktörü varsa en önemlisi şu tabii ailede varsa annede babada kardeşte herhangi birinde kalp rahatsızlığı varsa ani ölüm riski varsa ya da ani ölmüşse dayıda teyzede ve sizler 30 yaş civarındaysanız herhangi bir risk faktörünüz olsun olmasın bu aile yekenizin olması aslında yeterli tek
1: Aile
0: başına.
1: öyküsü
0: Çünkü çok
1: yeterli
0: çok önemli
1: diyorsunuz.
0: aile yekeniniz. Yani onun için bir mutlaka bir check-up yaptırmalar lazım.
1: Peki.
0: Bunun dışında tabii ki diğer eğer bu yoksa eğer kişi belli bir yaşın üzerinde ise yürümekle, iş yapmakla herhangi bir ağrı oluyorsa, nefes darlığı oluyorsa, çarpıntı oluyor ise ve kendini gerçekten de normal yaşamdan farklı olarak böyle rahatsız vesaire
1: Daha
0: hissediyorsa
1: güçsüz.
0: mutlaka bir check-up yaptırmasında yarar var derim ben.
1: Peki.
0: Evet.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli önerileriniz de, tavsiyeleriniz de. Kolaylıklar dilerim tekrar.
0: Çok teşekkür
1: Çok
0: ederiz. Çok
1: faydalı bir
0: sağ
1: yayın oldu
0: olun.
1: eminim. Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olun.
0: Sağ olun.
1: Sizlere de iyi günler. Şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirdiği milli yapay zeka platformu Evren'e bakacağız. 11 açık kaynaklı çok büyük bir dil modelini Türkiye'deki altyapıya işlediler ve verilen yurt dışına o verilerin yurt dışına çıkmasını bu sistemle engelliyorlar. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Bakalım.
2: Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
3: Evren'le yapay zeka verileri artık Türkiye'de kalacak.
4: Yapay zeka teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak ve verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalması öngörülüyor.
3: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirdiği Milli Yapay Zeka Platformu Evren, 11 açık kaynak yapay zeka modelinin kullanımına açıldı.
4: Böylece yapay zeka işlemlerinin yurt dışındaki sunuculara ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesini hedefliyor.
3: 7500 aktif kullanıcıya ulaşan platformun Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminde ortak ve Türkiye merkezli bir geliştirme altyapısı oluşturması hedefleniyor.
4: Evren tek bir sohbet robotu değil. Özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Farklı yapay zeka modellerinin kullanılmasına, eğitilmesine ve geliştirilmesine imkan tanıyan ortak bir altyapı sunuyor. Zaten yapay zeka sohbet robotlarından farkı bu. Kullanıcılar bu platform üzerinden metin analizi gerçekleştirebiliyorlar, deri işleme gerçekleştirebiliyorlar, içerik üretimi gerçekleştirebiliyorlar ve model eğitimi gibi işlemler yapıyorlar.
3: Peki Evren'in hedef kitlesi ne?
4: Savunma sanayi şirketlerinin var olduğunu görüyoruz. Kamu kurumlarının var olduğunu görüyoruz. Üniversitelerin var olduğunu görüyoruz. Akademisyenlerin, yazılımcıların, teknoloji girişimcilerinin de yine bunu kullanması öngörülüyor.
3: Evren doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor.
4: Kredi sistemiyle var olduğunu görüyoruz. Yani kullanıcılar veri setleri yüklüyorlar, verileri etiketliyorlar ya da eğitilmiş modelleri paylaşarak kredi kredi de kazanabiliyorlar. Bu kredileri kendileri de kullanabiliyorlar. Böylece yüksek maliyette altyapıya sahip olmayan araştırmacılar ve girişimciler yapay zekanın geliştirme süreçlerine otomatik olarak da katkı sunmuş oluyorlar.
3: Peki platforma giriş nasıl yapılıyor?
5: Savunma sanayinin yapay zekası evrene giriş yapabilmek için evren.ssyz.org.tr adresine girmeniz

0: gerek ki ardından kullanıcılar buraya e-devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor.
1: Veriyi yeni nesil petrol olarak düşündüğünüzde bu verinin büyük veri analizleri açısından Türkiye'de kalması, Türkiye sınırları içerisinde kalması da dışa bağımlılığın azalması ve aynı zamanda milli güvenliğimizin korunması açısından da önemli bir adım olarak karşımıza çıkacaktır.
2: Şimdi müsaadenizle çok kısa birkaç dakika ara verelim. Hemen ardından yeni gelişmelerle karşınızda olacağız.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı taşınma satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendiğini duyurdu. Bakanlık, sistemin teknik altyapısının tamamlanması ve uygulamada yaşanabilecek sorunların önlenmesi amacıyla düzenleme yapıldığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
9: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
10: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Reklam.
3: A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de

0: yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Washington Tahran hattında tansiyon düşmüyor. Son olarak İran'ın ateşkes teklifini ABD Başkanı Donald Trump reddetti. Peki bu teklifte hangi kritik şartlar yer alıyordu? İran neden şimdi ateşkes teklif etti? ABD-İran savaşının üzerinden 7 ay geçti. Kabul edilen ateşkesler defalarca ihlal edildi. Son teklif İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'den geldi.
4: İran halkının haklarını güvence altına alan ve meşru taleplerini karşılayan haysiyet ve adalete dayalı müzakere yoluyla varılacak bir çözümden başka bir çözüm yoktur. Onları bu çıkmazdan kurtarabilecek tek yol müzakere yoluyla varılacak bir çözümdür. Bizim tutumumuz budur.
3: Peki İran'ın şartları nelerdi? ABD'nin deniz ablukasının ve İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırmasının yanı sıra yaklaşık 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığını serbest bırakması talep edildi. Ayrıca Gazze, Lübnan'da savaşa katılan son aktör, Yemen dahil olmak üzere farklı cephelerde ateşkes sağlanması istendi. Katar merkezi El Cezire televizyonu ise Tahran'ın teklifinin yalnızca savaşın sona erdirilmesini amaçlayan bir plan olmadığını öne sürdü. El Cezire'nin analizinde İran'ın teklifinin zamanlamasına özellikle dikkat çekildi. Tahran'ın petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD'deki ara seçimlerin yaklaşmasından kaynaklanan baskıyı Washington'a karşı kullanmaya çalıştığı öne sürüldü. Boğaz'ın yeniden açılması ABD yönetimi açısından enerji fiyatları nedeniyle siyasi ve ekonomik baskıyı azaltabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu şartlar karşılığında Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman tarafından belirlenecek yeni bir rotanın üzerinden tekrar açılması ve nükleer görüşmelerin başlaması öngörülüyordu. Tahran, savaş öncesindeki duruma geri dönmek değil, uluslararası deniz trafiğinin İran'ın düzenlemesine tabi olduğu yeni bir statükoyu kalıcı hale getirmek istiyor. İran'ın teklifinin son dönemde çatışmaların yükseldiği Yemen'i kapsaması da dikkat çekti. Hürmüz ve Yemen'in aynı müzakere zemini içinde ele alınmasının bölgesel sonuçlar doğurabileceği değerlendirildi. Ancak ABD bu geniş kapsamlı teklifi kabul etmedi.
5: Onların önerdiği teklifi reddediyorum. İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü çok fena yeniliyorlar.
3: İran'ın büyük kayıplar yaşadığını ve ekonomik olarak çöktüğünü ifade eden Trump, bu gerekçeyle anlaşma yapmak istediklerini öne sürdü.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.

Devam ediyoruz ajans bugüne, saatlerimiz artık 12'ye yaklaşıyor. Dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden fon soruşturmasına ilişkin ilk sözlü açıklamasını gerçekleştirdi. Gözler kulaklar kabine sonrası işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacak olduğu bu açıklamaya çevrilmişti. Tüm Türkiye 550 bin fon mağduru ile birlikte aileleri işte bu açıklamayı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok netti ve dedi ki milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur. Hak yiyenleri asla savunmayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada soruşturma derinleşti. Bu saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi heyetiyle ve ilgili kurumların yetkilileriyle bir toplantıya başlaması bekleniyor. Cumartesi gününün ardından bir başka toplantı şimdi gerçekleşecek. Bu arada sabah saatlerinde yeni operasyonlar gerçekleşti. Birazdan adliyeye gideceğiz. O soruşturmaların detaylarını, operasyonların detaylarını, yeni gözaltıların detaylarını öğreneceğiz. Ama az evvel AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklaması oldu. Açıklaması şöyle: AK Parti sözcüsü Çelik'in Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir. Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş görünüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukukunu çiğner ve milletin hakkına girerse makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel'in yönetiminin siyasi anlayışı skandallara, meydanlarda körü körüne kalkan olmak ve belgelere ve iftiralara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur. Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Sizin taraftaysa kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumluluk, sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır. İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz hukukun ve hakkın yanında duranlarla siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir diyor Ömer Çelik. Bu konuyla ilgili yeni parti lideri Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamalar, ortaya attığı iddialara ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten işte bu sert karşı açıklama geldi geçtiğimiz dakikalarda. Özgür Özel skandalları körü körüne kalkan oluyor kendi partisi içerisinde. Biz bunu hukuk çerçevesinde çözeceğiz dedi ve AK Parti'nin bu konuda ilkeli bir tutum sergilediğini ifade etti. İşte bu kapsamda aynı Ömer Çelik'in bahsettiği konuyla ilgili dün Sayın Cumhurbaşkanı'na çok net açıklamalarda bulunmuşlardı. Birazdan konuşacağız bu sürecin nasıl ilerleyeceğini. Birazdan başlayacak ekonomi kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek toplantıda neler konuşulacağını, ama bu sabahki operasyonlara bakalım. Adliyeye dönelim. Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Yeni gözaltılar var. Son olarak 5 kişi daha tutuklandı bu arada. Detaylar Mustafa Kadir Mercan'da olacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturmaları kapsamında son dalga operasyon dün itibariyle yapılmıştı. Toplamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve bulunduğumuz dakika itibariyle 9 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Bir kişinin de henüz daha yakalama işlemleri gerçekleşmedi. Yakalama işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Gözaltına alınan kişiler arasında Destek Faktoring Holding'den Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Bin Nur Tosun var. Özata Denizcilik'tense Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Tuğba Duygu Somay Ataseven ve İskender Balcı. İskender Balcı'ya bir parantez açacak olursak, aslında operasyondan birkaç gün önce yurt dışına çıktığı belirtilmişti. Karadağ'a gittiği belirtilmişti. İstanbul'dan Karadağ'a gittiği belirtilmişti. Bu kapsamda dün itibariyle kendi gelerek emniyet güçlerine teslim olduğu bilgisi var. Böylelikle sabah saatlerinde gözaltı sayısı 6'ydı. Sonrasında 8'e yükseldi ve kendisi gelip teslim olduktan sonra İskender Balcı ile beraber gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Öte yandan önceki operasyonlarda gözaltına alınan isimler dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Toplamda 12 şüpheli sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından 6 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılmıştı. Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler arasında Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Yusuf Çaf tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen isimlerdi. Ve sulh ceza hakimliği de savcılık talebi doğrultusunda bu isimleri tutuklayarak cezaevine gönderildi. Okan Uzunoğlu da yine tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen isimler arasındaydı. O da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle son tutuklamalarla beraber dosyadaki tutuklu sayısının da 56'ya yükseldiğini söyleyelim. Öte yandan yine geçtiğimiz dalga operasyonlarda gözaltına alınan Teraportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sapyener'in de gözaltına alındığını, gözaltında olduğunu, şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin tamamlandığını, onların da bugün itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na gelmeleri beklendiğini söyleyelim. Öte yandan yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde dikkat çeken isimler de var. O isimlerden biri İsmet Öğüt. İsmet Öğüt'ü biz nereden biliyoruz? İsmet Öğüt aslında CHP

0: Ardahan milletvekili Ensar Öğüt, yani 22, 23 ve 24. dönemde milletvekili Ardahan CHP milletvekilliği yapan kişinin kardeşi. Toplamda 1 Temmuz 16 Eylül 2026 tarihleri arasında 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında bir fon çıkışı bulunduğu yine tespit edilen bilgiler arasında. Bu fon çıkışının abi kardeş arasında bir bağlantısı var mı yok mu, bu da inceleme altına alınmış durumda diyelim. Gelişmeler oldukça İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltılarda Adalet Sarayı'na sevkler yapıldıkça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: İşte son operasyonlar böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün verdiği o kararlılık mesajının ardından operasyonlar devam ediyor. Herhalde önümüzdeki saatlerde de ekonomi kurulu toplantısı başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek o toplantıya. Nasıl bir sürecin içindeyiz? Ne yaşıyoruz? Ne olması planlanıyor? Bunları konuşacağız. Konuğumuz var. Ekonomist Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Şimdi bu meseleyi A Haber izleyicileri açısından işin içinde olanlar, mağdur olanlar elbette biliyorlar ama bazı kesimlerde bu meselenin sadece bir Ponzi'den ibaret olduğunu, insanların yüksek gelir beklentisiyle bu fonlara dahil olduğunu düşünüyorlar. Biz biraz meseleyi daha netleştirelim istiyoruz. Bir hazırlık yaptık. Hani bu sürece nasıl gelindi adım adım diye. Bazı hisseler piyasadan toplandı. İşte bazı şirketler var. Birazdan konuşuruz. Bunların böyle sandalye masa şirketleri oldukları söyleniyor. O alımlarla fon yöneticileri tarafından fonlar aracılığıyla o hisse senetleri alındı. Bunları hisse senedi fonları için söylüyoruz. Doğru. Bir de para piyasası fonları var. O hisselerin fonlar arasında el değişimi sağlandı. Her el değişiminde talep artınca hisse değeri arttı o şirketlerin borsadaki ve böylece şirket olması gerekenden çok daha fazla değere ulaştı. Yapay yükselişten fon yöneticileri çok ciddi kazançlar elde etti ve Eylül ayında fon şirketlerine ve yöneticilerine operasyon başladı. Şimdi bu noktaya kadar özellikle hafta sonu ortaya çıkanlar, örneğin bir birkaç şirket var. Özata Denizcilik'le ilgili bir süreç devam ediyor. Orada mesela birkaç ayda o hisse senedi değerinin 1000 katı kadar artıyor. Ve o 3 ayda kazanılan paralar o hisse senetlerinden borsa eliyle çekildiği için fonların da içi boşalmış oluyor. Doğru. Galiba. Süreç adım adım böyle ilerledi ve bu noktaya geldik. Bizim özetlediğimiz kısım kadarıyla eksik anlattığımız ya da yanlış anladığımız bir durum var mı?
2: Ya şöyle belki biraz geriye dönük bakmak lazım. Şimdi bizim pandemi sürecinden sonra aslında biraz dünyada da Türkiye'de de yüksek getiri hedeflediğimiz bir dönem oldu. Yani yatırımcılar nerede yüksek getiri varsa aslında oraya doğru bir yöneliş sergilediler. Yani zaman zaman biz altında, gümüşte de biliyorsunuz son 50 yılın en yüksek rallisini gördük. İşte kripto varlıklarda bir ara çok hızlı bir yükseliş vardı ama fon piyasası bizim aslında bu son 5 senede çok hızlı genişleyen, portföy yönetim şirketlerinin sayısı 95'e, biraz önce gelmeden baktım 2000'e yakın gayrimenkul girişim sermayesi fonlarını da katarsa 2000'e yakın bir fonumuz var. Ve burada da yatırımcı aslında diğer pazarlarda çok fazla getiri olmadığı zaman biraz daha fon piyasasına gidiyordu. Niye? Çünkü orada profesyoneller var. Lisanslı fon yöneticileri var. Evet, diyorsunuz ki benim paramı yönetebiliriz. Yalnız burada tabii çok çeşitli fonlar var. Yani değerli metallerden tutun para piyasası, serbest fonlar, hisse yoğun fonlar, işte biraz önce söylediğim karma fonlar, değişken fonlar gibi bu 1000 ve 1000'in üstündeki fon grubunda farklı fon grupları var. Ama bu fon piyasasındaki gelişme sizin biraz önce özetlediğiniz gibi aslında yine yüksek getiriye doğru yönelen bir kitleyi, bir yatırımcı kitlesini bize gösteriyor. Fakat burada tabii şunu da düşünüyor yatırımcı. Ya ben tamam yüksek getir aradım ama para piyasası fonuna koydum. Yani diyelim ki bir para piyasası fonu %40-45 getiriyorsa ben %50 getiren bir fon buldum. Sermaye piyasası kurulunun verdiği standartlar içerisinde buraya paramı yatırdım. Şimdi tasfiye süreci içinde böyle fonlar da var. Dolayısıyla aslında soru işareti burada oluyor. Yani burada bir risk olmaması lazım. Fondan 1'den 7'ye kadar risk sırası vardır. Yani işte kısım biraz böyle sarıdan kırmızıya doğru da gider. Hani riskli olduğunu göstermek için. Dolayısıyla bu para piyasası fondaki yüksek getiri benim bütün bu hani Ponzi ismi kullanılarak ifade edilen sistemde buraya yüksek getiride yatırımcı daha fazla yöneliyor. Buradaki finans edilen kısım alınıp o bahsettiğiniz hisse senetlerinde yoğun kullanılarak hisse senetlerinde

0: Bu 20 günlük süre zarfında mevduat faizinden bir miktar belki yüksek olan para piyasası fonlar risk görmediği için profesyoneller tarafından yönetildiği için buraya teslim ediyorlar SPK onaylı ve oradan paralarını çekip işte bir miktar kârla belki ödemelerini yapıyorlar.
1: Doğrudur. Şimdi aslında zaten bu 131 fonun dışındaki işte binin üstünde fon var şu anda, yani gayrimenkul girişim sermayesini dışarı koyduğumuzda. Dolayısıyla o geri kalan 800-900 fon hala bu bahsettiğimiz sistem üzerinden faaliyetlerine devam ediyor ve herhangi bir sıkıntı da yok. Bugün paranızı yatırabilirsiniz, çekebilirsiniz. Aslında orada bizim çok sıkı kurallarımız da var. Yalnız buradaki sistemde hisse senedi üzerine yoğun yatırım yapan serbest fonlarda o hisselerin fiyatı belli bir noktaya gittiğinde para piyasası fonundan para çıkışı olduğunda bu teminat olarak gösterilen bir hisse senedi ise, yani hisse senedimin değeri 100 lira, bunu teminat olarak bakabilirsin, bana para piyasası fonundan parayı verebilirsin. Hani şey, düz mantıklı anlatıyorum. Dolayısıyla bu finansman modeli devam ediyordu ama
0: o zaman buraya bahsettiğiniz modelde bir usulsüzlük yok.
1: Yani şöyle, yani SPK'ya aykırı bir durum kadar, değil. Sonsuza kadar bunun gitme ihtimali yok. Yalnız şöyle, usulsüzlükten kastım, ben tabii hukuki süreçleri çok bilmem. Ama mevzuat gereğince dediğiniz gibi yok diye gözüküyor şu an için. Fakat siz normal bir yatırımcı olarak fonun içinde değil de gidip o hisse senedine de yatırım yapmış olabilirsiniz. Dolayısıyla bizim konuştuğumuz bazı hisse senetleri, bizim işte 20 senedir 30 senedir işte 3 bankanın toplamının piyasa değerine ulaştığında demek ki burada çok da sağlıklı bir sistem olmadığını görüyoruz. Şimdi para piyasalarının teminat üzerinden bir parayı fona geçmesi ve daha yüksek bir getiri oranı yatırımcılara sunması bir süre sonra sistemi bozacak bir hale geliyorsa, işte bu sefer bir suni fiyatlama. Aslında Sayın Bakan'ın Mehmet Şimşek'in geçen Kasım ayıydı yanılmıyorsam bir manipülasyon fon piyasası üzerinde bahsetmişti. Dolayısıyla bugün konuştuğumuz konu da aslında manipülasyon. Yani suni bir fiyat yaratma. Hangi haber akışıyla olabilir, beklenti yaratmayla olabilir, yüksek hacimle olabilir. Bu fiyat yaratıldıktan sonra burada bir para çekişi olduğunda, yani para piyasası fonu olabilir, işte o serbest fonlar üzerinden olabilir. Dolayısıyla oraya yeteri kadar bir teminat aktarılamama ve sürecin devam etmesi olduğunda aslında biz niye bir tasfiye sürecine girdik? Herkes aynı kapıdan çıkmaya çalıştı. Ve maalesef fiyat suni olarak belli seviyelerde olduğu için aşağı yukarı herhalde 10 gündür, 15 gündür bunu neredeyse o hisselerin sert bir şekilde geri geldiğini görüyoruz.
0: Bu hisse senedi fonlarının içinde olan İstanbul borsasındaki şirketler çok fazla fiyatları şişirilmiş. Yani günde %10 artış sınırı var. Bizim borsamızda %10 düşüş sınırı var. Bakıldığında bu yüksek fiyat getirisi borsa tarafında evet şüpheyle karşılaşılabilir. Fakat güvenli liman olarak görülen, yani BIST endeksindeki 30 şirketimiz, işte Türk Hava Yolları, Selsan, büyük bunlar devlet şirketleri
1: bankalar
0: olduğu için
1: var,
0: söylüyorum.
1: Diğer
0: bankalar
1: var
0: vesaire. Bunların dışındakilere yatırım yapan yatırımcı suçlu mu? Hayır, yani o zaman o diğer BIST 30 dışındaki hiçbir şirket Borsa İstanbul'da yer
1: aslında
0: almasın.
1: Aslında burada
0: denetlendiği için yatırımcı yatırımını yapıyor. Fakat düşüşten de sorumludur sonuçta. Yani sıfıra da düşebilir elindeki.
1: Doğru. Ya bu herhangi bir hisse senedinde de olabilir. Yalnız şöyle bir şey var. Biz bir fon düzenlemesi getirdik. Yani dedik ki bu sistem serbest fonlar içinde sağlıklı çalışmıyor. Dolayısıyla biz aşağı yukarı 1-2 aylık bir çalışma sonrasında birçok kriteri değiştirdik. Hatta şimdi Ekim başında endeks BIST 100 içindeki, hatta BIST 30-50 içindeki hisselerin son gelen düzenlemeyle birlikte endeks içine giriş çıkışları da belli bir düzenlemeye tabi oldu. Şimdi hatırlarsanız işte FTSE'nin, MSCI'ın, S&P gibi yurt dışında Türk endekslerini veya Türk hisselerini endeksleyen şirketler de var. Dolayısıyla bu düzenlemeden sonra esas bu kurala uymakta zorlanan fonlarda bir tasfiye süreci, yani aslında doğal bir tasfiye süreci başladı. İnsanlar buradan parasını çekmeye çalıştı.
0: Siz çok kısa süren kaldı da, yani bu düzenlemeyle birlikte insanların fondan parasını çekmek isteyişine mi bağlıyorsunuz yaşanan bu krizi, yoksa o fonların içindeki hisse senetlerinden çok büyük karlarla bu kriz yaşanmadan yaklaşık bir ay evvel çok büyük karları çekenleri
1: zaten
0: mi
1: soruşturma süreçleri, dikkat ediyorsanız bir fon yöneticileri veya bu şirketler artı burada daha önce yatırım yapıp aslında burs sistemi

0: Yani Ponzi adı altında kullandığımız sistemin içinde yüksek getirileri biraz da haksız kazanç üzerine sağlamış olanların bir takibi yapılıyor.
1: O zaman yoksa önceden içeriden bilgi alıp bu hisse senetlerin fiyatlarının çok hızlı yükselip ve belli bir tarihte de çok ciddi düşüş olacağını o tarihte alıp,
0: evet, çok güzel bir
1: doğru
0: nokta.
1: Zaman yani kendileri açısından, evet, doğru zamanda satıp çok büyük kar edenler.
0: Ya buna biz insider trading diyoruz. Yani evet, içeriden öğrenenlerin bilgilendiririz. Tabii bu hukuki bir süreçtir. Araştırılıyor. İşte süreçler devam ediyor. Yani biraz haksız menfaat, kazanç elde etme meselesi. Hı-hı. İşin özü bu. Dolayısıyla şu söyleyelim. Bugün çok önemli bir toplantı var. Evet. Bir haftadır da aslında toplantı süreci devam ediyor. Yatırımcının beklediği, tahmin ediyorum, bir takvim. Yani tasfiye sürecinde hakkaniyetli bir takvim açıklanacak mı? Nasıl olacak süreç? Çünkü hala paraları blokede olan fonlar içerisindeki yatırımcılar var.
1: Hepsi tamam mı? Yani tasfiye edildi tamam mı? Hepsi içeride şu an değil mi?
0: Ama şu an işte hafta başında açıklanan işte 16 Eylül'den önce olanlar, emirleri gidenler, gitmeyenler, iptal edilenler, böyle bir,
1: onların hepsi aynı potada şu an.
0: Evet, ama şimdi onların da bir neticelendikten sonra, yani tasfiye, hı-hı, sürecinde olanlar daha önce emir gönderip sisteme fon fiyatı oluşup henüz parasını alamayanlar da var.
1: Oluşanlar.
0: Dolayısıyla bunun bir netleşmesi lazım. Tahmin ediyorum bu, peki, hafta bu netleşirse o zaman çok daha sağlıklı bir fon tasfiye
1: belki
0: süreci
1: yarın
0: göreceğiz.
1: Belki yarın sabah daha net konuşuruz.
0: İnşallah.
1: Hocam sizinle.
0: İnşallah.
1: Sayın Cumhurbaşkanı o toplantıdan sonra bir açıklama yapar mı?
0: Mutlaka.
1: Ya da toplantıya ilişkin bir açıklama gelir mi? Sanıyorum daha sağlıklı olacak.
0: Kesinlikle.
1: Biz şimdilik bugüne kadar bu sürecin nasıl geldiğini, evet, anlamaya çalıştık. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. Bu operasyonlardan bahsediyoruz. Bir de bu sabah yeni bir operasyon daha gerçekleşti. Ben de o operasyonu izleyicilerimize aktarmak istiyorum. İstanbul merkezli 4 ilde hakemler dosyası kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi bugün. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Öte yandan bazı eski hakemlerin de tanık sıfatıyla İl Emniyet Müdürlüklerine çağrıldığı belirtildi şu dakika itibariyle.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üst düzey yöneticiler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen hakemler dosyası soruşturmasında düğmeye basıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 6 şüpheli gözaltına alındı.
2: Şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik ve eziyet mobbing suçlamaları bulunurken dosyada MASAK raporları, HTS kayıtlarıyla bilirkişi tespitleri değerlendirmeye alındı. Soruşturma kapsamında hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar da incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ve soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımında futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir ifadelerini kullandı. Temiz futbol mücadelesini sürdüreceğiz dedi.
1: Ve yurdumuz yağışlı havanın etkisi altında, özellikle kuzeybatı bölgelerimiz artık Marmara bölgesiyle birlikte Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yağışların etkisi altında. Peki daha ne kadar devam edecek? Meteoroloji uzmanları neler söylüyorlar? Kübra Tepeci bizi bekliyor. Yağmurlu ve rüzgarlı bir İstanbul gününde meteorolojiye ilişkin detaylar onlarda.
4: Evet Merve, senin de belirtmiş olduğun gibi aslında bu yağışların Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların uyarılarına baktığımızda 5 gün sürmesi bekleniyor. Cuma'ya kadar İstanbul'da yağışın etkili olması bekleniyor. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren şiddetli bir yağış vardı ve dün sabah saatlerine kadar da bu yağış devam etmişti şiddetli bir şekilde. Dün gün içinde yağışlar durulmaya başlamıştı ama uzmanlardan uyarı gelmişti. Bu yağışlar İstanbul'da 5 gün sürecek denilmişti. Bugün bizler şu anda kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte Eminönü tarafındayız. Bu noktada da hem rüzgar var sahil kesiminde, hem de aralıklı olarak yağış zaman zaman kuvvetli, zaman zamansa etkisini yitirerek devam ediyor. Şöyle bir etrafı da gösterelim size. Zaten baktığımızda gökyüzüne de o bulutları da görüyoruz. Dediğimiz gibi uzmanlardan uyarılar gelmişti bu hafta için.

0: uyarılar yapılmıştı. Tabi vatandaşları sel ve su baskınına karşı bizler de uyaralım. Malum dün etkili olan yağışla birlikte birçok noktada olumsuzluklar yaşanmıştı. Yollar göle dönmüştü. Yine toprak kayması meydana gelmişti. Bazı evleri su basmıştı. Vatandaşları yine bu konuda tedbirli olmaları konusunda bizler de uyarmış olalım. Tabi özellikle akşam saatinde yağışla birlikte İstanbul trafiği de hayli fazla oluyor. Hem akşam hem sabah İstanbul trafiği iki gündür hayli yoğun olarak devam ediyor. Dediğimiz gibi yağış cumaya kadar devam edecek. Yarın da yine İstanbul'da şiddetli yağışın etkili olması beklendiğini de belirtmiş olalım ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyoruz. Hava sıcaklıkları düştü ve herhalde Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Erzurum'a da ilk kar yağdı, falan dökene kar yağdı. Gece saatleri boyunca etkili oldu o kar yağışı. Evet, görüntüler Erzurum'dan, Palandöken'den. Erzurum şehir merkezinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde ise kar yağdı. Palandöken'in 3126 metre rakımlı zirvesi karla kaplandı. Sabah saatlerinde zirvede çok yoğun sis de etkili oldu. Kayak merkezindeki Ejder Tepesi de yağışın ardından beyaza büründü. Kent merkezinde en düşük sıcaklık 3,9 derece olarak ölçüldü üstelik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile devam ediyor. Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüntüler o ziyaretten. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan Al-Nahyan ve yardımcısıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.
2: New York'taki diplomasi trafiğini tamamladı. Rotayı bu kez körfeze çevirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı daha sonra Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed Al Nahyan'la görüştü.
3: Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Masada bölgedeki sıcak gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri vardı. Körfez'deki son durum, Hürmüz ve Babul Mendeb'de seyir-i sefer güvenliği, Yemen'deki gelişmeler ele alındı. Bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.
1: Dış politikayla devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ordudaki personel sayısını 2.441.630'a çıkardığı açıklaması var. Resmi kaynaklardan da duyuruldu bu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkardığı kararnameyi imzaladığı belirtildi. Ve ordudaki asker sayısı ise böylelikle 15.500 arttı, 1.550.500'e ulaştı. Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde de yayımlandı bu kararname. Kararnameye göre 1.550.500 asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2.441.630 olarak belirlendi. Bu söz konusu karar imzalandığı andan itibaren de yürürlüğe girdi. Burada demek oluyor ki Ukrayna-Rusya savaşının yakında bitme ihtimali pek de yok. Çünkü yeni bir gelişme daha oldu ki tarafların en çok korktuğu konulardan biri. ABD-İsrail-İran savaşında da bu konuşuldu. Ülkelerin internet altyapılarının hedef alınması konusu. Rusya bunu yaptı Ukrayna. Da sadece tüm Avrupa yetkisi altına almıyor şu an, ama bu hatlar çok tehlikeli. Bir ülkenin internet altyapısı hedef alındığında bu bir domino etkisi oluşturuyor ve yakın coğrafyadaki tüm ülkeler bundan etkilenebiliyor. Rus güçleri Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezlerini hedef aldı.
2: Ukrayna'nın başkenti bir kez daha Rus İHA'larına hedef oldu. Kiev'den alevler yükseldi. Ukrayna'nın iletişim ve veri merkezlerini vuran Rus ordusu başkentteki Bilimler Akademisi'ni de hedef aldı. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.
4: Hiçbir ses yok.

0: yoktu. Ne bir ıslık ne de bir uğultu. Ve her yer bir anda alevler içerisinde kaldı. Tüm camlar patladı ve bina yanmaya başladı. İçeride insanlar vardı. Tam bir kabustu.
1: Saldırılan noktalardan biri de Dinamo Kiev stadının hemen yanıydı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Kiev'deki saldırıların ardından yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Gece karanlığında başlayan Rus saldırıları gün boyu devam etti. Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezlerini kamikaze dronlarla vuran Rusya, Kiev'in farklı noktalarına da saldırılar düzenledi. Rus İHA'sının isabet ettiği bir apartmanda yangın çıkarken binada yaşayan bir kadın hayatını kaybetti. Alevlerin sardığı apartmanda mahsur kalanlar pencereden sarkarak kaçmaya çalıştı.
0: Bu anlamsız savaşı anlayamıyorum. Olan biten hiçbir şeyi anlayamıyorum. Ama yaşananlar hiç doğru değil ve acıyı çekenler sıradan insanlar.
1: Saldırı sonrası açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski karşılık verileceğini duyurdu. Kiev Belediye Başkanı Klitschko ise Rusya'nın Kiev'de terör estirdiğini söyledi.
2: Ruslar her gün durmaksızın vatanımıza çok sayıda insansız hava aracı gönderiyor. Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmaya ve tüm toplumu depresif bir ruh haline sürüklemeye çalışıyorlar.
1: Saldırı sonrası çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale ederken aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.
3: İki büyük savaş, ikisi de bizim coğrafyamızda. Ukrayna-Rusya savaşının ne zaman biteceği belli değil, daha da büyüyecek kaygısı var. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran savaşı da öyle. Şu an sönümlenmiş gibi olsa da İran ne dedi? Bir teklif sunduk, Trump kabul etsin, Hürmüz'ü açalım dedi. Trump ise yani bu savaşın yakında biteceğini söylüyor. Hemen seçimlerin, ABD seçimlerinin ardından bitecek diyor. Ama bu açıklamasını tekrar ederken Donald Trump çok çarpıcı bir şey daha söyledi. Dedi ki eğer ben olmasaydım, eğer biz İran'a saldırmasaydık şu an İsrail diye bir ülke yok olurdu dedi.
1: İran savaşı yakında bitecek dedi, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
4: İran asla nükleer silaha sahip olmayacak, o savaşı çok yakında kazanacağız.
1: Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından konuştu. Gündeminde İran ve Çin vardı. Çin'le görüşmesine 10 üzerinden 12 puan verdiğini söyledi.
4: Sıfırdan 10'a kadar bir ölçekte değerlendirsem 12 puan veririm.
1: Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Savaşı kazanacağız mesajını verdi. Daha sonra yakıt fiyatlarının düşeceğini öne sürdü.
4: Dünyaya olabilecek en kötü şeylerden birini durdurmak için savaşa girdim. İsrail şu an yok olurdu. İsrail olmazdı. Orta Doğu olmazdı. Ve sonra roketler ve bombalar başlardı.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de devam eden görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Arabulucularla yeni teklif için görüştük dedi. Washington-Tahran hattında temasların ciddiyet kazandığını belirtti. ABD'ye bir öneri sunulduğunu dile getirdi. Yanıtı kısa süre içinde beklediklerini ifade etti. Araghchi ayrıca ABD'de petrol fiyatlarının arttığını hatırlattı. Hürmüz Boğazı, Müçteba Hamani'nin şartları yerine getirilirse açılacak mesajını verdi.
3: İran, İsrail, ABD konusu böyle ama Donald Trump yeniden başkan olduğunda söylediği tek bir şey vardı. O da bizim en büyük rakibimiz Çin demişti. Gözler dolayısıyla o hatta çevrilmişti. Ama yakın zamanda Beyaz Saray'da Çin liderini ağırladı ve ABD ile Çin ilişkileri iyi bir boyutta mı derken bölgede ABD'nin en büyük müttefiki Japonya'ya Çin'den bir tehdit geldi üstelik. Tarihe yönelik bir tehdit. Şöyle ki Çin'in Dışişleri Bakanı, Japonya eğer tarihinden ders çıkarmazsa geleceği de olmayacaktır dedi ve İkinci Dünya Savaşı'na özellikle dikkat çekti. Bakalım ne demiş Çin'in Dışişleri Bakanı? Ülkesini ziyaret eden Japonya Uluslararası Ticaret Teşkilatı'nı Pekin'de kabul ederken o kabul de iki ülke arasında gerilimi artıracak anlaşmalara imza attı. Japonya Dışişleri Bakanı eğer Japonya tarihten ders çıkarmaz ve savaş sonrası barış anayasasına meydan okuyup saldırganlık geçmişini geri getirmeye ve savaş suçlularını diriltmeye çalışırsa geleceğe ilerlemek bir yana dünyaya yüzünü dahi dönemeyecektir, geleceği de olmayacaktır ifadelerini kullandı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombası atmasıyla sonuçlanan o savaşa ve onun sonuçlarına işaret etti. Henüz Japonya'dan bir açıklama yok Çin'e yönelik ama bu tehdit tarihi işaret ederek Çin'in Japonya'ya ABD'nin bölgedeki en büyük müttefikine işaret etmesi de elbette tedirginlik oluşturdu. Şimdi çok sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Fethullahçı terör örgütünün, FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarına yönelik yeni bir operasyon var. Emniyete yönelik bir FETÖ operasyonundan bahsediyorum. Hemen ayrıntıları öğrenelim. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Detaylar onda.
5: FETÖ'ye yönelik soruşturma ve araştırma hiç durmadan devam ediyor. Mücadele de aynı şekilde. Bu mücadelede aslında en önemli kaynaklardan birisi geçmiş operasyonlardan elde edilen bilgiler ve birikimler. Öyle ki bu operasyonda da gizli tanıkların vermiş olduğu bilgiler ve aynı zamanda elde edilmiş olan deliller büyük bir rol oynadı. Peki neden bunlardan bahsediyoruz? Çünkü geçmiş dönemde elde edilmiş deliller, bulgular ve aynı zamanda gizli tanık ifadeleri aslında soruşturmada bizleri daha da ileri noktaya ilerletiyor ve daha da derinleştiriyor ve bu derinleşen soruşturma kapsamında da 6 ilde düzenlenen operasyonlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu 6 ilde gerçekleştirmiş olduğu operasyonda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Peki bu 20 şüpheli şahıs kimler? Hemen onlardan bahsedelim. 5'i aktif kamu kurum görevlisi, sağlık, eğitim, memur ve benzeri çeşitli kurumlarda görev yapan kişiler. 4'ü ihraç kamu görevlisi. Bunlardan eğitim ve öğretici görevi alan kişiler var. 11'inin ise özel sektörde görev almış olduğunu belirtmiş olalım. FETÖ'nün elbette yapılanması Türkiye içerisinde nerelerde, hangi konumlarda ve özellikle bu yapılan araştırmalar noktasında elde edilen bilgilerle araştırılmayı umulan konulardan bir diğeri ise şu, bu elde edilecek bilgilerle birlikte FETÖ'nün hali hazırda ne gibi planları var? Özellikle işin mali boyutunda, finans anlamında da yapılan operasyonlar vardı hatırlayacaksınız ve şimdi de kamu kurum kuruluşlarının içerisinde yapılan bir yapılanmaları engelleyebilmek adına emniyet tarafından gerçekleştirilen oldukça kritik bir operasyondu bu.
3: Peki Ahmet Nazif Vural detayları aktardı emniyet birimlerine yönelik, emniyete yönelik FETÖ operasyonunun. Şimdi bir başka operasyondan bahsedeceğiz. Yine Ankara merkezli, Ankara İl Jandarma Komutanlığı sanal devriye çalışmaları gerçekleştirdi. Ne demek sanal devriye çalışmaları? Yani internet üzerinden bazı siteler, bazı yapılanmalar üzerine operasyonlar. Yasa dışı bahis var bu konuyla ilgili. Dolandırıcılık var. Aynı zamanda müstehcen içerik barındırdığı tespit edilen internet siteleri var. Sayısı ise çok büyük. 417 internet sitesine erişim engeli getirildi.
6: Yasa dışı bahis, oltalama yoluyla dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındırdığı belirlenen 17 internet sitesine erişim engellendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 21-27 Eylül tarihleri arasında internet ortamındaki sosyal medya hesapları ve URL adresleri mercek altına alındı. Bu kapsamda ekipler tarafından toplam 760 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda yasa dışı bahis oynanmasının imkan sağladığı belirlenen 341 internet sitesi, ortalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 internet sitesiyle müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 70 internet sitesi tespit edildi. Toplam 417 internet sitesi gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na bildirildi. Söz konusu internet sitelerine erişim engellendi. Öte yandan jandarma ekiplerinin bu yıl içerisinde meydana gelen ve faili belirlenemeyen siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldı. Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
3: Yağışlar yurt genelinde etkili olmaya devam edecek diyor meteoroloji uzmanları. Diyarbakır'da da evlerinin yakınında bulunan bir yere yıldırım isabet eden iki kardeşten Nur Hayat Yüzen ne yazık ki hayatını kaybetti. Çok sıcak bir gelişme. Diyarbakır'da yıldırım isabet etmişti bir noktaya. Şimdi Sinan Yılmaz detayları aktaracak. Evet, şu an hava açık ama çok ciddi yağışlar almıştı Diyarbakır. Böyle de bir hadise meydana geldi.
7: Sonbahara girmemizle beraber bölgemizde ani hava değişimleri söz konusu. Zaman zaman tabii güneşli bir hava var, zaman zaman da yağmurlu bir hava söz konusu. Bazen de yıldırım ve şimşek olayları bölgede gerçekleşiyor. Üzücü bir olayla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde 26 Eylül tarihinde sabah saatlerinde iki kız çocuğu evlerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta oyun oynuyorlardı. Ani bir hava değişimi söz konusu oldu. Maalesef yıldırım isabet etti. Bir kız çocuğu maalesef hayatını kaybetti. Yıldırımın isabet etmesi sonucu bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra iki kız kardeş hastaneye sevkleri gerçekleşti. İki kız kardeş de yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam ediyordu. Ancak bir kız kardeş maalesef Nur Hayat Yüzen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer kız kardeş EY'nin de hala yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Olay Bağlar ilçesi Kırsal Kırkkoyun mahallesinde gerçekleşti. Ve maalesef gerçekleşen bu olay bir kız çocuğunun hayatına mal oldu. 11 yaşındaydı kendisi, okula gidiyordu. Aile de hem taziye dileklerini kabul ediyor hem de geçmiş olsun dileklerini kabul ettiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi diğer kız kardeşin yoğun bakım ünitesinde hala tedavisi devam ediyor diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz. Detayları aktardı. Ne yazık ki bir kız kardeş hayatını kaybetti. Yıldırım isabet etmesi sonucu Diyarbakır'da. Şimdi dün geceye dönelim. Amili futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
8: Amili futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
9: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam, devam, devam.
8: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. Ruggeri o bölgede bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote, bomboş. Bomboş Coyote, bomboş.
9: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok, rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da tabii kötü bir gol yedik yani.
8: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk adam.
9: İşte bu kadar.

0: Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz.
1: Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Pas açarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
2: Maalesef. Maalesef.
1: Altay arkadaşlarına
2: kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
1: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
2: Barış da itiraz etmiyor.
1: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
2: evet,
1: doğrusunu görmüş.
2: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
1: Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
3: Şimdi ise UEFA Uluslar B Ligi 2. grupta dün akşam oynanan Gürcistan'la Ukrayna maçının özetini ekranlarınıza getireceğiz. Berabere kaldı iki takım ve bununla da ajans bugünü bugün noktalayacağız. Yarın inşallah saatler 11'i gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın. İyi günler diliyorum herkese.
4: Ve ilk düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler.

Savunma arkasında koşu var şimdi. Ponomarenko vuruyor. Yandan dışarıya gitti. Matvi Ponomarenko. Dakika 4. İşaret geldi şimdi. Kvaratskhelia geliyor. Kvaratskhelia yandan dışarıya gitti. Geliçya Kvaratskhelia kaleyi deniyor ancak çerçeveyi bulamadı. Kvaratskhelia topun gerisinde. Yaptı ortaya Kvaratskhelia. Kafalardan sekti. Gelişine bir vuruş. Kaleci Trubin. Çok etkili bir vuruş geliyor Gürcistan'dan. Dakika 20. Ters bir top şimdi. Gürcistan topu yakalıyor. Kvaratskhelia kendisini gösterdi. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia topu dibine giriyor. Uzaklaştırıyor Ukrayna savunması, ardından bayrak da kalkıyor. Bondar. Banat. Pas. Pikalyonok'tan. İyi pas yaptı Ukrayna. Zubkov çekti soluna. Verdi pasını. Zubkov kaleyi gördü şimdi Mamardaşvili. İkinci yarıya Ukrayna başlangıç yaptı. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Pas hatası. Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia yakın köşeye deniyor. Reklam panolarına gitti top. Sabırla pas yapıyor. Ukrayna boşluk yakalamak istiyor. Mikavko. Şimdi seri paslaşmalar. Kilan. İsabet yok bu pasta. Kilan'dan. Mikautadze. Mikautadze topu kurtardı. Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk var. Mikautadze oraya doğru çevirmeyi başardı. Ceza sahasına doğru giriyor şimdi Gürcistan. Gol pozisyonu Kvara vuruyor Trubin. Kvaratskhelia. Ardından Trubin. Etkili geldi Gürcistan. Gol için geldi. Trubin kaleyi iyi korudu. Mihailichenko. Kvernadze, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia Trubin. Son şans olabilir mi derken son düdük geliyor değerli izleyenler. Dinamo Arena'da Tiflis'te UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşılaşması bitiyor. Maçın sonucu Gürcistan 0, Ukrayna 0.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Esnek ve hibrit çalışma döneminde yeni dönem başlıyor. İş yerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmeye yazılacak. Peki haftalık çalışma süresi kısalacak mı? Maaşlar düşecek mi? Taslakta 45 saatlik süre korunurken çalışanların sosyal hakları güvence altında tutulacak ve kazanç kaybı yaşanmayacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol. Umran Oto
6: Ekspertiz. Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
7: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam. A Haber Radyo.

0: Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız.
1: Evrenle yapay zeka verileri artık Türkiye'de kalacak.
2: Yapay zeka teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak ve verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalması öngörülüyor.
1: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirdiği Milli Yapay Zeka Platformu Evren, 11 açık kaynak yapay zeka modelinin kullanımına açıldı.
2: Böylece yapay zeka işlemlerinin yurt dışındaki sunuculara ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesini hedefliyor.
1: 7500 aktif kullanıcıya ulaşan platformun Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminde ortak ve Türkiye merkezli bir geliştirme altyapısı oluşturması hedefleniyor.
2: Evren tek bir sohbet robotu değil. Özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Farklı yapay zeka modellerinin kullanılmasına, eğitilmesine ve geliştirilmesine imkan tanıyan ortak bir altyapı sunuyor. Zaten yapay zeka sohbet robotlarından farkı bu. Kullanıcılar bu platform üzerinden metin analizi gerçekleştirebiliyorlar, deri işleme gerçekleştirebiliyorlar, içerik üretimi gerçekleştirebiliyorlar ve model eğitimi gibi işlemler yapıyorlar.
1: Peki Evren'in hedef kitlesi ne?
2: Savunma sanayi şirketlerinin var olduğunu görüyoruz. Kamu kurumlarının var olduğunu görüyoruz. Üniversitelerin var olduğunu görüyoruz. Akademisyenleri, yazılımcıların, teknoloji girişimcilerinin de yine bunu kullanması öngörülüyor.
1: Evren doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor.
2: Kredi sistemiyle var olduğunu görüyoruz. Yani kullanıcılar veri setleri yüklüyorlar, verileri etiketliyorlar ya da eğitilmiş modelleri paylaşarak kredi de kazanabiliyorlar. Bu kredileri kendileri de kullanabiliyorlar. Böylece yüksek maliyette altyapıya sahip olmayan araştırmacılar ve girişimciler yapay zekanın geliştirme süreçlerine otomatik olarak da katkı sunmuş oluyorlar.
1: Peki platforma giriş nasıl yapılıyor?
3: Savunma sanayinin yapay zekası Evren'e giriş yapabilmek için evren.ssyz.org.tr adresine girmeniz gerekiyor. Ardından kullanıcılar buraya e-devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor.
2: Veriyi yeni nesil petrol olarak düşündüğünüzde bu verinin büyük veri analizleri açısından Türkiye'de kalması, Türkiye sınırları içerisinde kalması da dışa bağımlılığın azalması ve aynı zamanda milli güvenliğimizin korunması açısından da önemli bir adım olarak karşımıza çıkacaktır.

0: diyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor.
1: Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan toplam 55 uçaklık projede dev bir adım atıldı. TUSAŞ tesislerinde 3 hafta süren detaylı kabul ve test süreçleri başarıyla tamamlandı.
2: Hürkuş 2 pilotların eğitiminde temel taş olacak uçak, Hürjet ve Milli Muharip Uçak Kağan'a giden eğitim sürecinde zincirin ilk halkasını oluşturacak.
1: Yapısal ağırlığı azaltılan Hürkuş, yüksek akrobasi ve manevra kabiliyetiyle sınıfının en performanslı platformlarından biri haline geldi.
0: Mukavemeti koruyup ağırlığı azaltmanın ve güç ağırlık oranı yükseltmenin uçuş performansına nasıl yansıttığını bizzat şahit oldum.
2: Hürkuş 2 için yıl sonuna kadar 12 uçağın teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca 55 uçaklık dev filonun ise 2028 yılına kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimata hedefleniyor.
1: Hürkuş'un uluslararası pazardaki yeri ne durumda sorusunun cevabı ise yakalanan ihracat başarısında saklı.
0: Allah'ın izniyle kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Savunma için taşıdığımız değerin yanında ticari bakımdan da sürdürülebilir bir projeye imza attığımızı ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi buradan yine tekrar çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağımızı da ifade etmek isterim.
1: Milli platform zinciriyle Türkiye hem kendi uçaklarını üretecek hem de bu uçakları kullanacak insan kaynağını kendi ekosisteminde yetiştirecek. Hürkuş'un envantere girmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgesel caydırıcılığı ve eğitim kapasitesi bir üst seviyeye taşındı.
3: A Haber Radyo 24 saat haber.

Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 29 Eylül Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ekonomi kurmaylarını topluyor. Gözler külliyedeki kritik toplantıda. Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında. Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi evrakta sahtecilik ve mobbing suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne ilişkin talebi görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunması sunması için bir ay süre verdi. Şener Çetin Ankara'dan canlı yayında. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında çarpıcı bir bilgiye daha ulaşıldı. Tutuklanan jandarma komutanının eşi Burçin Kahraman'la kızının Tuncay Sonel ve ailesiyle Japonya'ya bir haftalığına tatile gittikleri ortaya çıktı. Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında. Konya'daki özel bir engelli bakım merkezinde hasta bakıcı tarafından odaya kilitlenen 3 engelliden ikisi diğer engelliyi feci şekilde darp etti. Ahmet Çelik Konya'dan canlı yayında. İstanbul'da 2 gündür yağışlı havanın etkisi altında olduğunu görüyoruz. Yağışlı ve soğuk hava ne kadar sürecek? Kübra Tepeci İstanbul'dan canlı yayında ve ajans var.

0: Başkan Erdoğan bugün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan bugün ekonomi kurmaylarını da topluyor. A Haber muhabiri Kübra Bal ayrıntıları aktaracak.
1: Can Okanar, aslında 17 Eylül'den bu yana gündemde olan bir konudan söz ediyoruz. Kamuoyunda da fon soruşturması olarak biliniyor. 455 bin yatırımcıyı da yakından ilgilendiriyor. Soruşturmalar devam ediyor. Tabii Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapmayı sürdürüyor. Dün de kabine toplantısında hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi ve bugüne kadar atılan adımlarla ilgili

0: ilgili de detaylı bilgi verdi her iki bakan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirmiş olacak. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı öncesinde gerçekleşecek bu toplantı. Saat 14 sularında başlamasını bekliyoruz toplantının. Toplantıya kimler katılıyor? Aslında detaylı bir bilgi henüz yer almıyor, ancak tahmin ediyoruz ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SPK Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı gibi isimlerin yer almasını beklediğimizi ifade edelim. Toplantıda toplantı şu açıdan önemli aslında, hem hukuk sınırları içerisinde hem de sermaye piyasası sınırları içerisinde atılacak adımlar için aslında bir yol haritası oluşturacak diyebiliriz. Özellikle mağdur olan vatandaşlar için alınabilecek tedbirler görüşülecek. Yine soruşturmaya ilişkin ilerleyen yol haritasının ne olacağı görüşülecek. Benzer durumların yaşanmaması için hangi uygulamalar hayata geçirilebilir, bunlar görüşülmüş olacak toplantıda. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısında oldukça kritik mesajlar vermişti konuya ilişkin olarak, hatırlayacak olursanız. Özellikle Türkiye finansal sisteminin çok güçlü bir yapıda olduğunu vurgulamıştı ve bu sorunun aslında belli bir bölümde, fon piyasasının belli bir bölümünde yaşandığını söylemişti. Yani tümüne sirayet etmiş ekonomik bir riskin söz konusu olmadığını ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye sermaye piyasasının bunun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu söylemişti. Aksini iddia edenlere ise uyarılarda bulunmuştu. Çünkü söz konusu bu durumun aslında hem Türkiye ekonomisine zarar verdiğini hem de yatırımcıları da tedirgin ettiğini söylemişti. Özellikle kapatılan fonlarla ilgili de tasfiye çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bugünkü toplantı oldukça önemli olacak bu kapsamda. Toplantının 14 sularında başlaması bekleniyor. Toplantının ardından yazılı bir açıklama bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu 37 kişi hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
2: Fon soruşturması kapsamında her saat yeni bir gelişme yaşanıyor desek yeridir. Keza bu saatlerde artık İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı işlemi uygulanan Teraporto Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in artık bulunduğumuz dakika itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmesi planlanıyor. Öte yandan soruşturmanın diğer detaylarına bakacak olursak da 4. dalga operasyon dün sabah saatlerinde yapılmıştı. Toplamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Sabah saatlerinde 6 şüpheli gözaltına alınmış. Sonrasında ise bu sayı 8'e yükseltilmişti. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu, bir şüphelinin ise yakalama işlemlerinin devam ettiği açıklanmıştı. Keza bu kapsamda yurt dışında bulunan İskender Balcı kendi rızası kapsamında yurt dışından dönerek emniyet güçlerine teslim olduğu bilgisini verelim ve 4. dalga operasyon kapsamında 9 şüphelinin şu anda gözaltında olduğunu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin devam ettiğinin altını çizelim. Öte yandan önceki operasyonlarda gözaltına alınan ve dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adli makamlara sevk edilmişti. Burada savcı huzurunda bir ifade verdiler ve ifadeleri sonrasında savcılık talebi doğrultusunda 6 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hekimliğine sevk işlemleri yapıldı ve aralarında Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yusuf Caf tutuklanarak cezaevine gönderildi. Okan Uzunalioğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan diğer gelişmelere bakacak olursak da aslında sizin de biraz önce belirtmiş olduğunuz gibi SPK 37 fondan, daha doğrusu 37 fondan evet, şikayetçi olmuş durumda. Bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuş. Diğer gelişmelere bakacak olursak da aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde özellikle 1 Temmuz ve 16 Eylül 2026 tarihleri oldukça önemli. Bu tarihler arasında fonlardan çıkışlar mevcuttu. O çıkışlar, yani para çıkışları mevcuttu. O para çıkışlarından birini yapansa İsmet Öğüt'tü. Peki İsmet Öğüt kim? 22. 23. ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün kardeşi. Bu kapsamda aralarında bir para ilişkisi var mı yok mu? Bir menfaat ilişkisi söz konusu mu? Bu da araştırılıyor. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın araştırmış olduğu nedenlerden bir tanesi. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci.
3: Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye konusu ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'ndan çıkan sonuçlar MGK'da değerlendirilecek. Teyit tespit mekanizması için oluşturulan kurulun hazırlayacağı rapor kurulda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marjında gerçekleştirdiği temaslar, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve ticaret yollarındaki krizler de masada olacak.
4: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
3: Bölgede huzur ve istikrarı bozan İsrail'in saldırgan politikaları, Yunanistan'ın Adalar Denizi ve Akdeniz'deki provokatif adımları MGK'da ele alınacak. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğiyle Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler de MGK'da değerlendirilecek.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 kişi evrakta sahtecilik ve mobbing suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ayrıntıları, gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktaracak.
5: Sabah saatlerinde oldukça kritik bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kritik operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Peki bu 7 kişi kim? Hemen onlarla başlayalım ve ardından suçlamalara gidelim. Belki de en çok medyada daha çok ismi bilinen kişi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Devamında Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karaduruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınanlar arasında. Peki bu kişilerle alakalı suçlamalar neler? İlk etaptaki suçlamalar resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçu ve mobbing suçu. Yani aslında burada bunu bu şekilde açıklamak daha doğru. Şunun altını çizmek gerekiyor. İddialar var konuyla alakalı. Peki soruşturma nasıl başladı? Hemen ondan başlayalım önce. 15 Eylül 2025'te ilk defa bir eski hakem Ali Tuna'nın vermiş olduğu şikayet üzerine bu soruşturma başlıyor. Peki şikayeti neydi? Hemen ondan bahsedelim. Kendisinin şikayeti şu yönde: Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlemiş olduğu o sınavlardan birisine girdiğini, sınavdan geçemediğini, bunun üzerine sınavla alakalı sınav kağıdını görmek istediği zamansa görmüş olduğu sınav kağıdının kendi el yazısıyla yazılmadığının beyanı üzerineydi ve soruşturma bu kapsamda başladı. Ali Tuna'nın adli tıpta o sınav kağıdı incelendi ve Ali Tuna'nın kendi el yazısı olmadığı da tespit edildi. Bu en önemli, en kritik gelişmelerden birisi. Ve bunun üzerine de çeşitli iddialar ortaya çıktı. Peki bu iddialar neler? Özellikle bu noktada Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu ile alakalı oldukça kritik iddialar da var aralarında. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları ve işte aslında Ali Sunan'ın da yaşadığı buna benzer bir şey. Çünkü kendisinin iddiası kendisinin bu sınavdan sonra klasmanına düşürüldüğü yönünde. Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde hakemlerin yerlerini değiştirilmesi iddiası var. Bu da şu şekilde yine oluşuyor. Bir hakem Merkez Hakem Kurulu'nda üye ve o noktada görev alması beklenen bir hakemken bilerek belli bir süre zarfı boyunca görev verilmemesi iddiası veya sistematik bir şekilde istenilen görevlere değil tam tersi istenilmeyen görevlere iade yapılması gibi o durumlar. Bazı hakemler

0: bazı hakemlerin tanık sıfatıyla, müşteki sıfatıyla ifade verdiğini ve son olarak da Ferhat Gündoğdu'nun kendi cep telefonunun şifresini kendi isteğiyle Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekiplere teslim ettiğini, ifade süreciyle teslim ettiğini belirtelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Siyasal askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ ile bağlantılı 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya dair bir diğer gelişmede 3 eski MASAK başkanının ifade vermesi oldu.
2: MASAK'taki siyasal askeri casusluk soruşturmasında FETÖ ile bağlantılı 3 şüpheli tutuklandı. 2012-2018 yılları arasında MASAK başkanlığı görevi yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de soruşturma kapsamında ifade verdi. Soruşturmanın merkezinde MASAK'ın kullandığı entegre mali istihbarat sistemi yani EMIS vardı. İncelemelerde MASAK'ın kritik dijital altyapısının 2012-2018 yılları arasındaki geliştirilmesi aşamasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. EMIS yazılımının 2012'den itibaren AGM Lab şirketi tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab, MRD ve KHK ile kapatılan Barış Ata şirketi arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Teknik incelemede siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların yapıldığı belirlendi. Bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldı. Üstelik yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönüp denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının da tutulmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Hakimlik Eda Aydoğan, Güner Eke ve İnönü Akgün Alp'in tutuklanmasına, diğer 3 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
1: Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunmasını sunması için bir ay süre verdi. Notlar A Haber muhabiri Şener Çetin'de.
3: Evet, yeni partinin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeydi. Yüksek Mahkeme sabah saatlerinde 10 itibariyle toplandı ve gündem maddesinde ilk sıralarda yer alıyordu yeni partinin ismine yönelik itiraz ve bu noktada çıkan karara göre yeni partiye savunmasını sunması adına bir olanak sağlandı ki bununla ilgili de bir aylık bir süre tanındı. Bu süre içerisinde yeni parti savunmasını sunacak ve yapılacak incelemelerin ardından da Yüksek Mahkeme nihai kararını verecek. Peki süreç nasıl başlamıştı? Kısaca hatırlatacak olursak, Yenilik Partisi özellikle isim benzerliği dolayısıyla bir itirazda bulundu. Yargıtay'a başvuru yaptı. Yargıtay Başsavcılığı tarafından yeni partiye de bir tebligat gönderildi. Aynı zamanda 18 Eylül tarihine kadar da isim değişikliği konusunda da bir süre tanıdı. Yeni parti bu noktada bir isim değişikliğine gitmedi. Süre zaman aşımına uğradı. Dolayısıyla konu Anayasa Mahkemesi'ne geldi. Tabii bu süre içerisinde Yenilik Partisi ve Yeni Parti arasında diyaloglar da yaşandı. Özellikle Yeni Parti tarafından 6 ziyaret gerçekleştirildi Yenilik Partisi'ne konuya ilişkin. Bu anlamda ilk görüşme Özgür Özel ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz arasında gerçekleştirildi. Daha sonra görüşmeler devam etti ama nihayete erişmedi. Bu anlamda geride bıraktığımız günlerde de aslında Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz olağanüstü toplantıda bazı açıklamalarda bulundu. Yine yeni partiye bir süre tanıdı 5 Ekim tarihine kadar. Bir çağrı da yaptı açıktan partileri birleştirelim şeklinde. Fakat bununla ilgili de herhangi bir gelişmenin yaşanmadığını söylemek mümkün. Tabii gözler dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karara çevrilmişti. Gün içerisinde de Yüksek Mahkeme toplandı konuyu görüşmek üzere. Bu noktada da özellikle yeni partinin savunmasını sunmasını istedi ve bununla alakalı da bir ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla birlikte de nihai karar çıkacak. Tabii Yüksek Mahkeme önümüzdeki o bir aylık süre sonrasında yine bir karar vermiş olacak. Özellikle itiraz

0: fazla haklı bulursa Yenilik Partisi'nin partinin ismi hükümsüzlüğüne karar vermiş olacak ve yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak. İsim değişikliğiyle birlikte mahkemenin bu kararı vermesi halinde de aslında partinin kulislerde halkın yeni partisi şeklinde bir isim düşündüğü de iddialar arasında. Biz de süreci yakından takip ediyor olacağız. Gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Yaklaşan seçimle beraber Kudüs'teki provokasyonlarına hız veren İsrail, Yahudi bayramı Sukkot'un 3. gününde de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Guer'in liderliğinde Aksa'ya baskın yapan fanatik Yahudiler, ırkçı sloganlar atarak ayinler düzenledi.
2: Dans ettiler, sloganlar attılar. Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin yaptılar.
3: Ve bugün bu kutsal toprakların sahipleri biziz.
2: Yaklaşan seçimle beraber Kudüs'teki provokasyonlarına hız veren İsrail, Müslümanları kışkırtmaya yönelik eylemlerini sürdürüyor. Yahudi bayramı Sukkot'un ilk iki gününde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyen fanatik Yahudiler bir kez daha Aksa'yı bastı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in liderlik ettiği işgalcileri İsrail polisi korudu. Mescid-i Aksa'nın avlusunda dans ederek sloganlar atan fanatik Yahudiler ardından da ayinler düzenledi. Baskın sonrası avluda yürüyerek kameraya konuşan Ben Gvir, Mescid-i Aksa'nın sahibi biziz mesajı verdi.
3: Ve bugün bu kutsal toprakların sahipleri biziz.
2: Yahudi bayramı Sukkot'un ilk gününden bu yana devam eden baskınlara ilişkin Kudüs Valiliğinden de açıklama geldi. 26 Eylül-28 Eylül arasında en az 1200 fanatik Yahudinin Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri 23 yılın ardından Irak'tan çekiliyor. Gelişmeyle birlikte ülkede 4 günlük bayram ilan edildi. ABD birliklerinin çekilme sürecinin nasıl işleyeceği merak ediliyor. Çekilen askerler acaba hangi bölgelere sevk edilecek? Ayrıntıları, son gelişmeleri Türkmeneli TV'den Mustafa Salih'i aktaracak.
4: Öncelikle kolay gelsin, iyi günler. Tabii egemenlik gününden bahsederek ben konuya giriş yapmak istiyorum. O da 30 Eylül 1 Ekim, 3 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde 4 günlük bir tatil ilan edilmesi. Bu da Irak'ın egemenlik, toprak bütünlüğünün, hükümet yönetiminin ve ülke genelindeki bu istikrarı sağlamak adına atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Bütün taraflar da bu konuda hem fikirler hem de bu karara son derece saygı gösteriyorlar. Bu açıdan da bu şekilde adımlar atılıyor. Tabii bunun öncesinde önemli bir gelişme vardı. O da 30 Eylül 1 Ekim tarihi itibariyle kesinlikle tamamen Amerika Birleşik Devletleri askerleri Irak'tan çekilmesi söz konusuydu ve bu konuda da ilerlemeler devam ederken tabii ki de Irak'ın toprak bütünlüğünün birlik beraberlik içerisinde olması Irak'ın geleceği için çok önemli ve 23 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekilecek. Şu ana kadar bu konuda herhangi farklı bir söz ya da bir gelişme yok. Peki siz de az önce belirtmiş olduğunuz gibi 1 Ekim tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekilirse nereye konuşulacak bu askerler? Tabii ki de bunlar başta Ürdün ve Orta Doğu olmak üzere. Çünkü orada üsleri var, oraya yerleşecekler ve bunun yanında da hem IŞİD veyahut da DAEŞ'e karşı bir tehdit söz konusu ve aynı zamanda biliyorsunuz ki hala şu ana kadar devam eden ABD-İran gerilimi var ve buna karşılık da yine müdafaa etmek için veyahut da hızlı bir şekilde müdahalede bulunabilmek için yine Amerika İran'a karşı bu şekilde tedbirini alıyor. Bir de diplomatik olarak da çalışmaların sürdürülmesi olarak da yine Bağdat ve Erbil'de de küçük çapta kalmaya devam edecekler.
1: Soykırımcı İsrail Devleti'ne karşı dünyada oluşan öfke hemen her platformda kendini gösteriyor. Zulmün futboldaki temsilcisi İsrail milli takımı, İrlanda milli takımı ile karşı karşıya geldiği maç öncesi ders niteliğinde bir protestoya uğradı. İrlandalı futbolcular İsrail marşı okunurken topluca yere baktı.

0: Girne'deki feribot faciasında arama çalışmalarından yine acı haber geldi. Ekipler 2 naaşa daha ulaştı. Can kaybı 17'ye çıktı. Kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gazze'de soykırım devam ediyor. Yetkililer enkaz altından en az 10 bin cansız beden daha çıkacağını tahmin ediyor. Aşırı sağcı soykırımcı bakan Ben Gvir ise şehit Yahya Sinvar'ın arkadaşı Hasan Selami'yi idamla, daha doğrusu öldürmekle tehdit ediyor.
1: Seni buraya ben tıktım ama daha bitmedi. Seni öldürmek istiyorum. İdamını istiyorum.
0: Diğer aşırı sağcı bakan Smotrich ise Gazze'deki soykırımın aynısını Batı Şeria'da da uygulama derdinde.
2: Gazze'de yaptıklarımızı Samarya ve Yahudiye'de de yapmalıyız. Yönetimi tasfiye etmenin tek yolu bu.
0: İrlanda, İsrail'e insanlık, dünyaya direniş dersi verdi. Kalecinin oynamayı reddettiği karşılaşma öncesi İrlanda siyah üstle ısınmaya çıktı. İsrail marşında yere baktılar. Kaptanları, İsrailli kaptan Manor Solomon'un elini bile sıkmadı. 3-0 kazandıkları maçın son golünü de soykırım kurbanlarına ithaf eden Jack Moylan siyah bandı öperek gönüllerde taht kurdu. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'la bir araya geldi. Birliğin gücü tatbikatında atışlar tam isabetle gerçekleşti. Üç ülke tek irade, güçlü koordinasyon, tam isabet mesajı kendini sahada gösterdi.
3: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında çarpıcı bir bilgiye daha ulaşıldı. Tutuklanan jandarma komutanının eşi Burçin Kahraman'la kızının eski vali Tuncay Sonel ve ailesiyle Japonya'ya bir haftalığına tatile gittikleri ortaya çıktı. Komutanın eşi Burçin Kahraman, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede otelden ayrıldıkları sırada eski vali Tuncay Sonel'e verilen iki büyük bavulu anlattı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Yüksel Akalandı.
4: Evet Canan Konar, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında 38 kişinin tutuklandığını ve tutuklananlar arasında ise dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Andan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğunu hatırlatalım. Tabii geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma kapsamında ise dönemin Tunceli Jandarma Komutan Vekili ve eşi Burçin Kahraman da gözaltına alınmış ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda vermiş olduğu ifadede Burçin Kahraman kendisinin kızıyla birlikte Japonya'ya tatile gittiğini ve burada Mustafa Türkay Sonel'in babası ve dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve kızıyla birlikte bir hafta boyunca tatil yaptıklarından bahsediyor ve bu tatil esnasında ise bir hafta boyunca rehber eşliğinde gezdiklerini ve son gün otelden ayrılırken ise kendisinin kızıyla birlikte olan ücretini dediğini, Mustafa Tuncay Sonel'in ise herhangi bir ücret ödemediğinden bahsediyor ve otelden ayrılırken ise iki büyük bavulun dikkatini çektiğini bahsediyor. Daha öncesinde böyle bir bavulun görmediğini ya da böyle bir alışveriş yapıldığından da hem Tuncay Sonel'in hem de kızının bahsetmediğini de belirtiyor. Tabii bu detayın ortaya çıkmasıyla birlikte ailenin avukatı Ali Çimen de bir açıklama yaptı ve yine bu bavullardaki ne taşındığının, nereye götürüldüğünün de titizlikle araştırılması konusunda da bir açıklaması oldu. Şu ifadeleri yer verdi. Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, iki büyük bavulun sırrına dikkat çekerek iki büyük bavul içerisinde ne vardı veya ne taşınmak üzere Sonel ailesine verildi. Bu kişilerin diplomatik pasaport sahibi olmaları nedeniyle bu sorunun cevabının titizlikle araştırılması gerekir şeklinde bir açıklama yaptığını da belirtelim. Tabi Burçin Kahraman neden tutuklanmıştı? Dilerseniz bunu da hatırlatalım. Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun son kez görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçti. geçtikten yaklaşık 2 dakika sonrasında dönemin Tunceli valisinin eşi Andan Soneli aradığı tespit edilmiş ve gün içerisinde birçok defa telefon görüşmesi yaptıkları tespit edilmişti. Tabii bu ciddi delilin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İfadesinde vermiş olduğu iki büyük bavul detayı ise dikkat çekti ve bu bavullarında yine ne taşındığı, nereye götürüldüğüne yönelik de titiz bir araştırma yapılacağını belirtelim. Toparlayacak olursak Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor ve ifadelerde ise dikkat çekici detayların olduğunu belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
3: Diyarbakır'da iki kız kardeşe yıldırım isabet etti. Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Nurhayat Yüzen hayatını kaybetti. Yaralanan kardeşinin tedavisi ise sürüyor.
5: Yaşla birlikte gelen yıldırım faciaya neden oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 11 yaşındaki Nurhayat Yüzen ve kız kardeşine evlerinin yakınlarında yürüdükleri sırada yıldırım isabet etti. Kız kardeşleri görenler sağlık ekibine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Nurhayat Yüzen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kız kardeşinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
3: Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpışması sonucunu hayatını kaybeden 7 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreni Antakya'da düzenlendi. 1 yaşındaki Atakan bebek, annesi Senem Gökşen'le aynı tabuta konuldu. Törende gözyaşları sel oldu.
6: Feci kazada hayatını kaybeden 7 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gaziantep'te otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu aynı aileden biri bebek 7 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Fatma Balık, kızları Senem Gökşen, Gürhan Yaman, Gülistan Özdemir, torunları Nisan Nur, Zeynep, Alin Özdemir ile 1 yaşındaki Atakan Gökşen için memleketleri Hatay Antakya'da cenaze töreni düzenlendi.
7: Nasıl bir kişiliğe sahip olacak?
6: Törende ölenlerin yakınları güçlükle ayakta durabildi. 1 yaşındaki Atakan'ın annesiyle aynı tabuta konulması yürekleri dağladı.
8: Allahu Ekber!
6: Naaşlar kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla defnedildi.
3: Otizmli çocukların ailelerini hedef alan, bilimsel dayanağı bulunmayan tedavi yöntemleri sanal medyada hızla yayılıyor. Onlardan biri de bebeklik aşılarının otizme sebep olduğu ve tedavisinin ise bağırsak tedavisinden geçtiği yönünde. Bilimsel gerçeklikten tamamen uzak bu yaklaşıma karşı uzmanlar uyarıyor. Çünkü bazı uygulamalar sadece para tuzağı değil, çocukların sağlığı açısından da ciddi riskler taşıyor.
9: Ne bir kanıt, ne bir dayanak, ne de bilimsel çalışma ortaya koyuyorlar.
10: 3 yaşında otizmli bir çocuğum var.
11: Komut alma programına kadar getirip çocuklar konuşma safhasına kadar geliyor.
12: İnhalasyon tedavisiyle başlayıp ozon tedavisi, yunuslarla yüzdürmek, bir zaman bantlar çıktı. Böyle böyle akımları sürekli olarak görüyoruz zaten.
9: Umut pazarlayıp otizmli bireylerin ailelerini hayal kırıklığına uğratıyorlar.
13: Şu ilacı kullanırsa çocuğunuzda şöyle bir gelişim olur. Şu işte yağı kullanırsanız şöyle olur tarzında. Bunlarla çoğu zaman karşılaştık.
9: Gıda takviyeleri, biyoenerji terapileri, vücut bantları ve pek çok daha fazlası otizmi iyileştirdiği söylenen uydurma tedavi yöntemleri. Ancak hiçbirinin bilimsel bir dayanağı yok. Hatta yan etkileri de çok. İşte onlardan biri de bağırsak temizliği.
14: Никакой не аутизм, это псевдоаутизм. А взрослые дети есть. 372 дня. Идёт кишечника, лечится с прошлого.
15: Aşılar otizme yol açmaz. Hatta aşılar otizme ve pek çok gelişimsel bozukluğa karşı korucudur.
9: Sanal medyada dolaşıma giren bir videoda aşıların otizme neden olduğu, tedavisinin ise bağırsak temizliğinden geçtiği söyleniyor. Ancak söyleyen ne bir doktor ne de bilim insanı.
15: Bağırsak içeriklerinin temizliği diye bir tedavi otizmde yoktur. Bu ileri derecede tehlikeli, uzak durulması gereken bir yaklaşımdır.
12: Anneler çocuklarının daha iyi olması umuduyla her şeyi denemek istiyorlar. Bunu gören insanlar da bu buradan bir pazar çıkarma niyetindeler.
9: Para için otizmlilerin ailelerine hayal satan umut tacirleri her dönem yeni bir yöntemle ortaya çıkıyor. Uzmanlarsa özellikle uyarıyor. Otizmin bilinen en etkili tedavisi özel eğitim.
16: Otizm, hiperaktivite, algı bozukluğu, beyin

0: zihinsel sıkıntılardan önereceğimiz muhteşem içeriğine sahip omega bandımız.
1: Otizmde vitamin bandı diye bir şey yoktur.
2: Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi erken yaşta başlanan yoğun nitelikli bilimsel eğitim.
3: İçişleri Bakanlığı okul saldırıları sonrası siber operasyon gerçekleştirdi. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları alacağız. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Vidan verdi karşımızda.
4: Can Okanar, evet, aslında İçişleri Bakanlığı'ndan okul saldırıları sonrası bir siber operasyonun açıklaması geldi. Az önce 3810 gözaltı ve şu an için 304 tutuklamanın mevcut olduğunu ifade edelim. Hemen detaylandıracak olursak, özellikle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla, talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa'da yaşanan okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yine saldırgan ve provokatif paylaşımlar yapmış olduğu tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alınırken, bu kişilerden 304'ünün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olduğunu ifade edelim. Yine aslında çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve C31K isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunmuş olduğu toplamda 12.141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararının uygulanmış olduğunu belirtmiş olalım. Aslında hemen detaylandırdığımızda, özellikle 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta, 22 Eylül tarihinde ise Manisa'da meydana gelen hadiselerin ardından internet ortamından siber açık ve açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri titizlikle yürütüldü. Özellikle provokatif eylemlere karşı çeşitli adımların atılmış olduğunu ifade edelim bir kez daha. Özellikle emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonrasında provokatif ve saldırı niteliğinde paylaşım yapmış olduğu değerlendirilen toplamda 3810 şahısın gözaltına alınmış olduğunu bir kez daha ifade edelim. Özellikle bu hesapların içerisine baktığımızda, bu hesapların 1338'inin saldırgan, 571'inin provokatif, 39'unun aşırıcılık ve ırkçılık içerdiği belirlenirken, yine 38 hesabınsa çocukları şiddete sevk edecek oyun yayınları yapmış olduğu saptanmış durumda. Yine bir detayımız daha var, özellikle onu da ifade edecek olursak, özellikle siber suçlarla mücadele daire başkanlığının yürütmüş olduğu çalışmalar sadece şahısların tespitiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda zararlı içeriklerin dijital dünyadan temizlenmesi için de büyük adımların atılmış olduğunu söylüyoruz. Yine bu noktada 12.000'in üzerinde şu an için URL'nin kapatılmış olduğunu ve provokasyon çağrılarının da engellenmiş olduğunu söylemiş olalım. Bir kez daha son olarak söyleyecek olursak, özellikle İçişleri Bakanlığı'ndan okul saldırıları sonrasında siber bir operasyon daha gerçekleştirilmiş durumda ve bu noktada 3810 gözaltının ve şu an itibariyle 304 tutuklamanın da gerçekleştirilmiş olduğunu ifade ederek söz tekrar size bırakalım. Can Okanar.
3: Konya'daki özel bir engelli bakım merkezinde hasta bakıcı tarafından odaya kilitlenen 3 engelliden ikisi diğer engelliyi feci şekilde darp etti. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Ahmet Çelik'te.
5: Evet, olay 2 Haziran günü arkamda gördüğünüz bu özel rehabilitasyon merkezinde yaşandı. İddialara göre hasta bakıcı İbrahim Bey 3 zihinsel engelli karşımızda bulunan rehabilitasyon merkezinde bir odaya kilitledi ve yaklaşık olarak 2 saat boyunca bu odada kilitli kaldılar. O 3 zihinsel engelli 57 yaşındaki Ahmet İsmail Genç, Halil İbrahim Yalaz ve Halil İbrahim Gazioğlu o odadaydı. Halil İbrahim Gazioğlu 45 yaşındaki Ahmet İsmail Genç'e saldırdı ve o saldırı sonrasında ellerini gözlerine sokmaya başladı. Dakikalarca, saatlerce süren işkencenin ardından hasta bakıcıları ve diğer çalışanlar odaya girdiler. Kanlar içinde yerde yatan Ahmet İsmail Genci, 57 yaşındaki zihinsel engelli kişiyi alarak hastaneye kaldırdılar. Diğer iki kişi de yine kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Hem adli yönden soruşturma başlatıldı, hem de idari yönden soruşturma başlatıldı ve 2 Haziran'da meydana gelen olay

0: ile ilgili olarak yapılan operasyonda soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı Ahmet S., kurum sorumlu müdürü Ali Rıza K., hasta bakıcı İbrahim, Halil İbrahim B., bakım merkezinin kurucu müdürü Muhammed Hamza B. ve teknisyen Rafet K. Gözaltına alındılar. Gözaltı sürecinin ardından hasta bakıcı Halil İbrahim B. Cezaevine konuldu, fakat kovuşturma sırasında, dosyanın hazırlanma sırasında o da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şu an itibariyle gördüğünüz burada, tabi polis de var hemen önünde, gördüğünüz noktada özel rehabilitasyon merkezinin bulunduğu bu alanda şu an itibariyle polisin de olduğunu belirtelim. Soruşturma devam ediyor. İddianame hazırlandı diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: İstanbul iki gündür yağışlı havanın etkisi altında. Yağışlı ve soğuk havanın ne kadar süreceğine bakacağız. A Haber muhabiri Kübra Tepeci aktaracak.
2: Evet, yağışlar Cuma'ya kadar devam etmesi bekleniyor. Bizler kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte Beşiktaş'tayız. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yağış etkili olmaya başlamıştı ki dün sabah da o etkisini görüyorduk. Dün gün içinde yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladığını görmüştük. Ama yine akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağış etkili bir şekilde devam etmeye başladı. Ve bu yağışlar İstanbul'da 5 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Şu anda Beşiktaş'ta yağış yeniden başladı. Tabi zaman zaman duruyor, zaman zaman tekrardan etkisini artırıyor. İstanbul genelinde bugün yağışlı bir hava ve yağışlı havada dediğimiz gibi zaman zaman etkisini artırıyor, zaman zaman ise etkisini yitirerek devam ediyor. Tabi yağışlarla birlikte olumsuzluklar da meydana gelmişti. Yine vatandaşları sel, su baskınına karşı bizler de uyarmış olalım, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda. Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen yağışta bazı noktalarda yol çökmeleri meydana gelmişti. Yine toprak kayması olmuştu, bazı evleri su basmış. Bu hafta İstanbul'da tamamen 5 gün boyunca yağış bekleniyor. O yüzden dikkati ve tedbiri elden bırakmamak gerektiğini de hatırlatalım. Yarın da İstanbul'da aslında pazar günü kadar etkili olması da yine yoğun bir sağanak yağışın beklendiğini hatırlatmış olalım. Kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte Beşiktaş'taki son durumu ekranlara getirdik. Dediğimiz gibi bu yağışlar bugün böyle gün boyunca yine devam edecek. Zaman zaman etkili, zaman zaman hafif bir şekilde devam edecek. Tabii Anadolu yakasında yağışların bir tık daha Avrupa'ya kasına nazaran kuvvetli olması bekleniyor. Onu da belirtmiş olalım. Aynı zamanda İstanbul'da sağanak yağış olunca ve etkili bir yağış olunca trafiği de oldukça olumsuz etkiliyor. İki gündür hem sabah hem de akşam iş çıkış saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu da hayli fazla oluyor diye belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında İtalya'ya dün akşam 4-1 mağlup oldu.
3: Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9. Yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
4: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam, devam, devam.
3: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, Altay ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun.

0: Ruggeri o bölgede bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote, bomboş. Bomboş Coyote, bomboş.
1: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar da. Kötü bir gol yedik yani.
0: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuzlar taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk adam. İşte bu kadar. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu iş olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına
1: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta, Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege, Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: A milli takımımızın grubunda yer alan Belçika ile Fransa Liège'de karşı karşıya geldi.

0: Fransızlara tek gollü galibiyeti Oise getirdi. Bu maçın özetiyle ajansa bugünlük de burada nokta koyuyoruz. Esen kalın.
1: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunca, Kral Boudouin Stadyumunca Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunca maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due Akliuş Saisel onu karşıladı. Due nefis döndü. Desire Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Desire Due şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direğe geçemedi. Due kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Bol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Bol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Desire Due nefis döndü. Due top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due işte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due. İkinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu. Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Desire Due. Lacroix. Due baktı kaleye. Due vurdu. Lamens dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. Kuyper, Tielemans, Tielemans'tan savunma arkasına bayrak kalkmadı. Luke Bakio, karşılayan Diouf, Luke Bakio çalımı da attı. Baktı kaleye, Luke Bakio Menyan. Raskin orta, Xhaka, Camavinga. Cherki, Olise. Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane. Olise'nin golüyle.

bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenovic'den Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde finansal piyasalarda ve fon piyasalarında yaşanan harekette asayiş ve ekonomi süreçlerine dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden çok kritik bir açıklama yayınladı. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreçlerin tavizsiz sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan dürüst kişi ve şirketlerin hiçbir zarar görmeyeceğini vurgulayarak, finansal sistemin tıkanmaması adına likidite dahil tüm tedbirlerin alınacağını ilan etti. Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
9: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
10: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Mutlu günler. Saatlerimiz 13.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası bir açıklama olacak mı? Toplantıdan hangi kararların çıkması bekleniyor? Detayları alacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Hatice Kübra Bal'da. Kübra.
2: Aslında 17 Eylül'den bu yana gündemde olan bir konudan söz ediyoruz ve kamuoyunda da fon soruşturması olarak anılıyor. Özellikle 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren bir konudan söz ediyoruz. Soruşturmalar devam ediyor. Tabii Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapmaya gerçekleştirmeye devam ediyor. Dün de kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi ve detaylı bilgi verdi. Bugüne kadar atılan adımlara ilişkin her iki bakan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Tabii bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kritik bir zirveye ev sahipliği yapacağını ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileri bir araya gelecek ve bir toplantı gerçekleştiriliyor olacak. Saatler artık 14'ü gösteriyor. İlerleyen dakikalarda da toplantının başlaması beklediğimizi ifade edelim. Tabii kimlerin katılacağı henüz net değil. Ancak tahminimiz şu yönde: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SPK Başkanı, Merkez Bankası Başkanı gibi isimlerin toplantıya katılmasını beklediğimizi de ifade edelim. Toplantı şu açıdan oldukça önemli. Özellikle sermaye piyasası kuralları içerisinde, yine hukuk devleti sınırları içerisinde atılacak adımlar ele alınmış olacak. Bir yol haritası belirlenecek diyebiliriz. Özellikle mağdur olan vatandaşlara yönelik alınacak tedbirler, soruşturmanın gidişatı ve benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar ele alınmış olacak toplantıda. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısında oldukça kritik mesajlar vermişti, hatırlayacak olursanız konuya ilişkin olarak. Özellikle Türkiye finansal sisteminin oldukça güçlü olduğunu vurgulamıştı ve söz konusu sorunun aslında fon piyasasının belirli bir bölümünde yaşandığına işaret etmişti. Yani piyasanın tümüne sirayet etmiş ekonomik bir riskin söz konusu olmadığını işaret etmişti. Özellikle de sermaye piyasasının aslında bunu kaldırabilecek rahatlıkta

0: kapasitede olduğunun da altını çizmişti. Aksini iddia edenlere de uyarılarda bulunmuştu. Çünkü Türkiye ekonomisine bu durumun zarar verdiğini ve özellikle yatırımcıları tedirgin ettiğinin de altını çizmişti diyebiliriz. Özellikle kapatılan fonlara ilişkin de tasfiye çalışmalarının titizlikle sürdüğünün altını çizmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle, yetkilileriyle aslında bir görüşme gerçekleşiyor olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Biz de bu toplantıyı biraz daha detaylandırmak istiyoruz. Ekonomist Sayın Hikmet Baydar yayın konuğumuz. Sayın Baydar, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum bir mukabele. Cumhurbaşkanımız dün çok net konuştu. Bu toplantının da haberini aslında dün itibariyle paylaşmışlardı. Nasıl bir toplantı olacak? Hangi kararlar alınacak? Kimler katılacak? Bu toplantının önemli olduğu şüphesiz ama siz nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Buyurunuz.
2: Öncelikle altını çizmek lazım. Bu toplantıda Sayın Mehmet Şimşek'in olması çok önemli. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek borsanın detayını bilen, yıllar önce borsada stratejist olarak çalışmış, işleyişi bilen, işin mutfağını bilen birisi. Dolayısıyla bu sorunun çözümünde çok önemli bazı saptamaları olacağından da adım gibi eminim. Dolayısıyla onun şu an maliyenin başında olması büyük bir şans böyle bir sorunu çözmek açısından. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla şu an birkaç tane sorun peş peşe aslında. Bunlardan birincisi hisse senedinde manipülasyon. Evet. Fiyatları hızlı bir şekilde yukarı çekerek balon oluşturma ve bunu da bir fonu kullanarak yapma. Dolayısıyla fona giren belli bir yatırımcı kitlesi o hisse senedini hızlı bir şekilde alıp yükseltiyorlar ve daha sonra da o fonun getirilerini yükseltmiş oldukları için de bütün her yerde o fonun getirisi yüksek görüntüsü veriyor ve bir talep oluşturuyorlar. Dolayısıyla fonun zirve yaptığı seviyeye kadar yapılan harekette bulunan herkes bu işin içerisinde olma ihtimali yüksek. Hı hı. Bakın, işin içinde olma ihtimali yüksek diyorum. Arada girenlere de son derece dikkatli olmak lazım. Hı hı. Ama ondan sonra fon zirve yaptıktan sonra fonun düşüşe geçmesiyle birlikte almış olan diğer yatırımcıların da zararları da burada bir mağduriyet oluşturacak. Ama burada önemli olan kriter şu. Birincisi, bu hisse senetleri, manipülatif hareket yapılan hisse senetlerinin işlemden kaldırılması likitte problemi ortaya çıkarır. Evet. Öncelikle bunun çözülmesi gerekiyor. Bu fonların içerisindeki varlıkların nakde dönümü ve değerlemenin net bir şekilde yapılabilmesi lazım. Değerlenemeyen bir varlık bütün portföyün değerinin oluşamamasına yol açar ve bu da yatırımcıya ödenecek olan paranın belirsizleşmesine yol açar. O yüzden de bütün varlıkların değerlenmesi şart. Hı hı. İşte bu konuda önemli bir adım atılması lazım. O fonlarda bulunan hisse senetlerinin işleme açılması, eğer kapalı olan varsa, hı, o işlem geçirilmesi çok önemli. Fiyatları düşüyorsa da düşecek ama bu düşüşün o şişirilmesi, yayının başında ifade ettiğim gibi, hı, o şişirilmesi bölümünde o işi manipüle edenlere de bu bedeli ödemesi gerekiyor. Yatırımcı mağduriyetinin önlenmesi için. Burada birkaç tane olay sinsilesi olduğu için bu detayları vermeye ihtiyacı, hı, duyuyorum Banu Hanım, ama önemli olan burada şu. Borsaya veya yatırım fonlarına olan güvenin zedelenmemesi için mağdur olan yatırımcıların titizlikle ayıklanması ve onların zararlarının da özellikle bu olaya sebep olanlar tarafından da muhakkak karşılanması şart diye düşünüyorum. Hı. Bununla ilgili de kararların çıkacağına inanıyorum.
1: Şimdi Hikmet Bey, bu tip gelişmelerin yaşanmaması adına da bazı düzenlemelerin yapılması gerektiği de ortada. Hangi adımlar, evet, atılabilir? Yani sırf fon marifetiyle değil, başka odakların marifetiyle de spekülatif hareketler olabilir borsada elbette. Bunun için yurt dışında gelişmiş ülkelerde, büyük borsalarda ne gibi tedbirler alınıyor? Yoksa o balina tabir ettiğiniz kişiler ya da gruplar ya da fonlar istedikleri gibi at koşturabiliyorlar mı borsalarda?
2: Evet, oynaklık tüm dünyada var. Bu oynaklık spekülasyon olarak yorumlanır. Hı hı. Bakın, bu suç değil. Spekülasyon, hı, suç değil. Manipülasyon suç. Hı hı. Şimdi bir hisse senedinin arkasında o hisse senedi fiyat hareketini açıklayacak herhangi bir mikro veya makro bir gelişme yoksa, o zaman orada bir balon oluşumu söz konusudur. O zaman oraya SPK'nın müdahale etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bence denetim konusunda daha detaylandırılabilir.

0: olay. Böyle fiktif hareketlerin olacağından şüphelendiği zaman SPK bunu o şirketin, bakın şirketten bahsediyorum, o fiyat hareketleri oynaklı olan şirketin direkt en üst yetkilisi yani hakim ortağı bundan sorumlu tutması gerekebilir. Çünkü bu nedenle geçmişte tahtalar kapatıldı ve hisse senetleri işlemden kaldırıldı. Birçok yatırımcı da mağdur oldu. Bu mağduriyetler de maalesef zaman içerisinde unutuldu gitti ama çözülmedi. Şimdi çok net söylüyorum, borsada bir hisse senedi halka arz ediliyorsa halka arzdan sonraki süreçte mantık dışı fiyat hareketlerinden o hisse senedinin firmasının hakim ortağı sorumlu olmalı. Aksi halde bedelli artırım yapmaz. Bununla beraber diğer hisse senedi miktarını belirleyemez veyahut da geri alım yapmaz. Fiyatlarda çok büyük oynaklıklara da yol açabilir. Bu o hisse senedini teminat olarak kullandıkları için kısa vadede onların işine geliyor. Ama gördüğünüz gibi birçok yatırımcı da bundan maalesef mağdur oluyor. Bence manipülasyon, aşırı fiyat hareketlilikleriyle ilgili detaylara ihtiyacımız var. Bu detaylar, bu hisse senedi ne zaman aşırı bir fiyat hareketi oluşturur? Arkasında bir veri var, veri varsa bu fiyat hareketi spekülasyon mudur yoksa manipülasyon olmaya devam edecek mi? Bu detayları SPK'nın daha net koyması lazım. Artı denetimi daha da sıklaştırması gerekiyor.
1: Öyle
0: Sanırım
1: gözüküyor.
0: daha sıkı denetimin olabileceği, sorgulamaların daha geniş olabileceği bir yapıya doğru gidebiliriz. Bu çok önemli. Çünkü sermaye piyasalarına güven bizim için çok çok çok önemli. Türkiye için çok çok önemli. Aksi takdirde borsaya uzun vadeli yatırımcı çekmemiz oldukça zor olacak.
1: Hikmet Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar
0: Ben
1: diliyoruz sizin
0: teşekkür ederim efendim. İyi
1: çalışmalarınızda.
0: günler
1: Sağ
0: efendim.
1: olun. Bilmukabele. Sayın seyirciler, İstanbul merkezli 4 ilde hakemler dosyası kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu da bugünün en sıcak başlığı aslında. TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bazı eski hakemler de tanık sıfatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üst düzey yöneticiler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen hakemler dosyası soruşturmasında düğmeye basıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 6 şüpheli gözaltına alındı.
2: Şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik ve eziyet mobbing suçlamaları bulunurken dosyada MASAK raporları, HTS kayıtlarıyla bilirkişi tespitleri değerlendirmeye alındı. Soruşturma kapsamında hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar da incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ve soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımında futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir ifadelerini kullandı. Temiz futbol mücadelesini sürdüreceğiz dedi. Soruşturmada deşifre olan WhatsApp mesajları da dosyaya girdi. Şüpheli Ferdi Karadoruk'un mesajlarında bir hakem için madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin şeklinde talimat verildiği, Genç Ekip isimli WhatsApp grubundaysa hakemlerin Küplüce mezarlığına çağrılarak isim listeleri ve biat sorgusuyla sistem dışına itildiği dosyaya yansıdı. Riva'da düzenlenen sınav sorularının da yakın isimlere sızdırıldığı ve notlandırma sürecine müdahale edilerek sonuçların değiştirildiği belirlendi. Bazı eski hakemlerse tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
1: Sayın seyirciler, Ankara Çankaya'da spor salonu devri yüzünden çıkan alacak verecek tartışması kanlı bitti maalesef. Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı o dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
4: Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. iddiaya göre spor salonunu devreden eski ortaklar da yeni salon sahibi Halil T.

0: 7 yaşındaki Taner Aksoy, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğine devam ediyor. Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ve yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi.
2: New York'taki diplomasi trafiğini tamamladı. Rotayı bu kez körfeze çevirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı daha sonra Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed Al Nahyan'la görüştü.
3: Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Masada bölgedeki sıcak gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri vardı. Körfez'deki son durum, Hürmüz ve Babülmendeb'de seyri sefer güvenliği, Yemen'deki gelişmeler ele alındı. Bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.
1: Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıya göz yummakla suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir darbede Kahire'den geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıya ilişkin uyarılarını dikkate almadığı öne sürülen Netanyahu'nun Mısır'dan gelen uyarıları da yetkililere iletmediği ortaya çıktı. Netanyahu'nun sandıktaki ana rakibi Eisenkot, İsrail Başbakanı'nı vatana ihanetle suçladı.
4: Seçimlere bir aydan az süre kala İsrail'de Netanyahu'ya bir 7 Ekim darbesi daha geldi. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından haberdar olduğu öne sürülen İsrail Başbakanı'nın sadece Abu Dhabi değil Kahire tarafından da uyarıldığı ortaya çıktı.
5: Netanyahu hükümetinin gitmesini istiyorum. Bu yönetim ülke tarihinin en eli kanlı hükümetidir.
4: Mısırlı hükümet yetkililerinden edinilen bilgiye göre Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel 7 Ekim saldırısından birkaç gün önce Netanyahu'yu iki kez telefonla aradı ve Hamas'ın kapsamlı bir eylem hazırlığında olduğuna dair İsrail liderine uyarıda bulundu. Ancak söz konusu saldırının Gazze'yi yok etmek için meşru sebep sayılacağını öngören Netanyahu bu uyarıları hasıraltı etti ve yaklaşan risk hakkında üst düzey İsrailli yetkililere dahi bilgilendirme yapmadı.
5: Netanyahu'nun kesinlikle gitmesi gerekiyor. Bu çok basit bir denklem.
4: Geçtiğimiz günlerde de benzer bir iddiayı ABD basını gündeme taşımıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın 7 Ekim saldırısından kısa süre önce Netanyahu'yu arayarak uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak Abu Dhabi'den gelen bu uyarılar da İsrailli yetkililere iletilmedi. İsrail'de seçim öncesi depreme yol açan o iddialar muhalefeti de harekete geçirdi. Anketlerde seçim yarışını ilk sırada götüren Gadi Eisenkot, Netanyahu'yu vatana ihanetle suçladı. Şimdi ise gözler soykırımcı İsrail liderinin skandal iddialara vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
1: Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarını sürdüren Rusya bir kez daha Polonya'nın yanı başını vurdu. Polonya sınırından 2 kilometre uzağa düşen bir Rus İHA'sı Varşova'yı alarma geçirdi. Savaş uçaklarını havalandıran Polonya ordusu hava savunma sistemlerini de devreye soktu. Ülkenin doğusunda sirenler çaldı.
4: Rus İHA'ları bir kez daha Polonya'nın yanı başına düştü. Alarma geçen Varşova savaş uçaklarını havalandırdı. Polonya'nın Ukrayna'ya açılan sınır kapısına çok yakın bir noktayı vuran Rusya, yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. 13 Eylül'de Kiev'den dönen Boris Johnson'ın dakikalar önce geçtiği tren hattını vuran Rusya, Polonya sınırına 2 kilometre uzaklıktaki noktayı İHA ile hedef almıştı. Riskli saldırı Brüksel-Moskova hattındaki tansiyonu had safhaya çıkarmıştı.
5: Rusya bize saldırsaydı ve tüm gücümüzü ortaya koysaydık, sanırım Rusya'yı oldukça hızlı bir şekilde ezip geçerdik.
4: O saldırının

0: Tankları sürerken Rusya'dan NATO'yu alarma geçirecek yeni bir hamle daha geldi. Bir kez daha Ukrayna'nın Polonya sınırındaki Volin bölgesini hedef alan Rusya, Dorohusk sınır kapısının çok yakınını vurdu. Yaklaşan Rus İHA'sını tespit eden Varşova yönetimi en az 3 savaş uçağı havalandırdı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Lublin bölgesinde sirenler çaldı. Geran 5 tipi jet motorlu İHA ile gerçekleştirilen saldırıda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Saldırıya ilişkin Varşova ve Moskova'dan açıklama yapılmazken Polonya ordusu sözcülerinden Gorizevski basına konuştu. Rusya'nın sınır kapısına çok yakın bir noktada yer alan demiryolu kavşağını hedef almış olabileceğini ifade etti. Saldırı nedeniyle Polonya'nın doğusundaki bazı havalimanlarında da uçuşlar kısa süreliğine askıya alındı. Sınır kapısında çalışan personel de tahliye edildi.
1: Evet, karşılıklı saldırıların sürdüğü Rusya-Ukrayna hattında askeri gerilim tırmanmakta. Başkent Kiev'e bir dizi İHA saldırısı daha düzenleyen Rus güçleri Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezlerini hedef aldı. Bir apartmanın da isabet aldığı saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti. 19 kişi yaralandı.
2: Ukrayna'nın başkenti bir kez daha Rus İHA'larına hedef oldu. Kiev'den alevler yükseldi. Ukrayna'nın iletişim ve veri merkezlerini vuran Rus ordusu başkentteki Bilimler Akademisi'ni de hedef aldı. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.
3: Hiçbir ses yoktu. Ne bir ıslık ne de bir uğultu. Ve her yer bir anda alevler içerisinde kaldı. Tüm camlar patladı ve bina yanmaya başladı. İçeride insanlar vardı. Tam bir kabustu.
2: Saldırılan noktalardan biri de Dinamo Kiev stadının hemen yanıydı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Kiev'deki saldırıların ardından yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Gece karanlığında başlayan Rus saldırıları gün boyu devam etti. Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezlerini kamikaze dronlarla vuran Rusya, Kiev'in farklı noktalarına da saldırılar düzenledi. Rus İHA'sının isabet ettiği bir apartmanda yangın çıkarken binada yaşayan bir kadın hayatını kaybetti. Alevlerin sardığı apartmanda mahsur kalanlar pencereden sarkarak kaçmaya çalıştı.
3: Bu anlamsız savaşı anlayamıyorum. Olan biten hiçbir şeyi anlayamıyorum. Ama yaşananlar hiç doğru değil ve acıyı çekenler sıradan insanlar.
2: Saldırı sonrası açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski karşılık verileceğini duyurdu. Kiev Belediye Başkanı Klitschko ise Rusya'nın Kiev'de terör estirdiğini söyledi.
4: Ruslar her gün durmaksızın vatanımıza çok sayıda insansız hava aracı gönderiyor. Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmaya ve tüm toplumu depresif bir ruh haline sürüklemeye çalışıyorlar.
2: Saldırı sonrası çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale ederken aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.
1: Türkiye'nin kendi imkanlarıyla uzaya erişimini sağlamak için Roketsan'da yoğun bir mesai sürüyor. Şimşek 1 ve Şimşek 2 ile birlikte fırlatma platformu noktasında da önemli çalışmalar ortaya koyan Roketsan çalışmalarını takvime uygun şekilde sürdürmekte. Peki hangi aşamadalar? İşte detaylar.
5: Roketsan olarak tabii uzay çalışmalarının içerisinde Türkiye'yi temsil etmekten son derece memnunuz.
0: Türkiye yerli ve milli imkanlarla uzaya ulaşacak. Fırlatma platformu için tek adres Roketsan olacak.
5: Roketsan'ın buradaki görevi sizin malumunuz. İşte Şimşek 1 ve Şimşek 2 projeleri kapsamında aslında Savunma Sanayi Başkanlığımızla beraber uzaya kendi uydularımızı taşıyacak olan platformları geliştiriyoruz.
0: Türkiye'nin Antalya'da Ekim ayı başında ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ana sponsorlarından biri olan Roketsan, Şimşek 1 ve Şimşek 2 ile gözünü yükseklere dikmeye devam ediyor.
5: Bu süreç içerisinde ilk etapta Şimşek 1, sonrasında da Şimşek 2'nin başarılı atışlarıyla İnşallah Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini Roketsan olarak bizler sağlayacağız.
0: 2020 yılında Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde açılışı gerçekleştirilen Roketsan bünyesindeki Mükemmeliyet Merkezi'nde uzay çalışmaları aralıksız sürüyor.
5: Uzaya bu uyduları taşıyacak olan bütün alt sistemleri biz kendi iş ortaklarımızla beraber buradaki mükemmeliyet merkezimizde çalışıyoruz. Gaye aslında

0: Türk topraklarından, Türkiye'den uzaya ulaşabilecek bir platformu hayata geçirebilmek.
1: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, sürecin takvime uygun devam ettiğini söyledi.
0: Şimşek 2 de işte geçtiğimiz yıl imzaladık bununla ilgili sözleşmesini. 1,5 tonluk daha büyük bir payload'u 700 kilometreye kadarlık bir yörüngeye yerleştirebilecek kabiliyette olacak. Şimşek 1 ve Şimşek 2 şu anda takvimine uygun olarak devam ediyor. Orada herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah kısa zaman içerisinde bu çalışmaları tamamlayıp uzaya fırlatılmasını sağlayacağız.
2: Milyonlarca telefon kullanıcısının merakla beklediği Aselsan'ın üreteceği yerli ve milli cep telefonunda çalışmalar artık hızla devam ediyor. Üretim yeri ve çıkış tarihi belli olan telefon hangi özelliklere sahip olacak acaba? A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin notlarıyla yayına hazır. Oğuzhan.
3: Evet, tabii ki siz de söylediniz. Türkiye yerli ve milli telefon üretmek için artık hazır. Özellikle biliyorsunuz savunma sanayinde attığı büyük adımlarla tabii ki dünya sahnesinde oldukça önemli bir yer edinmiş Türkiye. Bu adımların, bu başarının ardından da bugün tabii ki mobil teknolojiye yöneldi ve bununla ilgili de girişimlerini artık yavaş yavaş tamamlamak üzere. Tabii ki Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman aslında mobil cep telefonu üretiminde bir ilki gerçekleştirmiyoruz. Daha önce de özellikle 1997 yılında Aselsan tarafından Türkiye cep telefonu üreten bir ülke olarak da yine ön plana çıkmıştı. Bugün bir kez daha tabii ki Türkiye Aselsan öncülüğünde ve Türk Telekom işbirliğinde yerli ve milli bir cihaz üretmek için artık çalışmalarını tamamladı. Hemen bu çalışmaların detaylarına, telefonun teknik özelliklerine bir bakacak olursak sizlere şöyle göstermek istiyoruz. Tabii ki Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefonu 2027 yılının ilk yarısında satışa çıkması bekleniyor. Yine telefonun üretim ve donanımları Aselsan tarafından geliştirilecek. Yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmaları ise Türk Telekom tarafından yürütülecek. Özellikle telefon premium, yani amiral gemisi olarak üst ve orta segment olarak 3 paket halinde hazırlanması planlanıyor. Yine pil ve kamera performansıyla rekabetçi bir yapıya sahip olacak yerli ve milli cep telefonumuz. İlk etapta Android işletim sistemiyle satılacak. Yerli işletim sistemi ve yerli çiple de önümüzdeki dönemlerde geliştirilip pazara sunulacak bu çalışma. Yine küresel çapta güçlü ve bilinirliği olan bir isim belirlenecek cep telefonu için ve belirlenecek olan 5 isim yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kendisinin tercih edeceği isimle piyasaya çıkmış olacak telefon. Hemen telefonun özelliklerine, ne amaçla kullanılacağına bir bakacak olursak, özellikle yerli ve milli cep telefonumuz genel haberleşme üzerine konumlanacak ve telefonun merkezinde güvenlik söz konusu olacak. Yine yerli teknoloji dedik. Aselsan mühendislik ve haberleşme tecrübesi özellikle kullanılacak ki haberimizin başında da söylemiştik. Aselsan aslında yerli ve milli cep telefonu üretiminde ilk değil. Bununla alakalı daha önce geçmiş tecrübelere sahip bir kuruluş. Yine kritik görevlerde kullanılacak bu telefon. Özellikle hassas iletişim gerektiren kurum ve görevlerde kullanım potansiyeline sahip olacak. Amacımız ne burada? Bu telefonu üretmekteki asıl amaç ne? Haberleşme güvenliği konusunda dışa bağımlılığı tamamen azaltmak olarak ön plana çıkıyor. Tabii ki kimler kullanabilecek bu telefonu? Öncelik kimlerde olacak? Kamu kurumlarında, güvenlik birimlerinde, kritik görevlerde çalışan personeller yine bu telefonu kullanacaklar. Tabii ki kamu çalışanlarına özel modeller üretilecek burada. Güvenli iletişim için kriptolu sistemler ve özel güvenlik katmanları bu telefon içerisinde yer alacak. Yine orta segmentte özellikle afet ve acil durumlar için uydu anteni gibi hayat kurtarıcı özellikler de daha uygun fiyatlı bir şekilde kullanıcılara sunulmuş olacak. Üst seviye amiral gemisi dediğimiz telefonda ise güçlü işlemci, yüksek performanslı kamera ve sensörlü ve büyük batarya gibi üst düzey teknik özellikler de yer almış olacak. Özellikle üretim yeri de tabii ki yapılan açıklamayla birlikte öğrenilmiş oldu. Burada tabii ki yerli ve milli cep telefonumuz Malatya'da üretime başlanacak diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Bu arada Aselsan, drone tehditlerine karşı geliştirdiği Kangal FPV-100 ve Ejderha AD-210 sistemlerinin kabiliyetlerini de sahada sergilemiş. Biz de görüntüleri ekranlarınıza taşımak istiyoruz şimdi. İlk senaryoda Kangal FPV-100 drone mini mikro

0: İHA, PPV karıştırma köreltme sistemi. İkinci senaryoda ise Ejderha AD210 yüksek güçlü elektromanyetik anti-İHA karşı tedbir sistemi kullanılıyor. Görüntüleri de Aselsan paylaştı. Sistemlerin sağ koşullarındaki tespit, takip, karıştırma, köreltme ve etkisizleştirme kabiliyetleri farklı hedefler üzerinden bütüncül olarak değerlendirilmiş. Biz de o görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Kablolu ve kablosuz kontrollü dronlar da yine anti-drone sistemi olarak, avcı drone olarak kullanılıyor. Ejderha elektromanyetik sistemi de yine drone tehditlerine karşı kullanılan önemli bir güç. Amerika'dan bir haber var sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısını etkisi altına alan şiddetli fırtına hayatı resmen felç etti. New Jersey'de filmleri aratmayan bir olay kameralara yansımış. Sel sularının nehre dönüştürdüğü caddelerde köpek balıkları yüzerken görülmüş. Amerika'nın doğu kıyısını etkisi altına alan güçlü fırtına New Jersey eyaletine bağlı yaklaşık 1300 nüfuslu Surf City kasabasını da vurmuş. 2 metreyi bulan sel suları kasabayı resmen abluka altına almış diyebiliriz. Sularla kaplanan sokaklarda ilginç bir görüntü de kameralara yansımış. Suların içinde bir köpek balığının yüzüğü görülüyor. Köpek balığı bir süre evlerin arasında ilerledi. Ardından da bir evin girişine doğru yöneliyor. Ev sahiplerinden biri de o anları kayda almış. Hayvanın bölgede yaygın olarak bulunan smooth dogfish türü bir köpek balığı olduğu belirlendi. İnsanlar için tehlikeli olmadığı da açıklanmış bu arada. Yeniden yurttayız. Sakarya'da kuvvetli sağanak sonrası taşkın meydana geldi. Bir mahalle su altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken Darıçayırı mahallesinde eğitime bir gün ara verildi. Kuvvetli sağanak Karasu ilçesinin Darıçayırı mahallesinde hayatı olumsuz etkiledi. Baraj bölgesinden taşan su mahalle merkezine ulaştı ve su seviyesi yer yer 1 metreyi aştı. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken tarım arazileri de zarar gördü. Taşkının boyutu drone kamerasına da yansımış, az önce de ekranlarınıza taşımıştık. Sel riski nedeniyle mahalledeki Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 yıldır tamamlanamayan bir inşaat var. Çilesini çekense maalesef çocuklar. Nedeni okudukları okulun inşaatın yanı başında olması. Yürüdükleri yol her yağmurda resmen bataklığa dönüşüyor.
1: Sabah bir geldik, olduğu gibi yukarıdaki hafriyat burada. Çocuklar içeri giremiyor, çamur.
2: Yağmur yağdı, okul yolu bataklığa döndü. Çocuklar okula adım atabilmek için çok zorlu bir sınavdan geçti.
3: Sabahki rezilliğimiz çok berbattı zaten.
1: Ne oluyor sabahları?
3: Ya burada dün akşamki yağmurdan dolayı bayağı bir kum birikintisi vardı. Okulumuzun önü, hatta araba bile çakılmıştı yani buraya.
2: Üstelik iddiaya göre bunu ilk kez yaşamıyorlar. 6 yıl önce başlayan inşaat bir türlü bitmek bilmedi. Öğrencilerin çilesi de.
1: Bahçesi mesela çamur altındaydı. Sabahtan beri görevliler orasıyla uğraşıyor. Burası bir inşaat yolu değil. Gazi Osman Paşa'da bulunan bir ilköğretim okulunun okul yolu. Ben bile şu an burada yürümekte zorlanıyorum. Ancak o küçücük öğrenciler her sabah ve akşam işte bu yoldan okullarına gitmek zorunda kalıyorlar.
4: Görüyorsunuz, çocuklarımızı alamıyoruz. Özellikle yağış olduğu zaman sabah burası bir bataklık gibiydi.
3: Madem ki böyle bir sıkıntı varsa açmasaydılar o zaman okulu. Pislik içinde sınıflara gidiyorlar. Bu sefillik, bu sefalet yaşatılamaz. Mümkünatı yok yani. Bunu da kimse kabul etmez. Hiçbir ebeveyn.
1: İddiaya göre inşaat 6 yıldır devam ediyor. Bu okulun öğrencileri de 6 yıldır aynı çileyi çekiyor. Daha önce yetkililere durumu bildirmiş olmalarına rağmen hala bir çözüm bulamadılar.
5: O diyor benim sorunum değil diyor. O diyor o yapacak diyor. O diyor o yapacak diyor. Bilmiyorum şu anda kim yapacak. Herhalde biz yapacağız bir vatandaş olarak.
4: Şu sitede oturuyorum ben. Buradaki duvara çok büyük bir baskı var. Her gün toz, toprak, evlerimizin camlarını açamıyoruz. Çok mağduruz. Yani ilgilenen kimse de yok.
1: Bizi dinlemiyorlar, çocuklar için yapsınlar yani.
0: İstanbul Kağıthane'de yeraltı kablolarından çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerindeki bir kişi aracını patlamadan son anda kurtardı.
6: Dakikalarca yandı. Fark edilmeseydi felakete yol açacaktı.
7: Rögar kapağına basıyorum. 10 saniye sonra da patlıyor ve arabayı uzaklaştırıyorum. Patlamayı arabanın içinde duyuyorum.
6: Görüntüler İstanbul Kağıthane'den.
8: Evet, sabah patlamalarla uyandık.
6: Kısa devreden kaynaklı yeraltı kablolarından alevler yükseldi. Kaldırımda park halindeki araç tutuşmak üzereyken esnaf tarafından fark edildi. Araç sahibi hızla aracına yönelerek direksiyona geçti. Yanmak üzere olan aracını alevlerden uzaklaştırdı.
7: Apar topar indim. O arada arabam gerçekten baktım yanıyor. Yani yanmaya başlamış.
6: Yangın tüpüyle yapılan müdahale yeterli olmayınca bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Rusya-Ukrayna savaşında Karadenizli dronların hedefi olan ticari gemilere bir yenisi daha eklendi. Novorossiysk açıklarında 4 ayrı dronun saldırısına uğrayan Volga 4007 isimli yük gemisi gövdesindeki hasarın izleriyle Trabzon açıklarına demirledi.
6: Rusya-Ukrayna savaşının izlerini taşıyan gemi Trabzon açıklarında. Volga 4007 isimli yük gemisi 20 Ağustos'ta Novorossiysk limanından ayrıldığı sırada peş peşe 4 drone'un saldırısına uğramıştı. Saldırı esnasında 13 personel tahliye edilmişti. Yaklaşık 140 metre uzunluğundaki gemi gövdesinde oluşan hasarın izlediği de Trabzon açıklarına demirledi. Gemideki hasar havadan görüntülendi. Karadeniz'deki saldırılarda daha önce de Reyhan Sarı, Gaz Nero ve Lider Bordo Mavi isimli ticari gemilerde hedef olmuş, onların bir güvenlik için Trabzon kıyılarına sığınmıştı.
0: Şimdi de Diyarbakır'a uzanacağız. Zira Diyarbakır'da geleneksel bağ bozumu coşkuyla başladı. Günlerce emek verilerek özenle yetiştirilen üzümler sabahın erken saatlerinden itibaren bağlardan toplanıyor. Bağ bozumundan renkli hasat görüntülerini ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Sözü A Haber ekibinden Sinan Yılmaz'a bırakacağız. Sinan.
9: Şu anda Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde bulunuyoruz. Şimdi çok güzel bir etkinliği ekranlara taşıyacağız. Bağ bozumu etkinliği şöleni Dicle ilçesinde başladı. Her yılın Eylül ayının sonunda ve Ekim ayında Dicle ilçesinde Bağ Bozumu Festivali gerçekleşiyor. Kameram arkadaşı Muhammed şu anda ekranlara taşıyor. Bulamacı. Kolay gelsin.
10: Teşekkür ederim.
9: Hayırlı olsun.
10: Sağ olun, hoş geldiniz.
9: Sezon başladı artık.
10: Allah'ın izniyle sezonumuz bu sene güzel, yağışlı, bol bereketi bir yıl olduğundan dolayı üzüm bereketimiz de Allah'a şükür çok iyi. Şimdi üzüm bulamacını yapıyoruz. Üzüm bulamacımızda hem pestil yapıyoruz, hem sucuk yapıyoruz. Bu bademli sucuğumuz, bu da gördüğünüz cevizli sucuğumuz. Ondan sonra bulamacımızı ilk olduğu için şu anda vatandaşlarımıza da dağıtıyoruz. Tabii bu yıl festivalimiz çok güzel geçer inşallah. Yani şu anda gördüğünüz gibi şöyle bulamacımıza şöyle batırıyoruz.
9: Şimdi hem ceviz var,
10: evet,
9: hem badem var. Tabii 100 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Evet. Gerçekten her yılın bu aylarında ilçede bu güzel etkinlikler gerçekleşiyor. Bağ bozumu festivali yapılıyor. Bulunduğumuz yer Bademli Mahallesi. Üreticiler sabah erken saatlerinde bağ bahçesinde topladıkları üzümleri önce sıktılar. Şiresini ortaya çıkardılar ve burada yaklaşık kaç kaç dakikada hazır hale geldi bulamaç?
10: Bulamaç normalde 4 saatte hazır hale geliyor. Şirenin pişmesiyle ondan sonra güzel böyle pişmesine sürekli böyle yani altını karıştırarak altını tutmasın. Yani sonra piştiği zamana yakın böyle hafif bir ateşte, kısık bir ateşte sürekli bu şekilde bu bitene kadar sürekli yani el yordu.

0: Amin olacak.
1: Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
2: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun. Siz de sanırım destekleme aldınız.
2: Evet.
1: Devletten.
2: Devlette %50 hibeli destek aldık. Allah razı olsun. Bu pestil işi yapıyoruz. Pestil işi, sucuk işi. Yani her şeyi yapıyoruz.
1: Pestili görebilir miyiz? Pestil henüz başlamadı sanırım.
2: Evet.
1: Pestil henüz başlamadı ancak burada evet. Sucuklar.
2: Sucuk yapıyoruz.
1: Sucukların yapımı şu anda hala devam ediyor. Bir yandan aslında etkinlik alanından da bazı görüntüleri de paylaşmak istiyorum. Bir yandan tabii bulamaca bırakılan sucuklar burada kurutuluyor. Yaklaşık bir gün boyunca burada kurulduktan sonra muhafaza ediliyor. Burada da evet başladı. Hatta bir kısmı burada serildi. Görüyorsunuz işte pestil Dicle'nin çok önemli lezzetlerinden biri pestil. Tabii bin bir zahmetle yapımı yapılıyor. Halil Bey, şimdi tabii çok güzel bir etkinlik alandayız. Davul zurna da burada çalınıyor. Dicle'de aslında özlediğimiz bir tablo diyebilir miyiz?
0: Dicle'mizde bu çözüm süreciyle başlayan daha güzel günler görmeye inşallah başlayacağız. Bu yıl daha bereketli oldu ama inşallah bu çözüm süreciyle bütün halkımız bu festivallere önem veririz ve arz ederiz. Bütün Türkiye'ye bunu yayarız. Şu anda Dicle'nin
1: üzümü.
0: Evet. Şire üzümü, bir de şarabi üzümü diyorsunuz. Yani çok tatlı, çok güzel, hoş bir üzüm. Tabii bizim meşhur sarı incirlerimiz, cevizlerimiz, yaptığımız pestillerimiz. Bundan sonra çok güzel, Allah sizden razı olsun bu festivale katkılarınızdan dolayı.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, çok sayıda vatandaşın katıldığını söyleyebiliriz. Gerçekten kadınıyla genciyle çok sayıda vatandaş buraya geldi ve biraz sonra burada halaylar çekilecek. Dicle ilçesinde her yıl böyle etkinlikler gerçekleşiyor. Biz de bu etkinliği ekranlara taşıdık diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
3: Çok teşekkürler. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maç özetleriyle devam edelim. A milli takımımız dün İtalya karşısında sahadan 4-1'lik skorla maalesef mağlup ayrıldı. Gecenin bir diğer maçında ise İsveç Polonya'yı 3-1 mağlup etti.
4: A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki A ligindeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
5: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
4: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote.
5: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok, rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok.

0: Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da tabii zaten. Kötü bir gol yedik yani.
1: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk kadar top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
0: Maalesef. Maalesef.
1: Altay arkadaşlarına
0: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
1: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
0: Barış da itiraz etmiyor.
1: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
0: evet,
1: doğrusunu görmüş.
0: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
1: Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta, Barış var. Ona ADS'e teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege, Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım, ikinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor. İsveçliler. Önde Rojas, arkada iki ülke oyuncuları. Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Strawberry Arena'da İsveç-Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Uzun bir top. Nefis bir top Yasin Hayari'den. Ceza sahası Valemar. Baktı kaleye. Çekti. Valemar vurdu. Kale kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın, Yasin Ayari'den enfes bir pas. Valemar çekti, sol ayağıyla vurdu, kaleci Bulka gole izin vermedi. Zeneli yaptı ortayı, Bulka çift yumruk. Ayari, yeniden Zeneli. Baktı içeriye, kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika, İsveç 1, Polonya 0. İşte Bulka, Ayari, Zeneli'den bir orta daha. Nygren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Şimdi Zalewski. Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim. Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Aradılar, yüklendiler, çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda 43. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. 1-1. İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İsveç başlıyor. Şimdi sol kanada açıldı top. Gökereş. Gökereş attı, koşuyor Wisniewski orada. Gökereş. Gökereş geçti rakiplerini. Gökereş verdi pasını. Şimdi Zeneli yeniden. Gökereş şut açısı, kapandı savunma. Yasin Ayari direkt dibinden dışarıya. Bu adam çok güçlü. Gökereş. Bakın topu nerede aldı Gökereş? Kendi yarı alanından aldığı top. Wisniewski'nin baskısına, markajına, pozisyon avantajına rağmen fiziğini yine çok iyi kullandı. Pozisyonu hazırladı. Ardından Ayari'nin şutunda savunmanın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Hiç korner kullanmadı Polonya şu ana kadar. İsveç'in 3. korneri, paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari! İsveç'in yükselen değeri golünü atıyor. İsveç yeniden önde. 2-1. Yasin Ayari. Valemark. Valemark yaptı ortayı. En arkaya giyiyor Köreş. Bu maçı da boş geçmiyor İsveç'in süper golcüsü. Bulduğu ilk fırsatta golü attı yine. Viktor Gyökeres. 3-1. Wisniewski ona sadece bir kez nefes alma şansı tanıdı. Onda da golü attı Gyökeres. 3-1, iyice rahatlıyor. İsveç artık rakibinden güvenli uzaklıkta. Son düdük geliyor değerli futbolseverler. İsveç 3, Polonya 1. Maçın sonucu, İsveç ikinci maçlardan sonra puanını 6'ya çıkartıyor. Ve grubun zirvesine yerleşiyor.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretine yönelik yeni düzenleme çalışmalarının hızlandığını söyledi. Düzenlemenin yeni yasama döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini belirten Bolat, üretici birliklerinin teşvik edilmesini, çiftçiden perakendeye uzanan zincirde aracı sayısının azaltılmasını ve fiyatların üreticiden itibaren kayıt altına alınmasını hedeflediklerini açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
7: Senin yanında Akbank. Evet sayın
5: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100

0: pilottan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyatı aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
3: İdefix. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspert

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Aranın ardından gün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geliyor bugün. Peki toplantı başladı mı? Toplantı sonrası bir açıklama olacak mı? Toplantıdan hangi kararların çıkması bekleniyor? Bütün detayları alacağız bir kez daha A Haber ekibinden. Hatice Kübra Bal'a bırakalım söz. Kübra.
1: Banuel, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriyor. Dün de kabine toplantısında hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi ve aynı zamanda bugüne kadar atılan adımlara ilişkin de detaylı bilgi verdi. Her iki bakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geliyor ve toplantının oldukça önemli bir toplantı olduğunun da altını çizelim. Çünkü hem hukuk devleti sınırları içerisinde hem de sermaye piyasası kuralları içerisinde atılacak adımlar değerlendiriliyor olacak toplantıda. Bir yol haritası belirlenecek diyebiliriz. Özellikle mağdur olan vatandaşlara yönelik alınacak tedbirler, soruşturmaların gidişatı ve bundan sonrasında benzer durumların yaşanmaması için uygulamalar ele alınıyor olacak. Tabii dün kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldukça kritik mesajlar verdiğini hatırlatalım konuya ilişkin olarak. Özellikle Türkiye finansal sisteminin oldukça güçlü olduğunu vurgulamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve söz konusu sorunun aslında fon piyasasının yalnızca belirli bir bölümünde meydana geldiğini ve tümüne sirayet etmiş ekonomik bir riskin söz konusu olmadığına işaret etmişti. Türk sermaye piyasasının da söz konusu sorunu kaldırabilecek rahatlıkta bir kapasiteye sahip olduğunu ifade etmişti. Aksini iddia edenlere ise uyarılarda bulunmuştu. Çünkü söz konusu durumun aslında hem Türkiye ekonomisine zararının dokunduğunu hem de yatırımcıları tedirgin ettiğini söylemişti. Özellikle de kapatılan fonlarla ilgili de çalışmaların, tasfiye çalışmalarının titizlikte sürdüğünü ifade etmişti. Hisse senedi üzerinden haksız kazanç sağlayanların soruşturmalarının devam ettiğini ve sermaye piyasalarını bozucu şekilde eylem gerçekleştirenlere ilişkin tespit edilen kişilerle ilgili de hukuki işlemlerin uygulanacağını işaret etmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte bugünkü toplantı aslında tüm bu konuların ele alındığı kritik bir toplantı olacak. Toplantıda henüz kimlerin olduğu netleşmiş değil ancak beklediğimiz bazı isimler var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SPK Başkanı ve aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı'nın da toplantıya katılması bekleniyor diyelim. Yazılı bir açıklama gelmesi bekleniyor. Bizler de ilerleyen saatlerde aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra, çok teşekkürler. Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi evrakta sahtecilik ve mobbing suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu da günün sıcak gelişmelerinden biri. Son durumu A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan aktaracak. Kadir, söz sende.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İstanbul

0: Merkezde 4 farklı ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli gözaltına alındı ve bulunduğumuz dakika itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. Peki soruşturmanın detaylarında neler var? Dilerseniz onlardan bahsedelim. Aslında tarihler 15 Eylül 2025'i gösterdiğinde müşteki sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuru yapıldı. Bir dilekçe verildi ve bu dilekçe kapsamında şikayet dilekçesi kapsamında ifade alındı ve operasyon aslında daha doğrusu soruşturma aslında yaklaşık bir yıl önce başladı ve bir yıl itibariyle dosyaya HTS kayıtları, MASAK raporları, bilirkişi raporları, WhatsApp yazışmaları girdi ve bu kapsamda da sabah saatlerinde soruşturma belli bir aşamaya gelindikten sonra operasyon düzenlendi. Soruşturmanın diğer detaylarına bakacak olursak aslında İki farklı suçlama var. Bunlardan biri resmi belgede sahtecilik, bir diğeri ise mobbing. Bir kişi içinde müsteşenlik suçlamasının da olduğunu söyleyelim. Konuyla alakalı olarak gün içerisinde de farklı gelişmeler yaşandı. Özellikle öğle saatlerinden sonra eski hakemler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne tanık ve müşteki sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan yine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da İl Emniyet Müdürlüğüne getirildikten sonra telefonunu ve telefonunun şifresini kendi rızasıyla ekiplere teslim ettiğini söyleyelim. Soruşturmanın diğer detaylarına bakacak olursak da aslında soruşturma kapsamında bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösteremeksizin klasman dışı bırakıldığı, yine Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecinde müdahale edildiği iddiaları var. Yine o dönemde hakemlik yapan bir kişinin de kendi sınav kağıdının, kendi el yazısının değiştirildiği iddiası var. Bu konu üzerinde duruluyor. Onun da altını çizelim. Gözaltına alınan isimlerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri bittikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Savcı huzurunda bir ifade verecekler. İfadelerin ardındansa sulh ceza hakimliğine savcılık talebi doğrultusunda sevk işlemleri yapılacak diyelim. Emniyet ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça, farklı gözaltılar oldukça bu soruşturma kapsamında bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçurup Sandal'ın fon soruşturması öncesinde 11 milyar liralık parasını çekip Dubai'ye gittiği iddia edildi. Mustafa Sandal'ın da aynı dönemde Dubai'de oturum izni almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.
2: Fon soruşturmasında Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütçurup Sandal hakkında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Bu isimler arasında bulunan ve aynı zamanda borsacı Cihan Sütçurup'un kızı Melis Sütçurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon lira çektiği iddia edildi. Sandal hakkında ayrıca yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Melis Sütçurup'un fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü. Mustafa Sandal'ın da Dubai'den oturum izni başvurusunda bulunduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcı "Benim alnım ak" derken eşi ise kendisinin mağdurlardan biri olduğunu savundu.
1: İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
2: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Garson Kod adlı gizli tanıktan elde edilen dijital veriler sonrası operasyonun düğmesine bastı. FETÖ şüphelilerinin mahrem yapılanmadaki kişilerle irtibatta olduğu, bankasya hesap hareketleri, bağış ve ardışık aranma kayıtları tespit edildi. İstanbul merkezli 6 ildeki operasyonlarda toplam 20 şüpheli yakalandı.
3: Gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i özel sektörde görev alıyordu. Bunlardan 4'ü ihraç halde bulunan kamu görevlisiydi ve geriye kalan 5 kişi aktif olarak kamu kurumlarında çalışan görevlilerdi.
2: Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

0: Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda TOKİ'ye ait arsayı kendilerine miras kalmış gibi gösterip sahte belgelerle 20 kişiye satan şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.
1: Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Kendilerini kooperatif yöneticisi olarak tanıtan şüpheliler, TOKİ'ye ait dev bir arsayı gözlerine kestirdi. Sahte belgeler düzenleyen şebeke üyeleri bu arsanın kendilerine miras kaldığı yalanını uydurdu. Dolandırıcıların tuzağına düşen 20 mağdur hayatlarının birikimini bu sahte tapulara yatırdı. MASAK tarafından yapılan derinlemesine incelemede şebekenin tam 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Zanlıların mağdurlardan topladıkları paraları hızla kripto para uygulamalarına aktararak dijital ortama kaçırdıkları tespit edildi. Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanıp cezaevine gönderildi. Polis soruşturmayı derinleştirdikçe şok edici bir detayla daha karşılaştı. Hesap hareketlerini inceleyen ekipler yaklaşık 80 kişinin daha para gönderirken açıklama kısmına aynı arsanın ada ve parsel bilgilerini yazdığını belirledi. Ekipler mağdur sayısının çok daha artmasından endişe ediyor.
0: Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci.
1: Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye konusu ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'ndan çıkan sonuçlar MGK'da değerlendirilecek. Teyit tespit mekanizması için oluşturulan kurulun hazırlayacağı rapor kurulda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marşında gerçekleştirdiği temaslar, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve ticaret yollarındaki krizler de masada olacak.
2: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
1: Bölgede huzur ve istikrarı bozan İsrail'in saldırgan politikaları, Yunanistan'ın Adalar Denizi ve Akdeniz'deki provokatif adımları MGK'da ele alınacak. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği ile Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler de MGK'da değerlendirilecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında barış krizi bir türlü çözülemiyor. Tahran yönetimi Amerika'ya Hürmüz Boğazı'nın açılması için kararını, şartlarını iletti. Amerika'nın yanıtını bekliyoruz diyen İran, biz petrol satamazsak kimse satamaz diyerek gözdağı da veriyor aslında. Peki bölgedeki son durum ne? Ayrıntıları Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba'dan alacağız. Tolga Akbaba, hoş geldiniz yayına. Nedir son durum? Lütfen paylaşın bizimle ve izleyicilerimizle.
3: Hatırlattığınız üzere ABD'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı önderliğinde Katar arabuluculuğunda ABD'li heyette görüşmeler devam ediyordu. İran ABD'nin cevabını aldıklarını ve kendi cevabını ilettiklerini, nihai cevabı beklediklerini ifade etti. Ve bu nihai cevaba da Tahran'dan cevap verileceğini belirtti. Nitekim Abbas Arakçı bugün ABD'den tekrar İran'a dönüş yoluna geçti. Dolaylı görüşmeler devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bu görüşmeler devam ediyor. Nitekim bazı basın yayın kuruluşlarında İran'ın nükleer sanayisinin de nükleer çalışmalarının da bu konu, müzakerelere, bu dolaylı müzakerelere dahil olduğunu ifade etse de İçişleri Bakanı Erakçı kesinlikle bunun konuşulmadığını ve İran'ın pozisyonunda bir esneklik olmadığını ifade etti ve şunu da ekledi. Görüşmeler sadece Hürmüz Boğazı'nın açılması özelinde devam ediyor. Tabii İran bir yönde bir

0: hazırladıklarını belirtti. Bu mektup karşısında ABD'nin İran'a yönelik politikalarının sebepleri ABD halkına açıklanmak istedi. Nitekim ABD halkının konularla ilgili bilgi sahibi olmadığı belirtildi. Tabi İran'ın bu çalışması, siz de biliyorsunuz ABD'de seçimler yaklaştı. Bu seçimlerin sonucuna bir etki etme çabasıydı. İran propaganda yapmadıklarını, sadece ABD altında bir farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti. Buradan şu sonuç da ortaya çıkıyor. İran aslında süreci ABD seçimlerine kadar uzatmak istiyor. Bu konuda bir çalışması var. Pozisyonundan bir esneklik, bir geri adım göstermemesinin sebebi de bu. Hala Hürmüz Boğazı konusunda güçlü olduklarını, ellerinin güçlü olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla şartlarının kabul edilip uygulanmadığı takdirde de Hürmüz Boğazı'nın kesinlikle açılmayacağını ifade ediyorlar. Şunu da eklemek lazım. Devrim Muhafızlar Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda uyarı atışları, zaman zaman füze atışları da devam ediyor. Dün gece yine Keşm Adası civarında Devrim Muhafızlar Ordusu zaman zaman füze atışları gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin olmadığını da eklemek gerekiyor. Hı
1: hı. Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba Tahran'dan bildirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sayın seyirciler, Alman siyasetinde İsrail tartışması her geçen gün büyüyor. Başbakan Merz'in İsrail politikasına son tepki eski ekonomi bakanı Robert Habeck'ten geldi. Habeck, İsrail Gazze'de savaş suçu işliyor dedi. İsrail'in eleştirilemez olmadığını ifade etti.
2: Almanya'da İsrail çatlağı büyüyor. İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları karşısında sessiz kalan Merz yönetimine son tepki eski Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten geldi.
3: Gazze'de İsrail'in işlediği davranışlar ve savaş suçları var ve gerçekten büyük bir toplumsal görevimiz var. Bu iki şeyin de aynı cümlede söylenebilmesi ve söylenmesi gerektiği.
2: Eski ekonomi bakanı İsrail'in eleştirilemez olmadığını da vurguladı.
3: İsrail'e karşı bir yükümlülüğümüz var. İsrail devletinin varlığını sorgulamak bu ülkenin dayandığı her ahlaki ilkeyi ihlal eder. Bununla birlikte İsrail hükümetine yönelik meşru eleştirinin mümkün olması gerekir.
2: Habeck, İsrail'in kuruluş kodlarında agresiflik var diye de ekledi.
3: İsrail devletinin DNA'sı Yahudi hayatına şiddet kullanılarak zarar verilmesine izin vermemek üzerine. Hep savunmada, savaş halinde ve bir bakıma da saldırgan bir devlet. Ama bunun ötesine geçen bir adım var. Gazze'de birçok noktada bunun ötesine geçildi.
2: Tepkilerin odağındaki Başbakan Merz'e İsrail'e destek vermeye devam ediyor.
1: Almanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Renvestfalya Başbakanı ile yaptığı görüşmeyi konuşuyor. Peki görüşme Alman basınında neden gündem oldu? Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'da. Fatih.
4: Manuel, Almanya'da gündem Kuzey Renvestfalya eyaletinin başbakanı, ki toplumda son derece sevilen en parlak siyasi liderlerden biri olarak gösterilen Hendrik Wüst'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da yaptığı sürpriz görüşme. Alman medyası görüşmenin özellikle protokol açısından dikkat çekicini olduğuna vurgu yaptı. Çünkü Wüst bir Alman eyaletinin başbakanı olarak Türkiye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Üstelik görüşme Wüst'ün resmi programında yer aldı. Almıyordu. Peki Başkan Erdoğan ve KRV eyaletinin başbakanı ne görüştü? Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi ekonomik ilişkilerdi. Wüst görüşme sonrasında Türkiye ile Kuzey Renvestfalya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu arada KRV eyaletinin en fazla Türk'ün yaşadığı eyalet olduğunu ve yaklaşık yıllık 12 milyar euroluk bir ticaret hacminin bulunduğunu söyleyelim Türkiye ile. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin modernizasyonuna destek verdiğini açıkladı Wüst. Dünyası açısından da vize süreçlerinin kolaylaştırılması gerektiği mesajını da aktardı. Görüşmenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Almanya'daki iç siyaset oldu. Wüst'ün açıklamasına göre Erdoğan, Almanya'daki son seçim sonuçları ve ülkedeki siyasi gelişmelerle yakından ilgilendi. Alman basını ise görüşmenin zamanlamasına dikkat çekiyor. Çünkü CDU'nun Hendrik Wüst'ün adı parti içerisinde son dönemde Başbakan Friedrich Merz'in olası halefleri arasında anılıyor. Ancak Wüst kendisinin Kuzey Renvestfalya Başbakan olarak kalmak istedi. istediğini söylemişti. Bütün Türkiye ziyaretinin bir başka önemli boyutu da 1961 yılında imzalanan Türk-Alman İş Gücü Anlaşması'nın 65. yılı. Kuzey Renvestfalya yaklaşık 1,5 milyon Türk kökenli insanın yaşadığı bir eyalet. Hem Almanya'da geleceğin başbakan olarak gösterilen...

0: Henrik Wüst'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi Alman medyasında da yakından takip edildi. Çok sayıda haber ve yoruma yer verildi. Başkan Erdoğan ve Wüst'ün görüşmesi Almanya'da yalnızca Türkiye-Almanya ilişkiler açısından değil, Wüst'ün Almanya'da gelecekteki siyasi rolü açısından da yakından takip ediliyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Banuel.
1: Fatih, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Dünya ekonomisinde enflasyon endişesi yeniden gündemde. Petrol fiyatlarındaki yükseliş merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerini de zorluyor. OECD enerji şokunun sürmesi halinde enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceği uyarısında bulundu.
2: Pandemi, savaşlar ve ticari gerilimler derken dünya ekonomisi bu kez petrol fiyatlarından gelen yeni bir enflasyon baskısıyla karşı karşıya. Orta Doğu'daki çatışmanın enerji arzını tehdit etmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara kadar çıktı. Petroldeki her yükseliş ulaşımdan üretime, lojistikten gıdaya kadar geniş bir alanda maliyetleri artırıyor. Bu da tüketici fiyatlarına yeni bir baskı olarak yansıyor. OECD'nin Eylül ayı ara raporu bu riski açıkça ortaya koyuyor. Kuruma göre G20'de manşet enflasyonun 2026'da %4,1'e çıkması, 2027'de ise %3,6'ya gerilemesi bekleniyor. Beklenti enflasyonun kısa vadede yükselmesi, enerji fiyatları normalleşirse önümüzdeki yıl gerilemesi yönünde. Burada kritik nokta petrolün ne kadar süre yüksek kalacağı.
3: Bir şekilde uzlaşının gelmesi, fiyatların bir an önce 95 doların altına oturması lazım ki biz tüketiciler ve bizim gibi enerji ithalatçısı olan ülkeler için enflasyon baskısının biraz daha rahatladığından bahsedebileceğimiz, bizim de Merkez Bankamızın biraz daha elini rahatlatabileceği unsura gelsin.
2: OECD enerji arzındaki kesintilerin uzaması halinde petrol ve doğalgaz fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryoda enerji ithal eden ülkelerde tüketici fiyatları daha fazla baskı altına girecek. Kurumun senaryosuna göre enerji şoklarının daha da derinleşmesi küresel enflasyonu ilave 1,1 puan yukarı çekecek. Aynı senaryoda küresel büyüme de 2027'de 0,7 puan daha düşecek.
4: Petrol fiyatları yükseldiği sürece yüksek enflasyon ve Fed tarafındaki yüksek faiz süreci bütün fiyatlamaların bu noktada temelini oluşturuyor.
2: OECD petrol ve doğalgaz fiyatlarının 2026'nın son çeyreğinden itibaren %10 gerilemesi halinde ise küresel enflasyonun 0,3 puan düşebileceğini hesaplıyor.
1: Orta Doğu'daki belirsizlikle birlikte sürekli artan petrol fiyatları ve merkez bankalarının faiz kararları özellikle altındaki dalgalanmanın en büyük sebebi. Hal böyle olunca yatırımcı da tedirgin. Peki altında yön ne olacak? A Para ekibinden Azize Alan konuğuyla yayına hazır. Azize, söz sende ve konuğunda.
5: Teşekkürler Baunel. Küresel piyasalarda hareketli bir seyir izlenirken yatırımcının gözü bir yandan altındaki fiyatlamalarda, öte yandan da Borsa İstanbul'daki satış baskısında. Piyasalardaki son gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri stratejist Mustafa Aşkın'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar, sağ olun.
5: Ons altında 4000 dolar kritik eşik seviyede. Altında yön yeniden yukarıya döner mi? Gram altında da 6500 lirayı görüyoruz. Yıl sonunda gram altında ne olur?
6: Altının durumu esasında biraz petrole, biraz da merkez bankalarına bağlı. Petrol fiyatlarının yüksek kalması sonucunda Amerikan Merkez Bankası ve büyük merkez bankaları genellikle faiz artırma yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla da baktığınızda faiz artışı değerli metaller üzerinde bir baskı yaratıyor. Eğer bu petrol fiyatlarındaki artış devam ederse merkez bankalarından da yine faiz silahını kullanma gerekliliği ortaya çıkacak. Eğer şartlar böyle devam eder ve petrol fiyatları biraz daha aşağı gelebilirse altın için, gümüş için biraz daha olumlu yana dönebiliriz. Teknik anlamda baktığınızda 6100'lere kadar geri gelme ihtimali, pardon 4100'lere kadar ons fiyatı anlamda geri gelme ihtimali var. Eğer 90 doların altına düşerse de petrol fiyatları 4400 ons fiyatı görebiliriz dolar cinsinden. Eğer petrol fiyatları düşmeye devam eder, İran'la Amerika arasında bir uzlaşı sağlanırsa da yıl sonu 4850-900 dolarları görme ihtimalimizin ben yüksek olduğu kanaatindeyim. Gram fiyat merak eder izleyenler belki. Şu anda 6400-500 civarında. Eğer işte 4850-900 civarına gelirse dolar kurunun da çok fazla değişmediğini varsaydığımızda 8000 lira civarı yıl sonunu gram fiyat olarak bitirebiliriz.
5: Borsa İstanbul'da 12.500 puanın altına gerileyerek 15 Ocak'taki seviyelerine döndü. Borsada satış baskısı daha ne kadar sürebilir?
6: Evet, borsa ne yazık ki bir tür yaralı ceylan gibi. Gelişmeler hem içeride hem dışarıda borsanın biraz aleyhine çalışıyor gibi. Özellikle bu fonlarla ilgili yapılan düzenlemenin yarattığı değerleme ve hisse senedi değişimi ve işte yeni alınacak kararların beklentisi var. Bu yüzden nakde ve likide dönmeye çalışan yatırımcıların çoğunlukta olması piyasada ederinin oldukça altına gelmesine neden oldu. Bugün açıklanacak kararlardan sonra toparlanma ihtimali biraz daha yüksek görünüyor. Teknik anlamda baktığınızda 12.200 çok önemli bir destek. Umarım altında kalmayız. Eğer gelen haberler borsayı destekleyici nitelikte alınan önlemlerle birlikte hayata geçirilebilirse borsa 12.700-13.000'e rahatlıkla gidebilir. Dengelenme süreceği için yıl sonu için daha iddialı hedefler de koyabiliriz ama biraz hem yerli hem de yabancı yatırımcı güven telkin etmek gerekiyor bu olaylardan sonra. Alınacak önlemler eğer bu güven telkinini biraz daha güçlendirirse önümüzdeki yıl için daha umutlu olabiliriz.
5: Çok teşekkürler. Sağ olun. Stratejist Mustafa Aşkın'la birlikteydik. Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdik. Söz yeniden stüdyoda.
1: İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ibadet sırasında iki kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri camide silahını ateşledi. Panik dolu anlar yaşandı. Neyse ki kimsenin zarar görmediği olayda iki kişi gözaltına alındı.
7: Cemaatin ibadetini yaptığı sırada kavga ettiler. Manevi hava yerini silah seslerine bıraktı. Eyüp Sultan Camii, İstanbul'un en güzide manevi merkezlerinden bir tanesi. Maalesef bu manevi atmosfere yakışmayan bir olayla gündeme geldi. Peygamber Efendimizin sancaktarı Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesinin bulunduğu cami içinde iki kişi arasında tartışma çıktı. Her yıl milyonlarca kişinin ibadet ettiği camide yaşanan tartışmada taraflardan biri silahına davranıp havaya ateş açtı. Camide ibadetin sürdüğü sırada yaşanan bu tatsız olay panik yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri sesler üzerine camiye yöneldi, hızla müdahale etti. Olayda neyse ki kimse yaralanmazken kavgaya karışan iki şüpheli gözaltına alındı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski jandarma komutanının eşi Burçin Kahraman verdiği ifadede Japonya tatili ve iki büyük bavul detayıyla gündemde. Doku ailesinin avukatı ödemesi bir iş insanı tarafından yapılan o bavulların içeriğinin araştırılmasını istedi.
7: Gülistan Doku soruşturmasında yurt dışından alınan iki bavul detayı dikkat çekti. 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasına giren son ifadeler çarpıcı iddiaları da gündeme taşıdı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski jandarma komutanı Albay Ali Kahraman'ın eşi Burçin Kahraman'ın ifadesi gözleri 2024 yılında gerçekleşen Japonya seyahatine çevirdi.
8: Burçin Kahraman Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda vermiş olduğu ifadesinde Tuncay Sonal ve kızıyla birlikte Japonya'da bir hafta boyunca tatil yaptıklarını anlattı. Kendisinin ve kızının otel ücretini ödediğini ancak Tuncay Sonal ve kızının otel ücretini ödediğini görmediğini anlattı.
7: Kahraman otelden ayrılırken ise Tuncay Sonal ve kızının iki büyük bavul aldığını, bu bavulların ödemesinin de ordulu bir iş insanı tarafından yapıldığını iddia etti. Japonya dönüşü yaşananlardan rahatsız olduğunu ve Sonel ailesiyle arasına mesafe koyduğunu savunan Kahraman'ın ifadeleri üzerine Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'den açıklama geldi. Avukat Çimen, bu beyan sonrasında tutuklu şüpheli Tuncay Sonel ve Hanzade Sonel'in bazı soruları cevaplamaları gerekir diyerek, tatil masraflarını karşılayan ordulu iş insanı kimdir? İki büyük

0: İstanbul içinde ne vardı veya ne taşınmak üzere Sonel ailesine verildi sorusunu yöneltti.
1: Şu ana kadar 38 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasında adli süreç devam ederken diğer bir yandan da Gülistan Doku'yu arama çalışmaları da Tunceli'de 3 ayrı noktada yoğunlaşmış durumda.
2: Sosyal medyada içerik üreticisi olan Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cumhur Kahraman'dan geriye motorcuları uyardı, videoları kaldı.
0: Ünlü motorcu Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti. Kaza 28 Eylül'de akşam saatlerinde İzmir'in Dikili ilçesinde meydana geldi. 46 yaşındaki Cumhur Kahraman İzmir'den Çanakkale yönüne gidiyordu. Kahraman'ın kullandığı motosiklet önünde giden bir tıra çarptı. Genç adam çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kontrollerde Cumhur Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Kahraman, motosiklet sürüşü, ekipman kullanımı, trafik kurallarıyla motorcuların yollarda yaşadığı sorunlar konusunda çektiği videolarla tanınıyordu.
3: Arkadaşlar, motoru limitiniz kadar sürmeniz lazım. Limitinizi geçtiğiniz dakika motosikletin limitlerine dayanamazsınız arkadaşlar. Onun limitlerini kaldıramazsınız.
2: Savaşlar, çatışmalar nedeniyle dünya genelinde yaşanan enerji krizi Fransa'yı da vurdu. Avrupa'nın en yüksek fiyatlı akaryakıtını kullanan ülkelerden biri olan Fransa'da kamu çalışanları greve gitti. Çalışanlar şu an başkent Paris'te protesto düzenliyor. Bize son durumu alacağız. Söz A Haber ekibinden Ömer Aydın'da. Ömer.
4: Daniel, teşekkür ediyorum. Evet, Fransa'da enerji krizinin başlatmış olduğu bir satın alma gücünde önemli bir düşüş söz konusu. Uzun süredir çalışanlar, özellikle devlet memurlarının, kamu çalışanlarının maaşlara zam yönünde bir beklentisi söz konusuydu. 2027 bütçesi artık bugünlerde meclise sunulacak ve bu bütçede kamu çalışanlarının maaş zamlarının dondurulduğu şeklinde bir madde yer alıyor. Aynı zamanda 54 milyar avroluk bir tasarruf hedefleniyor. Tasarruftan da kamu harcamalarının büyük oranda kısıldığı, kesildiği şeklinde bir düzenleme söz konusu. Bunu protesto etmek amacıyla artık sezonda açıldı Fransa'da. Grevler ülkesi Fransa'da sezonda açıldı diyebiliriz. Bugün başta başkent Paris olmak üzere ülkede 150'ye yakın noktada gösteriler ve yürüyüşler düzenleniyor. Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan gösteri Ulus Meydan Meydanı'na doğru şu dakikalarda devam ediyor. Tabii başka kentlerde de devam eden gösteriler söz konusu. Şimdiye kadar 40'a yakın kişinin gözaltına alındığı şeklinde bir bilgi paylaştı İçişleri Bakanlığı. Tabii çok sayıda bölgede devam eden yürüyüşler söz konusu. Grevler söz konusu. Sadece kamu çalışanları değil, itfaiyecilerin özellikle şiddet olaylarına sahne olan göstericileri söz konusuydu. Farklı sektörlerden de yine grev ve gösteri kararları devam ediyor. 17 Ekim'de yine Sarı Yeleklerin geri dönüşü mesajı olarak algılanan bir ulusal çapta bir gösteri ve grev çağrısı söz konusu. Enerji krizi, enflasyondaki artışlar ve vatandaşın satın alma gücündeki düşüş nedeniyle çok farklı sektörlerde, farklı bölümlerden gösteri ve grev kararları, itiraz kararları Fransa sokağını hareketlendirdi diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: Konya'da özel engelli bakım merkezinde bir hasta bakıcının 3 zihinsel engelli bireyi etkinlik odasına kilitlemesi dehşete neden oldu. 3 zihinsel engelliden ikisi diğerini darp ederek ağır yaraladı.
0: 3 zihinsel engelli

0: Odaya kilitlendi. Dehşet dolu anlar yaşandı. Olay 2 Haziran'da Konya'nın Karatay ilçesindeki özel bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşandı. Hasta bakıcı 3 zihinsel engelli bireyi etkinlik odasına kilitledi. Engellilerden biri 57 yaşındaki Ahmet İsmail Genç'in gözlerine defalarca parmağını sokarak yaraladı. Diğer engelli de bazı bölgelerine baskı uygulayarak genci darp etti. Dehşet yaklaşık 2 saat sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çığlıklara ve kapının tekmelenmesine rağmen personel uzun süre odaya girmedi. Saatler sonra içeri giren personel genci kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldırılan mağdurun gözlerinde ağır doku bozulması ve kanamalar tespit edildi.
1: Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında bakım merkezi müdürü ve hasta bakıcının da içinde olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süresi sonrasında hasta bakıcı tutuklandı. Fakat kovuşturma aşamasında hasta bakıcı tahliye edildi.
0: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: Kalp sağlığını korumak için yalnızca kalp hastalıklarına karşı önlem almak yeterli değil. Damar sağlığından beslenmeye birçok unsur kalbin geleceğini doğrudan etkilemekte.
0: Kalp krizi vakaları arttı, uzmanlardan dikkat çeken uyarı geldi.
3: Kalbin, damarın, tıkalı olan damarın beslediği kalp dokusu, kalp kası kanlanmayacağı için saniyeler içerisinde şiddetli göğüs ağrısı başlar. Buna genellikle soğuk terleme eşlik eder. Hastada bir ölüm korkusu olur.
0: Kalp hastalıklarında tespit ve erken müdahale hayati önemli.
4: Sizin damar sağlığınız vücudunuzun tamamının damar sağlığı demek. Yani sizin genel sağlığınızı korumak istiyorsanız damar sağlığınız iyi olsun ki tüm vücudunuza sağlıklı bir şekilde kan gidebilsin. Yaşam kalitenizi artırmanız gerekiyor. Daha sağlıklı yaşam, yani Akdeniz tipi beslenme, sigaradan uzak durma, tansiyon, şeker, kolesterol, yağlara dikkat edin ki damarlarınız sizinle birlikte yaşlanmasın, yaş alsın.
0: Peki kalp krizinin en önemli belirtileri ne?
3: Kalbin, damarın, tıkalı olan damarın beslediği kalp dokusu, kalp kası kanlanmayacağı için saniyeler içerisinde şiddetli göğüs ağrısı başlar. Buna genellikle soğuk terleme eşlik eder. Hastada bir ölüm korkusu olur. Kollara, çeneye, sırta vurabilir bu ağrı. Tabii bu belirtiler herkeste olacak diye bir kural yok. Yaşla değişebilir, hastanın daha önceden bir kriz geçirip geçirmediğine bağlı olarak değişebilir. Hastanın bypass operasyonu var mı, daha önce stent takılmış mı, ağrı eşiği yüksek mi, düşük mü, genç mi, yaşlı mı, şeker hastası mı, bütün bunlara bağlı olarak değişebilir.
0: Kalp cerrahisinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte ameliyatlar artık daha konforlu.
5: Hastaların çoğunluğunun kalp ameliyatı olurken göğüslerini önden açmıyoruz. Çoğunlukla hastaların kalbini durdurmuyoruz. Kalp çalışırken ameliyat yapıyoruz ve yine büyük bir kısmını suni dolaşım sistemine bağlamadan kalp ameliyatı yapıyoruz.
2: Hastaların kolaylıkla tedavi olması için hayata geçirilen merkezi hekim randevu sisteminde randevu alıp tedaviye gitmeyen hastalar nedeniyle zaman zaman karışıklık ve gecikmeler yaşanabiliyor. İstanbul'da 2026'nın ilk 7 ayında 548 bin kişi ne aldığı randevuya gitti ne de randevusunu iptal etti. Bu durum mega kentin sağlık sistemini nasıl etkiliyor? Bu soruya yanıt arayacağız. Ahmet Nazif Ural konuğuyla yayına hazır. Ahmet Nazif.
6: İstanbul'da ilk 7 ayda 130 milyon muayene yapıldı. Dile kolay aslında 130 milyon farklı muayene. Bunların hepsi farklı kişi değil, ancak aynı kişilerin birden fazla defa muayene gittiğini hesaplarsak aslında bu noktada 130 milyonun yine de oldukça ciddi bir sayı olduğunu söyleyelim. Peki bu 130 milyonun yanı sıra MHRS, yani merkezi hekim randevu sisteminde 548 bin adet randevunun iptal edilmediğini düşündüğümüzde ne gibi bir şey ortaya çıkıyor? Bunu söyleyelim hemen. Özellikle burada ilk karşımıza çıkan şey şu: randevusunu alıp randevuyu iptal etmeyip randevuya da gitmeyen bu kişiler aslında o randevuyu belki de çok daha fazla

0: ihtiyaç haline getiren diğer kişilerin önüne geçmiş durumda oluyor. Ve beraberinde bir başka durum daha ortaya çıkıyor ki bu kişi o randevuya bir aksaklık sebebiyle gidemediği takdirde dahi bir daha randevu alabilmesi için en az aynı birimle alakalı randevu alabilmesi için 15 gün geçmesi gerekiyor. Çünkü böyle bir ceza var. Yani randevuyu aldınız, iptal etmediniz ve gitmediniz. Bunun üzerine 15 gün bir daha aynı yere, aynı birime başvuramıyorsunuz. Örneğin dahiliye alanı da bir randevu aldınız ve 15 gün özür diliyorum bu randevuya gitmediniz, iptal de etmediniz ve 15 gün sonra gitmek zorunda kalacaksınız. Bu hem başka yine muayene olacak kişilerin önünü kapatıyor hem de aynı zamanda sizin de o randevuya gitmenizi erteliyor. Bu da oldukça önemli. Şimdi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de bu noktada dikkat çekiyor. Yani ilk andan itibaren, yani o randevuyu aldığınız andan itibaren randevudan bir gün önce akşam 8'e kadar iptal edebiliyorsunuz. Yani oldukça kısa bir süre, 24 saat bile değil randevunun o iptal edilme süresi. Yani son 24 saati bırakın, son 15 saat içerisinde dahi o randevuyu yapılabiliyor. O randevu iptali yapılabiliyor. Bu sebeple bu oldukça ciddi bir önemli bir husus. Yani o randevuyu iptal ettiğiniz takdirde belki de son 15 saat içerisinde bir başka kişi o alanla alakalı dahiliye veya farklı bir alan içerisinden randevu alabilir. Belki kendisi için, belki annesi babası için, belki çocuğu için, belki eşi için ve belki de bir başka kişinin o sağlık problemi çözüme daha erken kavuşabilir. Hali hazırda sağlık sisteminin içerisinde bu randevuyla alakalı yaşananlar, randevuyla alakalı iptal edilmeden randevuya gidilmeme sıkıntısı bir sorun haline gelmiş gibi duruyor. Bunun altını çizelim tekrar. 130 milyon kişi 7 ayda İstanbul'da muayene edildi. 130 milyon hasta ve 548 binden fazla hasta da ne yazık ki randevu almasına rağmen randevuya gitmedi ve iptal etmedi. Ve bu sebeple belki de olası 548 bin hasta randevusuna çok daha geç gitmek zorunda kaldı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural'a da paylaştığı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maç özetleriyle devam edeceğiz. A milli takımımız dün İtalya karşısında maalesef sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Gecenin bir diğer maçı olan Gürcistan-Ukrayna maçındaysa gol sesi çıkmadı. Özetlerle bu saatimizi noktalayacağız.
2: A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
3: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
2: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito. Bomboş Coyote. Bomboş. Bomboş Coyote. Bomboş.
3: Tabii ki markacı yok. topa

0: müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da tabii kötü bir gol yedik yani.
1: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuzlar taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte bu gol. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
0: Maalesef. Maalesef.
1: Altay arkadaşlarına
0: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
1: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
0: Barış da itiraz etmiyor.
1: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
0: evet,
1: doğrusunu görmüş.
0: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
1: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda. Sol tarafta Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi. Ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve ofsaytı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: Ve ilk düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler.

Savunma arkasında koşu var şimdi Ponomarenko vuruyor. Yandan dışarıya gitti. Matvey Ponomarenko. Dakika 4. İşaret geldi şimdi. Kvaratskhelia geliyor.

0: Kvaratskhelia i andan dışarıya gitti. Kivic Kvaratskhelia kaleyi deniyor ancak çerçeveyi bulamadı. Kvaratskhelia topun gerisinde. Yaptı ortaya Kvaratskhelia. Kafalardan sekti. Gelişine bir vuruş. Kaleci Trübin. Çok etkili bir vuruş geliyor Gürcistan'dan. Dakika 20. Ters bir top şimdi. Gürcistan topu yakalıyor. Kvaratskhelia kendisini gösterdi. Kvaratskhelia topu dibine giriyor. Uzaklaştırıyor Ukrayna savunması, ardından bayrak da kalkıyor. Bondar. Banat. Pas. Pikalyonok'tan. İyi pas yaptı Ukrayna. Zubkov çekti soluna. Verdi pasını. Zubkov kaleyi gördü şimdi Mamardaşvili. 2. yarıya Ukrayna başlangıç yaptı. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Pas hatası. Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia yakın köşeye dönüyor. Reklam panolarına gitti top. Sabırla pas yapıyor. Ukrayna boşluk yakalamak istiyor. Mikavko. Şimdi seri paslaşmalar. Kilan. İsabet yok bu pasta. Kilan'dan. Mikautadze. Mikautadze topu kurtardı. Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk var. Mikautadze oraya doğru çevirmeyi başardı. Ceza sahasına doğru giriyor şimdi Gürcistan. Gol pozisyonu. Kıvara vuruyor Trübin. Kvaratskhelia. Ardından Trübin. Etkili geldi Gürcistan. Gol için geldi. Trübin kaleyi iyi korudu. Mihail İçenko. Kvernadze, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia Trübin. Son şans olabilir mi derken son düdük geliyor değerli izleyenler. Dinamo Arena'da Tiflis'te UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşılaşması bitiyor. Maçın sonucu Gürcistan 0, Ukrayna 0.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanlığı taşınma satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendiğini duyurdu. Bakanlık, sistemin teknik altyapısının tamamlanması ve uygulamada yaşanabilecek sorunların önlenmesi amacıyla düzenleme yapıldığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
5: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım.
6: İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
7: İdefix. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Reklam.
10: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
11: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
7: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda alt komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.
15: Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. 4 tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul.
14: 2 saat 30 dakika süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetlerin çok yönlü şekilde ele alındığı belirtildi.
5: Yürütülen süreç kapsamında kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış. 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan

0: Faaliyetlerde ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakta görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
1: Kurulun çalışmalarına hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içerisinde devam edeceğine ilişkin kararlılık mesajı verildi.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Ajans gün ortasına saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gündemi sıcak başlıklarını anlatacağız. Bugün Beştepe'de fon gündemiyle bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmaylarını topladı. Ve bugün tüm ekonomi kurmayları Cumhurbaşkanı'na geniş çaplı bir sunum yapacaklar. Ama bu sunumun haricinde dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı önemli açıklamalar yapmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Yeni tedbir adımları görülebilir. Bir açıklama olacak mı, olmayacak mı? Bunu bekleyeceğiz. Ama işin bir de adli ayağı var. Bugün soruşturmaya dair önce yeni gelişmelere bakalım. Ardından Ankara'ya uzanacağız. 5 kişi daha tutuklandı ve bugün tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest. Böylece tutuklu sayısının arttığını görüyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu 37 kişi hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Hemen ayrıntıları soralım. Ahmet Nazif Vural yeni gelişmeleri anlatacak. Ahmet Nazif.
1: SPK yani Sermaye Piyasaları Kurulu an itibariyle 37 fon, 37 kişi hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu neden önemli? Önce onunla başlayalım. Çünkü şu ana dek yapılan operasyonlarda Sermaye Piyasaları Kurulu'nun elde etmiş olduğu veriler, bilgiler soruşturmaya adeta yön veriyor diyebiliriz. Öyle ki piyasa içerisinde hareketlilik yaratan bir gerçek olmayan hareketlilik olan, dışı hareketlilik yaratan kişiler üzerinde başlamış olan bir operasyondu bu. Ve Sermaye Piyasaları Kurulu 37 kişi hakkında, 37 fon hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu aslında soruşturmanın önümüzdeki günler içerisinde daha da genişleyeceğine dair oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu gösteriyor bizlere. Bir diğer taraftan da fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. 5 kişi daha tutuklandı. Peki bu süreç içerisinde tutuklamalar ve aynı zamanda 7 kişi daha adli kontrole serbest kaldı son aşamada. Bunlar ve bunların aslında adli süreçteki ifadeleri bizlere neler anlatıyor? Elbette bu Sermaye Piyasaları Kurulu'nun ve aynı zamanda yine Bankalar Birliği'nin masanın vermiş olduğu, adli kaynakları sunmuş olduğu raporlar yine bu soruşturma kapsamında kimlerin haksız kazanç elde ettiği yönünde en önemli, en kritik bilgiyi bizlere veriyor ve beraberinde de yeni gözaltılar da ardı sıra geliyor ve bu son gözaltı listesinden de 16 kişinin yine önümüzdeki günler içerisinde peyderpey sevk edileceğini hatırlatmış olalım ve beraberinde de hali hazırda şu an İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde yer alan ve burada gözaltında olan Erdin Özel, kendisi TR Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve beraberinde Münir Sarp Yener, kendisi de Teraportföy CEO'su. İkisinin şu an itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde gözaltında olduğunu belirtelim ve o iki kişinin de oldukça önemli ifadeleri için oldukça kritik noktada olan bu iki kişinin de önümüzdeki gün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor. Onların sevk edilmesiyle birlikte aslında soruşturmaya dair çok daha genişleyecek bir alan ortaya çıkacaktır. Öyle ki bu zamana kadar Tera ve Pusula Portföy üzerinden gidilen bir süreç var. Bu sürecin içerisinde her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor ve aynı zamanda SPK'nın da halihazırda şu an yapmış olduğu 30'un üzerinde kişi hakkında yapmış olduğu suç duyurusu da yine Tera'nın ve yine diğer fon sahiplerinin ne anlamda nerede olduğunu belirleyecek unsurlardan bir diğeri. Bir diğer konuda elbette bu noktada tedbir kaldırılmaları, bazı mal varlığı sahiplerinin mal varlıklarına tedbir getirilmişti. Bu noktada da bazı kişilerin üzerindeki tedbirin kaldırıldığının da bilgisini aktaralım. Son dalga operasyon geride bıraktığımız günün sabahında gerçekleşmişti ve şu an içinde bu noktada bekleyişimiz sürüyor. Gözaltılar var. Bu gözaltılar en kısa süre içerisinde

0: adliyeye sevk edilecek. Adliyeye sevk edilmelerinin ardından da kolluk kuvvetine, yani emniyet güçlerine vermiş olduğu ifadenin ardından bir kez de savcılık makamına bir ifade verecekler ve savcılık makamına verilen ifadenin ardından da yine suç ceza hakimliği noktasında nasıl bir karar çıkacak, bunu da bekliyor ve takip ediyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, Ahmet Nazif Ural işin adli ayağını anlattı. Adli tarafta tutuklu sayısı 56'ya yükselmiş durumda. Soruşturma tüm ayağıyla birlikte devam ediyor. Şirketlerin yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve tabii bu fon düzenleyiciler, denetleyiciler hepsi soruşturmanın altında. Bir yandan şirketlere uygulanan tedbir kararı var. Buna ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalar da var. Tabii bu işin ekonomi ayağı daha önemli. Çünkü ekonomi kurmaylarının bugün toplantısında bir sonuç çıkması bekleniyor. Dün Cumhurbaşkanı bunun aslında ipuçlarını vermişti. Bugün enine boyuna konuşmalar devam ediyor. Hemen soralım, bir açıklama yapılacak mı? Cumhurbaşkanı ekonomi kurmaylarıyla görüşüyor. Ayrıntıları Kübra Bal takip ediyor. Kübra.
2: Eylül'den bu yana aslında gündemde olan ve kamuoyunda da fon soruşturması olarak bilinen 455 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren soruşturma devam ediyor ve bu kapsamda da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriyor. Dün de kabine toplantısında hem Bakan Şimşek hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi ve bugüne kadar atılan adımlarla ilgili de detaylı bilgi verdi her iki bakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bugünse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi aslında bir zirveye ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileri bir araya geldi ve o toplantı şu anda halen sürüyor. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. Belki de AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konuya ilişkin açıklamalarda duyabiliriz. Tabii toplantı oldukça önemli, şu açıdan önemli aslında. Özellikle sermaye piyasası kuralları içerisinde, yine hukuk devleti sınırları içerisinde atılacak adımlar, yani yol haritası belirlenmiş olacak. Özellikle mağdur vatandaşlara yönelik alınacak tedbirler ve soruşturmanın gidişatı, aynı zamanda bundan sonraki süreçte benzer durumların yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar bugünkü toplantıda ele alınıyor olacak. Tabii dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında da kritik mesajları vardı hatırlayacak olursanız. Özellikle Türkiye finansal sisteminin oldukça güçlü olduğunu vurguladı ve söz konusu sorunun yalnızca fon piyasasının belli bir bölümünde yaşandığını işaret etti. Yani sistemin tümüne sirayet etmiş ekonomik bir riskin bulunmadığının altını çizdi. Özellikle Türkiye sermaye piyasasının bunu kaldırabilecek düzeyde bir güce sahip olduğunu söyledi. Aksini iddia edenleri ise uyardı. Çünkü söz konusu bu durumun aslında Türkiye ekonomisine zarar verdiğini ve yatırımcıları da tedirgin ettiğini söyledi. Özellikle kapatılan fonlara ilişkinde titizlikle tasfiye çalışmalarının sürdüğünü söyledi ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlerle ilgili soruşturmaların devam ettiğini, piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkındaysa hukuki işlemin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü toplantı oldukça kritik olacak bu açıdan. Bir karar çıkmasını da bekliyoruz. Bizler de gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kübra Bal anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantının ayrıntılarını. Şimdi yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. 9 bahis sitesine operasyon düzenlendi ve şüphelilerin hesaplarında 3 yılda toplam 4.1 milyar liralık bir işlem hacmi tespit edildi. Ayrıntılara bakalım.
3: Yasa dışı bahis sitelerine yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. 30 şüphelinin hesaplarında 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma siber suçlarla mücadele ekipleri operasyon yaptı. 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik ve ödeme sorumluları yakalandı.
4: 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: MASAK raporuna göre şüphelilerin 2023-2026 yılları arasındaki banka hesaplarında 4,1 milyar liralık işlemlerdi. işlem hacmi tespit edildi. Aramalarda çok sayıda sunucu şifresi, hazır müşteri metinleri ve dijital materyal ele geçirildi. 30 şüpheliye ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.
1: Şimdi Sakarya'ya gideceğiz. Sakarya'da sağanak etkisini arttırdı ve hayatı olumsuz etkiliyor. Hemen bölgede son durumu soralım. Gazeteci Aziz Güvener yayınımızda. Hoş geldiniz yayına.
5: Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayır mahallesindeyiz şu an. Görüntülerde de gördüğünüz üzere şu an bir kepçenin üzerindeyiz. Ve sel bölgesinin tam içindeyiz şu anda. Mahalle sular altında. İki gündür aralıksız devam eden yağışların ardından görüntüler biraz sallanıyor olabilir. Bir kepçe üzerinde olduğumuz için tam sabit duramadığımızdan sağlıklı bir görüntü aktaramıyoruz. Ancak şu anda mahallenin tam ortasındayız. Yani selin vurduğu yaşam alanlarının tam içindeyiz. Mevcut durumda şu anda ekipler çalışmalarını devam ediyor. İki gündür aralıksız devam eden yağışların ardından bu gördüğünüz mahalle sular altında kaldı. Şu an buranın dere olan kısmı, yani taşmanın meydana geldiği derenin şu an tam üstündeyiz. Üstünden geçiyoruz. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Evlerinde kalan, mahsur kalan vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Tabii büyük bir zarar da var burada. Çiftçilerin makineleri, tarım alanları, sındıkları tamamen zarar görmüş durumda. Ancak ekipler de olay yerinde müdahalelerine devam ediyorlar. Göstermek gerekirse şöyle gösterelim. İş makineleriyle mahsur kalan vatandaşlar bulundukları yerden alınarak daha sağlıklı bir bölgeye taşınıyorlar. Bunu aktarabiliriz. Mevcutta gördüğünüz işte vatandaşlar, ekipler seferber olmuş durumdalar. Sizle konuşabilir miyiz abi? Yani durum nedir buradaki son durum?
6: Çok vahim.
5: Yani neler yaşandı iki gündür burada?
6: İki gündür zaten çok yağış var.
5: Evet.
6: Avzalar doldu.
5: Evet.
6: Yıkandı. Açtı işte.
5: Şu an son durum ne yani? Evler sular altında galiba.
6: Evler de, dükkanlar da. Caminin altı su altında.
5: Evet. Çok zarar var mı köyde?
6: Olmaz. Zaten zarar bir çamper yok. Hastalarımız yok.
5: Şu anda can kaybı yok zaten.
6: Çok Allah'a şükür. Hayvan telefonumuz yok. Ama maddi manevi çok fazla şey var. Bahçelerimiz, baksana bahçelere.
5: Evet, bahçelerimiz.
6: Şimdi bir ses alalım. Tüccarımız desen aynı.
5: Şu anda mevcut mahsur kalan var mı peki?
6: Mahsur kalanımız yok. Allah'a şükür.
5: Tamam.
6: Sen olur.
5: Hayvan
6: gel.
5: Şu anda şurası dere mi oluyor? Şurayı gösterebilir miyiz? Derenin taşması sonrası değil mi? Sel meydana geldi. Evet, şu an Karasu Darıçayır'dan aktaracaklarımız şu anlık bu kadar. Ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Mahallenin büyük bir sıvı bölümü sular altında kaldı. Şu anda ekipler çalışmalarına devam ediyor. Göründüğü üzere mahsur kalanlara müdahale etmek için ekipler iş makineleriyle mahallenin ara sokaklarına doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Şimdi ben de bir kepçeye bineceğim. Arkadaşlardan rica ettim. Geçiyorum. Sanırım. Evet. Şimdi kepçeye bindim ben de. Sular altında kalan mahallenin İç kısımlarına doğru ilerliyoruz. Evet, burası da mesela bak, görüldüğü üzere bir evin alt kısmı, yani bodrumu sular altında, bazı makineler sular altında. Yavaş kız. Evet, gördüğünüz üzere işte evlerde kalan vatandaşlar balkonlarda. Şimdi biz de iş makinesiyle birlikte mahallenin ara sokaklarına doğru ilerliyoruz. Mevcutta işte görünen bir ev sular altında, balkon kısmı ve bahçesi, hemen önünden geçen derenin taşması sonrası sular altına kaldığı görülüyor. Hemen burada devamında köy camisi de sular altında kaldığı belirtiliyor. Hemen sol tarafımıza dönüyoruz. Burada da iş yerleri var.

0: belirli kısımlarında sel felaketi meydana geldi. Bunlardan birisi de Karasu'nun Darıçayır Mahallesi. Buradaki vatandaşlar çiftçilik ve fındık üreticiliği yapıyorlar ve bu selle birlikte de ciddi anlamda zarar gördüklerini bildiriyorlar. 2 gündür yağan sağanak yağışlar son verilere göre metrekareye 100 kilogram yağış düştüğü belirtiliyor. Bu yağışların ardından da bu mevcut gördüğünüz köyde de sel felaketi meydana geldi. Şu an gördüğünüz bir caminin bahçesi, Darıçayır Mahallesi'nin merkez caminin bahçesi şu an görünüyor. Sular altında. Sol tarafımızda yine iş yerleri var, evler var. Aynı şekilde iş yerlerinde büyük bir zarar var. Yani şu anki durumu aktarmak gerekirse yağış şu an için yok. Yaklaşık yarım saattir önce bir yağış vardı. Şu an için yağışın olmadığını bildirebiliriz. Ancak sel sularının devam ettiği de bildiriliyor. Ekipler aralıksız olarak burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de mahallenin içlerine doğru gidiyoruz. Yani şu andaki kepçe operatörü sayesinde de biz de mahallenin iç taraflarına doğru, selin vurduğu kısımlara doğru gidiyoruz. Aktarmak gerekirse. Bu arada da yağmurun başladığını da bildirebiliriz. Şu anda Darıçayır Deresi'nin üzerinden gidiyoruz. Şu anda gösterelim. Darıçayır Deresi, yani Taşandere burası aslında. Bu derenin taşması sonrası evler ve iş yerleri sular altında kaldı diyebiliriz toparlarsak. Sakarya'nın Karasu ilçesinden aktaracaklarımız şu an için bu kadar.
1: Köprünün oraya gidiyoruz, kesme.
2: Çok teşekkürler. Aziz Güvener anlattı. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Sakarya Karasu'da yaşanan yoğun sel sonrasında evlerinde mahsur kalanları tahliye etme çalışmaları devam ediyor. Bölgede temizleme çalışmaları var. Aziz Güvener anlattı bölgeden son bilgileri. Fon soruşturması sonrasında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına AK Parti cephesinden peş peşe çok sert tepkiler geldi. O tepkileri getirelim ekrana.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepkiler gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in siyasi sorumluluk konusunda tamamen bilgisiz olduğunu savundu.
4: Sayın Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir. Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur.
3: Tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden çok sert bir paylaşım yapan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Özel'in geçmişine ve parti içi siyasetine göndermede bulundu.
4: Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir. Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel. Çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin yanındaki yolsuzluklara ve irtikapa sessiz kalarak koltuk kapma hikayelerinden ibaret. Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun. Sen git cevapsız kalan sarhoş aramalarının ve elinden kayıp giden şehirlerin paniğiyle kendi belediye başkanlarının kapısında yalvarmaya devam et.
3: Tartışmaya son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da katıldı. Acar, AK Parti'nin hukukun dışına çıkan hiç kimseyi savunmayacağını vurguladı.
4: Biz yanlış yapanın hesabını sorarız. Sizse yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız. Aramızdaki fark bu kadar açıkken ve üzerimize düşen neyse onu yapıyorken kendi kendinize bize ders vermeye kalkmanız sadece komik duruyor.
2: Ve muhalefet cephesi CHP ile Yeni Parti arasında restleşme sürüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, millet Atatürk'ün emaneti olan CHP'ye sahip çıkacak diye Özgür Özel tarafından

0: tarafına meydan okudu. Bu arada mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'nun odası da yeni yasama yılına hazır hale getirilmiş durumda.
1: Bir anket yaptırmıyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki seçim satımı ailene girdiğimizde milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
2: Yeni partiye bu sözlerle meydan okudu. Mansur Yavaş sorusunu geçiştirdi. Gerekenleri söyledik dedi.
1: Bu konuyla ilgili olarak söylenmesi gereken her şey söylendi. Dolayısıyla benim buna ilave edecek hiçbir şeyim yok. Yani bundan sonra neler olacağı, nasıl yürüneceği konusunda mesele saraate kavuşmuş vaziyette.
2: CHP Grup Başkanı Faik Öztürk yeni yasama yılı öncesi grup yönetimiyle birlikte kameraların karşısına geçti. Sosyal Demokrasi Derneği Onur Kurulu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmesine tepki gösterdi.
1: Sosyal Demokrasi Derneği'nin artık sosyal demokratlıktan uzaklaştığını, kişilere ve konjonktüre göre hareket eden bir yapı haline geldiğini gördüğüm için Sosyal Demokrasi Derneği'nden istifa ettim.
3: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: Şimdi Fransa'dan görüntüler getireceğiz ekrana. Reuters'tan geçen canlı görüntüler. Avrupa'da enerji krizi kapıda demiştik. Dün hatta anlatırken Avrupa Birliği'nin ülkelere tasarrufta bulunun çağrısını anlatmıştık. Şimdi savaşlar ve çatışmalar nedeniyle dünyada yaşanan bu enerji krizinin Avrupa'ya sıçraması sonrasında Fransa sokağa indi. Avrupa'nın en yüksek fiyatlı akaryakıtını kullanan ülkelerden Fransa'da. Şu an kamu çalışanları grevdeler ve başkent Paris'te protestolar başladı. Bu protestoların akşam saatlerinde giderek büyümesi bekleniyor. Güvenlik güçleri de şu an müdahale ediyor ve şu an yaşanan bu enerji krizi sonrasında artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte kamu çalışanları şu an Fransa'da protesto düzenliyorlar. Paris sokakları bir kez daha gösterilere sahne olmuş durumda. Fransa yönetimine eleştiriler var ve şu an Paris'te de bu akaryakıt protestoları artarak devam ediyor. Şimdi Eylül ayında yapılan operasyonların kronolojisini konuşacağız. Bugün yapılan bazı operasyonlar var. Az önce fon soruşturmasında gözaltıların yükseldiğini söyledik. İşin hem adli hem ekonomik ayağı var. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında bugün yeni gözaltılar var. Yapılan uyuşturucu operasyonları var. Hem bugün yapılan operasyonları hem de Eylül ayında neler yapıldı, bu operasyonların kronolojisini anlatacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyomuza. Mehmet hoş geldin.
4: Hoş buldum Merve, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi fon soruşturmasıyla başladık bugün ama bugün gelen de biliyorsun tabii çok konuşulan kamuoyunda MK Başkanı'nın gözaltına alınma süreci var. Oraya dair iddialar var. Soruşturmanın ayağıyla istersen bugün yapılan operasyonlarla başlayalım, sonra Eylül ayı genelini konuşalım.
4: Evet, öncelikle dediğin gibi özellikle şu Eylül ayı içerisine dönüp baktığımızda çokça sayıda operasyonların gerçekleştiğini görüyoruz. Fon operasyonları işte onlardan bir tanesi. MK inen şekilde dediğiniz gibi operasyonlar yapılıyor ama bu operasyonların şu dakikalarda sağdaki arkadaşlarımız Ahmet Nazif ve Kadir'in de ifade ettiği gibi hala devam ediyor. Özellikle burada yapılan bu gözaltında Ferhat Gündoğdu ile 7 kişi gözaltına alındı ve suçlama ise resmi belgede sahtecilik ve mobbing olduğu yönünde. Tabii bunlar dediğimiz gibi şu anda operasyonun özellikle de bu tarz operasyonlar ilk gerçekleştiğinde sonrasında işte resmi belgede sahtecilik diyoruz ama sonrasında çok daha fazla detayların da ortaya çıktığını biliyoruz. Ama şu anda bu soruşturmanın başlangıç noktası resmi belgede sahtecilik ve mobbing olduğu bildiriliyor. Bir de iddialar var tabii. Bu iddialar da hakem klasmanları puanlama, kural sınavlarına müdahale. Özellikle bu sınavlara müdahale noktasında çok kişinin mağduriyeti söz konusu ve bazı kişilerin de tabii ki haksız bir kazanımı söz konusu. Bunlar da yarın öbür gün bu gözaltıların sayısının arttığını göreceğiz. Yani bunlar işin başında gözaltına alınan kişiler, bu 7 kişi ve Ferhat Gündoğdu ama bir de buradaki bu puanlamada, kural sınavlarında kimler müdahale etti, bir de bu müdahale

0: Mücadelenin sonucunda kimler fayda sağladı? Bunlar da gözaltına mutlaka alınacaktır. Bir yandan da tabii ki mağdurlar var. Bu da yine önümüzdeki günlerde en çok konuşacağımız soruşturmalardan bir tanesi olacak. Dediğin gibi günün bu da önemli operasyonlarından biriydi.
1: Evet, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını da bugün ekrana taşıyalım. Çünkü orada aslında bir ikinci dalga operasyon var ve olay... ile birlikte hem FETÖ izi konuşulurken hem de bugün 16 şehirde farklı adreslere operasyon yapıldı. Çok sayıda gözaltı var. Buna ilişkin de yeni bulgular neler?
0: Şimdi biliyorsun burada özellikle Muhsin Yazıcıoğlu ölümü de artık faili meçhul dosyasına girdi ve toplamda ülke genelinde 738 faili meçhul ve 71 ilde faili meçhul olayların olduğunu biliyoruz ve Adalet Bakanlığı bununla ilgili de kurmuş olduğu daire başkanlığı önemli adımlar atıyor. Özellikle Muhsin Yazıcıoğlu'nun yıllar sonra bununla ilgili özellikle de FETÖ bağlantısı olduğu, FETÖ izlerinin görüldüğü ve o gün oradaki o teknik çalışmaları yapan kişilerin de aslında temiz kişiler olmadığı belirlendi. Şüpheli olarak onlar da biliyorsun tutuklandı. Toplamda gözaltı sayısı bugünküyle birlikte 55'e yükseldi Merve ve 16 ilde 45 adrese bir operasyon gerçekleşti ve 36 şüpheli tutuklandı ve tutuklu sayısı bununla beraber 55'e yükseldi. Yani Muhsin Yazıcıoğlu ölümüyle ilgili artık sır perdesi aralanıyor. Çünkü ikinci dalga operasyon bugün gerçekleşti. Onların bu operasyona dair söyleyeceğimiz sözler önümüzdeki saatler ve günlere kalacak. Neden diyeceksin? Çünkü onların bu 36 kişinin ifadesi ulaştığımızda onların ne dediğine dair seyircilerimize paylaşacağız onu da.
1: Şimdi Eylül ayının kronolojisine bakalım. Bu ay boyunca hem mesela bugün yapılan uyuşturucu operasyonları vardı. Siber suçlarla mücadeleye ilişkin bazı operasyonlar yapıldı. Yine aynı şekilde casus yazılım soruşturmaları da var. Böyle 1 Eylül'den bu yana hem FETÖ hem Kaşif Kozinoğlu, bu ay çok konuştuk Kozinoğlu evet. soruşturmasını. Neler yaşandı? Şöyle kısaca bir özetleyelim.
0: Merve, şimdi biz bunu her ay elimizden geldiğince polis adliye raporunu seyircilerimize paylaşacağız. Çünkü buradaki her bir operasyon, her bir soruşturma aslında adaletin tecelli etmesi için atılan bir adımın, somut adımın neticesi ve burada aslında sadece bu paylaşacağımız rakamlar değil, aynı zamanda toplumun ve kamuoyunun hem vicdani hem de adalet noktasındaki güvenini neyle sağlayacağız? Tabii ki bununla sağlanacak. Sonuç olarak burası bir kanun devleti ve burada da her bir kanunun, her bir adaletin sağlanabilmesi için de ne oluyor? Hukuk önünde hesap vermesi gerekiyor. Bazen hesap vermekten kaçınanlara yönelik de ne yapılıyor? Operasyonlar yapılıyor. Şimdi polis adliye raporunda neler var? Dilersen 1 Eylül itibariyle başlık başlık geçelim. İlk önce her zaman olduğu gibi biliyorsun FETÖ ile mücadele amansız bir şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk gün itibariyle söylemişti. FETÖ ile mücadele ebediyen devam edecektir. Çünkü FETÖ'cülerin bittiğini düşünmek aslında bizim kaybetmemize sebep olacaktır dedi. Ve nitekim onunla ilgili de FETÖ güncel bilişim yapılanmasına yönelik 1 Eylül'de operasyon yapıldı. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve 10 kişi yakalandı. MİT ve Ankara terörle mücadelenin koordineli bir operasyonuydu. Ve 4 Eylül'de kişisel veri panel soruşturması. Yani bunlar da tabii ki günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte operasyonların ve dolandırıcılığın ve daha doğrusu insanların aldatılma yöntemleri de ne oluyor? Her gün değişiyor. Şimdi bu panel meselesini 20 yıl önce söylesen ne diye sorarlardı. Hı hı. Burada da 31 avukat hakkında gözaltı kararı var. Çok sayıda hukuk bürosunda aramalar yapıldı. Ve tabii ki en çok tartışılan faili meçhul olay dediğimiz Kaşif Kozinoğlu soruşturması ve ilk operasyon 7 Eylül'de geldi ve bütün toplumun da dikkatini çekti ve kamuoyu bunu inanılmaz yakından da takip ediyor. İlk olarak 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 10 gözaltı ve bir tutuklama o gün gerçekleşti. Adli kontroller de vardı. Ve suç örgütü 8 Eylül'e geldiğimizde suç örgütünün 122 milyar TL para transferi. 4 ilde operasyon yapıldı ve 122 milyar TL para trafiğinin 1 milyar TL'ye el konulmuştu o gün. Yine burada da mali suçlarla mücadele polisinin gerçekleştirdiği bir operasyondu. Ve yasa dışı bahis aslında uzunca bir zamandır hepimizin yakından şahit olduğu operasyonlar. Orada da 24 gözaltı 57 mal varlığına el konuldu. Bakın bu operasyonların özellikle de sadece suçluları yakalama değil, aynı zamanda onların finans kaynakları da kurutuluyor. Evet. Finans kaynaklarına da el konuluyor. Ailem güvende operasyonu biliyorsun bu tüm toplumu yakından ilgilendiriyor ve 162 şüpheliye yönelik bir operasyon yapıldı ve 81 ilde gerçekleşen bu operasyonda 9 dernek, 13 işletme ve İzmir'de de 18 kişiden 16'sı tutuklandı. Ve yeni nesil suç örgütleri şüphesiz ki sokağın huzurunu en çok bozmaya çalışan yeni nesil suç çeteleri, ama her zaman bunu emniyet müdürleri de ifade ediyor, İstanbul'da özellikle yeni nesil eski nesil fark etmez, suçlu suçludur. 48 ilde 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı ve sosyal medya yapılanmasına soruşturma başlatılmış ve MİT koordineli siber casusluk operasyonunda da Aydo operasyonunda Ankara merkezli operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
1: Evet, ve şimdi buradaki soruşturmalar, bunlar ayrıca çok konuştuğumuz ve hakikaten toplumu çok yakından ilgilendiren soruşturmalar. Burada hakikaten en çok konuştuğumuz belki de bu
0: fon piyasası
1: soruşturması, bu operasyonların haricinde hakikaten büyük bir darbe indirilen operasyondu. Tarladan markete fahiş fiyat soruşturması. Çünkü biz yıllardır bu hal yasasının çalışmalarını, işte aracıların nasıl fiyatları yükselttiğini hep anlatıyoruz. Burada da elde edilen bulgular önemli ve ne kadar haksız kazanç elde ettikleri de böylece ortaya çıkmış oldu.
0: Şimdi burada 18 Eylül'de sermaye piyasası, yani fon soruşturmasını biliyorsun. Şu anda bütün toplum bunu yakından takip ediyor ve yeni adli dalgalar, bazı şüpheliler tutuklandı, adli kontroller uygulandı. Yine yeni gözaltıların olması bekleniyor. Şimdi bu fon soruşturmasının rakamları çok büyük. Yani burada milyarlar konuşuluyor, milyar dolarlar konuşuluyor ve bununla ilgili de yapılan açıklamalarda Adalet Bakanlığı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalarda şunu görüyoruz. Yani bu sermaye piyasasında, özellikle de bu fon soruşturmasındaki perde arkasında yapılan bütün hilelere dair, kime dayanırsa dayansın, ucu kime giderse gitsin, ismi, makamı hiç önemli değil, hepsinin hukuk önünde hesap vereceğini görüyoruz.
1: Bir son dakika gelişmesi, MK Başkanı ve 7 kişinin gözaltında olduğunu söylemiştik. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu soruşturmaya ilişkin ilk açıklama geldi. TFF Yönetim Kurulu diyor ki, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yönetimimiz bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci hala devam ediyor. Yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur açıklaması geldi TFF'den. Şimdi önemli Mehmet, çünkü geçen sene bu yasa dışı bahis soruşturmasıyla başladı burada. Hakemler çıktı biliyorsun süreçte. Futbolcuların adı zikredildi. Kulüp başkanları konuşuldu. Ve yine Türkiye'de tabii futbol olunca hep bir hakem tartışması senelerdir devam ediyor. Her takım cephesinden, kimseyi ayırt etmeden, her takım cephesinde her maçtan sonra kulüp başkanları çıkıp hakemleri suçluyorlar, eleştiriyorlar. Sistemin bozuk olduğu senelerdir söyleniyor. TFF'den zaman zaman kendi işlerinde de aynı eleştiriler geliyor. Şimdi bu açıklama o yüzden daha önemli. Bundan sonra biraz daha temiz futbol izleyebilmesi için izleyicilerin de.
0: Türkiye Futbol Federasyonu temiz futbol, adil oyun anlayışıyla aslında bu yapılan operasyonların tüm yönüyle araştırılması, bununla ilgili soruşturmanın kamu vicdanının da yeniden tesis edilmesi için elinden geleni yaptığını görüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da defalarca bunu açıkladı. Yani temiz bir futbolun sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve adil oyun anlayışının da sağlanabilmesi için bu yapılan operasyonlar kıymetli ve dediğimiz gibi son olarak yapılan operasyon da bugündü ve bununla ilgili de Futbol Federasyonu da bu işin arkasında olduğunu ve bakanlıklarla birlikte yürüdüğünü ifade ediyor ve tekrar bu başlığa dönecek olursak polis adliye raporunun bu ayki, özellikle sermaye fonunda baktığımızda bugünkü yapılan son operasyonla 12 yeni gözaltı ve toplamda 5 kişi daha tutuklandı. Toplam gözaltı sayısı 56, ama özellikle tarladan markete fahiş soruşturması önemli. Çünkü vatandaşın tenceresine, vatandaşın cebine göz diken buradaki kişilere yönelik amansız devam ediyor. Alyan Kuruş soruşturması usulsüz Türk vatandaşlığı, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması, MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması ve İstanbul Emniyetinden FETÖ operasyonu, Şafak operasyonları. Bugün de İstanbul'dan 4 ayrı operasyon eş zamanlı İstanbul Emniyetinden yapıldı. Yani kısacası şu, bu gördüğümüz her bir operasyon, gördüğümüz her bir tarih, hepsinin tek bir amacı var. Toplumun güvenliğini sağlamak ve kamuoyunda adaleti tecelli edebilmesi için de yapılan soruşturmalar bunlar.
1: Evet, işlerin çok büyük de tabii mali ayağı var. Bunu da unutmayalım. Çok teşekkür ederim.

0: Teşekkür ederim Mehmet,
1: teşekkür
0: geldiğin
1: ederim.
0: için, yayına katkı için. Şimdi tekrar Sakarya'ya gideceğim. Az önce görüntüleri getirmiştik ekrana. Karasu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor. Hemen gidelim tekrar, Aziz Güvener yayına hazır. Sözü Aziz Güvener'e bırakalım.
2: Evet, şu an Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayır'ın mahallesindeyiz. Bilindiği üzere 2 gündür yoğun yağış sonrası burada bir sel meydana geldi. Mahallede ciddi anlamda bir zarar görme durumu var. Ben şu anda selin başladığı alandayım. Aslında bakıldığı zaman şu an görüntülerdeki durum, Darıçayır'ı deresinin taşması sonucu sağanak yağışın ardından Darıçayır'ın mahallesi sular altında kaldı. Belli bir kısmı yani bilinen yetkililerden aldığımız bilgiye göre 60 hanenin sular altında kaldığını biliyoruz. Şu anki görüntüler Darıçayır Mahallesi'nin tam ortasından geçen Darıçayır Deresi. Yani selin başladığı kısım burası aslında. Buradan başlayan sel sonrası, yani sel sularının taşması sonrası mahalle sular altında kaldı diyebiliriz. Şu anda biz de bir kepçe yardımıyla bu alandan geçiyoruz. İş makinesinin üzerindeyiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İdaresi'nin aracıyla bu alandaki görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Ekipler buradaki çalışmalarını devam ettiriyor. Hali hazırda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmış durumda. Sel nedeniyle bölgede okullar bir gün ara verildi bugün. Yarın da ara verilmesi bekleniyor eğitime. Bir gün ara verilmesi bekleniyor. Şu anda gördüğünüz alandan bahsedersek sol tarafımız, yani görüntünün sol tarafında yer alan kısım aslında Darıçayır Deresi. Yani Darıçayır Mahallesi'nin tam ortasından geçen bölüm sağanak yağış sonrası, bu derenin taşması sonrası maalesef ki buradaki yerleşim alanları ve tarım arazileri sular altında kaldı diyebiliriz. Son aldığımız bilgilere göre mahsur kalan vatandaş bulunmuyor bölgede. Hepsi ekipler tarafından hummalı bir çalışma sonrası kurtarıldı diyebiliriz. Şu an Karasu'dan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkürler, bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Aziz Güvener anlattı. Sakarya Karasu'da şiddetli yağış sonrası Karasu'da tahliye çalışmaları, temizleme çalışmaları devam ediyor. Şimdi dünya gündemine dönelim. İsrail ile Yunanistan arasında bir casus yazılım krizi yaşanıyor bu kez. Son zamanlarda sık sık savunma sanayide, bölgede işbirliklerini anlatıyoruz iki ülkenin, ama bakın işin arka kısmında neler yaşanıyor. Avrupa Parlamentosu'nun eski Yunan milletvekili ve şu an gazetecilik yapan Kuloğlu'nun İsrail'li bir şirket tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımıyla hedef alındı, ortaya çıkmıştı. Yunan vekili şimdi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tabi tartışmalar var. Acaba İsrail başka isimlere de Yunanistan'da bu şekil sızmalar gerçekleştirdi mi? Gidelim, neler konuşuluyor? İlhan Tahsin Yunanistan'dan son bilgileri paylaşacak.
3: Teşekkür ederim Merve. Tabii ki Predator, hatırlayacağınız üzere izleyicilerimiz hatırlar. Yunanistan'da bir Predator casus yazılım sonunda. Şimdi de Pegasus çıktı ortaya. Dolayısıyla da her şeyin altından baktığımız zaman katil İsrail devleti çıkıyor. Bunda da, bu Pegasus yazılımında da eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Stelios Kuloğlu kendisi şikayette bulundu ve hukuki bir süreç başlattığını söyledi. Bunun nedeni ne? 2022-2023 yıllarında Avrupa Parlamentosu'nda görev yaptığı sırada telefonunda bazı garipliklerin oluştuğu, bunun neticesinde o dönem pek umursamadığını, bunu ancak sonradan bunun araştırılması için Kanada'da, Toronto'da bir üniversitede telefonunun ve dolayısıyla da telefonda var olan yazılımların ne o anlama geldiğini, ne olduğunu tespit etmek üzere oraya göndermiş ve dolayısıyla gelen cevap çok büyük bir hayal kırıklığı ve dolayısıyla da İsrail şirketinin, İsrail biliyorsunuz bu İsrail merkezli bir şirket var, NSO Group, bunun bir yazılımı imiş bu Pegasus. Dolayısıyla sadece Kuloğlu görünüyor şu anda. Ancak şu anda Yunanistan, Atina, toz duman. Bütün herkes tabii ki diplomatlar da, diplomatların yanı sıra diğer milletvekilleri de, diğer siyasi parti başkanları da acaba biz de İsrail'in kurbanı mı olduk sorusunu sormaya başladı. Tabii ki bu yazılım sadece Kuloğlu'nun telefonunda değil. Ancak Kuloğlu'nun söylediği gibi benim tüm belgelerim

0: mi, tüm kişisel verilerimi, bana ait özel var olan verilerimi, her şeyleri aldılar. Bu nasıl bir uygulama? Ülkemiz Yunanistan'da gidip başbakanımız bununla İsrail'le bir işbirliği yapıyor. Birinin bunun mizahı olması gerekir diye sitem etmeye başladı Kuloğlu ve hakkının tabii ki arayacağını söyledi. Ancak önümüzdeki günlerde biz oldukça bu konuyu konuşacağız. Çünkü bu şimdi buzdağının görünen bir kısmı, bunun bir de suyun altında olan buzdağı var. Bakalım önümüzdeki günlerde Atina'da neler olacak bu casus İsrail'in yazılımı Pegasus ile ilgili. Bizler de A Haber olarak takip etmeye devam ediyoruz Merve.
1: Çok teşekkürler İlhan Tahsin, kolaylıklar diliyorum. Yunanistan'daki bu tartışmalar alevlenirken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir gizli ziyaret gerçekleştirdi. Kamuoyunda çok tartışılıyor bu ziyaret. Dünya basını çok yazdı ama gündemin biraz alt başlıklarında kaldı. Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed'de bir gizli görüşme gerçekleştirdi. Peki neden? Neden şimdi? Çünkü geride bıraktığımız hafta sonunda Birleşik Arap Emirlikleri kanadından bir açıklama gelmişti. Zayed demişti ki 7 Ekim 2023 öncesinde biz Netanyahu'yu olası bir saldırıya karşı uyardık. Kurmaylarına da söyledik ancak Netanyahu buna dair bir adım atmadı demişti. Sonrasında bu açıklama hafta sonu Amerikan medyasında da çok geniş yankı bulunca bugün bir gizli ziyaret gerçekleştirdi. Sessiz sedasız. Tabii bu tartışmalar devam ederken bugün bu zamanda bu görüşmenin olması ayrıca önemli. Acaba Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'na bu görüşlerinden geri çekil mi demek istiyor diye şu an kamuoyunda da bir tartışma konusu bu. İngiltere'den bir açıklama var. Aslında bir itiraf. İtiraf diyor ki İngiltere, biz Filistin'e bu süreçte yeterince destek veremedik. Peki neden bu açıklama şimdi yapılıyor? Hemen gidelim Alparslan Düven'e, İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan neden böyle bir açıklama geldi soralım. Ayrıntıları Alparslan Düven anlatacak.
2: Merve, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar düzenleyen İsrailli yerleşimcileri teröristler olarak nitelendirerek bölgede özellikle etnik bir temizliğin yapıldığını ifade etti. Tabii İngiltere tarafından son zamanlarda bu konuyla ilgili önemli açıklamalar geliyor. Özellikle Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in Filistin konusunda ve Gazze'de yaşananlar konusunda son zamanlarda dile getirdiği ifadeler açıkçası pek alışık olmadığımız ifadeler. Çünkü İngiltere düne kadar bu konuda sessiz kalmayı tercih eden, daha çok silah yardımı yapan, istihbarat yardımı yapan, maddi destek sağlayan bir ülke olarak biliniyordu. Ve tabii ki bu işin büyümesi ve artık dünyada büyük bir tepkiye dönüşmesi sonucu İngiltere'de farklı adımlar atmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere özellikle oradaki toprak hırsızları dedikleri toprakları gasp edenlere yönelik bir takım yaptırımlar uygulamaya karar verdi. Buna Avrupa'nın birçok ülkesi de dahil oldu. Fransa, Almanya gibi önemli ülkeler de destek verdiler. Sonrasında başka ülkeler de bu karara destek verdiler. Şimdi ise hem bölgedeki yerleşimcilere yönelik, kaçak yerleşimcilere yönelik yaptırımların yanı sıra İngiltere'nin orada yaşanan yerleşimcileri teröristler olarak nitelendirmesi de açıkçası pek alışık olmadığımız bir durum diyebiliriz diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Alparslan çok teşekkürler. Kolaylıklar. Alparslan Düven paylaştı son bilgileri. Şimdi kısaca dünyadan öne çıkan haberlere bir göz atalım.
3: Kolombiya'da tur teknesi alabora oldu. Panik anları Santa Marta kenti açıklarında kayda geçti. Neyse ki tüm yolcuların üzerinde can yeleği vardı. Bu sayede facianın önüne geçildi. Yolcular çevredeki teknelere alınarak kurtarıldı. Bir ay önce büyük bir heyelan felaketi yaşayan Nepal'de bir toprak kayması daha meydana geldi. Dağın yamacı üzerindeki yapılarla beraber çöktü. Çöken yamacın diğer tarafında sadece birkaç metre ilerideki evde oturanlar mucize eseri kurtuldu. Gördükleri manzara karşısındaysa dehşete kapıldılar. Tayland'ın başkenti Bangkok günlerdir su altında. Şiddetli yağış sürüyor, bilançoda ağırlaşıyor. Yetkililer son 10 günde sel ve su baskınları sebebiyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hindistan'ın Bihar eyaletini hortum vurdu. Bir köy yerle bir oldu. O anlar köy sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Amerika'nın New Jersey eyaletini sel aldı. Kıyı şeridindeki Long Beach bölgesinde su seviyesi öyle yükseldi ki insanlar sokaklarda kanolarla gezdi. Surf City bölgesinde ise nehre dönen caddelerde köpek balığı gezdi. Görüntü bölge sakinlerini korkuttu. Amerika'nın Aspen kentinde kurulan çiftçi pazarı vahşi bir misafiri ağırladı. Şaşkın bakışlar arasında sırayla tezgahları gezen ayı ekmek tezgahında durup bir somunu mideye indirdi. Çevredekiler o anları keyifle seyretti. Turun son görüntüsü Hindistan'dan. Şehirler arası sefer yapan otobüsün muavini yolculardan birinin motosikletini başında taşıdı. Muavinin başında motosikletle çok rahat bir şekilde merdivenlere tırmandığı anlar sosyal medyada viral oldu.
1: Şimdi piyasalardaki son duruma da bakalım. Bugün tabii Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor. Ekonomi kurmaylarının toplantısı devam ediyor dedik. Oradan gelebilecek bir mesaj da piyasalarda etkili olacak. Borsada %2'nin üzerinde bir düşüş var haftanın ikinci işlem gününde. Petrolü görelim çünkü petrolde bu hafta Amerika ile İran arasında olası bir müzakere gerginliği ve müzakerenin olmayacağına ilişkin beklentiyle 100 doların üzerini test etmişti Brent petrol fiyatı. Yeniden 95 dolara kadar geriliyor. %1,5'a yakın bir düşüş var. Dün 98 doların üzerinde bir fiyatlama görmüştük. Aslında Amerika ile İran arasında olası bir müzakere beklentilerini fiyatlıyor piyasa. Brent petrol yükseldikten sonra altında sert düşüşler gördük bu hafta. Fed'in yeniden faiz artırabileceği beklentisi ve yükselen Amerikan tahvil faizleriyle birlikte yeniden altının onsunda bir baskı vardı. Bugün sınırlı bir yükseliş var ama dediğim gibi dün 4130 dolarlar seviyesindeydi. Bugün 4150 dolarlar seviyesinin biraz üzerinde sınırlı bir yükseliş var. Gram altında 6500 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Ama asıl hikaye tabii ki hem devam eden bu savaş ve müzakere masasının kurulamaması ve Fed'in yüksek faizi, altının ons fiyatında tekrar 4100 dolarlık seviyelerle birlikte bunlar aslında önemli seviyeler halinde takip ediliyor. Peki nedir beklenti? Yani buradan daha fazla bir düşüş olabilir mi? İzleyelim ayrıntıları.
4: Altında son günlerde sert düşüş yaşanıyor. Ons altın 4111 dolara kadar geriledi. Ardından toparlandı. Gram altınsa 6500 lira seviyesinin üzerinde seyrediyor. Piyasalardaki en önemli neden Fed petrol fiyatlarındaki yükseliş, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini arttırdı. Bu da Fed'in faizleri yükseltme ihtimalini güçlendirdi. Faizlerin yükselmesi altının cazibesini azaltıyor. Çünkü yatırımcı faiz getirisi elde edebileceği Amerika Birleşik Devletleri tahvillerine daha fazla yönelebiliyor. Doların güçlenmesi de altını baskılıyor.
5: Bundan sonraki tabii yol haritasının en temel belirleyicisi yine Fed'in tavrı, Fed'den gelebilecek olan faiz artışları olacak. Ama bunlar kısa vadeli etki olabilir. Önümüzdeki süreçte de tahvil faizlerinden daha hızlı yükseliş, daha hızlı çıkışların olması, Amerika tarafında tahvil faizlerinin daha hızlı yükselmesi bir miktar altının da bu yükselişten pay almasını sağlayabilir.
4: Piyasa verilerine göre Fed'in Ekim ayında faiz artırma ihtimali %70'in üzerine çıkmış durumda. Yani kısa vadede altının önündeki en büyük engel yüksek faiz beklentisi. Piyasalarda ilk olarak 4100 dolar seviyesi izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 4000 dolar gündeme gelebilir. 4000 doların da altına sarkılması durumundaysa 3900 dolar civarına doğru yeni bir gerileme ihtimali konuşuluyor. Ancak altın için tablo tamamen olumsuz değil. Çünkü dünya genelinde merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Bu da fiyatlardaki gerilemelerde altına olan talebin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler de altına olan ilgiyi destekleyebiliyor.
1: Ulus Kuşlar Ligi heyecanı Turkuaz medya ekranlarında yaşanıyor. Bir kez daha hatırlatalım. Bu akşam A Haber ekranlarında saat 21.45'i gösterdiğinde İspanya-Hırvatistan maçı var. Ve A Milli takımımızın grubunda yer alan Belçika ile Fransa da karşı karşıya geldi. Fransızlara galibiyet golünü Olize getirdi. Fransa-Belçika maçının özetiyle bugün biz ayrılacağız.

0: Ben süreyi noktalayacağız. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obrenović'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due Akliuş Saison'u karşıladı. Due nefis döndü. Desire Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Desire Due şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direğe geçemedi. Due kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Pol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Desire Due nefis döndü. Due top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due işte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due. İkinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu. Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Desire Due. Lacroix. Due baktı kaleye. Due vurdu. Lamens dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. Kuyper, Tielemans, Tielemans'tan savunma arkasına bayrak kalkmadı. Luke Bakio, karşılayan Diouf, Luke Bakio çalımı da attı. Baktı kaleye, Luke Bakio Menyan. Raskin orta, Xhaka, Camavinga. Cherki, Olise. Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane. Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'nin kırmızı et üretiminde etçi gebe düve politikasının devam etmesi gerektiğini belirterek, hem üretici kazanmış olacak hem de tüketici uygun fiyatlı et tüketecek dedi. Tunç, sığır eti ithalatı kotasının yıllara göre azalmasını da sektör adına olumlu karşıladıklarını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProEz ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim?
7: Buyurun.
6: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
7: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle

0: riskliklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu.

0: Efendim ajans akşama doğrudan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yerinde gelişmelerle karşınızdayız. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise hızlı bir şekilde detaylı anlatacağız. Yeni Parti'nin Anayasa Mahkemesi'nde bugün duruşması vardı. İsmiyle ilgili Yenilik Partisi'nden bir itiraz gelmişti ismine dair. Anayasa Mahkemesi Yeni Parti dedi ki 30 gün süre size, neden bu ismi kullandınız ve kullanmaya devam edeceğinize dair bize bir açıklama yapın. 30 gün içerisinde itirazınızı değerlendireceğiz dendi. Yeni Parti'den de nasıl hareketler gelecek birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Türk futbolunda temiz eller operasyonu vardı efendim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil olmak üzere 7 kişiyle bir gözaltı sürecinden bahsediyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklamalar da var. Birazdan canlı yayında o gelişmeleri alacağız. Ve fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Bugün 5 kişi daha tutuklandı. Aynı zamanda yeni soruşturmalar da var. Fon soruşturmasındaki son bilgileri sizlerle birazdan paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran-Amerika savaşına ilişkin konuştu. Yine söyledi. Savaş çok yakın zamanda bitecek ifadesi kullandı ve ekledi. Eğer ben bu saldırıyı gerçekleştirmeseydim bugün bulunduğu yerde İsrail olmayacaktı dedi. Donald Trump'ın açıklamalarını da birazdan ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde bir canlıya noktasına gidelim. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil olmak üzere 7 kişiye bir operasyon gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da konuya ilişkin açıklama var. Ahmet Nazif bizi bekliyor. Ahmet, nedir ayrıntılar, dinleyelim senden.
1: Önce dosyanın ne olduğuna bakalım. Hakemler dosyası olarak isimlendirebileceğimiz bu dosya, bu dosyada operasyon bu sabah gerçekleşmiş olsa da aslında bu operasyona dair soruşturmanın 15 Eylül 2025 tarihi itibariyle başladığını söylemek mümkün. Öyle ki konuyla alakalı ilk şikayetin bir müşteki tarafından o gün yapıldığını, bu müştekinin de eski bir memur ve aynı zamanda beraberinde kendisinin eski bir hakem olduğunu bildiğimiz Ali Tuna olduğunu belirterek başlayalım. Son da söyleyeceğimizi başta söyleyelim. TFF'nin konuyla alakalı açıklaması neydi? Hemen ondan bahsedelim. Öyle ki TFF'de geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde konuyla alakalı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın da yer aldığı gözaltı operasyonuyla alakalı bir açıklama yayınladı ve yayınlamış olduğu o açıklamaya dair de şundan bahsetti. Özellikle konuyla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendilerinden istemiş olduğu belgeleri kapalı zarf şeklinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletmiş olduklarının altını çizdi. Ve hukuka karşı olan o güvenlerinin tam olduğunu, inançlarının tam olduğunu belirten bir açıklama yayınlamış oldular sosyal medya hesaplarından. Peki soruşturmadaki son durum ne? Soruşturmada biz neleri değerlendiriyoruz? Hemen o konuya bakalım. Önce kimlerin gözaltına alınmış olduğunu söyleyelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karaduruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemler ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif. Şimdi bu isimlerle alakalı aslında en önemli gelişmelerden birisi onlarla alakalı iddia boyutu. Öyle ki bu iddialar birden fazla. Bu iddiaların en başında da yine Riva'da Merkez Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilen o sınavların adaletsizliğine yönelik iddialar. Bu sınavlarda bazı kişilerin kayırıldığı, bazı kişilerin sınav sonuçlarının değiştirildiği, bazı kişilerin doğrudan sınavla alakalı tercihlerinin değiştirildiğine yönelik iddialar söz konusu ve elbette en başta Ferhat Gündoğdu olmak üzere toplam 7 gözaltının tamamına bu konuyla alakalı sorular soruluyor emniyetteki şu anki işlemlerinde. Her birinin şu an İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde bulunmuş olduğunu da belirtmiş olalım. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda aynı zamanda gerideki daha birçok farklı işlemleri de değerlendiriyor. Bu işlemler neler? Yine konuyla alakalı farklı iddialar da var demiştik. Bu iddialardan bir diğeri de yine hakemlerin atamalarındaki varsa

0: eğer adaletsizlik veya neye göre bu işlemlerin gerçekleştirildiği ve beraberinde bir başka iddia da yine bu iddia Ali Tuna'nın iddiası, ilk ifadesine başvurmuş olan müştekinin iddiası, kendi klasmanının haksız yere düşürüldüğü yönündeki bir iddiası vardı. Bu iddiaya dair başka örnekler var mı ve bu örnekler özellikle Türkiye futboluna ne gibi yansıdı, buna dair önemli kanıtlar aranıyor şu an. Ve şundan da bahsetmek gerekiyor, önemli bir konu. Çünkü en nihayetinde bu konu öyle ya da böyle futbolu uzanıyor. Futbolda hangi maçlara dair böyle bir hakem işlemleri yapıldıysa tabii ki buna dair de araştırmalar sürüyor. TFF'nin açıklamasına geri dönecek olursak, TFF açıklamasında önemli bir dipnot düşüyor. Nisan 2025'ten bu zamana kadar her türlü suç duyurusunu yapmaya devam ettiklerini belirtiyorlar. Bu da ilk bahis operasyonunun başladığı günden bugüne kadar olan süreci temsil ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Ekranlarınıza yansıyor efendim. Son dakika bilgisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları toplantısı vardı. O toplantı an itibariyle sona erdi. Hemen gidelim bizler de Ankara'ya. Kübra Bal bizi bekliyor. Kübra, o toplantıya dair herhangi bir açıklama var mı? Yeni bitti ama var mı açıklamalar? Açıklamada bekliyor muyuz? Nedir ayrıntılar? Dinleyelim seni.
2: Şu an için herhangi bir açıklama yok. Yazılı bir açıklama yapılıp yapılmayacağı da kesin değil. Ancak belki de AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yapabilir. Tabii toplantı saatler 15'i gösterdiğinde başlamıştı ve yaklaşık 2 saatlik bir toplantı olduğunu da ifade edelim. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve sorumlu aslında yöneticiler yer alıyordu. Bu toplantı oldukça önemli bir toplantıydı. Çünkü kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturmalara ilişkindi. Bu kapsamda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kabine toplantısında kritik mesajlar verdiğini hatırlatalım. Özellikle Türkiye finansal sisteminin oldukça güçlü olduğunu söylemişti ve finansal sistemde, fon sisteminde aslında yalnızca belli bir bölümün sorun yaşadığını ifade etmişti. Yani sistemin tümüne sirayet etmiş ekonomik bir riskin bulunmadığını söylemişti ve aynı zamanda Türkiye sermaye piyasasının da söz konusu sorunu rahatlıkla ekarte edebilecek düzeyde olduğunun da altını çizmişti. Aksini iddia edenlere ise uyarılarda bulunmuştu. Çünkü bu durumun ekonomiye, Türkiye ekonomisine zararının olduğunu ve yatırımcıları tedirgin ettiğini söylemişti. Kapatılan fonlara ilişkin olaraksa tasfiye sürecinin çalışmalarının devam ettiğini, titizlikle yürütüldüğünü de belirtmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünkü toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz kesin değil. Ancak az önce de ifade ettiğimiz gibi AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgi verebilir diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, son fon soruşturmasına dair de bugün çok önemli gelişmeler var. 5 kişi daha tutuklandı. Yeni operasyonlar var. Operasyon kararı ve hakkında suç duyurusunda bulunan isimler var. Erşan Karaca bizi bekliyor. Erşan'dan dinleyeceğiz fon operasyona dair ayrıntıları. Erşan.
3: Hikmet Öztürk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye'nin gündemindeki en önemli başlıklardan bir tanesi fon soruşturması ve aynı zamanda incelenen piyasa ve borsa değerleri. Biliyoruz ki geride bıraktığımız günler içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı ve aynı zamanda MASAK'tan bir müzakere için bir istekte bulunmuştu. Tarihler 17 Eylül'ü gösteriyordu. Ve içinde bulunduğumuz günler içerisinde ise çok sayıda şirketlerin üst yöneticileri, alt yöneticileri ve aynı zamanda şirketlere bağlı yöneticileri ve çalışanların aralarında bulunduğu toplamda 56 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini belirtelim. Peki geride bıraktığımız günler içerisinde neler yaşandı ve aynı zamanda bugün neler yaşandı? Sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Hikmet Öztürk. Hemen bir bakalım. Biliyoruz ki geride bıraktığımız günler içerisinde yapılan operasyonlar kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding AŞ ve Bus Yatırım Menkul Değerler AŞ olmak üzere ve bunların alt şirketlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. Mali bir operasyon. Bu aslında bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmıştı olduğu operasyon kapsamında aslında burada ortaya çıkan değerler çok fazlasıyla büyüdü. Operasyon da büyüdü ve çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Biliyoruz ki geride bıraktığımız günler içerisinde bir tedbir kararı getirilmişti ve yine aynı şekilde bu tedbir kararının da kaldırıldığını yeniden söyleyelim. Devam edelim geride bıraktığımız

0: Günlerde neler yaşandı? Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmıştı ve 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu özellikle bir şirket hakkında çalışmalarını daha fazla yoğun bir şekilde yönlendirdi. Tera Finansal Yatırımlar Holding hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 39 kişi hakkında ise 2 yıl işlem yapma yasağı verilmişti. 24 kişinin ise yine aynı şirketten bulunan 24 kişinin ise lisansı iptal edilmişti. Hikmet Öztürk, lisansın iptal edilmesi konusu aslında operasyonun ne kadar büyük ve ne kadar aslında önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Lisans iptali biliyorsunuz ki holdingin kapanmasına, şirketin kapanmasına kadar gidebilecek durumlardan bir tanesi. Peki bugün neler oldu Hikmet Öztürk? Bugün de ise devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alındı. 6'sının tutuklanmasına hükmedildi ve böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi. Ve geride bıraktığımız dakikalarda ise oldukça önemli bir gelişme vardı fon soruşturmasına dair. Cumhurbaşkanı Erdoğan da fon soruşturmasında yaşanan gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı düzenledi ve ekonomi yönetimiyle düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya geldiğini ifade edelim. Bizler de haber ekipleri olarak fon soruşturmasını an be an, gün be gün takip edeceğiz. Fon soruşturmasıyla alakalı şu anda güncel tutuklu sayısı 56'ya yükseldiğini belirtmiş olalım ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: Teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, bu fon soruşturmasında ismi geçenlerden biri de Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup. Fon soruşturması öncesinde 11 milyar liralık parasını çekip Dubai'ye gittiği belirtiliyor. Ardından Mustafa Sandal'ın da Dubai'de oturma izni için başvurulduğu iddiaları var. Şimdi bu iddialara ilişkinde Mustafa Sandal sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu parayla kendisinin bir ilgisi olmadığını, tamamen eşinin hesaplarının ilgisi olduğunu söyledi bu parayla. Ve kendisinde Dubai'de zaten eşi İşinden dolayı bir oturma izni olduğunu belirtti ve şimdiye kadar da tek geçim kaynağının müzik olduğunu belirtiyor Mustafa Sandal.
2: Fon soruşturmasında Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Bu isimler arasında bulunan ve aynı zamanda borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon lira çektiği iddia edildi. Sandal hakkında ayrıca yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Melis Sütşurup'un fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü. Mustafa Sandal'ın da Dubai'den oturum izni başvurusunda bulunduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcı "Benim alnım ak" derken eşi ise kendisinin mağdurlardan biri olduğunu savundu. Sandal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "benim tek geçim kaynağım müzik" dedi. Dubai meselesi hakkındaysa Melis'in oğlu Dubai'de okuyor. Dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de oturum iznim var açıklamasını yaptı.
1: Malum Marmara bölgesi özellikle İstanbul ve etrafında birkaç gündür şiddetli yağışlar var. Sakarya'da da etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aziz Güvener gazeteci bizi bekliyor şu anda Sakarya'da. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle yayına. Bir taraftan da bir geçmiş olsun dileyelim. Nedir tablo, anlatır mısınız bize?
3: Evet, şu an Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayır'ın mahallesindeyiz. Mevcut iki gündür yağan yağışların ardından, sağanak yağışların ardından bulunduğumuz Darıçayır mahallesi sular altına kaldı diyebiliriz. Belli bir bölümü. Şu anda da mahallenin tam merkez bölgesindeyiz. Göründüğü üzere cami sular altında. İlkokul var burada bu bölgede. Orası da sular altında. Yaklaşık iki gündür aralıksız yağan yağışların ardından mahalle sular altına kaldı diyebiliriz. Yerleşim alanları ve iş merkezleri, iş yerleri sular altında kaldı. Birçok vatandaşlı mahsur kalmıştı yağışların ardından. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle vatandaşlar bulundukları evlerden ve iş yerlerinden kurtarıldı ve güvenli bir bölgeye alındı diyebiliriz. Şu anda görüyoruz iş yerleri ve evler sular altında. Sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda ekibin de sevk ettiğini biliyoruz. Devlet Su İşleri ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanal İdaresi tarafından

0: Meydana gelen selin ardından bölgede bir günlük eğitime ara verilmişti.
1: Aziz Güvener, sadece Karasu ve etrafında mı, yoksa Sakarya'nın hemen hemen her bölgesinde mi bu sel felaketinden bahsediyoruz?
0: Sakarya'nın birçok ilçesinde sel felaketi meydana geldi. Ama en ağır şekilde bu bölge sel felaketinden etkili oldu diyebiliriz. Bu bölgede evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Yani son zamanların, son yılların en fazla yağmurunu aldı Sakarya. Metrekareye yani 100 kilogram, 100 ve 150 arasında su düştüğü söyleniyor. Alınan bilgiler bu şekilde.
1: Peki yağışların devam edeceğine dair herhangi bir uyarı var mı yetkililerden?
0: Evet, valilik tarafından uyarılar devam ediyor. Yani önümüzdeki 2 günde yağışların devam edeceği bilgisi vatandaşlarla ve yetkililerle paylaşıldı.
1: Şu görüntü çok, şu anda da Aziz Güvener, çok güzel bir görüntü var. İş makinesinin üzerine bir beyefendi elinde ekmek almış herhalde. Evine gidiyor değil mi? İlginç bir görüntü, anlatın.
0: Evet, anlatın. Yani buradaki masum kalan vatandaşlar sağlıklı bölgeye çıkarıldıktan sonra tepsi yardımıyla tekrar evlerine, yani işte ihtiyaçlarını gidermek için, evet, kepçe yardımıyla tekrar ihtiyaçlarını giderip evlerine dönüyorlar diyebiliriz. Az önceki görüntü de bunun bir resmidir.
1: Evet, güzel bir, yani ilginç ama güzel bir görüntüydü. En azından vatandaşlara böyle bir hizmet sunulmuş. Peki bu bölge sanırım sadece iskan, yani insanların evlerin bulunduğu yerler. Herhalde çok fazla iş yeri olan bir yer değil gibi gözüküyor. Tarif edebilir misiniz, anlatabilir misiniz bulunduğunuz bölgeyi?
0: Bulunduğumuz bölge Darıçayırı Mahallesi'nin merkezi şu an. Yani Darıçayırı Mahallesi'nin merkezi Darıçayırı Deresi ve baraj sularının taşması nedeniyle sular altında kaldı. Şu an bu bölgede, o bölge, yaklaşık 60 hane var bu bölgede sular altında kalan. Ve tabii ki mahallenin esnafları da var, yani iş yerleri de var. Onlar da sular altında kaldı diyebiliriz. Evet. Bulunduğumuz bölge bu bölge.
1: Herhangi bir Allah tekrar korusun can kaybı, yaralanmadan da bahsetmiyoruz ama değil mi? Öyle bir problem yaşanmadı çok şükür, değil mi?
0: Evet, yani sevindirici tarafı o. Yaşanılan sel felaketinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi. Alınan son bilgiler bu şekilde. Teyit edilen bilgiler, yaralanan veya işte can kaybı meydana gelmedi. Sadece maddi bir zarar var. Onu söyleyebiliriz. Bu bölgede çiftçiler fındıkla geçimini sağlıyor. Bahçelerinde ciddi zararlar var. Bunu biliyoruz.
1: Evet, peki. İlginç görüntülere tanıklık ettik. Aziz Güvener, teşekkürler yayına katıldığınız ve anlatımlarınızdan dolayı. Size kolaylıklar dileyelim. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Evet, ilginç görüntülerdi efendim. Şimdi Ankara merkezi bir sahtekarlığı getireceğiz ekranlarınıza. Bazı insanlar efendim, çok büyük bir çeteden bahsediyoruz. TOKİ'ye ait devasa bir araziyi kendine miras kaldı diye 20 kişiye pazarlamışlar. Ve üstelik de az buz bir rakamdan bahsetmiyoruz. 95 milyon 500 bin liralık bir dolandırıcılıktan bahsediyoruz. 7 ilde Ankara merkezi operasyon vardı. Sahtekarlar yakalandı.
2: Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Kendilerini kooperatif yöneticisi olarak tanıtan şüpheliler, TOKİ'ye ait dev bir arsayı gözlerine kestirdi. Sahte belgeler düzenleyen şebeke üyeleri bu arsanın kendilerine miras kaldığı yalanını uydurdu. Dolandırıcıların tuzağına düşen 20 mağdur hayatlarının birikimini bu sahte tapulara yatırdı. MASAK tarafından yapılan derinlemesine incelemede şebekenin tam 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Zanlıların mağdurlardan topladıkları paraları hızla kripto para uygulamalarına aktararak dijital ortama kaçırdıkları tespit edildi. Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanıp cezaevine gönderildi. Polis soruşturmayı derinleştirdikçe şok edici bir detayla daha karşılaştı. Hesap hareketlerini inceleyen ekipler yaklaşık 80 kişinin daha para gönderirken açıklama kısmına aynı arsanın ada ve parsel bilgilerini yazdığını belirledi. Ekipler mağdur sayısının çok daha artmasından endişe ediyor.
1: Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski jandarma komutanının eşi Burçin

0: Kahraman verdiği ifadede Japonya tatili ve iki büyük bavul detayı gündemde. Doku ailesinin avukatı ödemesi bir iş insanı tarafından yapılan o bavulların içeriğinin araştırılmasını istiyor.
1: Gülistan doku soruşturmasında yurt dışından alınan iki bavul detayı dikkat çekti. 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan doku dosyasına giren son ifadeler çarpıcı iddiaları da gündeme taşıdı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski jandarma komutanı Albay Ali Kahraman'ın eşi Burçin Kahraman'ın ifadesi gözleri 2024 yılında gerçekleşen Japonya seyahatine çevirdi.
2: Burçin Kahraman Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda vermiş olduğu ifadesinde Tuncay Sonel ve kızıyla birlikte Japonya'da bir hafta boyunca tatil yaptıklarını anlattı. Kendisinin ve kızının otel ücretini ödediğini ancak Tuncay Sonel ve kızının otel ücretini ödediğini görmediğini anlattı.
1: Kahraman otelden ayrılırken ise Tuncay Sonel ve kızının iki büyük bavul aldığını, bu bavulların ödemesinin de ordulu bir iş insanı tarafından yapıldığını iddia etti. Japonya dönüşü yaşananlardan rahatsız olduğunu ve Sonel ailesiyle arasına mesafe koyduğunu savunan Kahraman'ın ifadeleri üzerine Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'den açıklama geldi. Avukat Çimen, bu beyan sonrasında tutuklu şüpheli Tuncay Sonel ve Hanzade Sonel'in bazı soruları cevaplamaları gerekir diyerek, tatil masraflarını karşılayan ordulu iş insanı kimdir? İki büyük bavul içinde ne vardı veya ne taşınmak üzere Sonel ailesine verildi sorusunu yöneltti.
2: Şu ana kadar 38 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasında adli süreç devam ederken diğer bir yandan da Gülistan Doku'yu arama çalışmaları da Tunceli'de 3 ayrı noktada yoğunlaşmış durumda.
0: Malum bir süredir Yeni Parti'nin ismine yönelik bir itiraz gündemdeydi. İtirazı yapansa Yenilik Partisi ki Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili ve bu konu Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeydi. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'ye isim savunması için 30 gün süre verdi.
1: Yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne karar verilmesi görüşüldü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunmasını sunması için bir ay süre verdi. Yeni parti kurulduğundan bu yana siyaset arenasında tartışmaların gölgesinde yer aldı. Krizlerden biri de isim tartışmasıydı. Partinin ismi mahkemelik oldu.
3: Talep onlardan geldi. Görüşmeler... 6 görüşme oldu. Biri Sayın Genel Başkan'la oldu.
1: Genel Başkanlığını eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi. İsim değişikliği yapılması için süre verdi. Ancak Özgür Özel yönetimi partinin isminde değişikliğe gitmedi.
4: Türkiye'de yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
5: İşte bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. Yüksek Mahkeme yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebiyle toplandı ve o toplantıda yeni partiye savunmasını sunmasına olanak sağlandı ve bir ay süre tanındı.
1: Yüksek Mahkeme yeni partinin savunmasını sunması ve yapılacak incelemeler sonrası nihai kararını verecek. Karar çıkana kadar yeni parti yoluna mevcut ismiyle devam edecek. Anayasa Mahkemesi bir aylık sürenin ardından Yenilik Partisi'nin itirazını haklı bulur ve siyasi partiler kanununa aykırılık tespit ederse yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne karar verecek ve parti ismini değiştirmek zorunda kalacak.
4: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
1: Kulislerde mahkemeden çıkacak karara göre partinin isminin Halkın Yeni Partisi şeklinde değiştirilebileceği ifade ediliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaşa dair açıklamaları var. Yakında savaşın biteceğini ifade ediyor Donald Trump. Çok yakın bir zamanda olduğunu söylüyor ama ne zaman olacağını da belirtmiyor. Bu arada çok ilginç açıklamaları da var bu savaşa dair. Diyor ki eğer ben İran'a saldırmasaydım İsrail şimdi bulunduğu yerde olmaz diyor. Yani İran İsrail'i yok ederdi diyor. Böyle bir saldırı gerçekleştirdi iddiası var. Öte yandan savaşın bitmesi için de küçük de olsa diplomasi trafiği devam ediyor.
6: İran savaşı yakında bir...

0: bitecek dedi, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
1: İran asla nükleer silaha sahip olmayacak, o savaşı çok yakında kazanacağız.
0: Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından konuştu. Gündeminde İran ve Çin vardı. Çin'le görüşmesine 10 üzerinden 12 puan verdiğini söyledi.
1: Sıfırdan 10'a kadar bir ölçekte değerlendirsem 12 puan veririm.
0: Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Savaşı kazanacağız mesajını verdi. Daha sonra yakıt fiyatlarının düşeceğini öne sürdü.
1: Dünyaya olabilecek en kötü şeylerden birini durdurmak için savaşa girdim. İsrail şu an yok olurdu. İsrail olmazdı. Orta Doğu olmazdı. Ve sonra roketler ve bombalar başlardı.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de devam eden görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Arabulucularla yeni teklif için görüştük dedi. Washington-Tahran hattında temasların ciddiyet kazandığını belirtti. ABD'ye bir öneri sunulduğunu dile getirdi. Yanıtı kısa süre içinde beklediklerini ifade etti. Araghchi ayrıca ABD'de petrol fiyatlarının arttığını hatırlattı. Hürmüz Boğazı, Müçteba Hamani'nin şartları yerine getirilirse açılacak mesajını verdi.
2: İsrail'in dünyada en büyük savunucusu Amerika Birleşik Devletleri gibi gözükse de aslında sarsılmaz destekçisi Almanya. Almanya Başbakanı Hersin İsrail'e koşulsuz desteğine tepkiler de gelmeye başladı. Ufak da olsa tepkiler geliyor. Son olarak eski Ekonomi Bakanı Robert Habeck bir açıklama yaptı. İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyledi.
3: Almanya'da İsrail çatlağı büyüyor. İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları karşısında sessiz kalan Merz yönetimine son tepki eski Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten geldi.
4: Gazze'de İsrail'in işlediği davranışlar ve savaş suçları var ve gerçekten büyük bir toplumsal görevimiz var. Bu iki şeyin de aynı cümlede söylenebilmesi ve söylenmesi gerektiği.
3: Eski Ekonomi Bakanı İsrail'in eleştirilemez olmadığını da vurguladı.
4: İsrail'e karşı bir yükümlülüğümüz var. İsrail devletinin varlığını sorgulamak bu ülkenin dayandığı her ahlaki ilkeyi ihlal eder. Bununla birlikte İsrail hükümetine yönelik meşru eleştirinin mümkün olması gerekir.
3: Habeck, İsrail'in kuruluş kodlarında agresiflik var diye de ekledi.
4: İsrail devletinin DNA'sı Yahudi hayatına şiddet kullanılarak zarar verilmesine izin vermemek üzerine. Hep savunmada, savaş halinde ve bir bakıma da saldırgan bir devlet. Ama bunun ötesine geçen bir adım var. Gazze'de birçok noktada bunun ötesine geçildi.
3: Tepkilerin odağındaki Başbakan Merz ise İsrail'e destek vermeye devam ediyor.
2: İşte Almanya'nın koşulsuz destek verdiği, Amerika'nın koşulsuz destek verdiği Gazze'deki tablo böyle. Şimdi Gazze'de zaten biliyoruz bir yokluk var. İnsanlar çadırlarda öldürülüyorlar. Hatta diri diri yanan çocuklar var. Onları da biliyoruz ama aslında bambaşka bir tehlike de var. Üstelik o tehlike kalıcı bir tehlikeye benziyor. Gazze'de zaten kanalizasyon, altyapı diye hiçbir şey kalmadı. Ve dolayısıyla bir hijyenden, temizlikten bahsetmek mümkün değil. Bununla beraber ortaya çıkan tabloda da Gazze salgın hastalıkla karşı karşıya.
3: Patlayan kanalizasyon boruları, çadırların arasına yayılan atık su ve yükselen ağır koku. Soykırımcı İsrail'in ağır tahribatıyla kanalizasyon altyapısı çöken Gazze'de temiz su bir lüks, hijyense artık neredeyse imkansız halde.
5: İsrail işgalinin Gazze'de faaliyet gösteren kanalizasyon pompalama tesislerini tahrip etmesinin ardından drenaj kapasitesine çok önemli bir düşüş yaşandı. Şehirdeki durum son derece zor.
3: İsrail soykırımı altında yaşamaya mecbur bırakılan Gazze şeridinde Filistinliler sadece bomba tehdidiyle karşı karşıya değil. Kentte su ve kanalizasyon sisteminin ağır bir şekilde tahrip olması nedeniyle 2 milyona yakın Gazze'li ölümcül salgın hastalık tehdidi altında.
5: Yol kenarında bir çadırda yaşıyorum. Tüm sokak kanalizasyon suyuyla dolu ve sivrisineklerle kaynıyor. Kanalizasyon kokusu yüzünden neredeyse uyuyamıyor veya yemek yiyemiyoruz.
3: Krizden en fazla etkilenen noktalardan biri de Gazze şeridinin orta kesiminde bulunan Nusayrat mülteci kampı ve Deir el-Belah'ta bulunan çadır kamplar. Burada biriken atıklar ve denize karışan kanalizasyon suyu hali hazırda ağır olan yaşam koşullarını zorlaştırıyor. İsrail ablukası nedeniyle gerekli ekipmanların kente girememesi de krizi derinleştiriyor.
5: Kanalizasyon ve atık sular sokaklara sızıyor. Alçak bölgelerde taşarak kıyıya doğru akıyor. Akan 24 bin metreküpten fazla pis su denizi kirletiyor.
3: Yetkililer kış mevsimiyle birlikte yağışların Gazze'de sel riskini artıracağını öngörüyor.
2: Yunanistan'da yıllarca siyasi faaliyet gösteren Neo-Nazi Altın Şafak Partisi yeniden gündemde. Parti yöneticileri ve üyelerinin suç örgütü kurduğu yönündeki 2020 tarihli mahkumiyet kararı Temiz Mahkemesi tarafından da onandı. Böylece 42 sanık hakkındaki mahkumiyet geçerliliğini korudu.
3: Batı'da yükselen aşırı sağ, Avrupa'da uzun süredir tartışma konusu. Yunanistan'da ise bu tartışmanın en dikkat çeken başlıklarından biri tekrar gündemde. Ülkede yıllarca siyasi faaliyet yürüten Neo-Nazi Altın Şafak Partisi hakkındaki karar temiz sürecinde de değişmedi. Mahkeme, Neo-Nazi parti yöneticileri ve üyeleri hakkındaki mahkumiyetleri oy birliğiyle onadı. Karar kapsamında 42 parti yöneticisi ve üyesinin suç örgütüyle bağlantılı olduğu yönündeki cezaları geçerli kaldı. Yunanistan'da mahkeme 2020 yılında Altın Şafak'ın siyasi parti görüntüsü altında suç örgütü olarak faaliyet gösterdiğine hükmetmişti. 5 yıllık bu süreç Yunanistan'ın siyasi tarihinde önemli davalardan biri olarak kayıtlara geçmişti. Mahkumiyeti onanan isimler arasında parti lideri Nikos Mihalolyakos da bulunuyor. 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Mihalolyakos, geçen yıl sağlık gerekçeleriyle şartlı tahliye edilmişti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise Temiz Mahkemesi'nin kararını memnuniyetle karşıladı. Davanın ülkenin parlamenter hayatında travmatik bir dönemi temsil ettiğini belirten Mitsotakis, bu dönemin geride bırakılmasını umduğunu belirtti. ...1980'lerde kurulan Nazi Partisi Altın Şafak, Yunanistan'ın ekonomik kriz döneminde güç kazandı. Parti, 2012 ila 2019 yılları arasında parlamentoda sandalye sahibi oldu. Göçmen karşıtı ve kemer sıkma politikalarına karşı söylemleriyle öne çıkan parti, ekonomik krizin zirvesinde ülkenin en fazla desteklenen 3. siyasi hareketi haline geldi. Altın Şafak hakkındaki soruşturmanın dönüm noktası 2013 yılında yaşandı. Sol görüşlü rap müzisyeni Pavlos Fissas bir Altın Şafak üyesi tarafından öldürüldü. Cinayeti işleyen parti üyesi 2020 yılında suçlu bulundu. Temiz Mahkemesi bu kişi hakkındaki mahkumiyet kararını da onadı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğine devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ve yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi.
0: New York'taki diplomasi trafiğini tamamladı. Rotayı bu kez körfeze çevirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanı daha sonra Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed Al Nahyan'la görüştü.
1: Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
0: Masada bölgedeki sıcak gelişmeler ve Türkiye Birleşik Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri vardı. Körfez'deki son durum, Hürmüz ve Babul Mendeb'de seyri sefer güvenliği, Yemen'deki gelişmeler ele alındı. Bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.
2: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi

0: Ekrem Erdoğan'ın himayesinde lider eşleri çocuklar için bir araya geldi. Dijital riskler ele alındı. Lider eşleri daha sonra ortak açıklama yaptı.
1: Dijital dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıya olan çocuklar için dünya liderlerinin eşleri Birleşmiş Milletler'de ortak çağrı yaptı.
2: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin.
1: New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi bu kez çocukların dijital güvenliği için toplandı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen programda çocukların internet ve yapay zeka çağında karşılaştığı riskler masaya yatırıldı.
2: Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
1: Lider eşleri daha sonra ortak açıklama yaptı. Emine Erdoğan, dijital pranga haline gelen sosyal medyaya karşı birlikte mücadele vurgusu yaptı.
3: Birçok ülke, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik hukuki ve teknik tedbirler aldı. Türkiye olarak biz de bu önlemleri erkenden hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Ancak şu bir gerçek ki, küresel çapta faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine karşı, her ülkenin müstakilen düzenlemeler getirmesi, standartlaşmanın önüne geçiyor. Dolayısıyla ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz.
1: Belçika Kraliçesi Matilda çocukların korunması gerektiğini söyledi.
3: Çocuklar özellikle savunmasız bir grup olarak korunmalı ve güçlendirilmelidir. Çocukların haklarını, güvenliğini ve esenliğini korumak için harekete geçmek hepimizin ortak sorumluluğu altındadır.
1: Kanada Başbakanı'nın eşi Diana Fox Carney de yapay zekayı işaret etti.
3: Sosyal medyadaki koruma tedbirlerini güçlendirirken önümüzdeki yeni alanın yapay zeka olduğunu da kabul etmeliyiz. Çocuklarımız bizim geliştirdiğimiz teknolojiler uğruna çocukluklarından vazgeçmek zorunda kalmamalıdır.
1: Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşi Marie-Kone Faysa birlikte mücadele çağrısı yaptı.
3: Bu görünmeyen mimarinin bir tuzak değil, bir kalkan olması için birlikte çalışalım. Bunun bir kırılganlık kaynağı değil, içinde güvenle var olabileceğimiz bir gelişme, bilgi ve özgürlüğün yaşandığı bir alan olması için birlikte mücadele edelim.
0: Efendim, dünya ekonomisinde enflasyon endişesi yeniden gündemde. Petrol fiyatlarındaki yükseliş merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerini de zorluyor. OECD enerji şokunun sürmesi halinde enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceği uyarısına bulunuyor.
4: Pandemi, savaşlar ve ticari gerilimler derken dünya ekonomisi bu kez petrol fiyatlarından gelen yeni bir enflasyon baskısıyla karşı karşıya. Orta Doğu'daki çatışmanın enerji arzını tehdit etmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 dolara kadar çıktı. Petroldeki her yükseliş ulaşımdan üretime, lojistikten gıdaya kadar geniş bir alanda maliyetleri artırıyor. Bu da tüketici fiyatlarına yeni bir baskı olarak yansıyor. OECD'nin Eylül ayı ara raporu bu riski açıkça ortaya koyuyor. Kuruma göre G20'de manşet enflasyonun 2026'da %4,1'e çıkması, 2027'de ise %3,6'ya gerilemesi bekleniyor. Beklenti enflasyonun kısa vadede yükselmesi, enerji fiyatları normalleşirse önümüzdeki yıl gerilemesi yönünde. Burada kritik nokta petrolün ne kadar süre yüksek kalacağı.
5: Bir şekilde uzlaşının gelmesi, fiyatların bir an önce 95 doların altına oturması lazım ki biz tüketiciler ve bizim gibi enerji ithalatçısı olan ülkeler için enflasyon baskısının biraz daha rahatladığından bahsedebileceğimiz, bizim de Merkez Bankamızın biraz da elini rahatlatabileceği unsura gelsin.
4: OECD enerji arzındaki kesintilerin uzaması halinde petrol ve doğalgaz fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryoda enerji ithal eden ülkelerde tüketici fiyatları daha fazla baskı altına girecek. Kurumun senaryosuna göre enerji şoklarının daha da derinleşmesi küresel enflasyonu ilave 1,1 puan yukarı çekecek. Aynı senaryoda küresel büyüme de 2027'de 0,7 puan daha düşecek.
6: Petrol fiyatları yükseldiği sürece yüksek enflasyon ve Fed tarafındaki yüksek faiz süreci bütün fiyatlamaların bu noktada temelini oluşturuyor.
4: OECD petrol ve doğalgaz fiyatlarının 2026'nın son çeyreğinden itibaren %10 gerilemesi halinde ise küresel

0: enflasyonun 0,3 puan düşebileceğini hesaplıyor.
1: Efendim, Çankırı'da virajı alamayan bir kamyonetin savruluğu anları ekranlarınıza getireceğiz. Ama sadece o anlar değil, aynı zamanda büyük bir facianın da eşiğinden dönülmüş. Zira görüntüyü kayda alan araçsa bir otobüs. Otobüsün arkasında kaymaya başlıyor. Bakın, arka kamerada görüyorsunuz bunu. Otobüse çarpmıyor, sonrasında savrulmaya devam ediyor. Otobüse çarpmadan ön tarafa geçiyor. Ön tarafta da yine direksiyon hakimiyetini toparlayamayan kamyonet bariyerlere çarpıyor ve sonrasında durabiliyor. Aynı zamanda bu büyük bir facianın da büyük bir faciadan dönüldüğünün de anları, işte ekranlarınıza gelen bu görüntüde Çankırı'da kamyonet bariyerleri çarparak durabiliyor. Allah'tan hiç kimseye de bir şey olmadı. Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin önünü keserek araçtan inen sürücü ve yolcuya toplam 360 bin lira ceza işlem uygulandı. Olay anı diğer sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişine meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan otomobilin önü aynı yönde seyreden otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Aracından inen sürücüyle araçta bulunan yolcu diğer sürücünün otomobiline yaklaşarak hakarette bulundu. İhbar üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Trafik magandası iki kişiye toplam 360 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Diyarbakır'da iki kız kardeşi yıldırım isabet etti. Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Nur Hayat Yüzen hayatını kaybetti. Yaralanan kardeşinin tedavisi ise sürüyor.
2: Yaşla birlikte gelen yıldırım faciaya neden oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 11 yaşındaki Nur Hayat Yüzen ve kız kardeşine evlerinin yakınlarında yürüdükleri sırada yıldırım isabet etti. Kız kardeşleri görenler sağlık ekibine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Nur Hayat Yüzen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kız kardeşinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
1: Tokat'ta 3 gün önce balık tutmak için evden çıkan 62 yaşındaki adam sırra kadem bastı. Bölgede arama çalışmaları başlatan ekipler yaşlı adamın cansız bedenini buldu.
2: Balık tutmak için evden çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü bu oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Erdoğar 26 Eylül Cumartesi balık tutmak için Kelkit Çayı'na gitti. 4 çocuk babası saatler geçmesine rağmen eve dönmedi. Ailesi durumu jandarmaya haber verdi.
3: Her zaman gelir buraya. Yani biraz rahatsızlığı var, elepsi, sarası, unutkanlık var.
2: Bölgede çok sayıda ekiple arama çalışması başlatıldı. Erdoğar son olarak Kelkit Çayı'na yürürken bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler 62 yaşındaki Erdoğar'ın cansız bedenini Kelkit Çayı'nda buldu.
1: Efendim, malum Marmara bölgesi ki İstanbul'da başta olmak üzere çok şiddetli yağışların etkisinde Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yağış sonrası ortaya çıkan tablo. Bu görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bursa'da da şiddetli yağışlar vardı. Mudanya ilçesi de işte turistik bölge Bursa'nın. Orada da ortaya çıkan tablo, görüntülerin ekranlarınıza canlı olarak geldiğini hatırlatalım. Mudanya'dan geliyor sevgili seyirciler. Bu görüntüler ekranlarınıza canlı olarak pek çok bölgede su taşkınları yaşandığı bilgisi paylaşılıyor. Görüntüler çok büyük bir felaketi andırmıyor ama yine yer yer iş yerlerinin önlerinde, evlerin ön taraflarında birikintiler olduğu da ortaya çıkıyor. Uyaralım, İstanbul dahil olmak üzere bölgemizde şiddetli yağışlar devam edecek. Bursa dahil olmak üzere 5 gün boyunca daha şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor. Dolayısıyla vatandaşların ve yetkililerin burada dikkatli olmaları konusunda uyarıyı bir kez daha yapmış olalım. Efendim Konya'da özel engelli bakım merkezinde bir hasta bakıcının 3 zihinsel engelli bireyi etkinlik odasına kilitlemesi dehşete neden oldu. 3 zihinsel engelliden ikisi diğerini darp ederek ağır yaraladı.
4: Zihinsel engelli odaya kilitlendi. Dehşet dolu anlar yaşandı. Olay 2 Haziran'da Konya'nın Karatay ilçesindeki özel bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşandı. Hasta bakıcı 3 zihinsel engelli bireyi etkinlik odasına kilitledi. Engellilerden biri 57 yaşındaki Ahmet İsmail Genç'in gözlerine defalarca parmağını sokarak yaraladı. Diğer engelli de bazı bölgelerine baskı uygulayarak genci darp etti. Dehşet yaklaşık 2 saat sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çığlıklara ve kapının tekmelenmesine rağmen personel uzun süre odaya girmedi. Saatler sonra içeri giren personel genci kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldırılan mağdurun gözlerinde ağır doku bozulması ve kanamalar tespit edildi.
5: Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında bakım merkezi müdürü ve hasta bakıcının da içinde olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süresi sonrasında hasta bakıcı tutuklandı. Fakat kovuşturma aşamasında hasta bakıcı tahliye edildi.
4: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Amerikalı dev teknoloji şirketi Apple tarihi tazminat şokuyla sarsıldı. Mahkeme teknoloji şirketi Apple'ın 2 patenti ihlal ettiğini hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. Davanın merkezinde ürünlerde kullanılan titreşim teknolojisi var. Bu sistem kullanıcının telefona dokunduğunda ya da bir tuşa bastığında hissettiği titreşim ve dokunsal geri bildirimi sağlıyor. San Diego Federal Mahkemesi'ne görülen davada bir şirket Apple'ın kendisine ait 2 patenti ihlal ettiğini savundu. Jüri, şirketin patentlerine yer alan 3 unsurun Apple tarafından ihlal edildiğine hükmetti ve teknoloji devini 5 milyar 721 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Ancak karar henüz son değil. Jüri, Apple'ın patentleri bilerek veya kasten ihlal ettiği sonucuna varmadı. Apple da karara itiraz edeceğini açıkladı. Böylece dosya temyiz sürecine taşınacak. 5 milyar 700 milyon doların üzerindeki bu kararın kesinleşip kesinleşmeyeceği önümüzdeki hukuki süreçte netleşecek. Efendim, yeni bir kuantum işlemcili bilgisayar 1 milyon örneği yalnızca 19 saniye üretti. Şöyle bir kıyaslama yapalım. Aynı hesaplamanın normal bilgisayarlarla yaklaşık 110 yıl sürebileceği belirtiliyor. Bu önemli gelişmeyle bilgisayar destekli araştırma ve projelerin çok daha hızlı tamamlanması öngörülüyor.
4: Bilgisayarların sınırları zorlanıyor. Nighthawk R2 adlı kuantum işlemcili bilgisayar 110 yılda yapılabilecek bir işlemi sadece 19 saniyede tamamladı. Kuantum işlemcisi karmaşık bir hesaplama sırasında 19 saniyede toplam 1 milyon sonuç üretti. Aynı işlemin dünyanın en güçlü geleneksel bilgisayarlarıyla yapılması halinde yaklaşık 110 yıl sürebileceği hesaplandı. Bu fark kuantum bilgisayarların neden teknoloji dünyasının en çok konuşulan alanlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Çünkü bu sistemler bazı çok karmaşık işlemleri klasik bilgisayarlardan tamamen farklı bir yöntemle gerçekleştiriyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin 2025'te toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,4 trilyon dolara aştı. Türk Devletleri Dergisi'nde bölge içi ticareti artıracak ulaştırma, gümrük ve dijital bağlantı projeleri öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
5: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
6: seninle. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
7: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X 30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
8: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
11: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
12: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
11: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
15: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
16: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy
2: sigorta. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde

0: Kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
8: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: Reklam.
11: A Haber Radyo. Canlı yayın.
13: New York dönüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacağı, vereceği mesajlarda, dünya siyaseti adında açıklamalar da çok önemli sevgili seyirciler. Onları da dinleyeceğiz. Ve şu an itibariyle de Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını bekliyoruz. AK Parti'ye katılımlar var. Çok sayıda isim var. Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Kahramanmaraş'ın Kadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Emrah Onur Yılmaz, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Biçer, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammed Septoğlu, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, AK Parti'ye katıldılar efendim. Teker teker anonslanıyor. Şimdi
14: sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.
13: Evet, Çiğli Belediye Başkanı Emrah Onur Yılmaz katıldığı için.
14: İzmir Başkanımızı, İzmir Milletvekillerimizi, İzmir Çiğli İlçe Başkanımızla.
13: Evet, Başkan Erdoğan teker teker AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini takıyor. Ve sonrasında da konuşmalar gerçekleştirilecek. Ve o katılımlardan sonra da hatıra fotoğrafı çektiriliyor külliyede. Birazdan genişletilmiş il başkanları toplantısı bu efendim. Birazdan da Başkan Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşma yapması bekleniyor.
14: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
13: Evet, İzmir milletvekilleri, İzmir Teşkilatı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la beraber hatıra fotoğrafı çektiriliyor an itibariyle.
14: Evet, İzmir'imize, Çiğli'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
13: Ve diğer katılımlar şimdi gerçekleşecek teker teker efendim.

0: Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de CHP'den AK Parti ailemize katılım sağlayan Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Sayın Aydın Dinçer'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
1: Balıkesir Marmara Belediye Başkanı an itibariyle AK Parti'ye katılım rozeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından efendim şu anda takılacak. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aydın Biçer'e rozetini taktı. Rozet takımı sonrasındaysa teşkilat üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekilecek.
0: Belediye Başkanımıza AK Parti'mizin rozetini takıyorlar. Alkışlarımızla Balıkesir'imize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. AK Parti'ye, ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Efendim toplam 9 kişi, 9 belediye başkanı bugün AK Parti'ye katılıyor. Hızlıca tekrar onlar ekranlarınızda var zaten. Hızlıca sayayım onları. Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Kahramanmaraş Kadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Emrah Onur Yılmaz, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Biçer, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammed Seprioğlu, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetlerini takmasıyla beraber AK Parti'ye katılıyorlar. Ve daha sonrasında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında hitabını gerçekleştirecek. Şimdi bu hitapta da hangi mesajlar vereceği oldukça da önemli. Geçtiğimiz saat dilim içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Ve o kurmaylarla yaptığı görüşme sonrasındaysa bir açıklama olmadı. O açıklamaya dair herhangi bir bilgimiz yok ya, yani konuşulanlara dair. Muhtemeldir ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı açıklamada Ankara'da bu mesajları da aynı zamanda tüm vatandaşlara, tüm halka aktaracak. Biraz sonra vereceği mesajları Başkan Recep Tayyip Erdoğan dinliyor olacağız. Ama aynı zamanda bölgemizdeki yaşanan gelişmeler, çok önemli gelişmelerden bahsediyoruz biliyorsunuz. Bir taraftan Körfez'deki yaşanan gelişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilime dair de Başkan Recep Tayyip Erdoğan vereceği mesajlar var. Onları da dinleyeceğiz. İç siyasete dair mesajları var. Hepsini teker teker dinleyeceğiz. Ama AK Parti yapılan katılımlardan sonra gerçekleşecek Başkan Erdoğan'ın bu konuşması. Evet. 3 belediye başkanı
0: düştü. AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Bugün AK Parti'ye katılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan bu törende ve o tören sonrasındaysa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısındaki hitabını merakla bekliyoruz, gündeme dair açıklamalarını. Evet. 9 isim bugün AK Parti'ye katıldı. Farklı belediyeler, farklı partilerden. Ve bu katılım sonrasındaysa Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ndekini hesabını dinleyeceğiz. Mesajlarını
0: evet,
1: dinleyeceğiz.
0: Evet, Kahramanmaraş'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. Alkışlarımızla yerlerinize davet ediyoruz.
1: Efendim, katılımlar
0: Sayın
1: bitti.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız. Efendim, şimdi de
1: evet, katılımlar bitti ama sahnede küçük bir konuşma var.
0: O Sayın Cumhurbaşkanımız,
1: sonra
0: efendim şimdi de CHP'den AK Parti ailemize katılım sağlayan Antalya Elmalı Belediye Başkanı Sayın Halil Öztürk'ü alkışlarımızla evet sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.
1: Bir isim daha.
0: Evet, Kültür ve Turizm Bakanımızı, İl başkanımızı, milletvekillerimizi ve Antalya Elmalı ilçe başkanımızı evet da alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
1: Bir isim daha, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk AK Parti'ye katılıyor efendim. Antalya

0: Milletvekilleri ve Antalya'da AK Parti teşkilat üyeleri şu anda sahnedeler hep beraber. Biraz sonra bir hatıra fotoğrafı da çekilecek. Evet, görme engelli olduğunu düşündüğümüz bir hanımefendi.
1: Güçlü AK Parti
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan eliyle tuttu,
1: Antalya
0: kendisinin yanına çağırdı.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Alkışlarımızla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
0: Evet. AK Parti'ye katılan son isim Antalya Elmalılı Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili Halil Öztürk, artık AK Partili olarak Antalya Elmalı'da hizmetini sürdürecek. 9 isim efendim bugün AK Parti'ye katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini teker teker takıyor. Ve birazdan da Başkan Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşmasını dinleyeceğiz. Katılımlardan sonra önemli, zira günlerdir konuşulan meseleler, fon meselesi konusunda çok önemli açıklamalar olacağını düşünüyoruz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ki bugün ekonomi kurmaylarıyla bir toplantısı vardı külliyede. O
1: evet,
0: toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmamıştı. O toplantı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, elbette ki vereceği mesajlar merakla bekleniyor, ki birazdan da o açıklamaları ekranlarınıza Başkan Recep Tayyip Erdoğan hitabıyla getireceğiz.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız efendim, şimdi de CHP'den AK Parti ailemize katılım sağlayan Erzurum Şenkaya Belediye Başkanımız Sayın Görbil Özcan, alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.
0: Efendim, duydunuz, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden
1: Erzurum AK Parti'ye katılım Erzurum milletvekillerimizi ve Erzurum Şenkaya ilçe başkanımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
0: Evet. Erzurum milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan'la beraber AK Parti teşkilat üyeleri, işte Başkan Recep Tayyip Erdoğan rozeti takımın ardından hatıra fotoğrafı çektirilecek.
1: Evet, İçişleri Bakanımızla, alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
0: Evet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de ekranda gördük efendim. Kendisinin Erzurumlu
1: evet,
0: olduğunu,
1: böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum Şenkaya Belediye
0: malum.
1: Başkanımıza rozetlerini taktılar. Büyük, güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
0: Hatıra fotoğrafı çekiminden sonra ayaküstü Başkan Erdoğan'la küçük bir sohbet gerçekleştiriliyor. Yine Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde ve sonrasındaysa Başkan Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanlarında hitabını dinleyeceğiz.

0: 9 isim efendim ekranlarınıza da geliyor. İsimler, katıldıkları, hizmet ettikleri bölgeler ve 9 isim bugün AK Parti'ye katılıyor. Başkan Erdoğan da teker
1: Sayın
0: teker.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız efendim, şimdi de yeniden Refah'tan AK Parti halimize katılım sağlayan Elazığ Palu Belediye Başkanı Sayın Muhammed Septioğlu'nu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
0: Evet. Evet, Başkan Erdoğan teker teker rozetlerini takıyor. Son olarak evet,
1: Elazığ
0: Palu'dan yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan isim Muhammed Septioğlu. Palu Belediye Başkanı Muhammed Septioğlu an itibariyle Başkan Erdoğan'la da ayaküstü bir konuşma gerçekleştiriyorlar. Birazdan Elazığ milletvekilleri ve AK Parti Elazığ Teşkilatı üyeleri de görev yapanlarda bir hatıra fotoğrafı hep beraber çekilecekler. Evet, şu anda da Palu Belediye Başkanı Muhammed Septioğlu AK Parti'ye katılım için Başkan Recep

0: Tayyip Erdoğan kendisine rozeti takıyor. Efendim 9 isim bugün AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti'ye katılımı gerçekleştirdi. Evet, farklı partilerden farklı isimler AK Parti'ye katılıyor.
1: AK Parti ailemize katılım sağlayan belediye başkanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
0: Evet.

0: Efendim her fotoğraf çekiminden sonra işte Başkan Erdoğan'la küçük bir sohbet gerçekleştiriliyor. Belki bir arzu hal meram iletiliyor. Belki bir selamlaşma yapılıyor. Yine Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammed Septoğlu'nun katılımından sonra AK Parti Genel Merkezi'nde kürsüde küçük bir sohbet gerçekleşiyor. Bu törenle, bu merasimle böylece sona erdi. Başkan Erdoğan'ın hitabını merak ediyoruz. Bekliyoruz. Zira bugün biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla toplantısı vardı.
1: Sivas Koyulhisar Belediye Başkanımız İYİ Parti'den AK Parti ailemize katılım sağlıyor. Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Sayın Bora Karakulukçu'yu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Refah Partisi'nden, yeniden Refah Partisi'nden katılımlar vardı. Son olarak İYİ Parti'den bir katılım gerçekleşiyor. İYİ Parti Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakulukçu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine rozet takımıyla beraber AK Parti'ye katılımı gerçekleşmiş olacak. Evet, Sivas'ta görev yapan AK Parti yetkilileri.
1: Evet, böylelikle Sivas Koyulhisar'da büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
0: Böylece Sivas'tan katılım da gerçekleşti sevgili seyirciler. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler'i de gördük. O da kürsüdeydi, Abdullah Güler de. Kendisinin de Sivas kökenli olduğunu hatırlatalım. Abdullah Güler de Sivaslı. Dolayısıyla Sivas'tan yapılan katılım, o da kürsüdeydi. Hemşehrisini yalnız bırakmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la beraber kürsüde. Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakulukçu son olarak AK Parti'ye katılım gerçekleştiren isim oldu.
1: Alkışlarımızla yerlerinize davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

0: Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de AK Parti ailemize katılım sağlayan 9 belediye başkanımızı da aile fotoğrafı için kuvvetli alkışlarımızla bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar.
1: Sol erdi diyebiliriz. Rozetler takıldı 9 belediye başkanına da ve son olarak 9 belediye başkanı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la beraber hatıra fotoğrafı çektirecek ve sonrasında ise
0: büyük AK Parti
1: Başkan Erdoğan'ın hitabını bekliyoruz. Önemli Başkan Erdoğan'ın hitabı, konuşması.
0: Başkanımızın liderliğinde tüm başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Evet. Ne mesaj vereceği bekleniyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan? Özellikle fon soruşturması meselesi gündemde en öncelikli başlık olarak duruyor. Ve fon meselesine ilişkinde bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi Başkan Erdoğan külliyede. Uzunca bir görüşme yapıldı. O görüşme sonrasında ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Başkan Erdoğan'ın o toplantı sonrasında ne anlatacağı, konuya ilişkin yaklaşımını merakla bekliyoruz.
0: Recep Tayyip Erdoğan.

0: Recep Tayyip Erdoğan külliyedeydi. Toplantı sonrasında AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Şu anda genişletilmiş il başkanları toplantısı. Hem Başkan Erdoğan'ın gündeme dair mesajları merak ediliyor. Hem de teşkilata vereceği mesajlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan da tempolu alkışlar eşliğinde kürsüye geldi ve hitabını dinleyebiliriz artık.
1: Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir köşesinde AK Parti'nin millete hizmet sancağını gururla taşıyan tüm yol ve dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, her birini muhabbetle kucaklıyorum. AK Parti olarak 11.710.000'e ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz. Öncelikle bugün bir kere daha gece gündüz demeden davamızın büyümesi, güçlenmesi, özellikle gençlerimizin gönlünde maya tutması için fedakarca çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Hizmetlerinden, gayretlerinden ve elbette samimiyetlerinden dolayı kendilerine Cenab-ı Allah öyle bir heyecan, öyle bir coşku vermiş ki, evet, yol yürümekle aşınmaz diyoruz ve sizler de bu yolları evelallah dağ taş demeden yürüyerek bu yola devam ediyorsunuz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın 182.sinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkit ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mevla muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kablim arasına sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, AK Parti'mizle ilgili olarak her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın, bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emanet

Milleti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara saridir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Bakın, biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin, hem bugünün, hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişleri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Şunu herkesin çok ama çok iyi bilmesini isterim. Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Kardeşlerim, unutmayın. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren 10 milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, gözü gibi bakarak bugünlere getirdiği
en kritik zamanlarda

zamanlarında desteğini, duasını esirgemediği, gerektiğinde canı pahasına sahip çıktığı bir siyasi harekettir. Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. Bakın 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.

Evet, işte bizim farkımız budur. Bizim alameti farikamız budur.

Kardeşlerim, 25 yıla dönüp baktığımızda göreceğiniz şey de sadece budur. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsaade.

müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez.

Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunları. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksünen varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin. Tekrar söylüyorum, bizler hepimiz aziz milletimizin, unutmayın, hizmetkarlarıyız. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Uğruna ömrümüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi, yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. İnşallah son nefesimize kadar gücümüz yettiğince bu niyetle çalışacak, koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Değerli kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan

edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin. Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimiz millet olacak. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Vatandaşımızla ruberu iletişim halinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz halinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız. 25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik. Nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Nitekim bunun gereklerini harfiyen yapıyoruz. İşte en son Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız vesilesiyle milletimizle bir kez daha kucaklaştık, hemhal olduk. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe sahadaydık. Esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, emeklilerimizle bir araya geldik. Buluşmaların en kapsamlılarından birini İstanbul'da gerçekleştirdik.

gerçekleştirdik. Türkiye yüzyılı buluşmalarımız bir kez daha göstermiştir ki AK Parti'nin en büyük gücü toplumun bütün kesimleriyle arasında kurduğu işte bu doğrudan ve sarsılmaz bağdır. Bu bağı zayıflatmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık, bundan sonra da göz yummayız. Rabbim bizi milletimizin yolundan, Türkiye'ye hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Biraz önce aramıza katılan belediye başkanlarımıza, AK Parti ailesine hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrar şöyle müziği bir dinleyelim.

0: Ayhan'a da bir rahmet okuyalım. Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
1: Bizler de hitapları için AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
2: Akşam Ajansı'na yeni saatte şimdi girizgah yaptık biraz erken. Ankara'da hareketli bir gün yaşandı. Önce önemli bir toplantı vardı. O toplantının ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Satır başlarını hızla hatırlatayım, sonra değerli konuklarım olacak. Konuklarıma sözü bırakacağım. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişeli olmasına gerek yok. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız dedi Başkan Erdoğan. Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Yine fon soruşturması ile ilgili devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz dedi Başkan Erdoğan. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir

0: kurul oluşturduk. Yine Başkan Erdoğan ifadeleri bunlar. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik dedi. Ve yine yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın dedi. Fon soruşturmasına dair ilk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz ifadesinde bulundu. Değerli konuklarımız olacak demiştik. İlk konuğumuz ekonomist Levent Aydın. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Hakan Bey, hoş bulduk Hakan Bey.
0: Teşekkür ediyoruz. Önemli bir toplantı vardı. O toplantıdan ayrıldı Başkan Erdoğan. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. O toplantı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında devam ediyor. Çok da uzun sürdü. Başkan Erdoğan sabahki bölümüne katılmıştı. İki önemli nokta var. Fon soruşturmasına dair yorumlarınızı alacağım. Biri, devlet denetleme kurulunu görevlendirdim. Süreci süratle neticelendireceğiz dedi Başkan Erdoğan. Birinci nokta buydu. İkincisi de tasfiyeye karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturuldu. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik dedi. Ne ifade ediyor sizin için bu cümleler? Sözü hemen size bırakayım.
1: Evet Hakan Bey, aslında sorunuza girmeden önce bir giriş yapmak isterim. Çünkü Türkiye'de 2000'li yıllardan bu tarafa Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti hükümetinin başladığı dönemlerden bugüne kadar ki toplantı zaten sürekli vurguyu hatırlatıyor, yani onu tazeliyor. En önemli özellik aslında ekonomik açıdan değerlendireceğim daha önceki dönemlerle. Elbette krizler olacak, bir takım ekonomide usulsüzlükler olacak, bir takım şeyler olacak. Olmamasını isteriz aslında, hiç kimse ekonomik krizin yaşanmasını istemez. Bir takım böyle usulsüzlükler istemez. Özellikle sermaye piyasası ve finans piyasasının daha derinliğe, daha derinlik kazanmasını isterken, ama serbest piyasa ekonomisi de bu tür böyle yanlış veya eksik veya kötü uygulamalarda görebiliyoruz. Dünyada da bunun bazı örnekleri var. 2019 İngiltere, 2015 Amerika Birleşik Devletleri, detaya girmeyeceğim ama söylemek istediğim şey şuraya getiriyorum lafı. Mesela bu krizlerin çıkması değil. Çünkü bu kriz olacaktır, oluyor da dünyanın her tarafında. Ekonomi varsa krizde vardır. Her zaman bir dalga vardır. Ekonomide düz bir yol yoktur. Ama önemli olan şey, bugün Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi, ben defalarca da bunu hep derslerde ve toplantıda söylerim, krizi çözme mekanizmasıdır. Adil, hızlı, doğruca çözebilmektir. Türkiye aslında son 25 yıldır bunu yapıyor. Bu konuda da gerçekten büyük bir birikim ve büyük bir deneyim var. Dolayısıyla aslında krizin boyutlarına baktığınız zaman her ne kadar bulaş etkisiyle şu anda piyasalara hisse senetlerinin biraz taban yapması dışında çok etkisi olmasa da, yani ekonominin geneline yayılmasa da, ama yine de önemli bir krizde. Çünkü finans krizinin şöyle bir özelliği var. 1929 dünya buhranını hatırlatacağım. 2008'i hatırlatacağım. Bu krizler geldiği zaman anında etki göstermez. Bunların biraz böyle bir virüs gibidir. Vücuda girdiği zaman önce orada bir kuluçka yapar, sonra çıkar ortaya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı önlemler de özellikle koordinasyonu yardımcısına bırakması, Cevdet Bey'e bırakması ve en üst düzeyde, sizin de söylediğiniz gibi devlet denetleme kurulu en üst düzeydir burada. Denetlemenin en üst birimidir, organıdır. Bununla devreye girmesi ve altta tabii ki bankalar var, SPK var. SPK'nın şu anda sürekli kararlar alarak özellikle bu tavsiye edilen fonların süreci hakkında açıklamaları var. Yani kısacası şunu demeye getiriyorum. Mesela krizler oldu, geçmişte de oldu. Geçmişte olan krizlerle şimdi kriz arasında fark, geçmişteki krizler daha büyüdü. Çözülemez hale geldi, ülke krizi haline geldi. Ama şimdi özellikle son 25 yıldır Türkiye hükümetinin en başarılı tarafı bunları önceden görüp, anlayıp bir şekilde onu çözebilmektir. Yani bu büyük ülkelerin, özellikle gelişmiş ülkelerin en önemli özelliği budur. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları ve çözüm önerisi olarak da özellikle koordine birimleri kurulması ve bundan sonra takip edecek yolu da şeffaf, adil ve yatırımcı veya ülke menfaati. Bu da çok önemli çünkü hep vurguladığı şey o. Burada temel menfaat milletin menfaatidir. Hakkın kaybolmamasıdır. Bunun bir şekilde tesisidir. Yani bu özellikle ödeme süreçlerinde bankaların, bu yetkilendirilmiş bankaların çözümünde, özellikle bu tasfiye sürecinde izlenecek yolların yatırımcı menfaatine bir şekilde yönlenmesi çok daha doğru. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı özellikle kendi partisi adına, hem ülke partisi adına da değerlendirmeleri çok çok değerli. Çünkü gerçekten böyle bir durum

0: da Cumhurbaşkanı'nın bu tavsiyeleri, önerileri veya bir şekilde yol haritasını vermesi çok çok bence önemlidir. Yani krizin, buna biraz kriz diyebiliriz çünkü önemli bir kısım burası. Hem soruşturma tarafı var, hem piyasalar tarafı var. Yani ekonomik ve hukuki işlemler, denetim tarafları da işliyor. Bunların özellikle doğru ve hızlı bir şekilde yürümesinde büyük bir fayda var diye düşünüyorum.
1: Bir de yol haritası ile ilgili takvimi netleştirdik dedi. Sizin öngörünüz nasıl devam eder? Devlet Denetleme Kurulu devrede, o muhtemelen yaşanan süreci denetleyecek ve ortaya koyacak ama bir yandan da bu siz kriz olarak nitelendiriyorsunuz. Krizden etkilenenlerin bu sürece dair zararlarının giderilmesi ya da mağduriyetlerinin ortadan kalkması için takvim netleşti dedi. Bundan sonra ne yapılacak olabilir? Buna dair bir öngörüde bulunmak bugünden mümkün müdür? Ne dersiniz?
0: Ya mümkün olan tarafı var. Mümkün olan taraf SPK'nın yapacağı, yaptığı kararlar, aldığı kararlar, finans ve ödeme kararlar tavsiye sürecinden sonra. Ama tabii işin denetleme, soruşturma, onlar tabii ki gerçekten bir süreç ister. Onlar için bir zaman tayin etmek de şu an doğru değil zaten. Bilmiyoruz da açıkçası. Çünkü süreç daha o süreçte, yani sorgulama süreci. Ama belli olan şey ne Haktan Bey? SPK 17 Eylül'de tavsiye kararı aldı. O karardan geçen hafta, yani iki gün önce aldığı, 28 Eylül'deki aldığı karar önemliydi. Orada bir buçuk öncesi sonrası orada fiyat valörünü dikkate aldılar. Onu gerek görmedi çünkü sanırım yaptıkları mutabakatta, araştırmada ve incelemede o gün zaten bütün TEFAS'taki işlemler iptal edildiği için o alınan kararla 17 Eylül'deki tüm işlemler tavsiye sürecine tabi tutuldu. Ancak o 17 Eylül'den önceki 16 Eylül'de alınmış olan bazı emirler eğer TEFAS'a iletilmişse, TEFAS bunu almışsa o anda işlem yapamadığı için onu bir boş kaydedip onu bir ödemede öncelik olarak değerlendirdi SPK kararı. Dolayısıyla biz neyi bekliyoruz? Zaten o 2 günlük ve 10 günlük süreç, özellikle 2 gün bitti. Yani o 2 gün dediğimiz merkezi kayıt sistemindeki o katılım payları, kişilerin, yatırımcının ne kadar katılım oranlarının olduğu, o önemli çünkü onları netleştirmiş olmalı. Ve şimdi mutabakat yapacak. Tabii her fonun üzerinde borç ve alacak var. O borç ve alacakları rehinler olabilir. Hem yatırımcıya öderken olabilir. Burada iki şey düşünmemiz lazım. Yani öderken de olabilir, bu da hukuki bir şey. Bir de tabii portföy yönetim şirketlerinin de özellikle orada eğer varsa bir alacak borç ilişkisi, onun da mutabakatı neticesinde artık biz herhalde 1 Ekim'de, sanırım 1 Ekim'de o 10 gün doluyordu veya 2 Ekim, tam net tarihini hatırlamıyorum ama o süreç bitecek ve o süreçten sonra artık son tarihler bunlar çünkü. Dolayısıyla bankalar ödeme işlemler, daha önce tabii tasfiye edilen fonların nakde dönüştürmesini yapacak. Burada da süreç belli, yine kriterler belli daha doğrusu. Efendim ne yapacak? Piyasa derinliğine bakacak, yani arz ve talebe bakacak. Özellikle burada hisse senetlerinin satışı çok önemli. Bu satışta yine yatırımcıyı mağdur etmeme adına alacağı bir takım ya da uygulayacağı bir takım mekanizmalar var. Yani satışı bir anda hızlı yaptığı zaman eğer fiyat düşecekse orada tabii yatırımcı mağdur olacak. Çünkü SPK kararında yine yatırımcı menfaati gözetiyor. Yani açıkçası piyasa işlemleriyle bu tasfiye edilen fonlar nakde dönüşecek. O nakdin ödenmesinde şu an benim kanaatim 6 aylık sürede nakde dönüştükçe belki orada aşamalı bir şekilde ödeme yapabilir. Tek seferi beklemeyebilir. O ödeme kuralı da belli. Burada başka hiçbir şey aramamamız lazım. SPK diyor ki burada katılım oranlarına bak. O katılım oranlarına göre ödemeyi yatırımcıya yap. Ama tabii burada dediğim gibi başta sözlerin başında öncelik var. O öncelikler de tabii dikkate alacak. Ama burada tabii bir limit tayin edilir mi? O tabii göreceğiz onu. Özellikle 2 Ekim'den sonra bunlar da netleşmiş olacak. Yani ödemede öncelikli yatırımcı var mıdır? Benim o başta belirttiğimin dışında onu da anlamış olacağız.
1: Peki. Ekonomist Levent Aydın değerli görüşlerini paylaştı. Teşekkür ediyoruz. Bir başka konuğumuz daha var. Yayınımıza katılan yine bir ekonomisti ağırlıyoruz. Ekonomist Üzeyir Doğan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına birlikte kulak verdik. İlk değerlendirmeleri alıyoruz. Sizin yorumunuz ne olur? Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Sürece dair adımlar atacak. Yol haritasının belirlendiğini ifade etti Başkan Erdoğan da bu anlamda. Sizin bundan sonrasına dair öngörüleriniz neler olur? Sözü hemen size bırakayım.
2: Şöyle söyleyeyim, bir süredir piyasada

0: Kurumlar arasında bir koordinasyon problemi sezintisi vardı. Yani burada bir koordinasyon ve güçlü bir irade beklentisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı son günlerde katıldığı toplantılarla da bu iradeyi ortaya koydu. Bugün de onu zaten net bir şekilde dile getirdi. Doğrudan Cumhurbaşkanı yardımcısı aracılığıyla yetkili bir kurul oluşturulduğunu ifade etti. Bu kurul muhtemelen bu koordinasyonu da sağlayacak ekip olacak. Yani o açıdan kurumların aynı hedefe gitmesi elbette önemli ama aynı senkronizasyonu sağlaması çok daha önemliydi. Bu kurul belki bu senkronizasyonu da sağlayacak taraf olacak. Yani o açıdan bu devlet denetleme kurulunun işin içine girmiş olması, bir yetkili bir kurul oluşturulmuş olması ve bunun Cumhurbaşkanlığı iradesiyle oluşturulmuş olması burası açısından en önemli taraf bana kalırsa. Yani bu kurulun varlığı. Yine ikincisi, Sayın Cumhurbaşkanı hem dün katıldı hem bugün katıldığı toplantılarla atılacak adımlar, istişare ettiği yönde açıklamalar vardı. Cuma'dan beri de yoğun bir şekilde bu toplantı trafiğinin devam ettiğini biliyoruz. Yani bu açıdan artık yavaş yavaş bir yol haritası ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Bugün hala toplantılar devam ediyor. Yine basına yansıyanlardan gördüğümüz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının öncülüğünde. Muhtemelen bugünkü toplantıların ardından belki günün ilerleyen saatlerinde bununla ilgili toplantıyla ilgili alınan kararlarla ilgili çeşitli açıklamalar görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Yani gerek hem bu kurulun yapacağı açıklamalar olabilir hem SPK'dan ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan gelen açıklamalar. Bugün ortamdaki sis perdesinin dağıtılması konusunda bir fırsat verebilir. Yani o açıdan bugün akşam saatleri bence beklentinin yüksek olduğu, eğer açıklamalar gelirse de sis perdesinin dağılmasına yönelik önemli kararların geldiğini görebiliriz. O açıdan bu akşam bu tarafta kritik olacak. Diğer bir vurgusu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürecin ardından sermaye piyasalarımız daha da güçlenecek dedi. Yani buradan anlayacağımız da bana kalırsa sermaye piyasasındaki düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafında da sermaye piyasasının işleyişi tarafında da önemli revizyonlar gelebileceği, yani bu tarafı güçlendirecek adımlar atılabileceği yönünde bir çıkarım oldu benim. Yani buradan ifade edilen bu. Yani çünkü buradan alınan dersler, buradaki hataların, eksikliklerin tekrarlanmaması konusunda bir örnek teşkil edecektir ve önümüzdeki dönemde daha etkin, düzenlenen, denetlenen ve daha şeffaf bir sermaye piyasasına geçiş konusunda da bu bir örnek ya da fırsat teşkil edebilir. Sayın Cumhurbaşkanının burada sermaye piyasalarımız daha da güçlenecek vurgusu buna bence bir atıftı. Yine bununla birlikte ekonominin bu süreden güçlenerek çıkacağı yönünde bir açıklaması var Sayın Cumhurbaşkanının. Eğer bu süreci kısa sürede atlatabilirsek, özellikle burada yatırımcı güvenini de zedelemeden, piyasa işleyişini bozmadan bir müdahale süreci görebilirsek, devamında hani MSCI'ın, S&P'nin, Dow Jones'un, FTSE'nin Türkiye ekonomisine ve finansal piyasalara yönelik sert eleştirilerinin de dikkate alındığı ve onların da ifade ettiği daha etkin, daha şeffaf bir sermaye piyasasına geçiş için bu bir anahtar olabilir. Yani 2000-2001 krizini hatırlayacak olursak BDDK'nın kurulması ve sonrasında bankacılık sisteminin daha güçlü bir yapıya geçmesi, bu benzer bir sürecin belki buradaki yasalarda ya da yönetmeliklerde, tebliğlerde artık ne gerekiyorsa sermaye piyasaları nezdinde de bir yeniden dönüşüm sürecini getirip bu kurumların güveni tekrar sağlanabilir ve bu kurumların güveni tekrar sağlanabilirse onları takip eden yatırımcı kitlesinin de belki ülkeye gelişinin önünde açılabilir. Yani o nedenle bu bir kriz ama krizin bir fırsat tarafı da vardır. Umarım biz bu kriz sürecini bir fırsata dönüştürmeyi de başarabiliriz. Yani burada İradenin en tepeden geliyor olması da bu yolu konusunda bir kanal açıyordur diye düşünüyorum. Gerçekten şu ana kadar süreçte dediğim gibi kurumların hedefi aynı olsa da, istikametler aynı olsa da bir senkronizasyon problemi vardı. İnşallah kurulacak bu kurulla, yetkili kurulla da bu senkronizasyon sorunu da ortadan kalkabilir. Çünkü hafta sonu biz bunu çok net bir şekilde gördük. Senkronizasyonun piyasa üzerindeki olumsuzluğun etkilerinin neler olduğunu. İnşallah bundan sonraki süreçte daha senkronize, daha yani yapıcı adımları da görürüz diye umuyorum açıkçası.
1: Bir takvim belirtmek mümkün mü yol haritasına dair süreci netleştirdik dedi Başkan Erdoğan. Bir de Siz de atıfta bulundunuz.

0: 2001 kriziyle ilgili o dönemki bankaları düzenleyen bir kurul oluşturmuştu. Sonrasında Türkiye'nin bankacılık sisteminin yine yurt dışından gelen açıklamalarla çok sağlam olduğu belirtilmişti. Şöyle bir ifadesi var Başkan Erdoğan'ın: tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Bu ona işaret midir? Bu iki soruya dair de yorumlarınızı almak isterim.
1: Evet, yani bu yetkili kurul aslında ilk etapta bu fonların tasfiye süreçlerini belki yönetiyor olacak. Yani o tarafta ifade var ama dediğim gibi özellikle sermaye piyasalarımız daha da güçlenecek ibaresi bence sermaye piyasaları tarafında da yeni düzenlemelerin geleceğinin mesajı bence açık net bir şekilde orası ifade edildi. Muhtemelen bu yol yürünürken bazı değişiklikler olacak. İşte dediğim gibi kadrolar belki genişletilecek, güçlendirilecek. İşte mevzuatlarda, yapısal sorunlarda, eksikliklerde hem düzenleme tarafında hem denetleme tarafında aksayan yerler ortaya konulacaktır. Çünkü bu süreçte, bu sürecin yaşanmasında en önemli hususlardan biri de düzenlemeler ve denetlemeler tarafındaki eksiklikler. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. O nedenle o tarafa yönelik de bir düzenleme süreci görüyor olacağız. Zaten yaşanan süreç birçok art niyetli kişilerin de bundan sonraki süreçte buraya yeltenmesinin de önüne geçebilecek şekilde. Yani o açıdan biraz da sermaye piyasası da, yani hiçbir şey olmasa bile, kendi içerisinde bir sterilizasyon sürecine de gidecektir diye düşünüyorum. Yani o nedenle dediğim gibi, ama bunu sadece piyasanın inisiyatifine bırakmak da doğru değil. O nedenle dediğim gibi düzenleme ve denetleme tarafında yeni bir vizyon söz konusu olabilir önümüzdeki dönemde.
0: İki değerli ekonomist konuğuma da soracağım.
2: Aktan Bey.
0: Buyurun Levent Aydın, buyurun.
2: Bir küçük ekleme yapayım. Üzeyir Bey çok güzel bir noktaya getirdi beni. Hemen onu da söylemek lazım. Şimdi Üzeyir Bey'in anlattığı tüm konular aslında kısa vadede, işte bu krizin çözülmesinde süreç yetkilendirme çok çok iyi. Bu krizi çözecek ama bizim asıl problemimiz özellikle sermaye piyasası üzerinde, borsa üzerinde biraz derinlik kazanılmak. Bu derinlik ne demek? Ekonomik açıdan ele alacağım ben bunu. Derinlik demek aslında artık oyuncuların, yani borsada veya fon yatırımcısının böyle fiyat kazançları yerine temettüyü getirmek, özellikle borsada. Bu aranan şey bu olmaz lazım. Temettü aradığınız zaman aranmıyor değil, şu anda aranıyor ama hala firmalar veya borsadaki oyuncuların çoğu hep bu fiyat kazanç, capital gain dediğimiz şeyle ilgileniyorlar. Dolayısıyla bu hem çok ekonomi açıdan tamam belli bir finans gücü katıyor ama bizim asıl gücümüz saving dediğimiz tasarruf. Yani borsa aslında banka gibidir. Arada bankayı çekip parayı doğrudan borsaya getiriyorsunuz. O borsadaki paranın yatırıma dönüşmesi, yatırım üretime dönüşmesi, üretimin de istihdam ve dolayısıyla istihdam ve bir şekilde gelire dönüşmesi lazım. Ve orada firmalar kazanması lazım. Çok kazanan firmanın hem temettü yönüyle hem de gelir yönüyle hem de yatırımlar yönüyle. Çünkü çok genç bir nüfus var Türkiye'de ve çok istekli bir nüfus var. Ben hocayım. Derslere girdiğim zaman ekonomi bölümünde çocukların o yüzündeki kırıntıları çok iyi görüyorum. Ama buraya fırsat sağlayacak şeylerden bir tanesi de aslında borsadır. 1987'de kuruldu Türkiye'de. Geç kuruldu, tamam. Çok da gelişmelerde çok çok iyi seviyedeyiz. Bu tip bazı böyle sıkıntılar, kesintiler olsa bile ama bence Türkiye'nin biraz da orta ve uzun dönemde bu borsanın hedefini veya amacını biraz daha dediğim gibi üretime, kâra ve oraya doğru gitmesi lazım. Hocam hiç mi yok? Tüpraş falan, Türk Hava Yolları elbette var. Ben bunlar olmadığı için değil ama biraz daha orada bence atılacak adımlar, daha böyle sağlam, güçlü bir sermaye piyasası ve borsamızın olmasına ihtiyaç vardır diye düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ederiz. Üzeyir Doğan'a döneceğim. Etkileri ne boyutta olur? Buna dair yorumunuz. Bakıyorum bugün borsanın 12.290 puandan kapandığını, yaklaşık 2,5 puan gerilediğini görüyoruz. Bu süreçten itibaren de bir gerileme var. Bu ne kadar daha devam eder? Beklentiniz ne yönde? Başka alanlarda da etkisini gösterir mi? Finansal piyasaları ya da alanları ne kadar etkiler, etkisi hangi boyutta olur? Buna dair de bir öngörünüz var mı efendim?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani biraz önce dedim ya, senkronizasyon çok önemli diye. Şimdi cuma günü aslında piyasalar fonlarla ilgili süreçte bazı hisse senetlerinde taban seyirleri devam ediyor. Exit'cek de, yani buradan kaçış yok. Çünkü olması gereken fiyatın 50 katı, 100 katı üstüne giden şirketler vardı. Bunlar taban taban giderek olması gereken fiyatlara gidecek. Yani bu borsada 12 bin yıllık karıyla işlem gören şirket vardı. Yani bir şirkete ortak oluyorsunuz, 12 bin yıllık karı sizin hisse fiyatınızı karşılıyor. Bu şirketin taban taban gitmesi ve bunun devam etmesi de kaçınılmaz. Buna benzer şirketler var. Yani onlar ayrı bir konu ama cuma günü piyasanın genelinde aslında bu fonlarla ilgili gelişmelerin ardından bir toparlanma emaresi vardı. Tam biz bunu konuşuyorduk ve piyasalar yavaş yavaş dengesini bulabilir mi diyorduk. Ve pazar günü çok enteresan olaylar yaşadık. Yani bu gerçekten incelenmesi ve araştırılması gereken bir süreç. Yani bir koordinasyonsuzluğun getirdiği, yapılan açıklamaların getirdiği bir panik atmosferi gördük. Yani o açıklamalar nereden çıktı, bunun üzerine düşünülmedi mi, işte diğer kurumların görüşü alınmadı mı vesaire mi? Biz bunları gördük ve neticesinde piyasa yeniden paniğe girdi. Daha da kötüye gidecek, işler daha da karışacak ve farklı bir tabloya gidecek diye. Şu anda piyasa ortamı yatıştırıcı bir tablo bekliyor. Yani ve burada işte oluşturulan bu yetkili kurulun açıklamaları çok önemli olacak. Yani bu gece gelecek kararlar, yani gelecek derken gelmesi muhtemelen kararlar biraz daha piyasanın önünü görmesini sağlayacak. Yani o açıdan kritik olacak. Nereye gidecek bu işin sonu? Süreç ne olacak? Şu anda yatırımcı, ben bu süreç başladığından beri, en başından beri şunu söylüyorum. İnsan bilmediğinden korkar. Yani şu anda piyasa aktörleri, oyuncuları, piyasadakiler ne olacağını bilmiyor. Bilmediği için de en kötü senaryoya göre kendini konumlandırıyor. Bu en kötü senaryo ne? Yarın benim hissesini aldığım şirketin de başına bir iş gelir mi? Yarın benim aldığım fonun da başına bir iş gelir mi? Yarın benim çalıştığım aracı kurumun portföy yönetiminin başına da bir iş gelir mi? Yani bunların hiçbirine kimse gelmez diyemiyor. Bunu diyemediği için de herkes buradan uzaklaşmaya gidiyor.
0: Peki.
1: Aracı kurumdan da uzaklaşıyor, portföy yönetim şirketinde uzaklaşıyor, hisseden de uzaklaşıyor.
0: Doğan, bir araya girmem gerekiyor. Lütfen devam edin ama MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de konuya dair, fon soruşturmasına dair bir açıklaması var. Aslında uzunca bir açıklama. O açıklamada bu yayın esnasında görebildiğim kadarıyla, arkadaşlarım da yine daha çarpıcı bir noktası varsa uyarırlar. Bu gelişmeler karşısında iki husus öne çıkmaktadır diye başladığı bir bölüm var. Orayı seslendirmek istiyorum. Sonrasında Profesör Doktor Zakir Avşar da bizlerle birlikte, ona da soracağım. Hocam hoş geldiniz bu arada. Şöyle diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Birincisi finansal piyasaların istikrarı. Devamı. İkincisi ise piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulmasıdır. Bir diğer husussa mağdur edilen özellikle küçük yatırımcıların bu ve benzeri bir durumla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır diyor. Yapılan açıklamalar bunları dikkate alan bir çerçevededir. Hal böyleyken Türkiye'nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve en önemlisi terörsüz Türkiye yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir. Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır ifadesini kullanıyor MHP lideri. Zakir Hocam, ilk yorumunuzu almak istiyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına dair, ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında özellikle sert sözler de vardı. Onları da yorumlamanızı isteyeceğim ama bu başlığa dair yorumlarınızla başlayalım dilerseniz, buyurun.
3: Tabii Sayın Bahçeli sağduyulu, duyarlı bir devlet adamı olarak meseleye ilişkin bir açıklama yaptı. Bu açıklama fevkalade önemli bir açıklama. Şu yönden önemli bir açıklama. Ortada evet finansal piyasalara yönelik olarak bir sıkıntılı vaziyet var. Ama o sıkıntılı vaziyet aşılmayacak bir vaziyet değil. Diğer taraftan da bu vaziyeti hükümete karşı kullanmak, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı aleyhine kullanmak isteyen bir kesim de var. Elbette ki bu kesim yolsuzlukla, yozlaşmayla malul bir kesim. Bunların sözlerinin milletimiz nezdinde bir ehemmiyeti yok. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bu konuyla ilgili olarak gerekli açıklamaları yaptı, gerekli tavrı aldı. Çok net bir şekilde de meseleye ilişkin olarak yaklaşımını ifade etti, kamuoyuyla paylaştı. Sayın Bahçeli'nin de burada vurgulamış olduğu gibi.
0: Hocam bu, yine araya girdim ama şimdi son bölümü özetlemiş bir şekilde, Bahçeli'nin açıklamalarında özetlenmiş bir şekilde başlık halinde yer alıyor. Dilerseniz çok kısa seslendireyim. Belki bundan sonra sizin de yorumlarınıza katkıda bulunur. Kısa kısa dört başlığa indirmiş MHP lideri Devlet Bahçeli. Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. İlk başlık. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. İkinci başlık. Bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya ve iftiraya

0: dönüşmesi önlenmelidir. Üçüncü başlık ve defaatle söylediğimiz gibi siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı. Kimse töhmet altında kalmamalı. Diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir diyor Devlet Bahçeli. Şöyle noktalıyor: Milliyetçi Hareket Partimizin hak ve hukukunu sonuna kadar korumaya kararlıdır. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye gerek bulunmamaktadır diye de noktalamış açıklamasını. Özetle aslında o uzun açıklamasını bu dört başlığa herhalde indirgeyebiliriz. Buyurun hocam, bir kez daha sözü size bırakayım.
1: Evet, tam da söylediğiniz gibi bu bir dört başlık içerisinde zaten hükümetin de yaklaşımını, Cumhur İttifakı'nın da yaklaşımını, ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nde duruşunu Sayın Devlet Bahçeli ifade etmiş oldu bu çerçeve içerisinde. Burada tabii önemli olan şey nedir? Burada bir güven duygusu içerisinde sermaye piyasası enstrümanlarına başvuran vatandaşlarımızın hakları kuşkusuz ki korunacaktır. Burada tabii ki spekülatörler varsa, manipülatörler varsa ve bu meseleyi suistimal edenler varsa bunlardan da kuşkusuz ki hesap sorulacaktır. Bunlar her kim olursa olsun, nereye uzanırsa işin ucu uzansın, mutlaka bunlarla ilgili tedbirler alınacaktır. Diğer taraftan da bu meselenin hükümeti yıpratmak veya Cumhur İttifakı'nı yıpratmak gibi bir gayeyle kullanılmasının da elbette ki çabası var. Bunu gözlemliyoruz. Bu konuda bir takım aşırı yorumları da, eleştirileri de, yaklaşımları da tabii ki hep beraber müşahede ediyoruz. Bunların dile getiren isimlere baktığımız zaman kimlerdi? Bunların kendilerinin aslında yapmış oldukları yolsuzluğu, yozlaşmayı perdelemek, örtbas etmek için çaba gösterenler olduğunu da bir yerde yine görüyoruz. Elbette ki iyi niyetli eleştiriler olacaktır, yaklaşımlar olacaktır. Bu konuyla ilgili elbette bizim de söyleyecek bir sözümüz yok. Burada tabii ki hükümet zaten tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın duruşu her şeyden evvel, ilk günden beri son derece açıktır. Ne demiştir? Bu işin arkasında, önünde, yanında, sağında, solunda her kim varsa sonuna kadar gidecek, bu iş aydınlatılacak, vatandaşımızın mağduriyeti mutlak surette giderilecektir demiştir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bunları ifade eden bir yaklaşımı ortaya koyduğu içindir ki şu anda bu fon meselesinin daha da büyütülerek bütün para piyasalarını istikrarsızlaştırma amacını taşıyanların da elinde patladığını da görmemiz lazım. Diğer taraftan da tabii ki bir tane Türkiye'miz var. Türkiye'mizi korumak hepimizin milli bir vazifesidir. Burada arınma çağrılarının mutlak surette elbette ki karşılık bulması lazımdır. Ama bu arınma fonla ilgili bir sınırlama içerisinde değil de genel olarak karşılaştığımız bütün durumlarla ilgili, bütün yolsuzluk ve yozlaşmayla ilgili esas gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fondaki arınma çok hızlı bir şekilde zaten tahakkuk etmekte. Burada herhangi bir kuşku duyulmayacak şekilde net bir tavır hükümet tarafından, Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konmakta. Mamafi daha evvelki kamuoyunu meşgul eden yolsuzluk, yozlaşma olaylarıyla ilgili beklenen arınmaya yönelik olarak Yeni Parti'den özellikle herhangi bir şekilde bir açılım ortaya konmamaktadır. Bu bakımdan da burada siyasetin öncelikle kendi tabii kapısının önünü temizlemesi, sonra da diğer taraflara bakmasına fayda var diye düşünüyorum. Sayın Bahçeli çok sağduyulu, güzel bir açıklama yapmıştır. Tam zamanında çok önemli bir dönem içerisinde tavrını ortaya koymuştur. Elbette ki ülkemizde siyasal istikrarsızlığı temin etmek ya da ekonomik istikrarsızlık üzerinden bir siyaset krizi oluşturmak isteyenlere fırsat vermeyeceğini de Cumhur İttifakı'nın sapasağlam yoluna devam ettiğini de göstermesi bakımından bu açıklamayı ben çok mühim buluyorum. Bunu da ifade etmek isterim.
0: Zakir Hocam, Başkan Erdoğan açıklamalarının ekonomi boyutunu değerlendirdi kıymetli ekonomistlerle, ama içerisinde kendi partisine yönelik de siyasi değerlendirmeler var. Müsaadenizle birkaç başlıkla onu seslendireyim, yorumlamak için sözü size bırakayım. Biraz evvelki açıklamalarında, yani genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı açıklamalardan alıntılıyorum. Başkan Erdoğan diyor ki, biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşırız ve yolumuza güçlenerek devam ederiz diyor. AK Parti adı gibi AK Parti'dir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o aklığa leke süremez. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla da işimiz olmaz diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yorulan, yüksünen varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlen.

0: veya haldeki durumu ne olursa olsun AK Parti bu konuda çok kararlı bir tavrı her zaman izlemiştir. İzlemeye de devam etmektedir. Bu fon soruşturması içerisinde de biliyorsunuz ki bir Sayın Genel Başkan Yardımcısının adı geçmiştir. Bu Genel Başkan Yardımcısı ile AK Parti hemen yollarını ayırmıştır. Sayın Genel Başkan Yardımcısı MYK'dan da MKYK üyeliğinden de istifa etmiştir. Elbette ki Sayın Genel Başkan Yardımcısını peşin peşin suçlu ilan etmek gibi bir derdimiz yoktur. Ama böyle bir iddia eğer husule gelmişse siyaseten burada yapılması gereken şey nedir? Kendisini aklayabileceği bir sistemin mutlak surette olmasıdır. Burada kamu vicdanında da en ufak bir pürüz kalmayacak şekilde de bu meseleye yaklaşması zaten ondan da beklenir. AK Parti böyle bir sorumluluk içerisinde hareket etmektedir. 11 milyondan fazla üyesi olan bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Gece gündüz arı gibi bütün Türkiye'de ilmek ilmek dokuyarak siyaset üreten insanlardan bahsediyoruz. Elbette ki bu insanların emeğini birkaç kişinin itirazıyla AK Parti'nin herhangi bir şekilde heder etmek gibi onlara onların yüzünü yere eğdirmek gibi bir duruşu, pozisyonu asla olamaz. Hiçbir zaman da olmamıştır. Doğal olarak da böyle bir yapı içerisinde şayet bu mesele başka bir mesele, başka bir zaman, başka bir şey. Kimin adı karışırsa karışsın AK Parti hiçbir şekilde onları savunmak gibi bir yola asla tevessül etmemiştir, girmemiştir. Mesela bizim arkadaşlarımız yapmaz gibi bir yaklaşım içerisinde asla olmamıştır. Bizim arkadaşlarımız anasının ak sütü gibi tertemizdir gibi bir ifadeyle hemen savunma pozisyonunu almamıştır. Hiçbir şekilde şöyle bir şeye de girmemiştir. Meydan meydan dolaşmak, mitingler yapmak, onları savunmak falan gibi bir noktada da asla olmamıştır. Ne demiştir? Eğer bir kusur varsa bu kusur bireysel, bu bireysel kusurunu, kabahatini, yanlışını kendisinin telafi etmesi gerekir. Eğer hukuk nezdinde bir bunun karşılığı olacaksa da bu karşılığı mutlaka verecektir. Bu bakımdan da AK Parti ülkemizde temiz siyasetin, namuslu, ahlaklı siyasetin, erdemli siyasetin, iffetli siyasetin merkezidir. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda hiçbir şekilde hiçbir taviz vermemektedir. Hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmamaktadır. Bakın her mevkide bu konudaki kararlılığını AK Parti her vesileyle ortaya koymaktadır. Siyaseten bulunmuş olduğu, gelmiş olduğu makam, mevki, bunu kullanmak suretiyle kişisel hırslarını, zenginlik arzularını tatmin etmeye uğraşanlar veya başka bir şekilde mal olan kişilerle ilgili AK Parti çok hızlı refleks vermektedir. Hızlı bir şekilde karar alma süreçlerini işletmektedir. Onlarla yolunu ayırmaktadır. Bu AK Parti'nin temel prensibidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın olaylara, siyasete yaklaşımı budur. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman neyi önemsemiştir? Temiz siyaseti önemsemiştir. Temiz siyaset ancak Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşır. Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılı dediğimiz zaman bunun elbette ki pek çok boyutu vardır. Bu boyutlarından birisi de siyasetin asla kirlenmemesi, kamusal kaynakların, imkanların, kamu gücünün, kamu kudretinin suistimal edilmemesidir. Burada bakın 455 bin vatandaşımızın mağduriyeti söz konusu fon meselesinde. Onun dışında da kıymetli ekonomist arkadaşlarım biraz evvel ifade etmiş oldukları gibi ekonominin diğer alanlarına sirayet etme istidadı da söz konusu. AK Parti bir taraftan bu konularda çok hızlı bir aksiyon alarak hem vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek hem de ekonomimizin bu işten tahrip olmasının önüne geçmek gibi bir vazifeyle zaten yükümlüdür. Ama diğer taraftan da AK Parti'nin millete karşı, tarihe karşı ve kendi 11 milyon üyesi karşı aynı zamanda da bütün aziz milletimize, dünyaya karşı bir borcu daha vardır. Temiz kalmak gibi bir borcu. AK Peki. Parti bütün bunların hepsini aynı anda gerçekleştirmektedir.
1: Peki. Zakir Hocam teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Ekonomist Levent Aydın'a teşekkür edelim. Onu uğurlayacağız. Sağ olun. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Yayınımıza katıldınız. Onu uğurladıktan sonra bir kıymetli konuğumuz daha olacak. Ekranlara da geldi. Okan Müderrisoğlu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Başkan Erdoğan açıklamalarını eminim siz de takip ettiniz. Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları var. O açıklamaları da seslendirmiştim az evvel ama bir nokta var. Az önce Zakir Hoca da belirtti. belirtmişti. Onun Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının içerisinde yer aldığı şekli AK Parti ile ilgili mekanizmalar tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, işimize bakar.

0: Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek herhangi bir teşebbüse göz yummadık, yummayacağız dedi. Muhalefete yönelik de bir ifadesi var. Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Sizin de Başkan Erdoğan açıklaması, MHP liderinin değerlendirmelerine yönelik yorumlarınız ne yönde olur? Buyurun.
1: Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması bir manifesto niteliğindeydi. Ana başlıklarını çok güzel özetledim. Ben de bunun içini dolduracak birkaç hususa işaret edeceğim. İkincisi Sayın Bahçeli'nin açıklaması tamamlayıcı ve aslında bize ufuk açıcı nitelikteydi. Şimdi birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Bu fon krizi denilen hadisenin ismini yeniden tanımlamamız lazım. İster buna fon olayı diyelim, ister fon skandalı diyelim ama kriz demek sistemin kilitlendiği ve işlemez hale geldiği durumu ifade ediyor. Bir defa bu terminolojiyi değiştirmekte fayda var. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler temaslarını takip eden gazeteciler arasındaydım. Turkuaz Medya olarak biz Sayın Cumhurbaşkanı'na bu fon hadisesiyle ilgili bir soru yönelttik ve Sayın Cumhurbaşkanı orada bugün de belirgin şekilde vurgulandığı gibi bir çerçeve çizdi. Aslında bu son derece hayırlı oldu. İkinci husus, bambaşka konuları bir araya getirerek ama bunun tesadüf olmadığını ve Allah'ın da bu memleketin ve bu milletin yüzüne baktığına ilişkin bir benzetme yapmak istiyorum. Tamamıyla bana ait. Bakın 17-25 Aralık 2013 tam 2014'teki yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yargı ve emniyet darbesi olarak planlanmıştı. Allah memleketin yüzüne baktı. Erken patladı o hadise. Dolayısıyla onunla mücadele etmek mümkün oldu. 15 Temmuz 2016'ya geliyorsunuz. Yine darbe tezgahının öne çekilmesiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşsiz iradesi ve bu milletin yüksek ferasetiyle ilk kez sokakta darbeye karşı direnen ve bütün demokrasi tarihine ve dünyaya örnek olan bir millet ve bu anlamda yine darbenin öne çekilmesine ilişkin süreç bu memleketin yüzüne bakıldığına ilişkin bir boyut. Ve bugünkü fon hadisesinin bu şekilde bana göre patlak vermesi de zaman ayarlı ve seçim ayarlı olabilecek bir skandalın Türkiye'deki siyasetin yönünü ve istikametini değiştirecek sonuçlar üretmesi de çok kuvvetle muhtemeldi. Bir tür benzetme yaparsak, müellifi ben değilim ama sahibinden daha sonra izin alırsam belirtmek isterim. Çünkü bence benzetme yine çok isabetliydi. Aslında bir tür 17-25 Aralık durumuyla karşı karşıya kaldık. Nedir o? Bu hadiseyi önce AK Parti ile ilişkilendirmek ki gereği yapılan bir örnekte var. Sonrası da bunu Cumhurbaşkanı'na, külliyeden Cumhurbaşkanı'na kadar uzatacak yeni bir zincir kurarak Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrarı ve önümüzde artık geri sayımın başladığı seçimi ve seçim ortamına ilişkin yepyeni bir durum yaratmakla ilgiliydi. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerek New York'ta çizdiği çerçeve, gerek kabine sonrası yaptığı açıklama, gerekse bugün manifesto nitelikli konuşması son derece önemli. Ona değineceğim. Ama Sayın Bahçeli'nin son derece isabetli birkaç vurgusunu ayrıca hatırlatmak lazım. Sen metnin tamamına ve orijinaline şu anda hakimsin. Ben hızlıca okudum. Öncelikle sürecin yönetimi, konunun ele alınış biçimi, tavizsizlik ve bu konudaki kararlılıktan duyulan memnuniyetle birlikte desteğimiz arkasında diyor. Bu önemli. İki, bu fon hadisesi üzerinden yaratılmak istenen bir ekonomik ve toplumsal kutuplaşma şeklinde. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinden ceryan eden yolsuzluk zinciri ve bugün açık itiraflarla artık geri dönülemez noktaya gelen tablo karşısında başka bir enstrümana dört elle sarılarak bir tür revanşizm üretmeye çalışılıyor. Bu da toplumu karşı karşıya getirmek ve herkesin birbirine atak yaptığı, birbirine ateş ettiği hadise oluşturmak isteniyordu. Bunun Okan toplumsal başka sonuçları da olabilirdi.
0: Sizin söylediklerinizi tam metinden aktarayım müsaade ederseniz. Daha sağlıklı olur. MHP lideri Devlet Bahçeli aynen şöyle ifade ediyor. Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir diyor MHP lideri. Bu olayın, burası önemli sanırım, bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesi önlenmelidir. Sizce de bir saldırı mı bu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ifadelerinde de hadi oradan ifadesiyle vücut bulmuştu bu cümleler. MHP lideri Devlet Bahçeli de bunu söylüyor. Bu başlığa dair de siz ifade etmiştiniz. Ben de tam cümleleri izleyicilerimizin

0: bize paylaştım. Lütfen devam et.
1: Çok kıymetli. Ben de senden rica etmiştim. Sen tamamına hakimsin, ben hızlıca okudum diye. Çok isabetli oldu. Çünkü bunların zihinlerde karşılık bulup ölçülüp tartılması lazım. Neden? Çünkü bir kontratak söz konusuydu. Yani bu hadise patladığında hemen bunun üzerinden ciddi bir şekilde organize bir faaliyet yürütüldüğüne tanık olduk. Elbette ortada hesaplaşılması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın temizlenmesi gerektiğini vurguladığı bir tablo var. Bu tablonun içinde nefsine yenik düşen dahil olmak üzere biz vedalaşır, daha da güçlenerek yolumuza devam ederiz sözü önemli. İşte AK Parti yaklaşımı ve Erdoğan manifestosuyla CHP zihniyeti arasındaki temel kod farkı burada ortaya çıkıyor. Bir tarafta bu hadise siyasidir diyerek açık yolsuzluğa, açık itiraflara ve açık etkin pişmanlık beyanlarına, somut belgelere ve buna dayalı ortaya çıkan hukuki tabloya net bir yorum getirmek yerine bütünüyle bu yolsuzluğa, bu bulaşıklığa sahip çıkma biçimiyle ortada bir yanlış varsa, bu yanlışa kim bulaştıysa bunun gereği yapılır ve burada tavizsiz gideriz diyen iki ayrı duruş arasındaki fark. Elbette bu fon hadisesinin çok farklı ekonomik yönleri de var. Ama sadece yapılan değerlendirmelerden kritik bir bilgiyi paylaşmak isterim. 455.758 vatandaşı, yatırımcı ya da tasarruf sahibini ilgilendirdiği bu söylenen. Bunların içinde tabii profesyonel iş çevrenler de var kuşkusuz, ama 1 milyon liraya kadar olan yatırımların hemen ödenebilmesine ilişkin bir mekanizma kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. En azından buna ilişkin bir analiz yapılmış vaziyette. Bu ne demek? 330 bin yatırımcının bu problemden arındırılması, bu problemden başının hani ağrımadan çıkarılması demek. Bu aslında iyi niyetli, meraklı, belki finansal okuryazarlığı yeterli olmadığı için, belki macera için, belki birisinden duyduğu için, belki arabasını satarak, belki işte altın kazandırmıyor, döviz kazandırmıyor, TL kazandırmıyor, dur ben burada şansımı deneyeyim diyerek vesaire vesaire farklı faktörlerle bu sürecin içinde yatırımcı olarak bulunan 330 bin vatandaşın probleminin 1 milyon liraya kadar ödeme yapılması halinde çözüleceğini gösteriyor ki bu bence son derece önemli. Bunun üstündeki tutarların bir suçlama veya olağan şüpheli yaratmadan daha profesyonelce hareket edildiğine ilişkin bir marjı da açık bırakmamız gerekiyor. Yani burada aslında paradan para kazanmayı, kar hırsını profesyonelce kullanan yatırımcılar olabileceği gibi burada ortaya çıkan mali tablodan bunun sürdürülemezliğini görerek ama belli bir ana kadar risk alıp tatlı, haksız kazanç elde edenler de kuşkusuz var ve bunların da ayıklanması lazım. O yüzden 16 Eylül'e kadar verilen emirlerin ya da işlemlerin tasfiye masasına dahil edilecek olması, yani elde edilecek her türlü mal veya maddi karşılığın oluşturulacak tazminat fonunda bulundurulması ve hak sahiplerine eşit ya da payları oranında dağıtılması işin bir tarafı, ama 16 Eylül'den sonra işlem yapanlar için ise tasfiye masasında iş bittikten sonra kalan tutar varsa o tutarın artık kalır mı bilmiyorum dağıtılacak olması aslında hangi tarihin esas alındığı noktasını çok önemli kılıyor. Ayrıca savcılık Temmuz ayından bu yana yapılan işlemleri ve özellikle de büyük montanlı, yani büyük miktarlı ve olağanüstü işlemleri de yakın mercek altına almış durumda. Burada aslında daha önce TMSF'ye verilen yetkiyi sermaye piyasalarına da, kurula da vermek lazım. Nedir o yetki? Kardeşim, ispat külfeti sende olmalı. Yani burada yaptığın yatırımda elde ettiğin bu olağanüstü kazancın, tamam, profesyonel yatırımcı kimliğiyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğini, burada haksız bir servet edinimi olup olmadığını sen izah et. Yani bunu ben devlet olarak ispatlamak durumunda değilim. Çünkü bir şirketin değeri %100, %1000, %4000 gibi akıl almaz şekillerde artarken sen bu kervana katılmışsan, buradan elde ettiğin kazancın meşru, makul ve piyasa şartlarıyla uyumlu olup olmadığını sen izah et. Aksi takdirde bu kazançlarını, ana para dışındaki haksız gözüken kazançlarını ben tazminat fonuna aktarırım. ve yatırımcıların, hakiki yatırımcıların zararının karşılanması için inisiyatif alırım. Bunu yasal bir zemine oturturum ve yürür giderim. Bu hususu önemsiyorum. Belki de bu konuda bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. İkincisi, Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmesi. Devlet Denetleme Kurulu elbette bir soruşturma makamı değil. Yani gözaltılar, tutuklamalar, yürüyen soruşturmalar zaten savcılığın yetkisi, inisiyatifi doğrultusunda adli bağlamda devam ediyor. Peki Devlet Denetleme Kurulu ne yapacak? Devlet Denetleme Kurulu bu sistemin bir uyarı mekanizması var mıydı? Bunu kişilerin inisiyatiflerine bırakmadan çalıştırmak mümkün müydü? Kişisel olarak, yani kurumların yöneticileri ve heyet olarak görülen problemlere ne zaman nasıl müdahale edildi? Sözlü müdahale mi edildi? Yazılı müdahale mi edildi? Bunun ötesinde eldeki yetki kullanıldı mı? Ne kadar kullanıldı? Kullanılmasına engel teşkil eden mevzuat boşlukları var mıydı? Gibi sistemik bir risk analizi ortaya çıkaracak. Yani buna hakiki anlamda bir check-up, bir sağlık raporu, bir tomografi denilebilir. Dolayısıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun yapacağı iş burada suçlamaya esas bir süreç yönetimi, yani bir tür savcılık fonksiyonu değil. Ama onu aratmayacak şekilde bu mevzuattaki eksiklikler, varsa boşluklar, bunların kullanım ya da istismar edilme biçimleriyle buradaki yetkinin ne kadar, ne zaman, nasıl kullanıldığı veya niye kullanılmadığı, ne kadar kullanıldı veya ne kadar kullanılamadığı dahil olmak üzere fotoğrafı çekmek ve burada olabildiğince idari inisiyatifi, kişisel inisiyatifi ya da yönetici kararını somut verilere bağlayarak onların bu anlamdaki tercihlerini veya takdir yetkilerini de minimuma indirmek. Yani bir fonda değer artışı diyelim ki %300'ü bulduysa, sistemin kırmızı ışık yakıp dur kardeşim orada demesi, kurumun da otomatik harekete geçmesi lazım. Ama %300'ü gitmiş, uyarıyorsun, bak yanlış yapıyorsun diyorsun, sözlü bir uyarı. %400'e 500'e gidiyor, burada başka problemler var diyorsunuz. Bir denetim elemanı gönderiyorsunuz. Onlar biz düzelteceğiz, bize biraz zaman verin filan diyor. İş böyle çetrefilli hale geliyor. Ondan sonra da 455 bin yatırımcının, ama en azından bunların içinde 1 milyon ve altında tasarruf olan, yani yaklaşık 335 bin yatırımcının kaderini ve hayatını etkiliyor. Bunların içinde arabasını satan var, evini satan var, borç alan var. Bizde yani finansal okuryazarlık konusu çok önemli tabii. Bu konuda daha da fazla gayret sarf etmek de gerekiyor. Ama eşten dosttan duyan, tavsiyeyle, merak ederek, oradan kazanamadım, buradan kazanalım, kısa vadede kazanalım, kar hırsı, aşırı kar hırsı, son anda vagona binme, böyle farklı davranış kalıpları da var, gerçekçi olalım. Bunların da ders ve ibret olması da lazım. Maalesef nasihat ve musibet dengesinde biz nasihati değil, musibeti ve maliyeti esas alarak maliyette öğrenen bir toplumuz. Umarım hani burada bir davranış değişikliğine Devlet Denetleme Kurulu'nun inisiyatifi büyük bir katkı sağlar ve bu konuda idari ve yasal adımların atılmasının bir çerçevesini çizer ve nihayet Cumhurbaşkanı Yardımcısı ki Sayın Cevdet Yılmaz, yani Devlet Planlama Teşkilatı müktesebatı dahil olmak üzere Kalkınma Bakanlığı'nı da eklediğimiz süreçte hem siyaseti, hem ekonomiyi, hem piyasayı gayet iyi bilen, o nedenle bu fon tasfiyesi sürecinin yönetiminde koordinasyonu etkin sağlayacak, doğru, şeffaf, açık bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması dahil olmak üzere kurumların ilk etapta, özür diliyorum ama, başı kesik tavuk gibi nereye nasıl gideceğini ve ne açıklama yapacağını bilemediği, bugün yaptığı açıklamayı yarın değiştirdiği bir karmaşa ve güvensizlik ortamını yeniden güven halkasının içine alacak bir pozisyon sergileyeceğini ve bu anlamda hem süreç yönetimi hem kamuoyuyla iletişim bağlamında da önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tarz bir koordinasyon mekanizmasını kurması ve doğrudan ekonomiyi çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanı yardımcısını görevlendirmesi de yine süreç yönetimi bakımından son derece hayırlı oldu. Yani işin siyasi yönetim tarzı itibariyle AK Parti'ye ve kamuoyuna denk düşen kısmında Sayın Cumhurbaşkanı çok açık bir şekilde bir manifesto yazdı. İşin hukuki kısmı ve adli kısmı zaten süreç olarak yürüyor. İşin ekonomik ve kurumsal kısmına ilişkin olarak Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi ve nihayet Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı ve yürüyen bu süreçte oluşturulmaya çalışılan algı, toplumsal ve ekonomik kutuplaşma ve ekonominin geleceğine ilişkin tereddüt oluşturmaya dönük bütün oyunu ve kurguyu gördüklerini ve bunu bozacaklarına ilişkin veya bunu çağrıştıran açıklamaları da tüm resmi tamamlayan bir boyut oluşturdu. Bir nefeste konuştum, siz de fırsat verdiniz, teşekkür ediyorum.
2: İşte
0: teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok az bir sürem kaldı. İki değerli konuğuma da kısa kısa iki sorum olacak. Önce Üzeyir Doğan'a özellikle Okan Müderrisoğlu'nun paylaştığı 1 milyon ve altındaki isimler 330 bine yakın bir kişi olduğu, yatırımcı olduğu ifadesi ne dersiniz? Bu adımlar kısa vadede bu yaraya en azından pansuman olur mu? Çok kısa bir yorum alayım. Son sözü de Zakir Hocam'a bırakacağım.
2: Yani şöyle, ben süreç başladığından beri hep şunu ifade ettim. Yani mağduriyet sayısını azaltıcı tedbirlerin ivedilikle alınması lazım. Yani bu yangının büyümemesi adına, hani mutfakta çıkan yangının diğer odalara, diğer dairelere, diğer katlara, diğer binalara sıçramaması adına bir taraftan da mağduriyet sayısını azaltıcı tedbirlerin gelmesi lazım. Bu açıdan önemli olacaktır ama 1 milyon sınırının da burada tartışma yaratacağını da kabul etmek lazım. 1 milyon dediğiniz zaman 1 milyon 1 lirası olan bu havuzun dışında kalacak. Yani o açıdan burada herkese eşit davranabilmek gerçekten zor. Ama en azından belli meblaların, belli oranların ilk etapta tavsiye edilmesinde fayda var. Yani biz yatırımcı profilini de çok iyi biliyoruz. Yani bizim sermaye piyasalarımızda, hisse senetleri yatırımcısı tarafında da, fon yatırımcısı tarafında da böyle herkesin milyon milyon paraları yok. Bizim yatırımcımız daha çok küçük yatırımcı ve belli bir kesim, %1'i aşmayacak bir rakam. Gerçi Türkiye'nin birçok alanda %1, %5 ve sonrası gibi bir tasnif yapabilmek mümkün. Bunu yatırımcı tarafında da yapıyoruz. %1 zaten en büyükler. %1 ile 5 arasında hani belli bir meblağ olabilecek, dişe dokunur kaydı olanlar, %5'in üstündekiler çok küçük yatırımcılar. Yani bunun fonda da aksi olduğunu düşünmüyorum ben de. Yani 300-350 bin civarı tahmin ediyorduk biz de. 1 milyonun altında olabilecek yatırımcı sayısını. Kaldı ki bu ortalaması da belki 500 bin liranın altındadır. Yani bunu da göz önünde bulundurduğumuzda aslında 500 bin ortalamayla deseniz, yaklaşık 350 bin kişi deseniz, 300 yani 175 milyar TL gibi bir kaynağa ihtiyaç var yine bu süreçte.
0: Peki.
2: Yani bu açıdan baktığımızda önemli bir rakam, yine az bir rakam değil. Ama bu yatırımcı mağduriyetlerini sayıyı azaltmak, geri kalanın da sürecini kolaylaştırmak açısından önemli bir adım olur kanaatindeyim.
0: Peki, son sözü Zakir Hoca'ya bırakacağım. Hocam, özellikle zamanlaması ve sürece dair MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bir saldırı olduğuna dair eleştirileri vardı. Özellikle muhalefet cephesinden gelen açıklamaların, sizin de bu başlığa dair yorumlarınızla noktayı koyayım. Son iki dakikam.
3: Tabii burada bir kampanyaya dönüştürülmesine asla hükümetle müsaade etmedi. Cumhur İttifakı içerisinde Sayın Devlet Bahçeli bu sağduyuyla, açıklamayla duruşunu ortaya koymuş oldu. Çünkü burada beklenti neydi? Beklenti şuydu. Bu ekonomide büyük bir krize gitmek, bu ekonomide krizle hareketle de bir siyasal kriz oluşturmak. Okan Bey'in çok güzel izah etmiş olduğu gibi böyle bir beklentinin önüne bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız geçmiş oldu. Çünkü niye? Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde AK Parti'nin prensiplerinden taviz vermeyeceğini burada da bir kez daha gösterdi. Yani her kim olur olsun dedi. Bir örnekte tabii burada ortaya çıktı. Bu kararlılığı göstermek bakımından hiçbir şekilde hiçbir tavizin verilmeyeceği bu şekilde kamuoyu tarafından da görülmüş oldu. Şimdi bizim beklentimiz nedir bu hadiseden hareketle? Temiz toplumun diğer siyasi partiler tarafından da yine temiz siyasetin pratiklerinin siyasetimize yansımasıdır. Muhalefetimize de bu konuda bir rehberlik edecek örnek olay bir kez daha ortaya çıkmış. Büyük bir olay ortaya çıkmıştır. Muhalefetin de bu konuda arınma söylemlerini kuvveden fiile çıkarması lazım. Pratize etmesi lazım. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş orada kalanlar açısından söylemiyorum. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip yeni partiye geçenler açısından da bunu ifade ediyorum. Diğer siyasi partiler açısından da bunu ifade ediyorum. Bu temiz topluma hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'nin ihtiyacı var. Doğal olarak da siyasi partiler hiç kimse için bir arınmadan korunma şemsiyesi olamaz, olmamalıdır.
0: Peki.
3: AK Parti'nin şurada sergilemiş olduğu tavrı diğer partilerden de bekliyoruz.
0: Profesör Doktor Zakir Avşar Hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Okan Müderrisoğlu, çok sağ olun yayınımıza katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Ekonomist Üzeyir Doğan bizlerle birlikteydi, onun görüşlerini de paylaştık, sağ olsunlar. Yorumlarıyla birlikte yayınımızdaydılar. Başkan Erdoğan'ın o önemli açıklamalarını değerlendirdiler. Şimdi çok kısa bir ara için sizlerden müsaade istiyorum. Aranın ardından yeniden buradayız.
4: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye, COP31 başkanlığı kapsamında açıkladığı elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar %35'e çıkarma hedefi doğrultusunda Antalya'da elektrifikasyona yönelik uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Halkbank'ın katkılarıyla
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
15: Benim bankam iş bankası.
16: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
17: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
18: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
19: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: taksi.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye,

0: enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Bir reklam. A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
9: Reklam. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
17: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
18: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
7: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Akşam Ajansı Aranın Ardından devam ediyor. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Daha fazla ayrıntı için sözü telefon hattımızdaki muhabir arkadaşımıza Ahmet Nazif Vural'a bırakalım. Ahmet Nazif, kolaylıklar diyelim. Notların için lütfen izleyicilerimizle o bilgileri paylaş. Sözü sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Fatma Betül Sayan Kaya, eski bakan, kendisi bu son soruşturması kapsamında daha önce ismi birkaç defa geçmiş ve bu ismin üzerinde kendisinin yaptığı açıklamayla AK Parti'den istifa ettiğini belirtmişti ve bu istifanın ardından geçen süre zarfı içerisinde de yine AK Parti kanadından açıklamalar gelmişti. Bu konu kapsamında son soruşturmasının kimsenin de ne tarafta olduğu bakılmaksızın titizlikle inceleneceği hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de aynı zamanda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından dile getirilmiştir ve bu kapsamda da eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kurumlara müzakere yazısı yollandığı bilgisi elimizde, yani mal varlıkların dondurulduğu yönünde bir bilgi söz konusu. Bu bilgi bize devamında ne getirecek, onlardan bahsedelim. Son soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında an itibariyle 56 kişi tutuklandı ve yine sermaye piyasaları konusunda bıraktığımız gün içerisinde 30'dan fazla farklı kişiye ve fona bir fırsat yurtuna bulunmuşsunuz. Ve hatta bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan bıraktığı saatin içerisinde ekonomik kurulu düzenlemiş ve bu kurulda ekonomiyle alakalı, özellikle bu son soruşturmasıyla alakalı gelen sürece dair söz sahibi kişilerle bir toplantı gerçekleştirmiş ve ardından bir hesabı olmuştu Başkan Erdoğan'ın ve arasından geçen kısa bir süre ardından da Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmuş olduğu bilgisini de aktarmış olalım. Bunlar elbette bir silsile halinde, önümüzdeki süreçte de bu konuyla alakalı ne olacağını takip ediyor olacağız diyelim.
0: Peki. Ahmet Nazif'e teşekkür edelim. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. Gaziantep'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Araçtan indirilen sürücü çevredekilerce darp edildi.
2: Meydan kavgası çıktı. Aracıyla kalabalığın arasına daldı. Görüntüler Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kayda geçti. Vatan Mahallesi'nde iki aile arasında tartışma çıktı. Gerilim her saniye büyüdü. Tartışma meydan kavgasına dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Kavganın en dehşet verici anı ise bir hafif ticari aracın sokak arasına girmesiyle yaşandı. Sürücü kavganın ortasına aracıyla daldı. Çok sayıda kişiye çarptı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler sürücüyü araçtan indirerek darp etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle müdahale etti.
0: Konya'da özel engelli bakım merkezinde bir hasta bakıcının 3 zihinsel engelli bireyi etkinlik odasına kilitlemesi dehşetine neden oldu. 3 zihinsel engelliden ikisi diğerini darp ederek ağır yaraladı.
2: 3 zihinsel engelli odaya kilitlendi. Dehşet dolu anlar yaşandı. Olay 2 Haziran'da Konya'nın Karatay ilçesindeki özel bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşandı. Hasta bakıcı 3 zihinsel engelli bireyi etkinlik odasına kilitledi. Engellilerden biri 57 yaşındaki Ahmet İsmail Genç'in gözlerine defalarca parmağını sokarak yaraladı. Diğer engelli de bazı bölgelerine baskı uygulayarak genci darp etti. Dehşet yaklaşık 2 saat sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çığlıklara ve kapının tekmelenmesine rağmen personel uzun süre odaya girmedi. Saatler sonra içeri giren personel genci kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldırılan mağdurun gözlerinde ağır doku bozulması ve kanamalar tespit edildi.
3: Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında bakım merkezi müdürü ve hasta bakıcının da içinde olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süresi sonrasında hasta bakıcı tutuklandı. Fakat kovuşturma aşamasında hasta bakıcı tahliye edildi.
2: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
4: Futbolda hakemler dosyası açıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltında. Peki suçlamalar neler? Soruşturma nerelere uzanabilir? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
0: Bir saati geride bıraktık Akşam Ajansı'nda. Yeni saatte başlayacağız. Peki yeni saatte hangi başlıklar ekranlarınızda olacak? Dilerseniz kısaca önce hatırlayalım. MK Başkanı gözaltında. Birazdan detayları ekranlara getireceğiz. Özellikle hakemlik kurumuyla ilgili çok büyük tartışmalar vardı. O tartışmaların ışığında bu soruşturma nereye uzanacak? Merakla bekleniyor. Ayrıntıları ekranlarınıza getireceğiz. Ve külliyede fon gündemli bir zirve gerçekleşti. O zirveden Başkan Erdoğan ayrıldı. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında çok önemli açıklamalar yaptık. O açıklamaları geride bıraktığımız saatte konuklarımızla değerlendirdik ama başka başlıklar da var. Onları ekranlarınıza getireceğiz sıcak gelişmelerle birlikte. Ve havanın gündemine dair notlar, özellikle İstanbul'da şiddetli yağış etkili ama sadece İstanbul'da değil. Birçok ili de sağanak yağış vurmuş durumda. İstanbul'da havanın notlarına bakacağız. Türkiye'de yağışın son durumunu ekranlarınıza getireceğiz. Ne kadar devam edeceğiz? Bunların hepsi yeni saatte paylaşacağımız başlıklar arasında. Ama yeni saatin en sıcak gelişmesi şüphesiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları. Genişletilmiş il başkanları toplantısında teşkilatıyla bir araya geldi Başkan Erdoğan. Fon soruşturmasına dair çok net mesajları vardı. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza öyle devam ederiz. Kimse AK Parti'ye leke süremez dedi. Cumhurbaşkanı soruşturmaya ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'nun da devrede olduğunu söyledi. Ayrıca fon

0: tasfiye sürecinin de kurul tarafından yönetileceğini açıkladı.
1: Sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum.
2: Sözlerine böyle başladı. Genişletilmiş il başkanları toplantısına bu mesajları damgasını vurdu.
1: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.
2: Sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Aramızda farklı niyetlerle hareket edenler oldu diye devam etti sözlerine ve dakikalarca ayakta alkışlandı.
1: Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
2: Tam o anda AK Parti ile özdeşleşen bizimkisi bir aşk hikayesi çalmaya başladı.
1: AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
2: Erdoğan fon kriziyle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
1: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk.
2: Ve muhalefet.
1: En hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar.
2: İl başkanları toplantısında 5'i CHP'den olmak üzere 9 belediye daha AK Parti'ye katıldı. İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Balıkesir Marmara, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Türkoğlu, Elazığ Polu ve Sivas Koyulhisar belediyeleri AK Parti'ye geçti. İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti rozetini takmasıyla Çiğli'de 27 yıllık CHP dönemi sona ermiş oldu.
0: Gelişmeleri değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Önemli gelişmeler var. Fon soruşturmasına dair yeni tutuklamalar, onlardan ilki. 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklama

0: Piyasa ise 56'ya yükseldi. Sermaye kuruluysa Tera Finansal Yatırımlar Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 24 kişinin lisansları iptal edildi. 2 yıl işlem yasağı getirildi. Soruşturmada büyük para çıkışları da mercek altında. İşte son 24 saatte yaşanan o baş döndürücü trafiğin detayları.
1: Fon soruşturması derinleşti. Yeni gözaltı kararlarını tutuklama haberleri takip etti. Cezaevine gönderilenlerin sayısı 56'ya ulaştı. Dev para transferleriyle ilgili SPK'dan yeni suç duyurusu talepleri geldi. Son incelemenin merkezine Tera Holding'e ait işlemler yerleşti. Sermaye Piyasası Kurulu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu üyeleri Emir Münir Sarp Yener, Kerem Alkin, Emre Alkin ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Bu 37 kişiyle birlikte Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi'ne 2 yıl süreyle işlem yasağı da konuldu. 24 kişinin ise sermaye piyasası lisansları ve yetki belgeleri iptal edildi.
2: Sermaye Piyasası Kurulu hakkında suç duyurusu kararı verilen o kişiler için bir de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma imkanı tanıdım. Yani o kişiler kurul kararından itibaren 15 gün içerisinde hem ödeme yapmalı hem de belgeleri yetkililere teslim etmeli.
1: Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin ödeyeceği tutarda belli, elde ettikleri paranın iki katını ödemeleri gerekecek.
2: Fon soruşturmasında 1 Temmuz ile 16 Eylül arasındaki para çıkışları mercek altında. Başsavcılık öncelikle balina olarak adlandırılan yüksek tutar yapılan para çıkışlarını incelemeye başladı. Bu para nereye gitti? Kimin hesabından çıktı? Yani paranın izi detaylı olarak araştırılıyor.
1: Yeni tutuklama kararları da var. Pusula Otomotiv Kiralama Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Tera Holding çalışanı Kerem Lafçı, Katılım Evim Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan, Tera Holding çalışanı Cem Gürkan Alpay ve MİEM Yapı Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf tutuklandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'la ilgili yeni iddialar da gündemde. Yarız'ın başsavcılığın 19 Ağustos'ta SPK'ya gönderdiği gizli yazının kendisine ulaşmasının ardından yaklaşık 970 milyon liralık para transferi gerçekleştirdiği bilgisi var. Hatta Yarız'ın Göcek'te bulunan Pusula isimli teknesinin gece saatlerinde Rodos'a götürüldüğü iddiası da soruşturma dosyasında.
2: Bir diğer önemli gelişme ise Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında. Melis Sandal iddiaya göre fon soruşturmasından önce 11 milyardan fazla parasını çekti ve Dubai'ye gitti. Ve yine iddia şu ki Dubai'de oturum izni almak için başvuruda bulundu.
1: Ve gözler şimdi mağdur yatırımcıların en çok merak ettiği soruda. Tasfiye sürecine giren fonlardaki yatırımcıların paraları nasıl ödenecek?
3: Sonuç itibariyle devlette her şeyin kayıtları var. Bu kadar büyük para buharlaşmaz. Devletimiz gidecek, o paralar kimlere gittiyse onları tek tek bulacak, geri getirecek. Ondan sonra da o paralar bir havuzda toplanacak. O havuzda toplandıktan sonra da bu paraya para yatıranların parası yavaş yavaş peyderpey ödenecek.
4: Altın dün bir ilke imza atarak son 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcının gözü fiyatlarda, altınsa cuma gününe odaklandı. Güvenli limanda düşüş sonrası yükseliş mi geliyor? Ayrıntılar birazdan akşam ajansında.
0: Günün en sıcak gelişmesi Merkez Hakem Komitesi ile ilgili alınan karar. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Konuya dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir açıklaması var. Hızlıca onu ekranlarınıza getireceğim. Uzunca bir açıklama. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol, adil oyun anlayışını güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir diye başlıyor. Bununla beraber yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgelerse kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurulu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir diyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bu soruşturmaya dair elinden gelenin hepsini yaptığını belirtiyor. Netice itibariyle TFF Yönetim Kurulu göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor.

0: Türkiye Futbol Federasyonu olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Kamuoyunun devam eden adli süreci ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemli rica ediyoruz dedi Türkiye Futbol Federasyonu. Yani bu soruşturmaya dair elimizden gelen her noktayı, hatta bazı noktalarda biz suç duyurusunda bulunduk dedi Türkiye Futbol Federasyonu. Peki o soruşturma kapsamında neler var? Çok çarpıcı mesajlaşmalar var. Birazdan notlar, ayrıntılar ekranlarınızda olacak haberimizde ama onlardan bazılarını ekranlara getirelim. Başkanım günaydın, soruları atacaktın. Kosif'ten istedim, bir daha isteyeyim hocam, günaydın. Başkanım günaydın, soruları atacaktın. Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi. Bu sorular dedi, hakemlikle ilgili yapılan sınava dair sorular. İddia o ki usulsüzlük yapıldı. Yine sayın hocam soru atacaktın, iki hafta oldu ifadesiyle soruların bazı isimlere daha önce atıldığı iddiası güçleniyor. Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin. Diğer üçü de bunun tayfası. Mobbingle ilgili iddialar da vardı. O iddialarda bu yazışmalarla delillendiriliyor konuşulan bu dosyadaki başlıklar içerisinde. Yine yönetim kurulumuzun aldığı kararla yaş haddinden dolayı TFF'de faal olamayacağı için buna bağlı olarak genel merkez tüzüğümüz gereği ve genel merkez hukuk birimiyle yapılan görüşme sonrası denetleme kurulu üyesi Mehmet Çaylak'ın görevi sonlandırılmıştır. Yerine denetleme kurulu yedekler sıralamasında birinci sırada yer alan Sayın Mustafa Uçar hocamız asil denetleme kurulu üyesi olmuştur. Denetleme kurulu ilk toplantısında başkanı seçip göreve devam edecektir. Bunlar soruşturma dosyasına yansıyan konuşmalar. Peki gün boyu neler yaşandı? Bir kez daha hatırlatalım gelişmeleri ayrıntılarıyla. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı. İddialar büyük. Ekranlara da taşıdım. Mobbing, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltında. Sadece Ferhat Gündoğdu da yok operasyonda. Türk futbolunu yakından ilgilendiren üst kademeden toplam 7 kişi gözaltında. Peki iddialar neler? Detayları ne? İşte yanıt.
1: Hakikaten bu sabah ile itibaren zaten sıkıntıda olan Türk hakemliği bence boyut atladı.
2: Sahte sınav kağıtlarından koşamayan hakeme torpilli derecelere, sahte fişlerle usulsüz para trafiğinden mobbinge, Türk futbol tarihi en büyük hakem operasyonuyla sarsıldı. Merkez Hakem Kurulu ve yöneticileri başta olmak üzere birçok isim gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu'nun asli görevi sahadaki adaleti sağlayacak olan hakemleri atamak. Ama iddialar doğruysa Merkez Hakem Kurulu daha kendi bünyesindeki adalet sağlayamıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski başkan vekili Ahmet Şahin, eski üye ve eski hakem Yunus Yıldırım, mevcut MHK üyesi Sebahattin Şahin, Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve derneğin İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltı kararı verilen isimler.
1: Ben de aslında şu anda da Futbol Federasyonu'nun bir dakika bile vakti yok bence Ferhat Gündoğdu ve ekibini görevden almak için diyormuş.
2: Operasyon eski hakem Ali Tuna'nın yaptığı şikayetle başladı. Başından geçenleri ATV Haber'e anlatan Tuna geçtiğimiz yıl mazeret sınavına girdi. Ama sınav sonucu beklediğinden çok düşük geldi ve sınavdan kaldığını öğrendi. Sınav kağıdını istediğinde ise yazının kendisine ait olmadığını gördü ve şikayet etti. Ardından MHK'ya farklı konulardan şikayetler peş peşe geldi.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Dokunulmaz mı kardeşim burada? Neler geldi, neler geçti?
4: İnancım tam bu sürecin sonuna kadar devam edeceğinden, Sayın Adalet Bakanımızın bu konuda kararlı adımlar attığını hepimiz gördük. Sayın savcılarımızın kararlı adımlar attığını hepimiz gördük.
2: Peki suçlamalar ne? Gözaltına alınan kişiler hakkında objektif ve gerekçeli karar olmaksızın bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, bazılarına ayrıcalıklı davrandıkları, hakem puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri suçlamaları yöneltiliyor.
1: Hani bir hakemin ben araştırma yaptım. Mesela yine Ozan Ergün 12. maçında derbi aldı. Baktım ne Collina ne Marcus Merck ne Urs Meyer, hiçbiri 12. maçında derbi alamamış.
2: Bu suçlamalara yönelik bazı mesajlaşmalar da ortaya çıktı. Yazışmalarda bir kişi Ferdi Karadoruk'tan sınav sorularını istemiş, o da kabul etmiş.
1: Bunlar saçma sapan yazışmalar. Bir kere onu söyleyeyim. Neden böyle? Şimdi muhtemelen dernek seçimleriyle alakalı bir...

0: kişi olursa olsun, hangi kurumun başında olursa olsun bunların üzerine gidilmeli.
1: Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada detay vermedi, sürecin takip edildiğini duyurdu.
2: Ve ekonomi cephesinde yaşananlar, hatırlayacaksınız, fon soruşturmasıyla birlikte borsada ciddi bir düşüş yaşanıyor ama dünyadaki yaşananlardan dolayı özellikle İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir barış teklifi, Trump'ın bunu reddettiğini açıklamasıyla birlikte Amerika'daki olası faiz arttırımı, Fed'in önümüzdeki günlerde olası faiz arttırımı ile birlikte altında çok ciddi geri çekilmeler oldu. Hemen bakalım günün altın rakamlarına. 6530 lira seviyesinde gram altın, Cumhuriyet altın altını 44179 lirada, çeyrek altın 10678 lirada ama altının asıl rakamı elbette ons. Altının onsunda çok ciddi bir geri çekilme var. 4147 dolar seviyesine çekilmiş durumda altının onsu. Şimdi altın fiyatlarındaki bu sert düşüşün ardından gözler yeni seviyelere de çevrilmiş durumda. Fed'in yeniden faiz arttırabileceği beklentisi ve yükselen Amerikan tahvil faizleri değerli metaller üzerinde baskıyı arttırıyor. Altının ons fiyatı 4100 dolarla kritik destek olarak izleniyor ama 4000 doların altına sarkması halinde daha derin bir düzeltme bekleniyor. 3800 dolara kadar geri gidebilir deniyor. Uzmanlarına sorduk, bir haber hazırladık. Şimdi o haberi ekranlarınıza getirme zamanı.
3: Altında son günlerde sert düşüş yaşanıyor. Ons altın 4111 dolara kadar geriledi, ardından toparlandı. Gram altınsa 6500 lira seviyesinin üzerinde seyrediyor. Piyasalardaki en önemli neden Fed, petrol fiyatlarındaki yükseliş, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini arttırdı. Bu da Fed'in faizleri yükseltme ihtimalini güçlendirdi. Faizlerin yükselmesi altının cazibesini azaltıyor. Çünkü yatırımcı faiz getirisi elde edebileceği Amerika Birleşik Devletleri tahvillerine daha fazla yönelebiliyor. Doların güçlenmesi de altını baskılıyor.
4: Bundan sonraki tabii yol haritasının en temel belirleyicisi yine Fed'in tavrı, Fed'den gelebilecek olan faiz artışları olacak. Ama bunlar kısa vadeli etki olabilir. Önümüzdeki süreçte de tahvil faizlerinden daha hızlı yükseliş, daha hızlı çıkışların olması, Amerika tarafında tahvil faizlerinin daha hızlı yükselmesi bir miktar altının da bu yükselişten pay almasını sağlayabilir.
3: Piyasa verilerine göre Fed'in Ekim ayında faiz artırma ihtimali %70'in üzerine çıkmış durumda. Yani kısa vadede altının önündeki en büyük engel yüksek faiz beklentisi. Piyasalarda ilk olarak 4100 dolar seviyesi izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 4000 dolar gündeme gelebilir. 4000 doların da altına sarkılması durumunda ise 3900 dolar civarına doğru yeni bir gerileme ihtimali konuşuluyor. Ancak altın için tablo tamamen olumsuz değil. Çünkü dünya genelinde merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Bu da fiyatlardaki gerilemelerde altına olan talebin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler de altına olan ilgiyi destekleyebiliyor.
5: İstanbul başta olmak üzere birçok kent kuvvetli yağışa teslim oldu. Peş peşe uyarılar verildi. Uzmanlar şiddetli yağışlar için hangi illeri işaret etti? İstanbul'da bu gece sel riski var mı? Ayrıntılar birazdan akşam ajansında.
2: Siyasetteki gelişmelerle devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masa benzeri için kolları sıvadı, muhalefet kulislerini hareketlendiren iddianın sahibi eski CHP milletvekili Barış Arkadaş. Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu gerçekleştirilen Bolu kampında bu kararı aldığını iddia etti. CHP'deki İstanbul İl Başkanlığı krizi ise devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'i genel merkeze çağırdığı konuşuluyor. Yeni parti cephesinde ise gündemde isim krizi var. İşte muhalefet cephesinde son 24 saatte yaşananlar.
6: Altılı masayı kurdum. Altılı masayla %48,5 oy aldım. Yine benzer bir formülü hayata geçirerek kazanacağız diyor.
7: Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni planını böyle duyurdu. Altılı masa döneminde yaşanan kavgalar, sandıktan gelen sonuçlar çabuk unutuldu.

0: masa artık tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa için bir kez daha kolları sıvadı.
2: Arkadaşlarım itiraz ettiler altılı masanın kurulması dolayısıyla ama kurduk ve doğru olduğuna inandım. Arkadaşlarımı ikna edeyim. Ben en son özür bile diledim.
1: CHP'de bir yandan İstanbul İl Başkanlığı krizi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk dediği Gürsel Tekin'i Ankara'ya davet ettiği konuşuluyor. Koltuğun yeni sahibi olarak da Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel'in adının kesinleştiği iddia ediliyor. Tekin'in il başkanlığına devam etmemesi halinde kongrede Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacağı da iddialar arasında.
3: Sayın Genel Başkan şu anda parti için bir sigorta. Tamam mı? Hani bu böyle şimdi kariyer planlaması yapanlar
4: Amana
3: aklınızı başınıza alın. Genel başkanımız büyük kurultaydan çıkacak aday olacak.
1: Yeni parti cephesinde ise isim krizi sürüyor. Anayasa Mahkemesi partiye savunma için 30 gün süre verdi. Kongre süreci kapsamında başlatılan ilçe seçimlerinde ise ortalık toz duman. İstanbul, Mersin, Eskişehir, Trabzon ve Esenyurt'ta ilçe başkanlığı seçimlerinde taraflar birbirine girdi. Yumruklar, hatta silahlar bile konuştu. Mersin'de tartışma arbedeye döndü. Ortalık savaş alanına dönünce havaya bir el ateş edildi. Küfür, tehdit ve kavga nedeniyle seçimler güçlükle yapıldı. Ve İBB davası. Davada bu kez Cebeci maden sahasındaki 111 milyarlık kaçak hafriyat vurgunu mercek altına alındı. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu ve yakınındaki isimler Cebeci maden sahasında faaliyet gösteren şirketi baskı, şantaj yoluyla ele geçirdi. Sonra da İSTAÇ'ı devre dışı bırakarak tüm maden sahasını kaçak hafriyat dökümüne açtı. 2021 ile 2025 arasında tam 111 milyar liralık vurgun yapıldı.
5: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir. Çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
1: Davanın kilit isimlerinden tutuksuz sanık Yılmaz Doğan'a %50 hissesini aldığı gayrimenkul şirketini ortaklık için ödediği 30 milyon lira karşılığında ne aldığı soruldu. Doğan karşılığında hiçbir şey almadım deyince duruşma savcısı bu nasıl bir ticari ilişki diyerek isyan etti. Mahkeme başkanının o işlemi niye yaptınız, o 30 milyonu niye öyle bir girdi çıktı yaptınız, sebebi ne sorusuna da ihtiyacı olduğundan böyle bir şey yapmıştır yanıtını verdi.
6: Havanın notlarıyla devam edeceğiz. Özellikle İstanbul'da sağanak yağış etkili. İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağışın notlarını aktaracağım. Ama Türkiye'de son durum ne? İstanbul'a benzer birçok şehir var. Hava radarından aldığımız anlık bilgileri ekranlarınıza taşıyoruz. İstanbul'da şiddetli yağış devam ediyor. Ekranlara getirdiğimiz renkli noktalar, bulutlar ve özellikle o bulutların yeşil ve turuncu kısımları yoğun yağışı anlatıyor bize. İstanbul'un her iki yakasında da yoğun yağış devam ediyor. Sakarya'da, Karadeniz'in batısında yağış etkisini sürdürüyor. Ankara'da, Çorum'un güneyinde yine yağış etkili. Ege bölgesi, İzmir'in kuzeyiyle birlikte Çanakkale, Balıkesir, hatta Afyonkarahisar'da da yağışı görüyoruz. Ama risk asıl nerede, onu da hemen belirtelim. Samsun, Ordu, Trabzon 3 ilin kuzeyinde şiddetli bir yağış dalgası var. O yağış dalgasının Karadeniz'in özellikle orta ve doğusuna ilerlemesi bekleniyor. Şiddetli bir yağışla birlikte. Ne kadar devam edecek yağışlar? Onu anlatacağım ama özellikle İstanbul demek ve akşam saatlerinde yağış demek aslında aynı zamanda trafik demek. Hemen hızlıca trafikteki son durumu ekranlarınıza getirelim. Analiz ekranımıza gidelim. İstanbul trafiğindeki son durum. Biraz rahatlamış görünüyor İstanbul trafiği. 53'ten 51'e gerilemiş durumda ama hemen belirtelim. Özellikle iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğu görüyoruz. Hemen bir kez daha o noktaları size göstereyim. İşte özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişin de yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Tersi istikamette, yani benzer şekilde birinci köprüde de Şişli'ye kadar uzanan bir Anadolu yakası, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş trafiği var. Sahillerde yoğunluk var. Bağcılar'da yine D100 karayolunda yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Ve özellikle Zeytinburnu'nda sahil yolunda da yoğunluk var. Anadolu yakası biraz daha bu saat itibariyle sakinleşmiş görünüyor. Bizleri radyoları başında dinleyenlere de trafikle ilgili uyarılarımızı yapmış olalım. Ama İstanbul zor bir geceyi geride bıraktı. Çok

0: şiddetli bir yağış vardı. O yağışlar zaman zaman sel riskini de beraberinde getirdi. Şimdi İstanbul'da Sultanbeyli'ye götüreceğim sizleri. Etkili olan sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk dengesini kaybetti, düştü. Uzun süre kalkamayan çocuğun yardımına yoldan geçen bir sürücü yetişti. Çocuğun kurtarılma anları ise bir cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Su akıntısının ortasında kalan çocuğu otomobil sürücüsü kurtardı. İstanbul'un birçok noktasında sağanak etkili oldu. Sultanbeyli'de de kuvvetli yağış sonrası yollar dereye döndü. Okuldan dönen bir öğrenci yolun karşısına geçmek istediği sırada dengesini kaybedip yere düştü. Akıntıya karşı koymaya çalışan çocuk uzun süre yerden kalkamadı. Çocuğun yardımına yoldan geçen bir otomobil sürücüsü yetişti. Sürücü aracından inmeden çocuğun elinden tutarak kaldırıma kadar götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
0: İstanbul'da manzara böyleydi ama Anadolu'da da durum çok farklı değil. Bir kez daha hava radarımızın önüne götüreceğim sizleri. Geride bıraktığımız 24 saat içinde de çok şiddetli yağış alan noktalar vardı. O noktalardan biri Tokat. Tokat'ta bir heyelan yaşandı. Birazdan görüntüler ekranlarınıza gelecek. Bursa, az evvel anons etmemiştim ama Bursa'da da şiddetli yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Sakarya'da da şiddetli yağış sürüyor ve önümüzdeki günlerde de şiddetli yağışın etkisini sürmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da, Karadeniz'in batısında, Ege'nin kuzeyinde ve Marmara bölgesinin tamamında, Ankara'da ve İç Anadolu bölgesinde özellikle Tokat civarında yağış etkili olacak. Peki o illerde son 24 saatte neler yaşandı? Arkadaşlarımız sizin için derledi.

0: Dereler taştı, yollar ve köprüler çöktü. Yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Sakarya genelinde etkisini artıran sağanak taşkınlara ve heyelanlara yol açtı. Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı mahallesi baraj bölgesindeki suyun taşmasıyla göle döndü.
1: Avdalar doldu.
2: Evet.
1: Yıkandım.
0: Mahallede birçok araç da suya gömüldü. Bölgede su seviyesi yer yer bir metreyi aştı. 50'den fazla ev ve iş yerinin bodrum katlarıyla tarım arazileri su altında kaldı. Mahallede eğitime bir gün ara verildi. Geyve ilçesinde de Karaçay Deresi'nin debisi yükseldi, yolun bir bölümü çöktü.
3: Yol tamamen burada uçmuş durumda.
0: Serdivan'da D100 karayolunda toprak kayması meydana geldi. Sapanca'daysa Kurtköy ve Yanık dereleri taştı. Düşük Kot'taki evleri su bastı. Taşkın nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Düzce'de ise fırtına etkili oldu. Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Boyu 3-4 metreyi bulan dalgaların vurduğu barınakta 4 tekne battı. Sağanak bazı bölgelerde ise heyelana neden oldu. Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ocaklı köyü yolunda toprak kayması meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep oldu. Pansiyonda konaklayan iki kişiyle kapanca mevkiinde mahsur kalan kişiler ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bursa Uludağ yolunun 38. kilometresinde ise heyelan nedeniyle yola kaya ve toprak parçaları düştü. Geçici olarak kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
4: Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava Perşembe günü başlıyor. Sanık koltuğunda kızı Tuğya Mülkem Gülter var. Annesiyle yaptığı bir konuşmanın daha kaydına ulaştı arkadaşlarımız. O konuşmada en dikkat çeken detay Gülter'in annesine yönelik sözleri. Şükran Uslu ve Tuna Ansadıç'ın özel haberi ekranlarınızda. Dışarıda
5: yağmurdan kaldırmıyorum. Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Sanki dar bana küsmüş. Ben senin gücünü hazmedemiyorum.
6: Ne güzel söyledin.
7: Sen benim doğduğumsun, canımsın.
6: Bak şu etimsin etim. Milleti bırak.
8: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kızı Tuğya Mülkem Gülter bir numaralı şüpheli olarak tutuklandı. Duruşmaya sadece birkaç gün kala anne kız arasındaki konuşmaların yer aldığı ses kayıtları ortaya çıktı.
6: Hadi sen işini gücüne. Bak anneciğim. Hı. Ben biliyorum neyin ne olduğunu.
7: Oy oy.
6: Aynen öyle. Oy oy. Allah yatak. Bana tehdit.
5: En son Yağız sen ben nereye gittik? Biz en son ne zaman aile olduk?
6: Nişan.
5: Orada aile değildik. Biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik.
9: Tuğya Mülkem Gülter konuşmanın devamında annesi Güllü'ye onunla neden hep kavga ettiğini anlatıyor. Öyle ki annesine hem seni hazmedemiyorum hem de seni kıskanıyorum diyor.
5: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun.
8: Güllü'nün kızı o konuşmada asıl derdinin maddi olmadığını özellikle vurguluyor.
5: Maddi anlamda değil anne, bu manevi anlamda.
6: Ne güzel söyledin.
5: Ama belki manevi anlamda bana ihtiyacın var. Ama benim haberim yok. Çünkü sen bunu söyleyemiyorsun, fırsatın yok.
6: Sen sor o zaman.
9: Şimdi sürecin en kritik aşamasına geçiliyor. Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tuğya Mülkem Gülter hakim karşısına çıkacak. Ve orada tüm iddialara, ses kayıtlara ve görüntülere cevap verecek. Hem de beni ateş.
0: Söyle...
1: Yapay zeka kontrolden çıkıyor tartışmaları sürerken kritik bir adım atıldı. ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, yeni yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesini güvenlik açıkları nedeniyle erteledi. Peki bu ne anlama geliyor? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
4: Cumhur Kahraman sanal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınıyor. Binlerce takipçisi olan fenomen motorcu İzmir'de geçirdiği kazada maalesef hayatını kaybetti. Acı haberi sevenlerini yasa boğdu.

0: Vlog Today kanalından hepinize selamlar, saygılar.
1: Sanal medyada paylaştığı görüntülerle tanınıyor, videoları milyonlarca izleme alıyordu. Fenomen motorcu Cumhur Kahraman, manevra yapan tıra arkadan çarptı. Ölümü motosiklet camiasını yasa boğdu.
0: Abi burası kapattılar, bizi herhalde kovacaklar şimdi.
2: Barkın abiyi çok severdi, rahmetli altın elbiseli adamı. Onun izinden gitti.
1: Motovlogcu dayı ismiyle tanınan içerik üreticisi Cumhur Kahraman, motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine eğitici videolar çekiyordu.
0: Yine bir yol kenarındayım. Yine böyle bir emniyet şeridi gibi bir yerdeyim.
1: Sanal medyada binlerce takipçisi olan kahraman İzmir Dikili'de manevra yapan tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan fenomen motorcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
2: Selektör yapıyor, uyarı veriyor ama tır şoförü durmuyor ve kaçıyor.
1: Yakalanan tır sürücüsü gözaltına alındı. Acı haberle sevenlerini yasa boğan kahramanın cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek.
0: Limitlerinizi zorlamayın arkadaşlar. Çünkü hatıralarda değil, aramızda yaşayın.
3: Yapay zeka ile ilgili gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Yapay zeka ile son durum, özellikle insanlığı yok edip yok etmeyeceği tartışılıyor. Son yapılan açıklamada bir yapay zeka uzmanı çalıştığı firmadan önümüzdeki 10 yılda yapay zekanın insanlığı yok etme oranını %10 olarak vermiş ve durdurulması gerekiyor demişti. Ama geldiğimiz noktada yapay zekaya gerek yok. Katillerin insanlığı öldürme oranının %100 olduğu bir noktaya götüreceğim sizleri. Uzun süredir sansürleniyordu gökyüzünden kullanılan haritalar, uydular vasıtasıyla her

0: noktayı görebiliyoruz. Gazze'yi görüyorduk ama eski haliyle görüyorduk. Burası Refah ve Refah'ın öncesi ve sonrası. Bir sansürleme vardı. O sansürleme sonunda baskılarla birlikte kalktı ve Gazze'yi görebiliyoruz. İşte Gazze'yi, Batı Şeria'yı gördüğümüz nokta. Refah'ta öncesi yaşamın sürdüğü bir hayat. Sonrasıysa sadece yıkımlarla kalmış, ayakta zor duran ve insanlığın o mezar taşlarını andıran çok küçük yapılarla birlikte tamamen insanlığın öldüğü nokta. Şunu söyleyelim, yapay zeka önümüzdeki yıllarda insanlığı yok eder mi, yok etmez mi? Bugünden tartışmak çok kolay ama söyleyeceğimiz söz, yapay zekaya kalmadan katiller İsrailliler, İsrail devleti, Netanyahu Filistinlileri %100 öldürüyor. Hem de bugün öldürüyor. 10 yıla, önümüzdeki günlere bakmadan önce bunun çözülmesi, tartışılması gerekiyor. İşte Han Yunus öncesinde yaşamın sürdüğü devasa bir kentken sonrasında taş taş üstünde kalmamış bir noktaya dönüşmüş. Evet, yapay zekayı tartışalım ancak öncesinde insanlığı öldüren bu yapay zekanın ötesindeki katilleri de konuşalım. Haberim var, ekranlara getireceğim ama son dakika bilgisi de şu anda ekranlarınıza yansıdı. Ama radyoları başında bizi dinleyenler için de bir kez daha seslendireyim. Fon zirvesinden bir açıklama var ve o fon zirvesiyle ilgili açıklamanın ayrıntılarını İletişim Başkanlığı paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ekonomi kurmayları ile ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir eş güdüm toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilmiş. Katılımcılar görev alanları ile ilgili yürütülen çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır. Bu kapsamda tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Burayı bir kez daha tekrarlayayım. En sıcak gelişme, bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır. Katılım Evim, Bir Evim tasarruf finansman şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi. Bir fotoğraf karesiyle birlikte İletişim Başkanlığı bir denetim sürecini başlattığını ve en önemlisi de elbette fon koordinasyon kurulunun oluşturulduğunu duyurdu. Ekip arkadaşımız Hakan Bacaksız ayrıntıları aktarmak için telefon hattımızın diğer ucunda. Hakan, kolaylıklar dileyelim. Gün boyu aslında en azından büyükçe bir bölümüne Başkan Erdoğan başkanlık etmişti. Oradan ayrıldı. Toplantı devam etti. O partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Sonrasında da bir açıklama geldi. Bu toplantının sona erdiği anlamına geliyor elbette. Nedir sendeki detaylar? Lütfen izleyicilerimizle paylaş.
1: Evet, fon piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine biliyorsunuz yaklaşık 3 saat önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan fon piyasasının yetkilileri ve ekonomi kurmaylarıyla son derece önemli bir toplantı yapmış. 2 saat süren o toplantının ardından da AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılmıştı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısının bitiminden yaklaşık 1 saat sonra da İletişim Başkanlığı tarafından yapılan o kritik toplantıya ilişkin son derece önemli bir açıklama geldi sosyal medyadan. Hemen izleyicilerimize paylaşalım detayları. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir eş güdüm toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan

0: Gelişmeler değerlendirilmiş, katılımcılar görev alanları ile ilgili yürütülen çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır. Şöyle devam ediyor açıklama. Bu kapsamda tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur ki açıklamanın en önemli maddesi bu. Yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bir fon koordinasyon kurulunun oluşturulduğuna dikkat çekiliyor açıklamada. Şöyle devam ediyor açıklama. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır. Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. Ve son madde, mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur. Aktan.
1: Hakan'a teşekkür ediyoruz. Önemli bir toplantıydı. Sabah saatlerinde başlamıştı. Büyükçe bir bölümüne Başkan Erdoğan da eşlik etmişti. Ardından o ayrıldı. Toplantı devam etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından bir fon koordinasyon, başkanlığında bir fon koordinasyon kurulu kurulduğu bilgisi de paylaşılmış olduğu Cevdet Yılmaz da kurula başkanlık edecek. Önümüzdeki sürece dair bir yol haritası, ödemeler için bir yol haritası sunulduğu konuyla ilgili kurumlar tarafından ki konuya bağlantılı tüm kurumların yetkililerinin katıldığı bir toplantıydı. Fotoğraf karesinde o kurumların önemli isimleri, başkanlarının yer aldığını da görüyoruz. İletişim Başkanlığı da son duruma dair bir açıklamayı da kamuoyuyla böylelikle paylaşmış oldu. Süreç nasıl devam edecek? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? Gelişmeleri takip edeceğiz. Kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Ekonomist Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
1: Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından aslında böyle bir fonun kurulduğunun ipuçlarını almıştık ama resmi açıklamada geldi. Şunu hatırlatıyor bize daha önce konuklarımızla da konuştuğumuzda bankacılık sisteminin 2000-2001 yılındaki krizden sonra güçlenmesi için BDDK kurulmuştu ve ondan sonra Türkiye'de bankacılık sistemi çok ciddi problemlere rağmen çok sert yaşanan krizlere rağmen ayakta kalmıştı. Şimdi de benzer bir eksiklik görülmüş bir fon koordinasyon kurulunun oluşturulduğunu anlıyoruz. Bu sadece bu sürece dair mi olur? Bundan sonrasında bu fonlarla ilgili gelişmeleri de takip eder mi? İlk sorum bu olacak. Ve elbette yol haritası, yol haritasının satır başlarına dair sizin beklentileriniz ne yönde olur? Bu açıklamadan ne çıkardınız hocam? Sözü hemen size bırakayım.
2: Tabii öncelikle fon koordinasyon kurulu, yani buna ihtiyaç, çünkü fon piyasaları sadece Türkiye'de de dünyada da ciddi anlamda büyüyor ki hacmi yaklaşık 87 trilyon dolara da ulaştı ki bunun yüzde yarısı hemen hemen bunun aynı zamanda hisse senetlerine gidiyor bu fondaki paranın, öyle söyleyelim size. Tabii burada bu fonlar büyük olduğu zaman veya belli sayıdaki firmalar, yatırım şirketleri bu fonları eş güdümlü olarak bir yere yönlendirdikleri zaman sığ hisse senetlerinin bile ciddi anlamda değerlendiğini gördük. Aslında buradaki temel soru da bu. Yani çok hızlı bir şekilde artan, kat be kat artan bu spekülatif ataklara karşı biz para piyasaları nasıl koruyacağız? Sermaye piyasaları biz burada nasıl koruyacağız? Çünkü ciddi bir artış durumu söz konusu oldu. Ve buna dair de ben bir takım tespitlerde de bulundum aslında. Yani çünkü burada o büyük yatırım şirketleri tabii ki fonlardan alabiliyor. Fakat aynı yatırım şirketi farklı fonlarıyla hisse senetlerine yöneliş de yapabiliyorlar ve buna bağlı olarak ciddi anlamda da bir artış durumu söz konusu oluyor. Veya teminat yeterli kalmıyor. Teminatlar artırarak bu noktada bankalardan kredi kullanma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bunlar topyekun baktığımız zaman aslında düzenlemeye de ihtiyaç var. Gerçi burada MSCI'nin şeyinden sonra bir takım uyarılardan sonra SPK Ağustos ayında bir şey yapmıştı, bir uyarı yapmıştı aslında buradaki şirketlere, faaliyet gösteren şirketlere. Fakat yani bu çağrı ne kadar etkili oldu ki birdenbire Eylül ayında bir baktık ki ciddi anlamda sıkıntı var burada. Tabii fonları burada yönetmek önemli. Bakın fon dediğimiz zaman aklımıza kötü şeyler gelmesin. Fon aynı zamanda üretimdir. Fon aynı zamanda ticarettir. Fon aynı zamanda yatırımdır. Önemli olan bu fonları doğru yere, yani fonun son durağı neresi? Burayı iyi bir şekilde çözmek lazım. Eğer hisse senetleri bir takım spekülatif ataklar ile hızlı bir şekilde yükseliyor ise bunlardan uzak kalmak lazım. Yani aslında devlet burada düzenleyici ve denetleyici rolünü ortaya koyarak ne yapıyor? Fon koordinasyon kurulunu kuruyor. Buradaki temel motivasyon da bu sanal ataklara karşı yatırımcıyı korumak. Çünkü bu atakları oluşturan koordineli bir şekilde veya yoğunlaşma ile de olabilir bu. Artan hisselere karşı o hisseleri almak isteyenleri korumak gerekiyor bu noktada. O bunun için de fon koordinasyon kurulu kuruldu. Ben bunu oldukça yerinde bir adım olarak düşünüyorum. Çünkü burada bakın teminatlar kontrol edilecek bu noktada. Fonların borçluluk oranına bakılacak. Belirli bir hisselere bir yoğunlaşma var mı, buna bakılacak. Ondan sonra risk eşikleri belirlenecek. Likidite eşiği belirlenecek bu noktada. Yani burada stres testine karşı olarak da acaba fon ne kadar dayanıklı veya onun için minimum likidite sınırı ne olmalı noktasında çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz ama son bir notunuzu almak istiyorum bir başlığa dair hocam. O da 455 binin üzerinde fonla ilgili bir mağdurun oluştuğu bilgisi var. Ama şöyle bir rakam da geride bıraktığımız saat yine konuklarımız değerlendirmişti. 1 milyon lira ve altındaki yatırımcının sayısının 330 binin üzerinde olduğu ve 1 milyon liralık ilk ödemelerin ilk etapta yapıldığında sayının düşmesine dair de bir ferahlama sağlayabileceği değerlendiriliyor. Yol haritasında adımlardan biri bu olabilir mi? Ne dersiniz? Çok kısa bir yanıt almak istiyorum. Son bir dakika.
2: Bu iddia. Biz bununla ilgili kesin ve net bir bilgiye de sahip değiliz. Fakat yani açıklamaya baktığımız zaman ödemeye dair yani buradaki fonların likidite durumuna göre o ibare de orada vardı şu anda metinde. Yani ödeyebilmek kabiliyetine göre fonların bu ödemeler hızlı bir şekilde yapılacak. Ama burada herhangi bir alt ve üst sınır yoktur. Yani burada önemli olan nokta hızlı bir şekilde burada parası olan vatandaşlarımızın parasını alabilmeleri. Aslında bunu kolaylaştıracak bir düzenleme gelecek gibi de duruyor.
1: Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlerle birlikteydi hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sıcak bir gelişmeydi. Bugünkü toplantıya dair bir açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığından o açıklamayı hem ekranlara getirdik hem de değerlendirdi. Çok kısa bir ara için sizlerden müsaade isteyeceğim. O aranın ardından yeniden karşınızda.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'nin kırmızı et üretiminde etçi gebe düve politikasının devam etmesi gerektiğini belirterek, hem üretici kazanmış olacak hem de tüketici uygun fiyatlı et tüketecek dedi. Tunç, sığır eti ithalatı kotasının yıllara göre azalmasını da sektör adına olumlu karşıladıklarını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.

Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail canımı almazdı, Canan aldı canımı. Bir Türkü'nün Hikayesi programına hoş geldiniz sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Rahmetli Müslüm Gürses ve daha birçok sanatçıdan dinlediğimiz Erzincan yöresine ait Taşa Verdim Yanımı türküsünden bir dörtlükle açtık yayınımızı. Değerli dostlar, hayatta en büyük dersleri en acı deneyimlerden öğreniriz. O deneyimler yıllar geçse de kalplerde tarifsiz bir acı, ruhlarda derin bir yara bırakır. İnsanlar hayatımıza girerken bize ne kadar güven ve mutluluk getirirse, ayrılık ya da kayıpları da o kadar derin ve yaralayıcı olur. Sonunda hayatın en büyük sınavıyla yüzleşmek zorunda kalır insan. Ve ne yazık ki gün gelir hayatın en değerli anlarını paylaştığı o insanın elinden son bulabilir hayatları. Tıpkı Taşa Verdim Yanımı türküsünün trajik sonla biten hikayesinde olduğu gibi.

Taşa verdim yanımı türküsünün hikayesi 1920'li yıllarda Erzincan merkeze bağlı Esesi ya da bugünkü adıyla Çatal Armut köyünde geçer. O tarihlerde merkeze bağlı yeşilliklerle bezeli küçük ama şirin bir köydür Esesi. Bu şirin köyde birbirlerine komşu afacan biri olan Nazlı mı Nazlı küçük bir de kız çocuğu yaşar. Aylar yıllar geçer. Geçen zaman su misali akıp gider. Afacan oğlan Mert, civan, yakışıklı bir delikanlı olur. Köyün Nazlı kızı da bu arada dokumacılık öğrenip halılar, kilimler dokumaya, süslü mendiller işlemeye başlar. Artık genç adam damat, kız da gelin olma çağına gelmiştir. Aynı yörenin insanı oldukları için oğlan kıza, kız da oğlana aşık olmuştur. Delikanlı anne babasını dönürcü gönderir. Köyün bu sevdalı gençleri dillere destan bir düğünün ardından

0: aradan zaman geçer. Ve ne yazık ki çiftin bir türlü çocukları olmaz. Bu yüzden aralarındaki o büyük aşk gün be gün eriyip gider. Aradan zaman geçer ve ne yazık ki çiftin bir türlü çocukları olmaz. Bu yüzden aralarındaki o büyük aşk gün be gün eriyip gider. Zamanla aile içinde büyük tatsızlıklar, kavgalar baş gösterir. Karı koca arasına şiddet girer. Aile içindeki o sevgi ortamı nefretle karışık bir hale bürünür.
1: Yıllar geçtikçe genç çiftin kalplerindeki o derin aşk zehirli bir ağaca dönüşür. Her yaprağında acı, her dalında kırgınlık vardır artık. Karşılıklı söylenen sözler soğuk bir duvar gibi çarpıp geri döner. İkisi de birbirini anlayamaz. İşte yine böyle tartıştıkları günlerden birinde bir zamanların o güzel gelini sinirlerine hakim olamayıp kocasının hayatına son verir.

Genç kadın konu komşudan eşini kendisinin öldürdüğünü gizler. Ölümüne kaza süsü verir. Köylü toplanır, dağ gibi yiğidi toprağa verir. Ancak yörede bu yiğidin ölümünün şüpheli olduğu dilden dile dolaşır. Kimse inanmak istemez. Arkadaşının bu kadar erken talihsiz bir şekilde kara toprağa girmesine çok üzülen can yoldaşlarından biri arkasından bu ağdı yakar. İşte o ağıt yıllar sonra Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenerek türkü haline getirilir. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuaz Medya'da, kanallarımızda devam ediyor. Yaklaşık 45 dakika sonra 3 önemli maçı ekranlarınıza taşıyacağız. A Haber ekranlarında da bir futbol şöleni var. O futbol şöleninde İspanya ve Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Hatırlayacaksınız, aynı grupta İngiltere ve İspanya'nın maçı da bu ekranlardaydı ve bir futbol şölenine dönüşmüş. İngiltere öne geçmiş, farkı arttırma pozisyonlarını bulmuş, penaltı kaçırmış. Ardından da İspanya 2-1'den müthiş bir geri dönüş yapıp maçı 3-2 kazanmıştı. Hırvatistan da Çekya'ya karşı 2-1'lik bir galibiyet aldı. Grubun galiplerinin maçı yaklaşık 45 dakika sonra bu ekranlarda olacak. İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Maça dair canlı görüntüler de şu anda ekranlarınıza geliyor. İki takım oyuncuları da şu anda sahaya çıktılar. Maça İspanya'da ev sahipliği yapıyor. Juan Sanchez, Pisuan stadı, Sevilla'nın stadı bugün ev sahipliği yapacak. Zemine de baktığımızda yağışın olmadığını, güzel bir futbol zemini ve futbol atmosferi olduğunu görüyoruz. Peki takımların 11'leri nasıl şekillendi? İki teknik adamın tercihleri nasıl oldu? Önce İspanya ile başlayalım. Dilerseniz İspanya, hatırlayacaksınız, Dünya Kupası'ndan kalan o 11 ile birlikte Luis de la Fuente bugün yine şaşırtmıyor. Unai Simon kalede, Cucurella, Huysen

Bubil defans dörtlüsü, Fabian Zubimendi, Fermin orta sahadaki üçlü ve ön bölgede Alex Baena, Oyarzabal ve Lamine Yamal gözlerin çevrileceği isim olacak İspanya'da Luis de la Fuente'nin 11'i. Peki rakip Hırvatistan'ın da 11'i belli oldu. Hemen onu da ekranlara getirelim. Hırvatistan'ın başında da tanıdık bir isim var. Beşiktaş'tan tanıdığımız bir isim. Slaven Bilic. Kalede de tanıdık bir isim var. Fenerbahçe'nin eski kalecisi Livakovic. Geri dörtlüde Perisic, Guardiol, Pongracic, Smoçlić. Geri dörtlüde Kovacic, Stalo, Misic orta üçlü ve ileri üçlüde de Pasalic, Beljo ve Sučić üçlüsünü göreceğiz ön bölgede. Hırvatistan'da diri bir takım, onlar da bir değişim süreci içerisinde, özellikle yaşlı oyuncularla birlikte son katıldığı turnuvalarda isteneni alamamışlardı. Onlar da yavaş yavaş bir dönüşüm içerisinde, ama dönüşüm deyince ilk sırada elbette İspanya geliyor. Grubun diğer maçında mağluplar karşı karşıya gelecek. İngiltere yine grubun diğer maçında Çekya deplasmanında olacak. Bunu da hatırlatalım. Yine UEFA Uluslar Ligi'nde B grup birinci maçında İskoçya İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Slovenya Kuzey Makedonya yine C liginde C grubunda Finlandiya ile Belarus 0-0 berabere kaldı. Gecenin maçlarından tamamlanan San Marino ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek. Moldova ile Faroe Adaları 1-1 berabere kaldı. Slovakya Kazakistan da önümüzdeki dakikalarda karşı karşıya gelecek. Ve yine UEFA'da C grubunda C liginde 4. sırada düzelteyim hemen. Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg'la İzlanda karşı karşıya gelecek, ama gecenin maçı şüphesiz İspanya ile Hırvatistan arasındaki maç olacak. Çok az bir süre kaldı. 21.45'te bir kez daha hatırlatalım. Bu ekranlarda olacak. Canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Bir futbol şölenine ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Turkuaz Medya olarak hatırlatalım. A Haber ekranlarında bu dev maç sadece 40 dakika sonra sizlerle olacak diyelim. Ama gündemin önemli başlıkları var. Onlardan bazı başlıkları seçtik. Ekranlarınıza getireceğiz. Maç başlayana kadar yayınımız devam ediyor.

0: Günün en önemli gelişmesi şüphesiz külliyede Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılan fon zirvesi. Ardından önemli kararlar alındı. Fon Koordinasyon Kurulu'nun kurulması o kararlardan ilk sırada yer alanı. Ekip editörlerimizden Hakan Bacaksız da notlarını aktarmak için telefon attığımızda yeni saatte birlikte son bilgileri paylaşacak. İletişim Başkanlığı da yazılı bir açıklama yapmıştı. Detaylarında neler var, notları için sözü kolaylıklar dileyerek Hakan'a bırakalım.
1: Türkiye'nin gündemine yerleşen fon soruşturmasıyla ilgili bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla son derece önemli bir toplantı yapmıştı külliyede. İşte o toplantının ardından toplantıda alınan kararlara ilişkin İletişim Başkanlığından son derece önemli bir açıklama geldi. Buna göre toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeler toplantıda eşgüdüm şeklinde değerlendirildi. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreç ele alındı. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması için atılacak adımlar görüşüldü. Yine İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. İlgili kurumların yürüttüğü çalışmalarla alınan ve alınması planlanan tedbirler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verildi. Erdoğan tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesi, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesinin temel öncelikler olduğunu vurguladı. En önemli madde şu ki fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. İşte o toplantıda detayları hemen devam edelim. Bu kapsamda tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon

0: Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleştirilen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı ki alınan bir diğer önemli karar da buydu. Yine toplantıda ayrıca Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin yapılmasına yönelik yol haritasını yine toplantıda sundu. Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması amacıyla sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık da yine o önemli toplantıda ortaya konuldu diyerek sözü yeniden size bırakalım aklımıza.
1: Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir mobilya mağazasında yangın çıktı. İlk görüntüler elimize ulaştı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Hemen görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'nde bir mağazanın üst katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağaza bir mobilya mağazası olunca alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de o noktada. Mağazanın tamamından yükseliyor alevler ve itfaiye ekipleri de o yangının başka noktalara sıçramaması için de büyük bir çaba sarf ediyor. Mağazanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı, yaya trafiğine de kapatıldı. Yangının kontrol altına alınması için de aralıksız bir çalışma devam ediyor. Zaman zaman bölgeden patlama sesleri de geliyor, sizlere de ulaşıyordur. Eminim ama ekiplerin büyük bir mücadelesi var. Bir mobilya mağazası ve fabrikası olduğu için de çok kısa süre içerisinde alevler yayıldı. Bir gözümüz o noktada olacak. Yeni bilgiler, yeni görüntüler elimize ulaşınca sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Milli Güvenlik Kurulu yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci olacak.
2: Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye konusu ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'ndan çıkan sonuçlar MGK'da değerlendirilecek. Teyit tespit mekanizması için oluşturulan kurulun hazırlayacağı rapor kurulda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marşında gerçekleştirdiği temaslar, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve ticaret yollarındaki krizler de masada olacak.
3: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
2: Bölgede huzur ve istikrarı bozan İsrail'in saldırgan politikaları, Yunanistan'ın Adalar Denizi ve Akdeniz'deki provokatif adımları MGK'da ele alınacak. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğiyle Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler de MGK'da değerlendirilecek.
1: Yeni Parti'nin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeydi. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'ye isim savunması için 30 gün süre verdi.
2: Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne karar verilmesi görüşüldü. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'ye savunmasını sunması için bir ay süre verdi.
4: Bizden bir aylık süre içerisinde savunma yazmamızı, yani bir cevap yazmamızı istedi. Biz elimizdeki bilirkişi raporlarını, geçmiş uygulamaları, içtihatları, bunları kapsayan kapsamlı bir açıklama yazıp göndereceğiz. Biz bir arada benzerlik olmadığını düşünüyoruz. Kararın öyle çıkacağını düşünüyoruz.
2: Yeni parti kurulduğundan bu yana siyaset

0: arenasında tartışmaların gölgesinde yer aldı. Krizlerden biri de isim tartışmasıydı. Partinin ismi mahkemelik oldu.
1: Talep onlardan geldi. Görüşmeler, 6 görüşme oldu. Biri Sayın Genel Başkan'la oldu.
0: Genel Başkanlığını eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi. İsim değişikliği yapılması için süre verdi. Ancak Özgür Özel yönetimi partinin isminde değişikliğe gitmedi.
2: İşte bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. Yüksek Mahkeme yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebiyle toplandı ve o toplantıda yeni partiye savunmasını sunmasına olanak sağlandı ve bir ay süre tanındı.
0: Yüksek Mahkeme yeni partinin savunmasını sunması ve yapılacak incelemeler sonrası nihai kararını verecek. Karar çıkana kadar yeni parti yoluna mevcut ismiyle devam edecek. Anayasa Mahkemesi bir aylık sürenin ardından Yenilik Partisi'nin itirazını haklı bulur ve siyasi partiler kanununa aykırılık tespit ederse yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne karar verecek ve parti ismini değiştirmek zorunda kalacak.
3: Partinin tüzel kişiliğine, kurumsal kimliğine, seçime girme yeterliliğine bunların hiçbirini ilgilendiren bir şey değil. Öyle bir durum dahi olsa en fazla biz ismimizin başına başka bir şey, kurucular kurulu toplarız, başka bir şey koyma konusunda bir ek yapabiliriz.
0: Kulislerde mahkemeden çıkacak karara göre partinin isminin Halkın Yeni Partisi şeklinde değiştirilebileceği ifade ediliyor.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine mutlak butlan sürecinde olan biteni vatandaşa anlatın talimatı verdi. Vekiller sahaya inecek, iptal edilen 38. olağan kurultayda yaşananları ve konunun hukuki boyutunu halka anlatacak. İşte ayrıntılar.
5: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
6: Kurultayı parayla satın aldılar diyen Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine butlan sürecini vatandaşa anlatın talimatı verdi. Vekiller sahaya inecek, şaibe gerekçesiyle iptal edilen 38. olan kurultayda olup biteni halka anlatacak. Hukuki sürece dair bilgi verecek.
7: Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında para dönmez, şaibe olmaz. Nokta. Bunu niye demiyorlar?
8: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttu, partiden attı.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa dönmesinin ardından Kılıçdaroğlu'yla Özel arasında köprüler atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de arınma sürecini başlattı. Özgür Özel ise Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunarak CHP ile yollarını ayırdı ve yeni partiyi kurdu.
5: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
6: Yeni Parti cephesi Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise şaibe iddialarını gündeminden düşürmedi. Kurmaylarına vatandaş gerçekleri bilmeli dedi.
7: Kişi diyor ki parayı verdim bunlara diyor. Alan bizim partili, veren bizim partili. Hakim de diyor ki burada bir şaibe var. Ben bu kurultayı iptal ediyorum. Gidin yeni bir kurultay yapın.
6: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalara noktayı koymuş. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söylemişti.
7: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
10: Yolsuzluk.
4: Fransa'da sendikaların grev çağrısıyla iş bırakan on binlerce kamu çalışanı 170'ten fazla noktada sokaklara döküldü. Sağlık, ulaşım ve eğitim altyapısı felç olurken protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Yollara barikatlar kurarak çöp kutularını ateşe veren göstericilere polisin müdahalesi ise çok sert oldu.
6: Kamu çalışanları greve gitti. 170 noktada protestolar düzenlendi. Fransa'da sokaklar bir kez daha kaosa sürüklendi. Fransa'da kamu çalışanları ve memurlar maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. On binlerin iş bırakmasıyla beraber ulaşım, sağlık ve eğitim altyapısı felç oldu. Merkezi başkent Paris olan hükümet karşıtı eylemler 170'ten fazla noktaya yayıldı. Gösterilere radikal solun önde gelen isimlerinden olan Jean-Luc Mélenchon da destek verdi. Kısa sürede halk ayaklanmasına dönüşen protestolarda şiddetin dozu daha geçen saat arttı. Yollara barikat kurarak trafik

0: partileri protesto etti. Protestolara karşı on binlerce çevik kuvvet gücü harekete geçirilirken polisin göstericilere müdahalesi de sert oldu. Güvenlik güçleriyle eylemciler arasında birçok noktada arbedeler yaşandı. Polisin bir öğrencinin kafasına yakın mesafeden sis bombası ateşlediği anlar kameraya işte böyle yansıdı. 8 sendikanın ortak grev çağrısıyla fitil ateşlenen olaylarda göstericiler daha fazla ücret ve daha iyi çalışma koşulları talep ediyor. Yaşanan olaylara ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan henüz bir açıklama yapılmamış olması da dikkat çeken detaylar arasında.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump ateşkes teklifini reddetti. İran'la olan gerilim daha da yükseldi. Savaşın yeniden başlama ihtimali İranlı kadınları da harekete geçirdi. Amerika'ya karşı savaşmak için eğitim alan İranlı kadınlar silahlandı. Tahran yönetimi olağanüstü seferberlik çağrısına şimdiden 31 milyon kişinin gönüllü olarak kaydolduğunu duyurdu.
2: Ellerine silah aldılar, ABD'den korkmadıklarını ve vatanlarına bağlılıklarını göstermek amacıyla gönüllü olarak askeri eğitimlere katıldılar.
3: İran benim vatanım, kimliğim, tarihim, kültürüm ve köklerim. Ülkeme karşı bir sorumluluk duygusu hissediyorum.
2: İran yönetimi, ABD-İsrail'le çatışmaların sürdüğü Mart ayının sonlarında İran'a adanmış adlı bir olağanüstü seferberlik kampanyası başlattı. Gerilimin yeniden tırmanmasıyla birçok İranlı kadın vatan savunması için kampanyaya adını yazdırdı. Başkent Tahran'da bulunan askeri merkezde silah eğitimi alan gönüllü kadınlar temel askeri görevler de icra etti.
3: Herkesi bu kurslara katılmaya teşvik etmek istiyorum. Bilinsin ki İranlı kadınlar erkeklerle aynı seviyededir. Yani erkeklerle birlikte savaşabiliriz ve kesinlikle hiçbir korkumuz veya endişemiz yok.
2: İranlı organizatörlere göre seferberliğe şimdiden 31 milyon kişi kayıt yaptırdı. Katılımcıların %32'si kadınlardan oluşurken %60'dan fazlasının da 46 yaşın altında olduğu belirtildi. Üstelik kampanya kapsamında sadece askeri eğitimde verilmiyor. Bazı gönüllüler arama kurtarma çalışmaları, sosyal hizmetler ve finansal destek gibi alanlarda da ülkesine katkı sağlayabiliyor.
4: Tarihsel deneyim göstermiştir ki bir millet için en önemli caydırıcı unsur o milletin düşmanla yüzleşmeye hazır olma düzeyidir ve barış için en önemli unsur halkının gücüdür.
2: İran basınına göre Tahran, ülke genelinde 1000 ulusal direniş birimi oluşturmaya hazırlanıyor.
1: Yerli ve milli üretimle savunma sanayi gücüne güç katarken yeni nesil drone tehdidine karşı önlemler de alınıyor. Savunma sanayinin göz bebeği Aselsan drone tehdidine karşı Kangal ve Ejderha sistemlerini geliştirdi. Yerli sistemler iki farklı senaryoda drone'ları etkisiz hale getirmeyi başardı.
2: Yeni nesil drone tehditlerine karşı yerli çözüm üretildi. Tehditlere geçit verilmedi. Hedefler işte böyle imha edildi. Türk savunma sanayisi durmuyor. Yerli ve milli imkanlarla ürettiği teknolojilerle gücüne güç katıyor.
5: Onlar yapamazsın diyorlardı. Biz yaparsa bu ülkenin evlatları yapar dedik ve yola koyulduk.
2: Yerli ve milli savunma sanayinin öncü kuruluşu Aselsan bir kez daha gururlandırdı. Yeni nesil tehditlere karşı yeni nesil hava gücü sistemi geliştirdi. Yeteneklerini sergileyen Kangal ve Ejderha sistemleri sahadaki gücünü ise ortaya koydu. Demo faaliyetleri kapsamında Kangal FPV-100'ün mini mikro İHA ve yeni nesil FPV tehditlerine karşı tespit, teşhis ve karıştırma köreltme kabiliyetleri farklı senaryolarla test edildi. Gözlemci drone, kablosuz FPV drone ve muhtelif drone tipleri başarıyla etkisiz hale getirildi. Ejderha AD-210'da farklı hedeflere karşı tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini saha şartlarında sergiledi. Sistem tarafından çoklu kablolu FPV drone, kablolu ve kablosuz kontrollü drone, sabit kanatlı drone ve içten yanmalı motorlu drone etkisiz hale getirildi. Demo faaliyeti Aselsan'ın İHA tehditlerine karşı geliştirdiği katmanlı savunma

0: Savunma sistemlerinin sahadaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.
1: Bu haberle birlikte akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Küçük bir aramız olacak ama lütfen ayrılmayın. UEFA Uluslar Ligi'nde dev bir maç sizi bekliyor. 21.45'te bu ekranlarda İspanya Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek diyelim. Mutlu akşamlar dileyerek huzurlarınızdan ayrılalım.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin 2025'te toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,4 trilyon dolara aştı. Türk Devletleri Dergisi'nde bölge içi ticareti artıracak ulaştırma, gümrük ve dijital bağlantı projeleri öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Süper hücre vurdu, dev sera yerle bir oldu. Adana'nın Ağzı Karaca mahallesinde etkili olan sağanak ve süper hücre fırtınası kısa sürede afete dönüştü. Aniden bastıran fırtına iki büyük üretim tesisinde ağır hasara yol açtı. 50 dönüm alanda muz üretimi yapılan seranın 46 dönümlük bölümü yerle bir oldu. Çelik direkler devrildi, çok sayıda muz ağacı kökünden söküldü.
4: Hepsi 15-20 dakika içinde oldu. Çok aşırı rüzgar ve yağmurla beraber oldu. Çok büyük bir zarar var yani, çok büyük.
0: Fırtına tavuk çiftliğini de vurdu. Şiddetli rüzgar çiftliğin çatısını yerinden sökerek yola uçurdu. Kümeste bulunan yaklaşık 20 bin civciv telef olurken uçan çatı nedeniyle iki otomobilde hasar gördü.
5: Şiddetli bir patlama sesi duydum. O anda dışarı çıktığımda tavuk kümesinin üstünü, çatısını komple yola uçtuğunu gördüm.
0: Fırtınanın yol açtığı dehşetin boyutu drone'la havadan görüntülendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Doğudaysa kar sürprizi vardı. Erzurum'da hava sıcaklığının aniden düşmesiyle Palandöken dağı beyaza büründü. Palandöken'de sıcaklık 1 dereceye kadar geriledi. 3126 metre yükseklikteki Palandöken zirvesi ve Ejder Tepesi karla kaplandı. Zirvede yoğun sis etkili oldu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Engel atlama, atlı dayanıklık ve at terbiyesi yarışmalarında kullanılıyor.
7: Türk kültürüyle özdeşleşen Ahal teke atlarının sadece miras değil, sportif başarıda da önce olması hedefleniyor. Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy, bu özel ırkın dayanıklılığının uluslararası binicilik organizasyonlarında büyük avantaj sağlayacağını vurguluyor.
6: Diğer atlara nazaran daha dayanıklı bir at ırkı. Geçmişte savaşlarda da kullanılmış bir at ırkı olduğu için daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim.
7: Ahal teke ırkı diğer atlardan farklı olarak binicisiyle güçlü bir duygusal bağ ve adeta bir ortaklık kuruyor. At sahibiyle kurduğu sevgi bağı sayesinde en engel tanımayan yarışlarda bile dikkat çekiyor.
8: Ahal teke engel atlarken de çok rahat atlıyor. Hiçbir şeyden korkmadığı için özellikle.
7: Sporculara göre bu ırkla çalışmak binicinin tekniğini ve özgüvenini üst seviyeye taşıyor.
8: Daha rahatlar, daha sivriler, daha asiler. Binicisine hemen teslim olmuyorlar sevmedikleri sürece. Dirençleri kolay kırılmıyor. Sevdikleri zaman da, sana inandıkları zaman da her şeyi yapabilirsin onlarla. Nereye istersen oraya gider.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Bir anket yaptırmıyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki seçim satım ailene girdiğimizde milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır.

0: Bundan en ufak bir endişemiz yok.
1: Yeni partiye bu sözlerle meydan okudu. Mansur Yavaş sorusunu geçiştirdi. Gerekenleri söyledik dedi.
0: Bu konuyla ilgili olarak söylenmesi gereken her şey söylendi. Dolayısıyla benim buna ilave edecek hiçbir şeyim yok. Yani bundan sonra neler olacağı, nasıl yürüneceği konusunda mesele saraate kavuşmuş vaziyette.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztürak yeni yasama yılı öncesi grup yönetimiyle birlikte kameraların karşısına geçti. Sosyal Demokrasi Derneği Onur Kurulu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmesine tepki gösterdi.
0: Sosyal Demokrasi Derneği'nin artık sosyal demokratlıktan uzaklaştığını, kişilere ve konjonktüre göre hareket eden bir yapı haline geldiğini gördüğüm için Sosyal Demokrasi Derneği'nden istifa ettim.
2: Yeni yasama yılının başlamasına sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi grubunda da hazırlıklar tamamlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na işte bu oda tahsis edildi. Kılıçdaroğlu meclisteki çalışmalarını burada sürdürecek. Odanın hemen karşısında ise Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'in odası bulunuyor.
3: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: İkinci Dünya Savaşı'ndan alıntı yaptı. Geleceğiniz olmaz sözleriyle Japonya'yı tehdit etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Birliği Başkanı Takeshi Iwaya ile Pekin'de bir araya geldi. Wang Yi'nin toplantıda söylediği sözler, Japonya ile Çin arasındaki Tayvan gerilimini bir adım ileriye taşıdı. Çinli bakan Japon yetkiliye, önce 2026 yılının 2. Dünya Savaşı sonrasında Japon savaş suçlularının yargılandığı Tokyo duruşmalarının 80. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Ardından açıkça gözdağı verdi.
6: Japonya tarihten ders çıkarmaz ve savaş sonrası barış anayasasına meydan okuyup saldırganlık geçmişini geri getirmeye ve savaş suçlularını diriltmeye çalışırsa geleceğe ilerlemek bir yana dünyaya yüzünü dahi dönemeyecektir. Geleceği de olmayacaktır.
5: Çinli bakan aynı zamanda Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'ye Tayvan hakkındaki söylemlerini düzeltmesi yönünde uyarıda bulundu. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Japon Başbakan Takaichi, Tayvan Boğazı'na yönelik bir olası müdahaleyi ülke varlığına tehdit olarak nitelendirmiş, gerektiğinde askeri güç kullanılabileceğini açıklamıştı. Takaichi'nin o sözlerinin ardından Pekin yönetimi önce Tokyo'ya protesto notası verdi. Ardından tepkiler, seyahat uyarılarından uçuş iptallerine, iptal edilen konserlerden ithalat yasaklarına kadar genişledi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: ABD'nin doğu kıyısını fırtına ve kuvvetli yağış vurdu. Caddelerin göle döndüğü New Jersey kentinde ilginç bir görüntü kayda geçti. Su altında kalan sokaklarda köpek balığı görüntülendi. Köpek balığı bir süre evlerin arasında ilerledi. Ardından bir evin girişine doğru yöneldi. O ilginç anlar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntüler de Brezilya'dan. Bir mahkum hücresindeki dar parmaklıkların arasından geçerek firar etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlatıldığını açıkladı. ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roketinin 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Starship, ilk operasyonel yükünü taşıdığı uçuş kapsamında 26 adet Starlink V3 uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye konuşlandırdı. Bu görüntülerse Hindistan'dan. Şiddetli kasırga büyük yıkıma yol açtı. Enkaz parçaları havada savruldu. Evlerin çatıları yerinden söküldü. Fırtına anı bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
5: Bir yanda yeni operasyonlar, diğer yanda tutuklamalar. Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. 5 isim tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sermaye Piyasası Kurulu, Terra Finansal Yatırım Holding hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 39 kişi hakkında 2 yıl iş

0: işlem yapma yasağı kararı verilmiş, 24 kişinin ise lisansı iptal edilmişti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: ABD'nin güvenlik duvarı olarak görülen FBI bu kez içeriden vuruldu. Ajanların kimlik bilgileri, adresleri hatta sağlık bilgileri bile hackerların eline geçti. FBI iş başvuru portalını hedef alan siber saldırıyı doğruladı. Kurum çalışanlarına gönderilen bildiride çok sayıda kişisel verinin ele geçirildiği açıklandı. Çalınan bilgiler arasında FBI personelinin isimleri, adresleri ve görev unvanları yer alıyor. Sosyal güvenlik numaralarının da hackerların eline geçtiği bildirildi. Ancak saldırının boyutu bununla sınırlı değil. Kan ve idrar örneklerine ilişkin kayıtlarla bazı psikiyatrik raporlarında ele geçirildiği belirtildi. Saldırının arkasında Shiny Hunters adlı hacker grubunun olduğu öne sürülüyor. Grup, FBI'ın iş başvuru portalında kullanılan Oracle PeopleSoft sistemindeki bir güvenlik açığından yararlandığını iddia etti. Hackerlar mevcut FBI çalışanlarının yanı sıra kuruma iş başvurusu yapan kişilerin bilgilerinin de ele geçirildiğini belirtti. Grup saldırıyı maddi kazanç için gerçekleştirmediğini öne sürdü. FBI'ın daha önce yayınladığı bir raporun düzeltilmesini talep ettiklerini açıkladı.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, COP31 başkanlığı kapsamında açıkladığı elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar %35'e çıkarma hedefi doğrultusunda Antalya'da elektrifikasyona yönelik uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Garson Kod adlı gizli tanıktan elde edilen dijital veriler sonrası operasyonun düğmesine bastı. FETÖ şüphelilerinin mahrem yapılanmadaki kişilerle irtibatta olduğu, bankasya hesap hareketleri, bağış ve ardışık aranma kayıtları tespit edildi. İstanbul merkezli 6 ildeki operasyonlarda toplam 20 şüpheli yakalandı.
2: Gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i özel sektörde görev alıyordu. Bunlardan 4'ü ihraç halde bulunan kamu görevlisiydi ve geriye kalan 5 kişi aktif olarak kamu kurumlarında çalışan görevlilerdi.
1: Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üst düzey yöneticiler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen hakemler dosyası soruşturmasında düğmeye basıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 6 şüpheli gözaltına alındı.
1: Şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik ve eziyet mobbing suçlamaları bulunurken dosyada MASAK raporları, HTS kayıtlarıyla bilirkişi tespitleri değerlendirmeye alındı. Soruşturma kapsamında hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar da incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ve soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımında futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir ifadelerini kullandı. Temiz futbol mücadelesini sürdüreceğiz dedi. Soruşturmada deşifre olan WhatsApp mesajları da dosyaya girdi. Şüpheli Ferdi Karadoruk'un mesajlarında bir hakem için madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin şeklinde talimat verildiği, Genç Ekip isimli WhatsApp grubundaysa hakemlerin Küplüce mezarlığına çağrılarak isim listeleri ve biat sorgusuyla sistem dışına itildiği dosyaya yansıdı. Riva'da düzenlenen sınav sorularının da yakın isimlere sızdırıldığı ve notlandırma sürecine müdahale edilerek sonuçların değiştirildiği belirlendi. Bazı eski hakemlerse tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. TFF'nin açıklamasında yönetim kurulunun Nisan 2025'ten itibaren farklı tarihlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. Federasyon bünyesinde bulunan ve savcılık tarafından talep edilen belgelerin de kapalı zarf içinde başsavcılığa iletildiği bildirildi.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan okul saldırılarının ardından sanal dünyada toplumsal huzuru hedef alan provokatif paylaşımlara da nefes aldırılmadı. Emniyetin siber ekipleri saldırılarla ilgili provokatif ve saldırı niteliğindeki paylaşımları tek tek mercek altına aldı. Emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda provokatif ve saldırı niteliğinde paylaşım yaptığı değerlendirilen toplam 3810 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 304'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1163 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İfade işlemlerinin ardından 2336 kişi serbest bırakıldı. 7 şüphelinin gözaltı süreci ise halen devam ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sadece şahısların tespitiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda zararlı içeriklerin dijital dünyadan temizlenmesi için de büyük bir adım atıldı. Bahse konu olaylarla ilgili saldırgan ve provokatif içerikli 9344 URL adresinin de eklenmesiyle birlikte erişim engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı uygulanan toplam adres sayısı 12.141'e ulaştı. Söz konusu gelişmelere ilişkin emniyetin siber alandaki operasyonları ve izleme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Ellerine silah aldılar, ABD'den korkmadıklarını ve vatanlarına bağlılıklarını göstermek amacıyla gönüllü olarak askeri eğitimlere katıldılar.
4: İran benim vatanım, kimliğim, tarihim, kültürüm ve köklerim. Ülkeme karşı bir sorumluluk duygusu hissediyorum.
1: İran yönetimi, ABD-İsrail ile çatışmaların sürdüğü Mart ayının sonlarında İran'a adanmış adlı bir olağanüstü seferberlik kampanyası başlattı. Gerilimin yeniden tırmanmasıyla birçok İranlı kadın vatan savunması için kampanyaya adını yazdırdı. Başkent Tahran'da bulunan askeri merkezde silah eğitimi alan gönüllü kadınlar temel askeri görevler de icra etti.
4: Herkesi bu kurslara katılmaya teşvik etmek istiyorum. Bilinsin ki İranlı kadınlar erkeklerle aynı seviyededir. Yani erkeklerle birlikte savaşabiliriz ve kesinlikle hiçbir korkumuz veya endişemiz yok.
1: İranlı organizatörlere göre seferberliğe şimdiden 31 milyon kişi kayıt yaptırdı. Katılımcıların %32'si kadınlardan oluşurken %60'dan fazlasının da 46 yaşın altında olduğu belirtildi. Üstelik kampanya kapsamında sadece askeri eğitimde verilmiyor. Bazı gönüllüler arama kurtarma çalışmaları, sosyal hizmetler ve finansal destek gibi alanlarda da ülkesine katkı sağlayabiliyor.
5: Tarihsel deneyim göstermiştir ki bir millet için en önemli caydırıcı unsur o milletin düşmanla yüzleşmeye hazır olma düzeyidir ve barış için en önemli unsur halkının gücüdür.
1: İran basınına göre Tahran, ülke genelinde 1000 ulusal direniş birimi oluşturmaya hazırlanıyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yani sorulamız sebeplerden bir tanesi bu.
7: We're working in Turkey for more than 3-4 decades.
8: Biz hayatın birçok anında görev alıyoruz.
1: Mehmet Güllüoğlu, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nde üst düzey 2 göreve atandı. Çeşitli görevlerde 20 yılı aşkın deneyime sahip Güllüoğlu bir dönem AFAD başkanlığı yapmıştı.
9: Olası bir depreme ya da Türkiye'deki depremlere, afetlere hazır mıyız sorusunda müdahale açısından bakıldığında evet, biz 1999'a göre çok ciddi mesafeler kat ettik.
1: Türk Kızılay Genel Müdürlüğü de yapan Güllüoğlu, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi ve Filistin

0: İnsani Yardımlar Koordinatörlüğünü de yürüttü. Şimdi ise OCHA olarak bilinen Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nde İnsani Yardım Sektörü Bölümü Direktörü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanı olarak atandı. BM İnsani İşler'den sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Tom Fletcher atamayı duyurdu. Açıklamada Güllüoğlu'nun AFAD ve Türk Kızılayı Genel Başkanlığı görevleri de dahil olmak üzere insani yardım, afet yönetimi ve halk sağlığı alanlarında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olduğu belirtildi. Son olarak Türkiye'nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak görev yapmış ve Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini koordine etmiştir ifadeleri kullanıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Biz yapay zeka teknolojisinde öncü bir şirket olmak istiyoruz.
3: Yapay zeka teknolojilerinden en etkin şekilde yararlanarak performansı yüksek ürünler ortaya koymak ve ülkemizin savunmasına en üst düzey katkı sağlamak.
4: Disiplinli ve tam donanımlı bir ekiple beraber tam anlamıyla bir yapay zeka mükemmelliyet merkezi olarak çalışıyoruz.
5: Roketsan yapay zekaya odaklandı.
6: Otonom sistemler ile ürünlerimizin performansını en üst seviyeye çıkarırken küresel pazarda da oyunun kurallarını biz belirliyoruz.
5: Savunma sanayinde roket, füze ve uzay teknolojilerinin önde gelen ismi Roketsan, bundan sonraki yolculuğunu yapay zeka ile şekillendirmek istiyor.
2: Küçük de olsa yapay zekayı kullandığımız birçok ürünümüz var ve yavaş yavaş insan katkısını yapay zeka ile artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz.
5: Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, yapay zekanın yeni dünyanın teknoloji altyapısını oluşturduğuna dikkati çekti. Yapay zeka ile ürettikleri ürünlerin artacağını vurguladı.
2: Yapay zeka bizi sadece hızlandıran değil, bizi farklı bir boyuta taşıyan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yapay zeka ile geliştirdiğimiz, yapay zekayı yoğun olarak kullandığımız pek çok ürünümüze de şahitlik edeceksiniz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Meydan kavgası çıktı. Aracıyla kalabalığın arasına daldı. Görüntüler Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kayda geçti. Vatan Mahallesi'nde iki aile arasında tartışma çıktı. Gerilim her saniye büyüdü. Tartışma meydan kavgasına dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Kavganın en dehşet verici anı ise bir hafif ticari aracın sokak arasına girmesiyle yaşandı. Sürücü kavganın ortasına aracıyla daldı. Çok sayıda kişiye çarptı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler sürücüyü araçtan indirerek darp etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle müdahale etti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yönetmelik yayınlanacak, terörsüz Türkiye kapsamındaki alt komisyonlar çalışmalarına başlayacak.
7: 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul ikinci toplantısını yaptı. Burada oluşturulan 4 alt komisyonun yol haritası belirlendi. Üyelerin profilinin çerçevesi çizildi. Edinilen bilgiye göre alt komisyonların çalışmalarına yönelik bir yönetmelik yayınlanacak. Komisyonlar bu yönetmeliğin belirlediği kapsam dahilinde çalışacak. Yönetmelikte alt komisyonların kimlerden oluşacağı, ne yönde çalışmalar yapacakları, görev ve sorumlulukları yer alacak. İlk toplantıda adli ve hukuki işler koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonları oluşturulmuştu. Bu komisyonlardan en önemlisi silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu olacak. sahadaki silah bırakma süreci bu

0: Komisyon tarafından yürütülecek, çalışmalarını gizli yapacak olan silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda kimlerin yer alacağı da ayrıca önem taşıyacak. Bu komisyonda görev alacakların isimlerinin gizli tutulacağı belirtiliyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: 548 bin hasta muayene için randevu aldı ama hastaneye gitmedi.
2: 548 bin kişi eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecek. Bu iptali yapılmadığından dolayı 548 bin kişi muayene olamadı belki o gün.
0: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner İstanbul'daki sağlık hizmetlerine ilişkin konuştu.
2: 2026 yılında ilk 7 ayda biz 130 milyon muayene yapmış durumdayız. 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla görüntüleme ve üst düzey cihazlarla biz bunu veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm projesi bir devrim oluştu. 130 milyon muayenemizin de yaklaşık 50 milyonu aile hekimliklerinde. Önceki sene göre %15 bir artışımız var.
0: İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, MHRS sistemi üzerinden alınan randevulara da değindi. Randevusunu iptal etmeyip gitmeyenlerin sayısına dikkat çekti.
2: 548 bin kişi eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecekti. Bu bizim için çok önemli. Çünkü siz eğer aile hekimine danışmadan kendinizce aldığınız randevuyu bir de hele ki sizi tekrar aradıklarında biliyorsunuz sistemde sizi tekrar arayıp Hasibe Hanım gelecek misiniz? Hastanedeki randevunuza iştirak edecek misiniz diye tekrar sistem soruyor. Bu iptali yapılmadığından dolayı 548 bin kişi muayene olamadı belki o gün.
0: Güner randevu konusunda uyarılarda da bulundu.
2: İptal etmediğimiz, boşuna rezerve ettiğimiz her randevu sistemde onun yerine bir kişiye tekabül edebilir. Eğer siz randevunuza mazeretsiz bir şekilde gelmezseniz aynı branş içinde 14 gün ceza alıyorsun. 14 gün bir daha randevu alamıyorsunuz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Biz geçmişi geleceğe taşıyan bir köprü olmaya gayret ediyoruz.
0: Türk müziği dijital arşivle 2027'de dünyaya açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk müziğinin 100 yıllık mirasını geleceğe taşıyacak dijital projeyi hayata geçiriyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi notalar, ilahiler ve gazeller dijital ortama aktarılıyor.
3: Kesinlikle ücretsiz tüm ilgililerin, yani bu işe ilgi duyanların bir tıkla içini, her şeyini görebilecekleri, her şeyine vakıf olacakları, olabilecekleri bir dijital derya meydana getireceğiz.
0: Söz konusu proje kapsamında genel müdürlüğe bağlı 29 birimin on binlerce eseri ve sahne gösterisi tek bir platformda buluşacak. Dijital arşiv için çalışmalar sürerken proje tamamlandığında tüm sanatseverler Türkiye'nin kültür mirasına ücretsiz erişim sağlayabilecek. Dosyada yalnızca dijital arşiv değil yeni sanat sezonu heyecanı da yer alıyor. 2026-27 sanat sezonunda 950'ye yakın etkinlik düzenlenecek.
3: 30 Eylül'de Ankara'da, Çankaya'da, Atatürk Sanat Merkezi'nde Biz adlı çok özel bir sezon açılış konseriyle Ankaralı hemşehrilerimizin karşısında olacağız. 9 Ekim'de de İstanbul'da, İstanbul'daki sanatseverlerimizle beraber olacağız.
0: Etkinliklere yurt dışından da büyük ilgi var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 42 ülkeden talep gelirken yurt dışı seyirci portföyü %80'e ulaştı.
3: 29 Ekim münasebetiyle şu anda en az 42 tane ülkeden, büyükelçiliğimizden veya konsolosluklarımızdan, başkonsolosluklarımızdan talepler var. İmkanlar ölçüsünde yetiştirebildiğimiz kadar taleplere de cevap veriyoruz.
0: Ayrıca senfoni orkestralarında ilk kez kombine bilet satış uygulamasına geçildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Uzayda ne olduğu bilinmeyen bir cisim ortaya çıktı. UFO olduğu iddia edilen cisim, dünyanın en güçlü roketlerinden Starship'in tarihi uçuşu sırasında canlı yayına yansıdı. Roketin arkasında beliren mavi-beyaz ışık saniyeler içinde kayboldu. Peki canlı yayında gerçekten ne görüntülendi? SpaceX'in Starship roketi ilk kez yörüngeye ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Canlı yayın sırasında görülen gizemli görüntü ise UFO tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Starship'in uçuşunun yaklaşık 7 dakika 55. saniyesinde roketin arkasındaki karanlık bölgede tuhaf bir cisim belirdi. İnce ve kıvrımlı bir ışık çizgisine benzeyen görüntünün ucundaki parlak beyaz bölüm dikkat çekti. Ancak görüntüyle ilgili daha farklı ihtimaller de gündeme geldi. Bazı kullanıcılar bunun bir uydu ya da uluslararası uzay istasyonu olabileceğini öne sürdü. Bir başka ihtimal ise Starship'in Super Heavy güçlendiricisinden kalan gaz iziydi. Tüm bu tartışmaların ortasında Starship uçuşunun kendisi de SpaceX açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Ancak görev tamamen planlandığı gibi ilerlemedi. Motorlardan birinin beklenmedik şekilde kapanmasının ardından uçuş planlanandan erken sonlandırıldı. Starship daha sonra kontrollü iniş girişiminde bulundu. Fakat araç suya iniş sırasında parçalanarak büyük bir ateş topuna dönüştü. Tarihi uçuş böylece hem Starship'in yörüngeye ulaşması hem de kameralara yansıyan gizemli görüntüyle gündeme geldi. Görüntünün ne olduğu konusunda ise henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Önce cinayetler işleniyor. Failleri asla bulunamayan. Sonra sokaklar karışıyor. Birileri sokağa çağırıyor, birileri sokağa çıkıyor. İş dünyası konuşmaya başlıyor sonra. Milli irade hedef oluyor. Ardından yargı alıyor sözü. Çok geçmeden kendine Cumhuriyet'in Yılmaz Bekçisi adını veren profesörler çıkıyor sahneye. Ve dördüncü kuvvet medya körüklüyor ateşi. Körükledikçe alev harlanıyor. Cehennemin kapıları açılıyor. Sonunda da askere geliyor sıra. Dik durmayı bilmeyenler şapkasını dahi almaya fırsat bulamadan milletin kendine verdiği iktidarı terk ediyor hızla. Dik duranlarsa ya idam sehpalarında veda ediyor hayata ya da zehirlenip öldürülüyor. Hep böyle oldu. 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta böyle oldu.

0: hep asker geldi, milletin iktidarını paletiyle, postalıyla ezdi geçti. Ama dili geçmiş zamanlardı o zamanlar. Gün döndü, günler döndü. Zaman geçti. Yıl 2007 oldu. Senaryo eskisi gibiydi. Yine cinayetler işleniyordu. Gazeteler bombalanıyor, katliamlar yapılıyordu. Gazeteciler kalemlerini kırıyordu bir bir. Körüklüyorlardı cehennem ateşini. Ateş yine yakıyor, yıkıyordu. 2007 idi. Yine birileri çıktı ortaya, tıpkı eskisi gibi sokağa çağırdı. Birileri sokağa çıktı. Eskisi gibiydi senaryo, sadece iki farkla. Artık teknoloji ilerlemişti. Asker TRT radyosuna değil, internete girdi. Ve girdiğinde karşısında kefen giyen, dik duran, şapkası olmayan, sırtını milletine dayayan biriyle karşılaştı.
1: Değerli dostlar, bugün önemli bir gün. Bugün Türk siyaset hayatına lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihine parti içi demokrasi geleneğinin yalnızca bir kuru temenni olarak değil, aynı zamanda da bir zihniyet değişikliği ve zorlayıcı tüzük kuralları biçiminde egemen olduğu gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihinde her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek.
0: Günlerden 14 Ağustos 2001. Bir salı günü. İşte o gün değişti Türkiye.
2: Günümüz aydınlığa açık, karanlığa kapalı bir Türkiye'nin kuruluşu için hayırlı olsun.
0: O gün, o cümleyle bir devir kapandı. Yeni gün, günler, yıllar, devirler tam da o gün başladı. Ve o gün başladı milletin adamlarının üzerindeki baskı. Milletin üzerindeki baskı o gün başladı. Bir adam vardı, bir gelecek vardı ve vesayet vardı. Bir de eski ezberler. O gün kurulan AK Parti çok değil, bir yıl üç ay sonra yapılacak seçimde iktidar olacaktı.

büyük bir krizin tam da ortasındaydı o günlerde. Millet açtı, işsizdi. Kriz büyüyor, büyüdükçe ölümcül sarmal daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Ve kriz büyüdükçe AK Parti umudun, istikbalin ama en önemlisi istikrarın sesi oluyordu. 3 Kasım 2002 günü yapılacak seçimlerden sadece birkaç gün önceydi. Tam olarak 31 Ekim 2002. Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç ay olmuş Aydın Doğan'ın Vatan Gazetesi seçimin tatsız biçimde sonuçlanması durumunda 5 yıl sonra ortaya çıkacak bir tehlikeye işaret etti o gün. Dikkat! Yeni Cumhurbaşkanını yeni meclis seçecek başlıklı bir haber yayınlandı gazetede. Şayet seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi kazanırsa 2007'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde o partinin kendi istediği birini Çankaya'ya çıkartabileceği söylendi. Dikkat kelimesi özenle seçilmişti, altı özellikle çizilmişti. Ve o ilginç uyarı haberin devamındaki cümleler. Cumhurbaşkanı Sezer'in görev süresi 16 Mayıs 2007'de bitiyor. Anayasaya göre Sezer'in ikinci kez seçilme şansı yok. Yeni meclis 2007 Kasım'ına kadar görev yapacak. Bu durumda göreve gelecek Cumhurbaşkanını da bu meclis seçecek. Cumhurbaşkanında milletvekili olma şartı aranmadığı için yasakları kalkarsa Tayyip Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı seçilme şansı var. Bir öngörü müydü bu? Yoksa niyet okuma mı? Bir mesaj mıydı bu? Yoksa özenle seçilmiş dikkat kelimesiyle verilen bir mesaj mı? Belki hepsi ama hiçbiri değil. Öyle ya. Henüz yeni çıkmış bir gazetede Aydın

0: Doğan'ın gazetesinde siyasi hayatına yeni başlamış bir parti ve lideri hedef gösteriliyordu. Üstelik bu hedef gösterme daha seçimi bile kazanmamış bir parti için yapılıyordu. O yazı 31 Ekim 2002 günü çıktı o gazetede.
1: Milletimiz.
2: Ya böyle bir şey olamaz. Ya baksana. Ya biraz ikiye.
1: Hayırlı olsun diyorum. Ve oyunu da bu şekilde kullanıyorum.
3: Odan kamerayı indir.
1: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
3: Bakın lütfen arkadaşlar.
0: Seçimse 4 gün sonra oldu. Ve o seçimde milletin feraseti konuştu. İktidar AK Parti'nindi. Ama eski Türkiye'ydi o Türkiye. Bundan sonrası bilindik hikaye. Recep Tayyip Erdoğan liderdi. Ama lider olmak, seçilmiş olmak o Türkiye'de geçer akçe değildi. Yasak vardı, yasaklar vardı. Vesayetin koyduğu sıra dışı yasakları vardı bu ülkenin. AK Parti iktidar oldu ama o seçimde partisini iktidara taşıyan lider Recep Tayyip Erdoğan başbakan olamadı. Millet karar verdi vermesine ve seçti seçmesine ama eski Türkiye'nin muktedirleri milleti yok saydı. Anadolu Devrimi diye tarihe geçen 3 Kasım 2002 gününden 64 gün sonrasına gidelim şimdi. O güne. 8 Ocak 2003'e.
4: İlk oturayı 8 Ocak 2003'te aldık. O gün Diyarbakır'da uçak düştü, gündem değişti. Açın arşivleri bakın. O gün orada söylenenler 27 Nisan'dan çok daha ileriydi.
5: Bu konudaki farklı düşüncenin ifade edileceği yer ve durum Yüksek Askeri Şura olmamalıydı. Bu istisnai durum şüphesiz irticai faaliyetlere bulaşanlara cesaret vermiştir.
0: Bir 27 Nisan öyküsü anlattığımız bir muhtıra hikayesi. Ama dedik ya, nefes nefese bir öykü bu. İçinde çarpıcı ayrıntılar barındıran. Tam da Binali Yıldırım'ın dediği gibi unutulan ve bu yüzden açılıp arşivlere bakılması gereken bir hikaye. O güne gidiyoruz şimdi. 8 Ocak 2003'e. Bir yanı dev bir acı, diğer yanı utanç dolu o güne. O çarşambaya. Türkiye o sabaha korkunç bir kazanın haberiyle uyandı. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Konya isimli uçak, Diyarbakır Havalimanı yakınlarındaki eğimli bir araziye düştü. Bu büyük bir faciaydı. Kazada 75 kişi öldü. Televizyonlar canlı yayındaydı, Türkiye şokta. Evet, acı vardı ama bir de aması vardı o günün. Aması utanç doluydu. Aynı gün öğleden sonra Türkiye henüz kazanın şokunu atlatamamışken o öğleden sonra Genelkurmay Başkanlığı bir zirveye ev sahibi oldu. Gazetelerin genel yayın yönetmenleri Genelkurmay Başkanlığı'nda buluştu. Önce kısaca bir geçmiş olsun havası ama ardından asıl mesajlar. 2002 Kasım'ının üzerinden henüz 64 gün geçmişti. Ve bilindik koronun bilindik sözleri dört yandan yükseliyordu. Bunlar başörtüsünü de serbest bırakırlar. Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ev sahipliği yaptı. Özkök Paşa o resepsiyonda seçilmiş misafirlerine seslendi. Hedefi belliydi. Hedefe giden yolda Özkök'ün kendine neyi seçtiği de çok belliydi. Özkök o gün türban siyasi bir dayatmadır dedi. Ve ertesi gün işte o meşhur arşivler. Ne kadar da tanıdık değil mi? İşte Deniz Baykal ve hükümeti uyarmıştık cümlesi. Ve işte Süleyman Demirel. Bu da onun mecbur bırakıldılar sözler.

0: o günde, o günün arşivlerinde dolaşmaya devam edelim. Söz uçuyor, yazı kalıyor. Bu, milletin seçtiği AK Parti hükümetini hedef alan muhtıranın ertesi günü yayınlanan Cumhuriyet Gazetesi. Gazetenin manşetinde o acı dolu uçak kazasının haberi var. Yanlış anlaşılmasın. Gazeteler önemli haberleri manşete taşır, daha da önemlilerini sür manşete. İşte sür manşet. Mesaj net, hem de çok net. Özkök Paşa 28 Şubat devam ediyor diyor ve ekliyor. İrticayı cesaretlendirdiler. Ve o günlerin görevini eksiksiz yerine getiren diğer gazetesi, Aydın Doğan'ın yeni bebeği Vatan. O cümle o gazetede de manşet. Milliyet'te de. Milliyet gazetesi o gün raflardaki yerini muhtıra gibi sürmanşetiyle aldı. Aslında gibi kelimesi fazlaydı. Çünkü bu bir muhtıraydı. Ve o muhtıra vesayet, yani kendini demokrasinin sahibi sananlar tarafından verilmişti. Arşivlerdeki yolculuğumuza devam edelim. Bu kez biraz da satır arası okuyalım. 11 Ocak 2003 Cumartesi. Hürriyet Gazetesi sayfa 25. Ertuğrul Özkök yazıyor. Ya da bir başka deyişle ahkam kesiyor. İki cümle orada, o arşivde hala dipdiri duruyor. Biri aman çatışmayın, diğeri rövanşa yönelmeyin. Ve aynı sayfa Özkök'ün yazısının hemen altı. Hani üst akıl diyoruz ya, işte üst akıl, üstlerdeki akıl konuşuyor bu defa. Haberi de Hürriyet sayfalarına taşıyor. The Guardian'ın artık nereden akıl aldıysa yaptığı uyarı işte bu cümleyle haber oluyor. Uyarı atışı yaptı. Yani İngiliz Guardian gazetesine göre Genelkurmay Başkanı uyarı atışı yapmıştı o gün. Uyarmak meşru bir hükümeti ve atış askeri jargonda darbeyi işaret eden kelime. Hafıza-i beşer nisyanla malul. İnsandır unutur. Unutuyor musun? Oysa hatırlamak, geleceğe ışık tutmak demek.
1: 125. madde, yüksek askeri şura kararlarını diğer bazı kararlar gibi yargı denetimi dışına taşımıştır. Bir anayasa maddesinin uygulanma istemine muhalefet şerhi koymak, idarenin kanunların uygulamasını sağlama sorumluluğu ile çelişmiştir. Ve kanımca bu nedenle yasal dayanaktan yoksundur.
0: 8 Ocak 2003, yakın tarihin en sert darbe girişimlerinden biriydi. O girişim AK Parti'yi hedef alan ilk muhtıraydı. Ama sonuncusu olmayacaktı. Bir zaman yolculuğu çıktığımız, darbeye, darbelere giden yolun parke taşlarının döşendiği bir yolculuk.

5 Şubat 2006. Trabzon. 16 yaşında bir çocuk, İskenderpaşa Mahallesi'nin parke taşlı dar sokaklarını ağır adımlarla geçti. Merdivenler çıktı karşısına, tırmandı. Santa Maria Kilisesi'nin kapısına ulaştığında şöyle bir etrafına bakındı. Kimsecikler yoktu. Belini yokladı. Silahın emniyetini açtı. Tam da planladığı gibiydi. Kiliseden içeri girdi. Rahip dua ediyordu. Her şey 2 saniye içinde oldu. Çocuk karbon fiberden yapılan ve bu yüzden hayalet silah diye bilinen Glock marka tabancanın tetiğine 2 kez dokundu. Rahip Santoro orada öldü.

0: 3 ay sonra 17 Mayıs 2006 saat 9.45 Ankara. Karanlık bir gün. Dışarıda yağmur var. Avukat Alparslan Aslan onlarca, yüzlerce Ankaralının arasından geçerek ulaştı Danıştay binasına. Aracını park etti. Torpido gözünden silahını aldı, beline koydu. Binaya yöneldi. İçeri girmesi zor değildi çünkü avukattı. Kimliğini göstererek geçti kapıdan. Belindeki silahı da kimse fark edemedi. Adı üzerinde, hayalet silahtı üzerindeki. Metal dedektörü onu göremiyordu. Alparslan Aslan doğrudan hedefe yöneldi. İkinci daire üyeleri toplantı halindeydi o sırada. Hatta tam da çay servisi yapılıyordu. Aslan yarı açık kapıdan içeri hızlı adımlarla girdi. Silahını çekti. Tetiğe 11 kez bastı. Danıştay üyelerinden biri Mustafa Yücel Özbilgin orada öldü. 4 Danıştay üyesi ise yaralandı. Dönemin Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan'dı. Emin Çölaşan'ın eşi. Çölaşan saldırı olduğunda o odada değildi. Ama daha şok atlatılmadan kurduğu cümlelerle Türkiye'yi karıştırmak istemişti.
1: Allah'ın elçisiyiz, askeriyiz diye gelmiş. Allah'ın askeriyiz diye gelmiş.
2: Türkiye çok tehlikeli bir sürüklenişin içinde. Bunun arkasında kimler var, neler var? Hepimiz bunu düşünmek zorundayız. Türkiye'yi bu sürüklendiği süreçte doğru değerlendirmekten hala uzak duranların bir yeni değerlendirme yapmasına ihtiyaç var.
3: Bu devam eden tahriklerin çok doğal bir sonucu zaten burada var. Daha önce bu Vakit Gazetesi bu Danıştay üyelerine çok açık hedef göstermişti.
4: Yargısına sahip çıkmayan devlet bu olayda büyük yara almıştır. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza acil şifalar diler. Bu menfur olayı şiddetle kınar. Olayın nedenleri ile sorumlularının değerlendirilmesini Yüce Türk milletinin takdirine bırakırız.
5: Asla tasvip edilemez. Telin ettiğim, kınadığım, lanetlediğim bir olaydır. Seçim öncesi kanaatlerimi bu noktada bununla ilişkili hale getirmek, bu çok daha çirkin bir yaklaşımdır.
0: Ve 8 ay sonra, tarih 19 Ocak 2007, yer bu kez İstanbul Osman Bey. Yine bir çocuk, yine bir katil. O gün Samast, o gün Agos'u kuran ve genel yayın yönetmeni olan Hrant Dink'e sinsice yaklaştı. Cadde kalabalık, cinayet planlıydı. Samast, Dink'i hızlı adımlarla izledi. Tam gazetenin kapısında silahını çekti, ateşledi. Hrant Dink öldü, o gün Samast ise kaçtı. Ama çok uzağa değil. Yakalandığında ortaya çıkan bu görüntü her şeyi anlatıyordu. O gün görünürde milliyetçi ruhu kabarmış bir gençti. Ve tıpkı Santoro, sonra Danıştay baskınında olduğu gibi o da yine bir hayalet gibi yaklaşmıştı hedefine.
6: Değerli basın mensupları, kanlı ellerin bu kez Hrant Dink'i kurban seçmiş olmalı.

0: Şimdi deyim tam da yerinde, şeytanın dahi aklına gelmeyecek bir kaos planını izleyeceksiniz. Ekrana gelecek bilgi ve belgeler, üst aklın tam olarak nasıl derin bir plan yaptığının kanıtı. İşin içinde üst akıl var ve medya. Bir de sırrı asla çözülemeyen isimler. Büyük düşmanlık, AK Parti 2002 Kasım'ında tek başına iktidar olduğunda başlamıştı.
1: Hiçbir zaman zafer sarhoşluğuyla zamanlarımızı israf etmeyeceğiz. Çünkü bize zafer sarhoşluğu yakışmaz. Zaferi kutlarız ama vatana hizmetle bulun heyecanını duyarak kutlarız. Milletimize hizmetle bunun heyecanını duyarak kutlarız. Ve diyorum ki daha nice zaferleri bu defa devlet adına, millet adına kucaklamayı Allah bizlere nasip etsin.
0: Çok netti. Vesayet AK Parti'yi istemiyordu. Çünkü kendine Cumhuriyet'in Yılmaz Bekçisi adını veren azınlık millete güvenmiyordu. Öyle ya, millet oy verirdi, iktidarı seçerdi. Bunun adı da demokrasiydi. Ama iktidarın kimde olacağına kararı hep çoğunluğa tahakküm eden vesayet verirdi. Bu hep böyle olmuştu. Halk bilmez, göbeğini kaşıyan adam seçemez, bidon kafalılar karar veremezdi.
2: Belli ki o süreci de manipüle etmeye çalışan aynı grupların o olduğuna bir bakmak gerekiyor, o grupların. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de işte sizden rahatsız olanlar hukuku da kullanır, belli kurumları da kullanır, belli güçleri de kullanır. Olmadığı takdirde darbeye de teşebbüs eder. Nitekim öyle oluyor. Yani biz mesela ne oldu? 2002'de AK Parti iktidar olduğunda çok kolay olmadı. Hep söyledim. Biz ilk dönemimiz denetimli serbestlik altında bir iktidardık. Deplasmanda maça çıkıyorduk. Yani biz iktidarız, mecliste çoğunluğumuz var ama birçok meselede karşımıza çok büyük engeller çıktı. İşte Danıştay saldırısıdır vesairedir falan filan. Biz bunları yaşadık.
3: Geçmişte nasıl olduysa yine nasıl olsa rejimi kilitleriz. O göbeğini kaşıyıp oy veren insanların oyları hesaba alınmaz diye düşünmüşlerdi ama öyle olmadı yani.
0: 2007'nin Mayıs'ında Ahmet Necdet Sezer'in köşkteki görev süresi sona eriyordu. Yerine de AK Parti'den biri gelecekti. Ama imkansızdı bu. Olmazdı, olamazdı. AK Parti ve başörtüsü Atatürk'ün evine girmemeliydi. İlk sinyal 2006 Mayıs'ında verildi. İlhan Selçuk 8 Mayıs 2006 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde bir başyazı kaleme aldı. Basına kolay kolay görüş bildirmeyen Ahmet Necdet Sezer'le konuşmuştu. Yazısına 2007'ye doğru Türkiye Cumhuriyeti büyük bir sınav yaşayacak ve gerilimden geçecek gibi görünüyor cümlesini koydu. Ancak yetmemiş olacak ki hemen ertesi gün, yani 9 Mayıs 2006'da aynı yazıyı bir kez de bugün özgürlükçü kesilen dönemin darbecisi Hürriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök köşesine taşımaya karar verdi.
4: Cumhurbaşkanı Sezer'le İlhan Selçuk'un baş başa görüşmesinde nelerin konuşulduğunu doğrusu çok merak ediyorum. AKP kanadına tavsiyem şu: İlhan Selçuk'un dünkü yazısını ve benim bugünkü yazımı

0: mı kesip bir kenara koysunlar. O üstü kapalı sözlerin şifreleri 2007 Mayıs'ına yaklaştıkça tek tek açılacak.
1: 27 Mayıs'ın güçlü adamlarından Orhan Erkan iki tane kitap yazdı. Orada çok açık anlatır. Der ki eğer Akis dergisini okumasaydık biz 27 Mayıs'ı yapmazdık der. Akis dergisi İsmet İnönü'nün damadı rahmetli Metin Toker'in de.
2: Türkiye, Trabzon'da işlenen Rahip Santoro cinayetiyle geçici körlük yaşıyordu o günlerde. Yani ortam tam da üst aklın istediği gibiydi. Plan ince ince örüldü. Bu yazıya iyi bakın. Bu yakın tarihe ışık tutan en önemli belgelerden biri. Yazı Amerika'nın en etkili haftalık dergilerinden Newsweek'te 4 Aralık 2006 günü yayınlandı. Danıştay baskınından 6 ay sonra, Dink cinayetinden 1, E-Muhtıra'dan 3 ay önce. Yazı uzun ama içindeki şu 3 cümle her şeyi anlatıyor.
0: Bir kez daha generaller hükümetin modern Türkiye'nin temeli olan laikliği yıprattığını konuşuyor. Homurdanıyorlar. Benim tahminime göre 2007'de darbe olma olasılığı %50.
2: Peki yazıyı kim kaleme aldı? Darbeyi nereden biliyordu? Daha derine inelim. İşte yazının sahibi. Adı Zeyno Baran. 1972 doğumlu. Baran o yazıyı yazdığında Amerika'daki Hudson Enstitüsü'ne bağlı Avrasya Politikaları Merkezi'nin müdürüydü. Yazısını o gün sadece iyi gözler gördü, güçlü kulaklar duydu ve sadece bir elin parmakları kadar az kişi o satırların anlamını çözebildi. Daha da derine inelim şimdi. Zeyno Baran'ın çalıştığı Hudson Enstitüsü'ne yakından bakalım. Enstitü, Amerika'nın dış politikasını belirleyen Şahinler Kanadı'nın en güçlü temsilcisi Henry Kissinger dahil pek çok gizli gücün referans verdiği bir yer. O enstitü ne dese çıkıyor. İşte gazeteci Zafer Mutlu'nun üvey kızı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Brezza'nın eski eşi Zeyno Baran, 2007'de Türkiye'de %50 ihtimalle darbe olacak demişti.

0: Görüşünüze hazırdır Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Yıl 2006. 27 Nisan E-Muhtırası'na giden yolun mimarlarıyla tanışma vakti. İşte muhtıranın mimarlarından ilki. 10. Cumhurbaşkanı, köşkteki yargıç Ahmet Necdet Sezer. Gerektiğinde başbakanın suratına anayasayı fırlatabilecek kadar cüretkar biriydi Sezer. Kriz çıkmış, halk ezilmiş, düşünmeyen, kendini laik cumhuriyetin bekçisi diye tanımlayan ve bu zırha bürünüp sırtını millete dönen biri. ...2002'de iktidar olan AK Parti'nin 2007'ye kadar hayata geçirmek istediği her reform, seçilmiş liderle göz teması bile kurmaktan kaçınan köşk yargıcının Çankaya'ya ördüğü kalın duvarlara çarptı. Milletin oyuyla iktidara gelenlerin hazırladığı yasalar meclisten geçiyor ama seçilmişlere tepeden bakan köşk o yasaları geri gönderiyordu. Göndermese bile Sezer'in köşke çıkmadan önce çalıştığı Anayasa Mahkemesi devreye giriyor. Yani yasa yine yürürlüğe girmiyordu. Türkiye

0: Başbakanla Cumhurbaşkanı arasındaki kavgaya alışkındı. Ama başbakan kavgayı değil sabrı seçti. Sabır nedir biliyordu çünkü. Onlar utansın diyen üstadın sesiyle büyümüştü. Onların utanacağı günler gelecek. Yöneten sabredecekti.
1: 28 Şubat'ın o en ağır, en karanlık, en sisli günlerinde bütün arkadaşlarım hep birlikte otururduk, konuşurduk. Defalarca yumruklarımızı sıkardık. Dudaklarımızı ısırırdık. Hep ya sabır derdik. Allah mazlumun yanındadır derdik. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste derdik. Biliyorduk ki Türkiye genelinde gerek şahsım gerek arkadaşlarım gibi niceleri dişlerini sıktı. Niceleri yumruklarını sıktı. Niceleri bağırlarına taş bastı. Ama büyük bir dirayetle, büyük bir metanetle sabrettiler. Kamudaki memur kardeşim de sabretti. Belediye başkanları sabrettiler. Başörtülü kızlar sabrettiler. Yoksul Anadolu çocukları sabrettiler. Anadolu'nun iş adamları, sanayicileri sabrettiler. Çünkü hepsi fişlenmişti. Aydınlar, yazarlar, düşünürler, kanaat önderleri de sabrettiler. İnançlarımıza hakaret eden, tahrik senaryolarında başrol oynayan, emirle manşet atan, emirle yazı yazan, her gün ekranlarından milletin üzerine pislik boca eden o bazı yayınlara metanetle sabrettik.

0: Briefinglerde ayakta 10 dakika alkış tutan, hakkımızda jet hızıyla kararlar veren o yargı sistemine karşı dirayetle sabredin. Sivil toplum örgütü adı altında topuk selamı veren iki yüzlüler karşısında da sabrettik. Milletin, ülkenin kaynaklarını hortumlayanlar, yetimin hakkını yiyenler karşısında da sabrettik. İşte bugün sabrın selamete erdiği gündür. Bugün mazlumun ahının aheste aheste çıktığı gündür. Bugün adaletin tecelli ettiği, bağımsız yargının hiçbir baskı olmadan vazifesini yerine getirdiği gündür. Bugün demokrasinin de, milli iradenin de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de anlam kazandığı, güç kazandığı gündür.
1: Yine o Aralık ayının 26'sında yeni bir hamle geldi. Bu kez juristokrasi, yani yargının içindeki diktatörler devredeydi.
2: Layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne her türlü saldırıya karşı savunma koruyacağına huzurunda an içerek göreve başlıyor.
1: AK Parti Atatürk'ün evine giremez cephesinin en güçlü ismi Sabih Kanadoğlu sahneye çıktı. Cumhurbaşkanını 367 kişi seçer dedi. Ve dediği an gündem değişti. Fikri saçma bulanlar çoğunluktaydı. Ama kararı saçmalığı haklı bulan azınlık verecekti. Kanadoğlu'nun fikrine başta köşk sahip çıktı. Sonra asker, ardından ana muhalefet CHP ve sonunda da CHP'nin her fırsatta arkasına saklandığı Anayasa Mahkemesi. Anayasa bir anda delik deşik edildi. Oysa o güne dek hiçbir cumhurbaşkanı için 367 vekil şartı aranmamıştı. Ve Turgut Özal örneği bunun en net kanıtıydı.
3: İstanbul Milletvekili Sayın Turgut Özal, Anayasanın 102. maddesinde 3. oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 263 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır.
4: Çok önemli.

0: Önemli bir olay için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Nevdet Sezer'in Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili başvuruyu 5 partinin genel başkanları olarak birlikte imzalayacağız.
1: Ne var ki Sabih Kanadoğlu liderliğindeki yargı diktası 2006'nın aralığında o kuralı yerle bir etti. Cumhurbaşkanı olmak için 550 vekilin 3'te 1'iyle toplanmak yeterliyken Kanadoğlu 367 gerekli dedi. Birileri onun bu sözünü çok sevdi. Hem de o kadar sevdi ki Kanadoğlu ödüllere boğuldu. Daha da ilginci, açıkça anayasaya aykırı o cümleye Anayasa Mahkemesi dahil tüm vesayet çok geçmeden sahip çıktı.
2: Sabih Kanadoğlu'nun ortaya attığı daha yani bir formül aklınca. Ancak daha önce seçilen cumhurbaşkanlarına bakıyorsunuz. Özal'da, hatta Atatürk'e de götürebilirsiniz. Meclisin çoğunluğu tarafından seçilirler. Ama bunlar bu özellikle akademi çevrelerinden, hukuk çevrelerinden gelen bir takım aktörler. Örneğin 27 Mayıs'ta da Menderes ve arkadaşlarının asılmasının bir zorunluluk olduğunu askere dayatmışlardı.
3: 367 diye Türk demokrasisinde ve parlamenter sisteminde bir uygulama yoktur. Ama orada Sabih Kanadoğlu darbeciler akıl verdi. Çünkü bu darbenin paydaşlarından biri yargıydı ve akıl verdi ve 367 garabetini ortaya attılar.
4: Yani seçim koşulları belli, şartları belli. Dolayısıyla sadece o seçimde aktör değişikliği yapılsın için ya da o işte aday ortadan kalksın için yapılmış olan bir girişimdi.
2: 367 kararı meclisi kilitleme açısından oluşturulmuş bir formüldü. Ancak parlamento bunu aşmayı bildi. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın seçilemediği süreçlerde ülkede darbe mekaniğinin devreye girdiğine şahit oluyoruz.
4: Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kilitlemek suretiyle, tekrar tekrar kilitlemek suretiyle başka bir takım odakların siyasete çöreklenmesini, müdahale etmesine zemin hazırlamak için de yapılıyor.
3: O darbeye, muhtıraya bir kılıf uydurma girişimiydi. O yüzden biz ona 367 garabeti dedik.

0: 2007 işte böyle bir havada başladı. Demokrasi şoktaydı ve Kanadoğlu patentli fikir artık vesayetin en büyük kozuydu. Endişe verici gerginlik lafları açıktan açığa edilmeye başlanmıştı. Gerilim ya da normalleşme, kendini devletin sahibi zanneden oligarkların iki dudağı arasından çıkacak cümlelerde saklıydı artık.
1: İçinde bulunduğumuz son derece gergin ortamın daha da endişe verici boyutlara tırmanmaması için laik, demokratik, hukuk devleti ve çağdaş bilime inanmış bir cumhurbaşkanının seçilmesinde hepimizin sağduyu ile uzlaşıcı sorumluluklar düşmektedir.
0: İşte Erdoğan Teziç, 5 Nisan 2007 günü yaptığı o basın toplantısında fitili ateşledi.
1: Bu makama aday olacak kişilerin başta laiklik ilkesi olmak üzere cumhuriyetin değiştirilemeyecek niteliklerini benimsemiş ve sindirmiş olmaları da anayasal bir zorunluluktur.
0: Üzerine vazife bile değilken, hatta kimse ona sormamışken, Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı sualine cevap verdi. Aslında Cumhurbaşkanı nasıl seçilemezi anlatıyordu. Bir anlamda Türkiye'nin üniversiteleri bilim üretmiyor, bilim adamları da bilimi değil siyaseti konuşuyordu. Kanadoğlu'nun teveccüh edip kamera karşısında kuramadığı cümlelerin sözcülüğünü onlar yapıyordu.
1: Mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimi için başkan oturumu açtığında kendisi hariç 367 üyenin içeride olması zorunludur.

0: üçte iki çoğunluklarla örtüşüyor bu. Tabii genelde daha fazla olur bu sayı. Ancak buradan bir sonuç alınamazsa son aşamaya gelindiğinde, yani salt çoğunlukla adayların belirlediği sürece girildiği zamanda gene toplantının hesabının üçte iki olma zorunluluğu vardır.
1: Koca profesörler, koca yargıçlar anayasayı böyle deldi ve buna kimse sesini çıkarmadı. Belli ki gerilim birilerine kazandırıyordu. Bir yanda borsaya sevdalı ana muhalefet lideri vardı, bir yanda da askerin müdahalesini seven gazeteciler. Söz sırası yine bugün demokrat kesilenlerden bir diğerinde, Hürriyet yazarı Bekir Coşkun'daydı. Darbeyi bir kez de o çağırdı.
2: Türkiye'de bundan böyle darbe olmaması için şu üç şeyin mutlaka var olması gerekli: demokrasi, hukuk, bilinçli ve örgütlü toplum. Bu üçü var mı? Yok. Darbe olması içinse şu üçünün olması gerekiyor: devrim yasalarına hakaret, rejime karşı hareket, cumhuriyete ihanet. Bu üçü var mı? Var.
1: Oysa ortada ne cumhuriyete ihanet vardı, ne devrim yasalarına hakaret. Aksine huzur vardı. Kaderin tecellisi, Bekir Coşkun'un ordu göreve çağrısı yaptığı gün Erdoğan ordudaydı. Ve bir hayal daha gerçek oluyordu. Yapımı önceki iktidarlar döneminde yılan hikayesine dönen Karadeniz Otoyolu o gün açılmıştı. Yani Türkiye büyüyordu. Hükümet onlarca yıldır yapılamayan atılımları yapıyordu. Ve bu daha başlangıçtı. Daha çok iş vardı. Tabii vesayet izin verirse.
3: Çatışmalarla, polemiklerle uğraşmayı bir kenara bırakmalı, yeni fikirler, yeni projeler üretmenin, milletimizin ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamanın gayreti.
1: Azınlığın tahakkümüne karşı çoğunluğun iradesini savunan milletin lideri hayaller gerçek olsun istiyordu. Ama vesayetçi azınlığın hayali bambaşkaydı. Onlara göre Çankaya son kaleydi, düşmemeliydi. Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasın adlı Çankaya cephesinin bir diğer aktörü Deniz Baykal da yüzünü çok geçmeden gösterdi. Kozu Anayasa Mahkemesi'ydi, onu oynadı.
4: Bunun bir yargı kararına taşınması kaçınılmaz gibi gözüküyor şu aşamada. 3 günlük ara var biliyorsunuz turlar arasında. Yani o zamanı derhal Anayasa Mahkemesi de olan hızla konuyu mütalaa etmesi, değerlendirmesi lazım. Bunları söylüyorum, herkes hazırlıklı olsun.
1: Baykal o günden sonra hiç susmadı. Konuşuyor. Konuştukça sırtını millete dönüyor. Ama bir yandan da gerilimi artırmayı başarıyordu.
5: Türkiye bu kadar önemli bir olaya giderken öyle kimsenin sesinin çıkmadığı, her şeyi kabul edeceği bir suskun toplum olarak duramaz, durmamalıdır.
1: Dönemin ana muhalefet lideri konuşacağı yerleri bile özenle seçiyordu. Tercihi nefret diliydi. Bu yüzden konuşmalarını başörtüsü ya da takke takmış yüzlerin karikatürize edildiği fonların önünde yapıyordu. Algıyı bu yolla yönetiyordu.
6: Herkes sen olursun diye korkuyor. Senin adaylığından telaşlanıyor.
5: AKP yöneticileri ilan etmişlerdir ki parlamentodaki 3'te 2'ye yakın çoğunluklarını kendileri kullanacaklardır.
1: Baykal bu cümleleri günler boyu kurdu. Her fırsatta konuştu. Ama cevabını da aldı.
7: Bir daha ağzını alma o lafı. Bir daha ağzını o lafı alma. Git ağzını da bir yıka. Git ağzını yıka. Dişini de fırçala. Bir daha da ağzını o lafı alma. Sakın ha Cumhurbaşkanı adayı ol.

0: Senin adayın varsa açıkla. Kendine güveniyorsan kendin çık. Kendine açıkla. Bak bakalım parlamento sana ne kadar itibar ediyor. Millet ne kadar itibar ediyor. E bunu daha iyi görürsün.
1: Günler ağır ağır geçiyor. Her yeni gün yeni bir tartışma başlıyordu. 8 Nisan 2007'de E-Muhtıra'ya giden yolun taşlarını döşeyen bir diğer isim sahneye çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağını herkes merak ediyordu. Meraklılar arasında Hürriyet'te çalışan ama aslen silahlı kuvvetlerin basın sözcülüğünü yapan dönemin kudretli gazetecileri de vardı.
2: Askerler Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorlar. Ancak bu istememe olayı sadece Tayyip Erdoğan'la sınırlı değil. Bu karşı çıkış o ve onun zihniyetindeki kişiler olarak tanımlanıyor. Varsayalım çıktı, sonrasında ne olacak? Hiç endişe etmeyin, meraklanmayın. İşte o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tavırlarını belki sessiz ama daha net ve somut bir biçimde hep birlikte izleyeceğiz. Örneğin Çankaya'da ve başka yerlerde verilen davetlere katılmamak, burada yazmak durumunda olmadığım başka şeyler. Yeri ve zamanı geldiğinde niceleri.
1: Bir zamanların modasıydı. Genelkurmay başkanları sık sık kameraların karşısına çıkar, işlerini güçlerini bir kenara bırakır, demokrasiye balans ayarı yaparlardı. Türkiye'deki herkes genelkurmay başkanının, hatta diğer komutanların ismini ezbere bilirdi. 2007'nin genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt da gelenek olduğu üzere bir basın toplantısı yapmaya karar verdi. Günlerden 12 Nisan 2007 idi ve gündemde tek başlık vardı: Cumhurbaşkanlığı seçimi. Genelkurmay Başkanı Büyükanıt o gün o basın toplantısında ertesi günün gazetelerine sürmanşetlik malzemeyi vermeliydi. Soruları beklemedi. "Biliyorum soracaksınız," dedi, sorulmadan konuştu.
3: Değerli basın mensupları, biliyorum biraz sonra bu şey bittiğinde, konuşmam bittiğinde soracağınız sorunun ilk soru ne olduğunu biliyorum. Bu konudaki görüşümü açıklıyorum. Anayasamızda ifadesini ben laik, demokratik ve sosyal devleti idealine, devletin üniter yapısına bağlı ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yansıtabilir şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum.
1: Büyükanıt isim vermemişti ama kimi kastettiği belliydi. Türkiye, hedefin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlamıştı. Herkes oradaydı o gün. Yaşar Büyükanıt'ın toplantısının soru-cevap bölümünde sözü dönemin kibirli gazetecileri tek tek aldı.
4: Cumhurbaşkanlığına aday olacakları söylenen bazı kimseler var. Hele bir tanesi ön planda onlardan geçiyor. Sizin bu tanımınıza onlar uyuyorlar mı?
3: Şimdi ben şunu istirham edeceğim. Ben kişiler bazında konuşuyorum.
1: Haber kanalları canlı yayını sürdürüyordu. Ve Türkiye sorulan her soruda daha da bir geriliyordu. Konu bir süre sonra dönüp dolaşıp başörtüsüne de geldi.
5: Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanının eşi türbanlı olup ise başkomutanın altında çalışan subay, assubay ve komutanların tavrı nasıl olur?
3: Dedim ki Cumhurbaşkanlığı konusunu bitirdim dedim. Ama sorunuzu aldım.
1: Genelkurmay Başkanı söyleyeceğini söylemiş, ertesi günün gazetelerine sürmanşeti atmıştı. Mesajını sözde değil özde layık diyerek vermişti ve başka manşet çıksın istemiyor.

0: sordu. Bu yüzden de istediği soruya cevap veriyor, istemediğini geçiştiriyordu. Ama toplantı başlamadan hemen önce Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalarla ilgili soruyu geçiştirmedi.
1: Ben buraya gelmeden yaklaşık 1,5 saat önce Meclis Başkanı Arınç bir basın toplantısı düzenledi. Orada şöyle bir şey soruldu kendisine. 14 Nisan'daki yürüyüş. Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenleniyor. Başında Er Uygur Paşa var. Hakkında darbe yapacağı yönünde iddialar vardı. Bu iddialar çok ciddi. Bu nedenle miting tartışmalı hale geliyor dedi. Siz bu miting ve yürüyüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Şimdi tabii benim bu konuda bir yorum yapma yetkim yok. Bu çeşit toplantı gösteriler kanunlarla düzenlenmiş durumda. Eğer yasal olarak izin alınmışsa şiddete başvurmayan sadece düşüncelerini açıklanacak bir toplantıdan ürkmek anlaşılır bir şey değildir. Yasal olarak yapılıyor. Kaldı ki Türkiye'de illegal çok gösteriler yapılıyor. Terör örgütünün bayrakları açılıyor, bilmem ne yapılıyor. Eğer benim bir vatandaş olarak, tabii benim bir yetkim de yok. O bir dernek. Yasal prosedürü tamamlanmış, yasalara uygun, şiddet içermeyen bir gösteri yapılıyorsa ben buna demokratik bir girişim veriyorum. Herkes demokratik hakkını kullanma hakkına, hukukuna sahiptir. Ben olayın bir siyasi boyut olarak bakmıyorum. Ben olaya hukuki açıdan bakıyorum. Eğer usulüne göre yapılmışsa hiç kimsenin rahatsız olmaması lazım.
0: Genelkurmay Başkanı yorum yapmam doğru değil diye başladığı cümlesini kimse bu yürüyüşten ürkmesin yorumuyla bitirmişti. Soğuk rüzgarlar esiyordu ve bu birilerini sevindiriyordu. Emin Çölaşan mikrofonu o sırada bir kez daha aldı. Herkes sorusunu ayağa kalkıp soruyordu ama Çölaşan ayağa kalkmaya tenezzül etmedi.
3: Efendim, Başbakan sizinden önceki Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök Paşa'ya hocam diye hitap ederdi. Hocam.
2: Evet.
3: Siz hiç böyle bir hitaba kendisinden maruz kaldınız mı?
2: Bana mı?
3: Evet, size.
0: O toplantı 1,5 saat sürdü. Manşet hazırdı. Ama hala anlamayanlar olabilirdi.
2: Hiçbir şekilde.
0: Anlamayanlara anlatma görevini yine Emin Çölaşan üstlendi.
3: Belli adayların isimleri dolaşıyor ortalıkta.
2: Nasıl Emin Bey?
3: Efendim, belli adayların isimleri dolaşıyor ortalıkta.
4: Büyük Anıt'ın mesajı iki cümleydi. Daha fazlasını söyleyemezdi. Askerler için isim önemli değil. Onlar o zihniyette birinin Çankaya çıkmasına karşı ama elleri kolları da yasalarla bağlı. Açıkça çıkmasın, o şahsı, o kafayı, o zihniyeti devletin başında görmek istemiyoruz demeleri mümkün mü? Elbette değil. Hele böyle dandik, darbe masalcılarının hortladığı bir ortamda. O halde dün askerler tarafından verilen mesajı şöyle okumak gerekiyor. Karşıyız ama daha fazlasını söylememize yasalar izin vermiyor.
5: Hiç konuşmaması gereken, üzerine laf düşmemesi gereken, o da vefat ettiği için bir şey demiyoruz. 12 Nisan'da yaptığı açıklama var. Ondan sonra 27 Nisan'daki muhtıra var.
6: Biz siviller çok günah çıkartıyoruz. Kendi tarihimizle yüzleşiyoruz. Bakın, Ermeni tehcirinden başlayıp Tunceli olayları, pek çok olaydaki ya da uzlaşmazlığımız. Fakat askerlerin bu işi yapması henüz gündeme gelmedi. Yani Türkiye'de generallerin de artık kalkıp, ya biz hata yaptık. Biz bize verilen vatanı korumak, sınırları korumak, ülkedeki düzeni korumak yerine siyasete girdik. Orduyu siyasete alet ettik. Bir taraf olarak siyasetin aktörü biçiminde kullandık. Hata yaptık diye bir generalin bunu itiraf etmesi lazım. Mesela Büyük Anıt, yani son bugün konuştuğumuz elektronik muhtıranın verildiği dönemdeki Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona gidip ifade verdi. Ve elektronik muhtırayı bir darbe uyarısı olarak görmediğini söyledi.

0: Gün gün yükseliyordu tansiyon. Genelkurmay Başkanı 12 Nisan'da konuşmuş, sözde değil özde layık Cumhurbaşkanı mesajı vermişti. 13 Nisan'da da Emin Çölaşan, asker Erdoğan'ı istemiyor diye altını çizerek söylemişti. Ertesi gün yani 14 Nisan'da liderliğini adı darbeyle anılan eski jandarma genel komutanı Şener Er Uygur'un çektiği cephe Ankara Tandoğan'da toplanacaktı. Hürriyet o gün işte bu manşetle çıktı. Nefret ilmek ilmek işleniyordu ve algı bir mühendis hassasiyetiyle yönetiliyordu. CHP lideri Deniz Baykal'ın Hürriyet yazarlarıyla bir araya gelip kurduğu "eşinin örtüsü değil, başının içi önemli" sözü açıkça bir nefret diliydi. Ve Aydın Doğan'ın gazetesi Hürriyet o dilin ortağıydı. Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçen 14 Nisan 2007 tarihli Hürriyet'te birinci sayfadan bir de bu haber verildi. "Rejim hiç bu kadar tehlike altında olmadı" cümlesinin sahibi, başbakana fırlattığı anayasa kitapçığıyla rejimi büyük bir krize sokan Ahmet Necdet Sezer'di. Tüm bu cümlelerle daha da gerilen Türkiye, o gün gözünü kulağını Ankara'nın Tandoğan Meydanı'na çevirdi. Mitinge bindirilmiş kıtalar akın etti. Örneğin o günlerde Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nin rektörü Fatih Hilmioğlu'ydu. Ve rektör tüm derslerin ertelenmesi talimatını vermiş, okulu tatil etmişti. Öğrenciler Ankara'ya üniversitenin otobüsleriyle taşındı. Ve o saat gelip çattı. Miting alanına kırmızı ve beyaz hakimdi. Bir de ağdalı kelimeler, edebi cümleler. Tabii tüm bunlara ek olarak sanatını siyasallaştıranların bağlama tınısı.
1: Şu anda bizi televizyonda izlerken öfkeden suratları kıpkırmızı olan o insanların renginin kırmızısıyla bu kırmızının bir ilgisi yok. Bu kırmızı temiz kan kırmızısıdır. Onlarınki kirli kan kırmızısı dostlar.
2: Her müdahalede ve sayıcıların milli iradeyi devre dışı bırakmak için müdahil oldukları her olayda, her eylemde ve işlemde burada başat kelime, başat sözcük hep layık kullanılır. Dolayısıyla bu bir taraftan egemenliği devre dışı bırakmasına yol açmış, bir taraftan da layıklık kelimesinin sevimsizliğine yol açmış.
0: Her şey planlı, manşetler bile hazırdı. Hürriyet 15 Nisan günü sürmanşetine bu kez kocaman harflerle "en güçlü itiraz" yazdı. Hemen altına da "Türkiye tarihinin en büyük mitingi dün Ankara'da gerçekleştirildi. Yüz binler Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına itirazını dile getirdi" cümlesi eklendi. İtiraz Erdoğan'aydı. Hatta Hürriyet miting haberini izlerken Reuters'la bile işbirliği yapmıştı. Ertuğrul Özköklü Hürriyet algıyı bizzat yönetiyor, halka hem itiraz edin mesajı veriyor, hem de AK Parti'ye oy vermeyen herkes oradaydı demeye getiriyordu. Bunu da yine kelime oyunuyla yapıyordu. O günlerde Doğan grubunun tüm gazeteleri aynı çizgideydi. Posta "silahsız kuvvetler" demişti. Milliyetse "mesaj" kelimesini seçmişti. Nitekim Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt 18 Nisan'da bir kez daha söz alacak. O da "mesaj" kelimesini özellikle seçecek. "Toplum mesajı aldı. Anlamayanın algılama sorunu vardır" diyecekti. 18

0: Nisan 2007 önemli bir gün. Çünkü o gün hem büyük anıt konuştu hem de adım adım gelen darbenin eksik kalan tüm koşulları hazırlandı. Eksik kalan ayak 28 Şubat süreci benzeri haberlerdi. Göreve yine Doğan medyası soyundu. Milliyet gazetesi 18 Nisan günü birinci sayfasına bu haberi koydu. Habere Denizli'de türbanlı ilköğretim korosu başlığı atılmıştı. 28 Şubat sürecinde medya nasıl irtica geliyor çığlığı atıp ortalığı karıştırdıysa yine aynısı yapılıyordu. Sırada bir eksik daha vardı. Kan da dökülmeliydi. Darbe şartları ancak o zaman tümüyle hazır olabilirdi. Haber yine 18 Nisan 2007 günü geldi. O sabah Malatya'da İncil dağıtımı yapan Zirve adlı yayın evi basıldı. İçeride bulunan biri Alman asıllı 4 kişi katledildi. İşte şimdi taşlar yerine oturmuştu. Bir yanda kartel medyası yazıyor, Cumhuriyete ve rejime hakaret ediliyor diye bas bas bağırıyordu. Diğer yanda patronu Aydın Doğan'ın diğer gazeteleri türban kartını oynuyordu. Topluma da gayrimüslimler katlediliyor, bunu da Müslümanlar yapıyor imajı veriliyordu. Çözüm de belliydi. Asker gelmeliydi. Ve gelip atılım yapan, hayalleri gerçek kılan iktidarın ömrüne son vermeliydi. Cumhurbaşkanı seçimi günü yaklaşıyordu artık. Ve gerilim tam da planlandığı gibi gün be gün tırmandırılmıştı. Muhalefet, yargı, kartel medyası ve sivil toplum, yani dönemin deyimiyle silahsız kuvvetler yan yanaydı. Diğer yandaysa gerçekten silahsız olan millet ve sandığa iradesi yalnız duruyordu. CHP lideri Baykal 23 Nisan, yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı gün meclisteki özel oturumda bir daha konuştu. Adı üzerinde ulusal egemenlik kutlanıyordu. Mecliste egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazılıydı. Ama CHP'nin lideri egemenliği vesayete teslim etmek istiyordu.
1: Bu yöntemle 72 milyonluk Türkiye'ye saygın ve onurlu bir cumhurbaşkanı değil, bir aileye kapı kulu seçilir.
0: Herkesin gözü kulağı artık AK Parti'nin köşk adayı kim olacak sualinin cevabına çevrilmişti. Ama milletin yetkilendirdiği lider Recep Tayyip Erdoğan tüm bu oyunları görmüştü. Herkes cumhurbaşkanlığına aday olmasını beklerken Erdoğan satrançtaki en kritik hamlesini yaptı. 24 Nisan 2007 günü kürsüye çıktı, makam hırsı olmadığını kanıtladı ve fedakarlık etti.
2: Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığım son değerlendirmeler, bütün bu araştırmalar neticesinde bir ismi ortaya çıkarmıştır. O da Abdullah Gül.
0: Erdoğan'ın bu hamlesi vesayet adına şaşırtıcıydı. Ama fark etmezdi. Ha Abdullah Gül, ha Erdoğan. İkisi de AK Partiliydi. İkisinin de eşleri başörtülüydü. Dahası vesayet tam olarak Deniz Baykal'ın birkaç gün önce Hürriyet yazarlarına dediği gibi düşünüyor, başörtüsünü köşkte istemiyordu. Plan ilmek ilmek örülmeye devam etti.
3: Eşinin başörtülü olması da bir şekilde darbecilerin sembolize ettiği, savundukları değerlerin sanki karşısında bir konum.

0: teşkil ediyormuş gibi görüldü. Ve toplumda da o dönem medya eliyle, diğer bir takım vesayet kurumları aracılığıyla bir kaos, bir kargaşa, bir laiklik tartışması varmış gibi ortam yaratılıyordu. Dolayısıyla laiklik ve başörtüsü üzerinden bir gerginlik hedeflediler.
1: Eşi başörtülü birisi cumhurbaşkanı olamaz dediler. Sözde değil özde laiklik sloganını ortaya attılar. Cumhuriyet mitinglerini düzenlediler. 27 Nisan emukturasının verildiği gün Anayasa Mahkemesi tarafından 367 karar verildi. İkisi de aynı güne denk getirildi ve bu milletin değerleriyle, milletin değerlerinin de ötesinde millet iradesiyle bir hesaplaşma girişimiydi.
2: Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün adaylığını duyurduğu günkü Milliyet gazetesi yine birinci sayfasından bu kez bu haberi yayınladı. Tam da vesayetin istediği gibi bir fotoğraf eşliğinde verilmişti haber. Türbanlı küçüklerden ilahiler başlıklı haberin fotoğrafında Atatürk de vardı. Yani yapbozun son parçası da artık yerine oturmuştu. Ertesi gün, yani 25 Nisan'da sözü bu kez seçmene yönelik hakaretleriyle ünlü bir diğer Hürriyet yazarı Bekir Coşkun aldı. Seçmene "göbeğini kaşıyan adam" diye seslenen Bekir Coşkun o gün haddini daha da aşacak, halka yine açıkça hakaret edecekti.
3: Açık ve net söylüyorum. Kafalarında kurdukları ve adım adım gerçekleştirdikleri ılımlı İslam rejiminin en önemli ikinci adımıdır bu. Dilerim Türk halkı bu oyunların farkına varsın. Bu uyku hali, bu zavallılık, bu zekasızlığa artık yeter.
2: Seçim artık yaklaşmıştı. Son kozları oynama vaktiydi. Meclis 27 Nisan'da toplanacaktı. CHP tavrını belli etmişti. Meclise girmeyecek, seçim günü hemen Anayasa Mahkemesi'ne gidecekti. Ama mesajı hala almayanlar olabilirdi. Askerin sözcüsü Emin Çölaşan, seçimden bir gün önce, yani 26 Nisan 2007 günü yargıya seslendi, "işinizi yapın" talimatı verdi.
3: %34 oyla yasama ve cumhurbaşkanlığı dahil yürütmenin tamamı onlarda. Devletin 3 erkinden geriye sadece yargı kaldı. Böyle bir ortamda yargı da sağlam kalmazsa işte o zaman yandık.

0: Türkiye 27 Nisan 2007 sabahına, yani Cumhuriyet tarihinin son muhtırasının verildiği güne, işte böyle gergin bir havada uyandı. Milletin lideri köşke Abdullah Gül'ü aday göstermişti ve Gül o gün seçilebilirdi. Bunu engellemek şarttı. Ortada iki seçenek duruyordu. Ya asker doğrudan müdahale edecekti ya da görevi yargı üstlenecekti. Meclis toplandı. AK Parti köşke giremez cephesi 367 vekili meclise sokmamak için kolları sıvamıştı. Yine bir matematik hesabı devreye girdi. AK Parti'nin 353 vekili vardı. CHP 152 vekille temsil ediliyordu. ANAP'ın 20, DYP'nin 4 vekili bulunuyordu. Kalan 3 parti ve bağımsızların sayısı ise toplamda 13'tü. CHP zaten meclise gelmeyecekti. Eğer ANAP ve DYP de gelmezse, kalan 3 partinin temsilcileriyle bağımsızlar gelse bile toplam sayı 366 ediyordu. Yani hala bir eksik vardı. Anahtar Özal'ın koltuğunda oturan Erkan Mumcu'nun ANAP'ında ve Menderes'in mirasçısı Mehmet Ağar'ın DYP'sindeydi. Hem ANAP hem DYP o gün tarihin önünde bir büyük sınava girdi ama ikisi de sınıfta kaldı.
1: Bana göre Türkiye'nin bugün en önemli önceliklerinden bir tanesi sosyal dokuyu parçalayacak tehditlerle karşı karşıya oluşumuzdur.
2: Bugün gelinen noktada bir kriz diye tarif edilebilecek bir olayın eşiğinde Türkiye bulunmaktadır. Demokrasiyi yaşatma, demokrasiyi geliştirme, demokrasiyi büyütme mücadelemizin kararlılıkla devam edeceğini ifade etmek istiyorum.
0: Ne Mumcu ne de Ağar meclise gelmedi. Neden gelmediler sorusu uzun zaman boyunca hep akıllarda kaldı. Ta ki yine bir eski genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın bugün bile hala internette dolaşan ses kaydı ortaya çıkana kadar. Karadayı o kayıtta hem Mumcu'ya hakaret ediyor hem de kendisini aradığını ve meclise girme dediğini söylüyordu. Kayıtla birlikte ANAP'lı vekillerin meclisteki odalarına kilitlendiği, dışarı çıkmalarına izin verilmediği bilgisi de ortaya çıktı. Yani asker işi şansa bırakmamıştı.
3: Vesayetçi icraatlarını sergilemekte çekinmemişlerdi. Bunu en çok biz Cumhurbaşkanı seçimlerinde görmüşüzdür Türkiye'de ve parlamentodaki değişimler süreçlerinde bunu yaşamışız. Ve önemli konuların parlamentoya gelmesi halinde hemen kulislerde bu vesayetçiler çok etkin kurmayabilmiş. Şimdi zamanda bunlar tehdit ederek bunu yapmışlar. Yani çok iyi niyetli insanları tehdit etmek suretiyle kapılarını çelmişler. Onların görüş ve kanaatlerini başkalaştırmak ya da onları suskun, etkisiz eleman haline dönüştürmüşlerdir.
0: 27 Nisan 2007 günü toplanan mecliste 353 AK Partilinin dışında sadece 8 vekil vardı. Yani meclis 361 kişiyle toplanabilmişti. Aslında bu anayasal olarak yeter sayıydı. Ama Kanadoğlu'nun aylardır planladığı ve uygulamaya soktuğu sahte anayasa o kadar vekil yetmez diyordu. Seçim yapıldı. Abdullah Gül 357 evet oyu aldı. CHP hazırdı. Dediğini yaptı. Deniz Baykal apar topar Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Seçim anayasaya aykırıdır dedi ve hemen karar verilmesini istedi. Cumhuriyet tarihinde bir ilkti bu. Cumhur'un reisi için yapılan seçim mahkemelik olmuştu.
4: 367'nin olmadığı ortadadır. Bu tez üzerine zaten Cumhuriyet Halk Partisi müracaatını yapacaktır.
5: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak biz bu yanlış uygulamayı bu binaya, anayasa yargısının önüne getirdik. Bundan sonraki karar Yüce Mahkeme'nin.
0: Türkiye bundan sonra ne olacak diye tartışırken cevap gece saat 23.55'te geldi. O güne kadar her açıklamasını kameraların karşısında basın toplantısı düzenleyerek yapan Genelkurmay Başkanlığı bir ilke imza attı. Devir internet devriydi. Balans ayarı bu kez internetten verildi.
6: Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıyla aynı günde Kur'an okuma yarışması tertiplenmiş, ancak duyarlı medya ve kamuoyu baskıları sonucu bu faaliyet iptal edilmiştir. 22 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa'da Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır illerinden gelen bazı grupların da katılımıyla o saatte yataklarında olması gereken ve yaşlarıyla uygun olmayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş küçük kız çocuklarından oluşan bir koroya ilahiler okutulmuş, bu sırada Atatürk resimleri ve Türk bayraklarının indirilmesine teşebbüs edilerek geceyi tertipleyenlerin gerçek amaç ve niyetleri açıkça ortaya konulmuştur.
0: Asker kimin hangi saatte yatacağına, nasıl giyineceğine karar vermişti bir kere. Ve belli ki son günlerde olan biten her şey adım adım izlenmişti. Muhtırada milliyetin

0: 18 Nisan tarihli haberi de vardı.
1: Denizli'de il müftülüğü ile bir siyasi partinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte ilköğretim okulu öğrencilerinin başları kapalı olarak ilahiler söylediği, Cumhuriyet karşıtı olan ve devletimizin temel niteliklerini aşındırmaktan başka amaç taşımayan bu irticai anlayış son günlerdeki bazı gelişmeler ve söylemlerden de cesaret almakta ve faaliyetlerinin kapsamını genişletmektedir.
0: Metin Uzun hedefi belliydi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt bizzat kaleme aldım dediği o metinde 12 Nisan günü yaptığı açıklamayı da hatırlatmak istemişti.
1: Bu tür davranış ve uygulamaların Sayın Genelkurmay Başkanı'nın 12 Nisan 2007 tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği Cumhuriyet rejimine sözde değil özde bağlı olmak ve bunu davranışlarına yansıtmak ilkesiyle tamamen çeliştiği ve anayasanın temel nitelikleriyle hükümlerini ihlal ettiği açık bir gerçektir. Son günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun, laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişeyle izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri yapılmakta olan tartışmaların ve olumsuz yöndeki yorumların kesin olarak karşısındadır. Gerektiğinde tavrını ve davranışlarını açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerekir.
0: Gerektiğinde tavrını ve davranışlarını net şekilde ortaya koyacaktır demek darbe demekti. 1960'ta hem tavır hem de davranışlar açıkça ortaya konulmuştu. 1972'de konulmuştu. 80'de konulmuştu. 28 Şubat sürecinde konulmuştu. Asker tehdit ediyordu. Muhtıra, içinde düşmanlık kelimesi de geçen bir cümleyle son buldu.
1: Özetle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir. Ve bu kararlılığa olan bağlılığıyla inancı kesindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2: Bakın son E-Muhtıra'nın son cümlesi nasıl bitiyor? Türk Silahlı Kuvvetleri bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu kararlılığına bağlı ile inancı kesindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yani darbe yaparız diyor. Peki daha önce 12 Mart'ta verilen muhtırada ne diyor? 12 Mart 1971 bakın geriye döndük. Bu husus süratle tahakkuk ettirmediği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan üzerine almaya kararlıdır bilginize. Şimdi 12 Eylül açıklandıktan sonra ne dedi Kenan Evren televizyonlara çıkma? İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koluma görevini Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Peki 28 Şubat muhtırası diye bildiğimiz o Milli Güvenlik Kararları son cümlesi de aynı şekilde bitiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini üstlenmiş olan silahlı kuvvetler görevini yerine getirecektir. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? İç Hizmet Kanunu'nun 35. eskiden yönetmelikte sonra değiştirildi 2013 yılında bu 35. madde. Korumak ve kollamak görevi. Burada özellik şu. Türk Silahlı Kuvvetleri kendilerini siyasi bir parti gibi görüyorlar. Yani harp okulundan bir mezun olan her öğrenci teğmen rütbesiyle orduya katılıyor. İstikbalin orgenerali ve orgenerallikten sonraki rütbede orgeneral deriz, cumgeneral. Her general sonunda cumhurbaşkanı olabilir. Bu sivillere kapalı bir alandır.

0: her 10 yılda bir tekrarlanan darbelerden birini daha yemişti. Daha doğrusu bildirinin darbeye dönüşme ihtimali yüksekti.
1: Darbe olur, hükümet devrilir, darbeciler iş başına gelirdi. Muhtıra verilir, hükümet istifa eder, darbecilerin istediği hükümet kurulurdu. 27 Nisan'da da böyle olacağını düşündüler. Bir muhtıra verdiler, ancak bir dönüm noktası yaşandı.
2: Pılayı pırtıyı toplayıp kaçmadık. Sağa sola kaçışmadık, kapıların arkasına gizlenmedik.
3: Geriye doğru baktığımızda aslında alelacele hazırlanmış, argümanları konusunda dikkat edilmemiş ama belli ki Cumhurbaşkanlığı seçimini ciddi manada yönlendirmeye, hani arzu edildiği gibi olmazsa şayet başka şeyler yaparız demeye getirilmiş bir metindi bu. E-Muhtıra diye anıldı bu metin, biliyorsunuz, daha sonra ve yaklaşık 2011 senesine kadar da 4 sene Genelkurmay'ın internet sitesinde o şekliyle kaldı.
4: Hükümet muhtıraya yazana, makamına ve onun taşıdığı, ne diyelim artık, bir rütbeye, en yüksek askeri rütbeye karşı sert tepkisini göstermiş oldu. Çok örneği yok geçmişte.
5: Aslında bu dönüm noktasıdır. Dönüm noktası olan tarafı bu E-Muhtıra'ya karşı sergilenen tavır ve siyasi duruştur. Muhtıra'yı düşünenler ve tasarlayıp uygulayanlar siyasetin milletteki gerçek karşılığını ve buna karşı bir duruş olacağını hesaba katmamışlardı ki bu Türkiye açısından en önemli noktalardan birisidir.
6: Kendilerine muhtıra verilen generaller tarafından tehdit edilen siyasiler asla direnmemişlerdi. 27 Nisan'da ilk defa sivil siyaset, halkın meşru temsilcileri ordunun demokrasi ve hukuk dışına çıkarak hadsiz bir şekilde siyasilere salladığı parmağa cevap verdiler, direndiler.
2: O zaman genel başkanımız, başbakan bizleri çağırdı, resmi konuda toplandık. 27 Nisan bildirisine nasıl bir cevap verilmesi gerektiğini tartıştık, kaleme aldık.
3: Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir siyasi iktidar kendisine yönelik muhtıra veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açıktan, cepheden cevap vermişti. Tabii bunun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı verilen bu cevap Türkiye'deki sivil iktidarın belki yerleşmesinin, kökleşmesinin, bundan sonra atılacak adımların da belki başlangıcı oldu. Ciddi bir kırılma noktası oldu.
2: Türk siyasi tarihinde darbelere karşı direniş gösteren ve direnerek darbeyi önleyen ilk siyasi parti AK Parti.
1: Türk demokrasi tarihinde bir ilktir bu. 28 Nisan günü, yani bir gün sonra muhtıra verenlere muhtıra verilmiş oldu. Bu demokrasi muhtırasıydı. Ondan sonra başka bir döneme girildi. O dönem neydi? Artık muhtırayla, darbelerle bu hükümeti deviremeyeceklerini gördüler.
4: Artık E-Muhtıralarla ya da başkaca bir takım muhtıralarla herhangi bir AK Parti hükümetine müdahale etmenin imkansız olduğunu 28 Nisan sabahı fark ettik ve gördük.
5: 27 Nisan aslında Türk demokrasisinde vesayetin milli iradeyle karşı karşıya geldiği ve milli iradenin galip geldiği en önemli dönüm noktası.
0: Eğer askerin doğrudan doğruya kendine hedef seçtiği lider o gece yarısı tarihte de örneği olduğu gibi şapkasını alıp gitseydi, yönetim mecburen askere geçecekti. Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlarını topladı ve kulislere şu mesaj sızdı: assalar da direneceğiz.
1: 27 Nisan E-Muhtırası verildiğinde bakanlar iki yerde ayrı ayrı toplandılar. Birisi başbakanlıkta, Sayın Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında, diğeri Dışişleri Bakan Abdullah Gül'ün konutunda toplandılar ve hiçbir zaman istifa konuşulmadı. Ne yapacağız? Nasıl direneceğiz? Bunlar konuşuldu. O zaman Genelkurmay Başkanı Büyükanıt Başbakan'ın telefonlarına çıkmadı o gece. Bir karar alındı. 28'inde darbecilere, muhtıracılara karşı demokrasi muhtırasının verilmesi kararı alındı.
0: Karar çıkmıştı. Milletin iktidarı milletten aldığı gücü kullanacaktı. Dili geçmiş zamanlar eskide kalacaktı. Erdoğan ve arkadaşları 28 Nisan günü öğlen saat 3'ü çeyrek geçeye kadar verilecek cevabı konuştu ve metne son halini biz

0: Sedat Erdoğan verdi. Metni o günün AK Parti sözcüsü Cemil Çiçek okuyacaktı. Gazeteciler başbakanlığa çağrıldı. Nefesler tutuldu. Söz sırası milli iradeye geçmişti. Ve milletin emaneti emin ellerdeydi. Cumhuriyet tarihi o gün orada bir ilke tanık oldu. Hükümet amirdi, asker memur. Ve amir memuruna haddini o gün orada dik durup diklenmeyerek bildirdi. Türkiye'de yepyeni bir sayfa açıldı.
1: Genelkurmay Başkanlığı tarafından çeşitli konulardaki görüşlerini ifade eden bir açıklama basın yayın organlarına gece yarısı verilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Kuşkusuz demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır. Öncelikle söylemek isteriz ki Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. Genelkurmay Başkanlığı hükümetin emrinde görevleri anayasa ve ilgili yasalarla tayin edilmiş bir kurumdur. Anayasamıza göre Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a karşı sorumludur. Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanmasındaki zamanlama manidardır. Öncelikle devletimizin yüce makamı olan Cumhurbaşkanlığında 11. Cumhurbaşkanı'nı seçme sürecinde böyle bir metnin hem de gece yarısı ortaya çıkması son derece dikkat çekicidir. Bunun bu hassas dönemde Anayasa Mahkemesi ekseninde tartışmalar yapılırken ortaya çıkması yüce yargıyı etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanacaktır. Herkes şunu açıkça bilmelidir ki hükümetimiz devletimizin anayasanın 1, 2 ve 3. maddelerindeki temel ve vazgeçilmez ortak değerleri, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milletimizin saygınlığı, Türkiye'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliği konusunda herkesten daha fazla taraftır ve hassastır.
2: Eski darbelerde mesela Süleyman Demirel iki defa başbakanken devrildi. O alay ederdi. Derdi ki meğer tatbikat yapıyorlarmış. İşte hep tatbikatlarda mavi kuvvetler, kırmızı kuvvetler vardır. Mavi kuvvet düşmandır, kırmızı. Yine Güneş Sokağı'nın evini sardılar. Meğer biz mavi kuvvetmişiz derdi. Sonra da şapkasını alıp giderdi.
3: Eğer bu süreçte hükümet diğer darbe süreçlerinde olduğu gibi geri adım atsaydı, Süleyman Demirel gibi Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan Erdoğan da şapkasını alıp gitseydi, hükümet direnmeseydi, Türkiye'nin demokrasi tarihinde tekrar bir girdap oluşacaktı. Eski darbe süreçleriyle uyumlu olarak belki de ileri süreçleri etkileyecek bir cesaret söz konusu olacaktı siyaset dışı odaklara.
4: Ama bu sefer muhtıra verenlerin suratına muhtıra verilen hükümet açıklamayla o bildiriyi çarptı ve tarihin çöplüğünü attı.
5: Milletin demokratik yollarla siyasete ve devlete şekil verme çabasında gerçek anlamda özgüven kazanmasına ilişkin önemli bir olay olarak tarihe geçti. Tasarlama demokrasiye müdahale tasarlamasıydı. Bir tür postmodern darbe tasarlamasıydı. Ama sonuçları itibariyle Türkiye'deki darbe geleneğini ve darbe dinamiğini durdurmaya dönük ilk duruştu.
6: Burada zannediyorum 27 Nisan gecesi o gün için kötü gördüğümüz bu muhtıranın bir şekilde hayra vesile olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü vesayet odaklarının bir bir temizlenmesi konusunda atılan adımların, örnek olarak atılan adımların ve bunun karşısında yapılanların herhalde çok büyük bir önemi vardı.
7: Orada Türkiye toplumunu harekete geçiren bence 15 Temmuz'da da 16 Nisan'daki bu referandumun sonucunda da Türkiye toplumunu harekete geçiren, dimdik ayakta durmasını sağlayan o e-muhtıraya karşı sivil iktidarın direnişiydi bence. Ben o açıdan çok anlamlı ve tarihi buluyorum.

0: bir odak noktasının bir darbe yaparak iktidarı ele geçirme planlaması ve hazırlığı içinde olduğu kanısına değilim.
1: O güne dek takvim yaprakları 28 Nisan 2007'yi, saatler 3'ü çeyrek geçeyi gösterene dek bir kişi dahi çıkıp da askere söz söylememişti. Üstelik AK Parti bunu muhtıranın verildiği gecenin hemen ertesinde yapıyordu. Bu büyük bir şoktu. Kimse bu hareketi beklemiyordu. Milletin lideri askere "Asli işinize bakın." demişti.
2: Bugüne kadar halkını takip eden, darbelerle halkını esir alan bir yapılanma bence kendi o şanlı tarihine de zarar vermişti darbeler süreci içerisinde. Çok partili hayata geçer geçmez halkın demokratik meşru temsilcilerinin, bazı bir takım generallerin, cuntacıların hoşuna gitmediği için devrilmesi prediği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine çok büyük zarar vermişti.
3: Sivil siyaset adına ilk kez Türkiye'de bir sivil akıl, sivil siyaset, AK Parti ve o dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan askeri muhtıraya karşı ilk direnişin temelinin atıldığı noktadır bu. Bu çok önemlidir.
4: Ve aslında 27 Nisan muhtırası da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir anlamda gidişatta bizim ağırlığımız olmalı talebini dile getiren bir şeydi. Fakat siyasi iktidar son derece kararlı bir şekilde siyaset siyasilerin işidir, asker kendi işini yapmalı netliğiyle konuyu gündeme getirince Türkiye'nin bundan sonraki yolunu açan süreç başlamış oldu.
2: Bugün bakıyoruz pek çok kıtada sınır ötesi operasyonlar yapan bir Türk Silahlı Kuvvetleri ordumuz var. Yani asker kendi asli işiyle ilgilendiği zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eskiye dayanan o tarihine uygun ve göz doldurucu bir performans sergiliyor. Fakat iç siyasete yöneldiğinde, ekonomiyle uğraşmaya başladığında, batık bankalardan generallerin üzerine geçen paylar gözetildiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri de elbette tüm ordularda olduğu gibi bir başarı sergileyemiyordu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği o sivil tavır ve irade hem sivil siyaseti geliştirdi hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hak ettiği konuma getirdi diye düşünüyorum.
1: Nefret daha da büyüdü. Hatta ekrana reklam olup verildi.
5: Mayıs'ta saatler 100 yıl geri alınıyor. Tehlikenin farkında mısınız? Cumhuriyetinize sahip çıkın.
1: Vesayet şoktaydı. Halk 29 Nisan günü yine sokağa çağrılmıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başını çektiği Cumhuriyet mitinglerinden bir yenisi yapılacaktı. Aslında beklenti o günkü mitingde askerin muhtırasını kutlamaktı. Ama muhtıraya gelen sert cevap, yani dik duruş, öfkeyi büyütmüştü. Bindirilmiş kıtalar bir kez daha Çağlayan'a akın etti. Adı gazeteci olan ama gazetecilik dışında her işi yapan Tuncay Özkan da işin içindeydi. "Biz kaç kişiyiz?" diye soruyor, toplananları tek tek sayıyordu. 10. Yıl Marşı o gün o kalabalığa onlarca kez dinletildi. Değişen hiçbir şey yoktu. Kürsüden yine kahramanlık türküleri okunuyordu. O gün o mitingde dönemin başka kahramanları da vardı ve söylem aynıydı.
6: Türk kadını yeniden tesettüre bürünerek görüntüsüyle Cumhuriyet'e meydan okuması için kullanan bir yönetim, şimdi de Mustafa Kemal'in Çankaya'sını tarikat sarayına dönüştürmeye çalışıyor.
1: Profesör Türkan Saylan o günkü konuşmasının üzerinden çok geçmeden tarihe geçecek bir cümle daha kuracak, "Ülkenin sahibi biziz." diyecekti.
7: Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
1: AK Parti Atatürk'ün evine girmemeli cephesinin oyunları kalan günlerde de sürdü. Kanadoğlu'nun 367 diyerek deldiği anayasa

0: bir kez daha delindi. Bu anayasanın 138. maddesi. Aynen şöyle diyor:
1: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 138. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisini kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz.
2: 367'ye gerek yok doğrultusunda bir karar alacak olur ise bu Türkiye'yi çok tehlikeli bir çatışmaya sürükleyecektir.
0: CHP liderinin o açıktan tehdidi tuttu. 1 Mayıs 2007 günü Anayasa Mahkemesi kendisinden isteneni yaptı. 361 vekille toplanıp Cumhurbaşkanlığı seçimi yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasaya aykırı davrandığına hükmetti.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi söz konusu kararının yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.
0: Köşk seçimi iptal olmuştu. Milletin lideri gitsin isteniyordu ama gitmedi. Sürpriz bir karar aldı. Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül adaylığını geri çektiğini duyurdu. Artık söz milletindi.
4: Bu demokrasiye sıkılmış bir kurşundur. Bu bir blokajdır. Bu blokajı aşmak için referandum gerekirse referandum diyoruz. Ona da gireceğiz. Hodri meydan dedik. Hemen seçim dedik. Hemen millete gidelim dedik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik. Kararı orası verdi.
0: Türkiye o zor baharın yazında seçime, tüm bu baskıya, zulme ve darbe çığlıklarına direnerek gitti. Millet 22 Temmuz 2007 günü yapılan erken ve zaruri seçimde son sözünü söyledi. Halkın oyuyla meclise gelip de halka sırtını dönenler barajın altında kaldı. Anıtkabir zırhının arkasına saklananlar ve demokrasiyi vesayetin egemenliğine teslim edenler de cevaplarını tek tek aldı. AK Parti %47 gibi rekor bir oyla iktidar oldu.
5: Sandıktan birlik ve beraberliğimiz, demokrasimiz ve cumhuriyetimiz daha da güçlenerek çıkmıştır. Onun için diyorum ki bu seçimde kazanan milletimiz olmuştur, geleceğimiz olmuştur, güven ve istikrar olmuştur.
6: Seçimde büyük bir çoğunlukla gelince bu defa yapmaları gereken ne? Parti kapatma davası açtılar. Demek ki Türkiye'nin belli bir gelişmesi noktasında bir rahatsızlık çıkıyorsa her türlü imkanı kullanıyorlar. Hukuku da kullanıyorlar, kurumları da kullanıyorlar, olayları da kullanıyorlar. Başka türlü ellerinde ne imkan varsa seferber ediyorlar. Her münferit olay şu tarih, bu tarih değil. Bu bir süreçtir. Bu bir süreçtir. Yarın ne olacağını ben bilemem ama bizim tedbirli olmamız gerekir. Dikkatli olmamız gerekir. Olup bitenlerden gerekli dersleri çıkarmamız gerekir. Nerede yanlış yaptık, nerede doğru yaptık bunu soğukkanlılıkla değerlendirmek gerekir.
7: Bana sorarsanız AK Parti'nin en önemli siyasi başarılarından birisi nedir derseniz şunu derim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidara gitmenin yolunun sandıktan geçtiğini öğretmiş olmasıdır. Yani sandığın yolunu öğretmiş olmasıdır.
0: O seçimde rekor oyla bir kez daha iktidar olan AK Parti çok geçmeden referandum kararı aldı. Her şerde bir hayır vardı. AK Parti'den Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz cephesi seçimden sonra savaşı kaybetti. Görev süresi dolduğu halde 6 ay fazladan köşkte kalan Sezer ise kısa süre sonra koltuğunu istemeye istemeye de olsa Abdullah Gül'e devretti.
8: Üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlamış ve 339 oyla Türkiye Cumhuriyeti

0: 11. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır.
1: Kalan günlerde ise millet referandum sandığında bu kez darbe de istemiyorum, kriz de istemiyorum dedi. Halk Cumhurbaşkanını kendisi seçeceğini söyledi. Sonra da seçti. 2002'de başlayan şarkı bitmedi. Şimdi o şarkı daha gür bir sesle söyleniyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Sondaj gemimiz Yunanistan'da manşetlere taşındı.
2: Maaşlarını zamlı olarak aldılar.
1: TCG Anadolu emmatele katılıyor artık. EYT deyince de Faruk Erdem.
2: İşten çıkış almadan emeklilik işlemi yapamıyorsunuz. 2.7 milyar liralık ceza silinecek.
1: Vergi avantajında süre uzatıldı.
2: Bizim nükleer enerji de devreye girecek. Merkez üssü olduğunuz zaman siz işin ticaretini de yapıyor olacaksınız.
1: Faruk abi şöyle bir kalkalım mı? Ne anlatacaksın bize? Evet. Türkiye'nin yerli otomobilinden bahsedeceğiz. Faruk abi İstanbul Havalimanı Avrupa birincisi.
2: Biz bir NATO ülkesiyiz. Yunanistan bir NATO ülkesi. Onun güçlü liderliğiyle oluyor aslında bütün bunlar. Bunun cevabını sen ver istersen. Az önce verdik zaten.
1: Az önce verdik.
0: Ajans bugün hafta içi her gün 9'da A Haber ve A Haber Radyo'da. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Süper hücre vurdu, dev sera yerle bir oldu. Adana'nın Ağzı Karaca mahallesinde etkili olan sağanak ve süper hücre fırtınası kısa sürede afete dönüştü. Aniden bastıran fırtına iki büyük üretim tesisinde ağır hasara yol açtı. 50 dönüm alanda muz üretimi yapılan seranın 46 dönümlük bölümü yerle bir oldu. Çelik direkler devrildi, çok sayıda muz ağacı kökünden söküldü.
3: Hepsi 15-20 dakika içinde oldu. Çok aşırı rüzgar ve yağmurla beraber oldu. Çok büyük bir zarar var ya, çok büyük.
0: Fırtına tavuk çiftliğini de vurdu. Şiddetli rüzgar çiftliğin çatısını yerinden sökerek yola uçurdu. Kümeste bulunan yaklaşık 20 bin civciv telef olurken uçan çatı nedeniyle iki otomobilde hasar gördü.
4: Şiddetli bir patlama sesi duydum. O anda dışarı çıktığımda tavuk kümesinin üstünü, çatısını komple yola uçtuğunu gördüm.
0: Fırtınanın yol açtığı dehşetin boyutu drone'la havadan görüntülendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Doğudaysa kar sürprizi vardı. Erzurum'da hava sıcaklığının aniden düşmesiyle Palandöken dağı beyaza büründü. Palandöken'de sıcaklık 1 dereceye kadar geriledi. 3126 metre yükseklikteki Palandöken zirvesi ve Ejder Tepesi karla kaplandı. Zirvede yoğun sis etkili oldu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Engel atlama, atlı dayanıklık ve at terbiyesi yarışmalarında kullanılıyor.
7: Türk kültürüyle özdeşleşen Ahal teke atlarının sadece miras değil, sportif başarıda da önce olması hedefleniyor. Ahal Teke Atlı Spor Kulübü kurucu başkanı Şahap Gürsoy, bu özel ırkın dayanıklılığının uluslararası binicilik organizasyonlarında büyük avantaj sağlayacağını vurguluyor.
6: Diğer atlara nazaran daha dayanıklı bir at ırkı. Geçmişte savaşlarda da kullanılmış bir at ırkı olduğu için daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim.
7: Ahal teke ırkı diğer atlardan farklı olarak

0: binicisiyle güçlü bir duygusal bağ ve adeta bir ortaklık kuruyor. At sahibiyle kurduğu sevgi bağ sayesinde en engel tanımayan yarışlarda bile dikkat çekiyor.
1: Halteke engel atlarken de çok rahat atlıyor. Hiçbir şeyden korkmadığı için özellikle.
0: Sporculara göre bu ırkla çalışmak binicinin tekniğini ve özgüvenini üst seviyeye taşıyor.
1: Daha rahatlar, daha sivriler, daha asiler. Binicisine hemen teslim olmuyorlar sevmedikleri sürece. Dirençleri kolay kırılmıyor. Sevdikleri zaman da, sana inandıkları zaman da her şeyi yapabilirsin onlarla. Nereye istersen oraya gider.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bir anket yaptırmıyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki seçim satım ailelere girdiğimizde milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
4: Yeni partiye bu sözlerle meydan okudu. Mansur Yavaş sorusunu geçiştirdi. Gerekenleri söyledik dedi.
3: Bu konuyla ilgili olarak söylenmesi gereken her şey söylendi. Dolayısıyla benim buna ilave edecek hiçbir şeyim yok. Yani bundan sonra neler olacağı, nasıl yürüneceği konusunda mesele sarahate kavuşmuş vaziyette.
4: CHP Grup Başkanı Faik Öztürak yeni yasama yılı öncesi grup yönetimiyle birlikte kameraların karşısına geçti. Sosyal Demokrasi Derneği Onur Kurulu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmesine tepki gösterdi.
3: Sosyal Demokrasi Derneği'nin artık sosyal demokratlıktan uzaklaştığını, kişilere ve konjonktüre göre hareket eden bir yapı haline geldiğini gördüğüm için Sosyal Demokrasi Derneği'nden istifa ettim.
5: Yeni yasama yılının başlamasına sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi grubunda da hazırlıklar tamamlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na işte bu oda tahsis edildi. Kılıçdaroğlu meclisteki çalışmalarını burada sürdürecek. Odanın hemen karşısında ise Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'in odası bulunuyor.
6: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan alıntı yaptı. Geleceğiniz olmaz sözleriyle Japonya'yı tehdit etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Birliği Başkanı Takeshi Iwaya ile Pekin'de bir araya geldi. Wang Yi'nin toplantıda söylediği sözler, Japonya ile Çin arasındaki Tayvan gerilimini bir adım ileriye taşıdı. Çinli bakan Japon yetkiliye, önce 2026 yılının 2. Dünya Savaşı sonrasında Japon savaş suçlularının yargılandığı Tokyo duruşmalarının 80. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Ardından açıkça gözdağı verdi.
7: Japonya tarihten ders çıkarmaz ve savaş sonrası barış anayasasına meydan okuyup saldırganlık geçmişini geri getirmeye ve savaş suçlularını diriltmeye çalışırsa geleceğe ilerlemek bir yana dünyaya yüzünü dahi dönemeyecektir. Geleceği de olmayacaktır.
0: Çinli bakan aynı zamanda Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'ye Tayvan hakkındaki söylemlerini düzeltmesi yönünde uyarıda bulundu. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Japon Başbakan Takaichi, Tayvan Boğazı'na yönelik bir olası müdahaleyi ülke varlığına tehdit olarak nitelendirmiş, gerektiğinde askeri güç kullanılabileceğini açıklamıştı. Takaichi'nin o sözlerinin ardından Pekin yönetimi önce Tokyo'ya protesto notası verdi. Ardından tepkiler, seyahat uyarılarından uçuş iptallerine, iptal edilen konserlerden ithalat yasaklarına kadar genişledi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: ABD'nin doğu kıyısını fırtına ve kuvvetli yağış vurdu. Caddelerin göle döndüğü New Jersey kentinde ilginç bir görüntü kayda geçti. Su altında kalan sokaklarda köpek balığı görüntülendi. Köpek balığı bir süre evlerin arasında ilerledi. Ardından bir evin girişine doğru yöneldi. O ilginç anlar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntüler de Brezilya'dan. Bir mahkum hücresindeki dar parmaklıkların arasından geçerek firar etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlatıldığını açıkladı. ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roketinin 14. test uçuşunda ilk kez dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Starship ilk operasyonel yükünü taşıdığı uçuş

0: Kapsamında 26 adet Starlink V3 uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye konuşlandırdı. Bu görüntüler ise Hindistan'dan. Şiddetli kasırga büyük yıkıma yol açtı. Enkaz parçaları havada savruldu. Evlerin çatıları yerinden söküldü. Fırtına anı bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bir yanda yeni operasyonlar, diğer yanda tutuklamalar. Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. 5 isim tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sermaye Piyasası Kurulu, Terra Finansal Yatırım Holding hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verilmiş, 24 kişinin ise lisansı iptal edilmişti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: ABD'nin güvenlik duvarı olarak görülen FBI bu kez içeriden vuruldu. Ajanların kimlik bilgileri, adresleri hatta sağlık bilgileri bile hackerların eline geçti. FBI iş başvuru portalını hedef alan siber saldırıyı doğruladı. Kurum çalışanlarına gönderilen bildiride çok sayıda kişisel verinin ele geçirildiği açıklandı. Çalınan bilgiler arasında FBI personelinin isimleri, adresleri ve görev ünvanları yer alıyor. Sosyal güvenlik numaralarının da hackerların eline geçtiği bildirildi. Ancak saldırının boyutu bununla sınırlı değil. Kan ve idrar örneklerine ilişkin kayıtlarla bazı psikiyatrik raporlarında ele geçirildiği belirtildi. Saldırının arkasında Shiny Hunters adlı hacker grubunun olduğu öne sürülüyor. Grup, FBI'ın iş başvuru portalında kullanılan Oracle PeopleSoft sistemindeki bir güvenlik açığından yararlandığını iddia etti. Hackerlar mevcut FBI çalışanlarının yanı sıra kuruma iş başvurusu yapan kişilerin bilgilerinin de ele geçirildiğini belirtti. Grup saldırıyı maddi kazanç için gerçekleştirmediğini öne sürdü. FBI'ın daha önce yayınladığı bir raporun düzeltilmesini talep ettiklerini açıkladı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üst düzey yöneticiler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen hakemler dosyası soruşturmasında düğmeye basıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 6 şüpheli gözaltına alındı.
0: Şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik ve eziyet mobbing suçlamaları bulunurken dosyada MASAK raporları, HTS kayıtlarıyla bilirkişi tespitleri değerlendirmeye alındı. Soruşturma kapsamında hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar da incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ve soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımında futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir ifadelerini kullandı. Temiz futbol mücadelesini sürdüreceğiz dedi. Soruşturmada deşifre olan WhatsApp mesajları da dosyaya girdi. Şüpheli Ferdi Karadoruk'un mesajlarında bir hakem için madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin şeklinde talimat verildiği, Genç Ekip isimli WhatsApp grubundaysa hakemlerin Küplüce mezarlığına çağrılarak isim listeleri ve biat sorgusuyla sistem dışına itildiği dosyaya yansıdı. Riva'da düzenlenen sınav sorularının da yakın isimlere sızdırıldığı ve notlandırma sürecine müdahale edilerek sonuçların değiştirildiği belirlendi. Bazı eski hakemlerse tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. TFF'nin açıklamasında yönetim kurulunun Nisan 2025'ten itibaren farklı tarihlerde İstanbul Cumhuriyeti

0: Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. Federasyon bünyesinde bulunan ve savcılık tarafından talep edilen belgelerin de kapalı zarf içinde başsavcılığa iletildiği bildirildi.
1: Peki Erdoğan'ın emanet ve samimi muhasebe vurgusuyla verdiği mesaj ne anlatıyordu? Türk futbolunun hakemlik sistemi mercek altında. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 isim gözaltında. Hakem atamalarına müdahale edildiği, sınav sorularının önceden paylaşıldığı iddia ediliyor. Peki sahadaki düdüğü perde arkasında kim çaldı? Sadece 750 TL'lik savunma sanayi katkı payını ödememek için kredi kartı limitini 99 bin liraya düşürmüştü. Mustafa Sandal şimdi fon soruşturmasıyla gündemde. Eşi Melis Sandal ve kayınpederi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı mal varlıklarına el konuldu. Sandal ise eşimle karı koca olmak dışında maddi hiçbir ortaklığım yok dedi. ABD ile İran arasında savaş sürerken diplomasi trafiği hızlandı. Tahran Hürmüz için teklifini Washington'a iletti. Trump ise hiçbir şey teklif etmedim dedi. ABD'den İran'a yeni yaptırımlar geldi. Peki masaya dönüş mü yakın, gerilim daha da tırmanacak mı? Hepsi ve daha fazlası şimdi Gece Ajansı'nda.
2: Gece Ajansı'na hoş geldiniz efendim. Esra Akyürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları Gece Ajansı'nda değerlendiriyor olacağız. İlerleyen dakikalarda konuklarımız da olacak. En yeni, en sıcak başlıkları Gece Ajansı'nda değerlendireceğiz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı. İddialarsa büyük mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Sadece Ferhat Gündoğdu yok bu operasyonda. Türk futbolunu yakından ilgilendiren üst kademeden toplam 7 kişi de gözaltında. Peki iddialar ne? İşte yanıtları.
3: Hakikaten bu sabah ile itibaren zaten sıkıntıda olan Türk hakemliği bence boyut atladı.
4: Sahte sınav kağıtlarından koşamayan hakeme torpilli derecelere, sahte fişlerle usulsüz para trafiğinden mobbinge, Türk futbol tarihi en büyük hakem operasyonuyla sarsıldı. Merkez Hakem Kurulu ve yöneticileri başta olmak üzere birçok isim gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu'nun asli görevi sahadaki adaleti sağlayacak olan hakemleri atamak. Ama iddialar doğruysa Merkez Hakem Kurulu daha kendi bünyesindeki adaleti sağlayamıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski üye ve eski hakem Yunus Yıldırım, mevcut MHK üyesi Sebahattin Şahin, Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve derneğin İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltı kararı verilen isimler.
3: Ben de aslında şu anda da Futbol Federasyonu'nun bir dakika bile vakti yok bence Ferhat Gündoğdu ve ekibini görevden almak için diyorum.
4: Operasyon eski hakem Ali Tuna'nın yaptığı şikayetle başladı. Başından geçenleri ATV Haber'e anlatan Tuna geçtiğimiz yıl mazeret sınavına girdi. Ama sınav sonucu beklediğinden çok düşük geldi ve sınavdan kaldığını öğrendi. Sınav kağıdını istediğinde ise yazının kendisine ait olmadığını gördü ve şikayet etti. Ardından MHK'ya farklı konulardan şikayetler peş peşe geldi.
5: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim burada? Ha? Neler geldi, neler geçti?
6: İnancım tam bu sürecin sonuna kadar devam edeceğinden, Sayın Adalet Bakanımızın bu konuda kararlı adımlar attığını hepimiz gördük. Sayın savcılarımızın kararlı adımlar attığını hepimiz gördük.
4: Peki suçlamalar ne? Gözaltına alınan kişiler hakkında objektif ve gerekçeli karar olmaksızın bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, bazılarına ayrıcalıklı davrandıkları, hakem puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri suçlamaları yöneltiliyor.
3: Hani bir hakemin ben araştırma yaptım. Mesela yine Ozan Ergün 12. maçında derbi aldı. Baktım ne Collina ne Marcus Merck ne Urs Meyer, hiçbiri 12. maçında derbi alamamış.
4: Bu suçlamalara yönelik bazı mesajlaşmalar da ortaya çıktı. Yazışmalarda bir kişi Ferdi Karadoruk'tan sınav sorularını istemiş, o da kabul etmiş.
3: Bunlar saçma sapan yazışmalar. Bir kere onu söyleyeyim. Neden böyle? Şimdi muhtemelen dernek

0: kimleriyle alakalı bir konu bu. Kendi adaylarının dernek şubesinde başkan olmasını istiyorlar.
1: Bu yazışmada da bir yönetici kendisine destek vermeyen delegeler için madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin ifadesi yer alıyor. Yani liselerden çıkarıyorlar. Ayrıca hakem derneğine üye olmayan veya yönetime karşı olan hakem ve gözlemcilerin sistematik şekilde maçsız bırakıldığı, klasman dışına itildiği ve üzerlerinde ağır psikolojik baskı oluşturulduğu saptandı.
2: Futbol gelecek nesillere daha temiz olarak bırakılması için hangi kişi olursa olsun, hangi kurumun başında olursa olsun bunların üzerine gidilmeli.
1: Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada detay vermedi, sürecin takip edildiğini duyurdu.
3: Fonlar aracılığıyla borsada yapılan yaklaşık 20 milyar dolarlık manipülasyona ilişkin soruşturmada 5 kişi daha tutuklandı. Diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.
4: Bir yanda yeni operasyonlar, diğer yanda tutuklamalar. Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. 5 isim tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sermaye Piyasası Kurulu, Terra Finansal Yatırım Holding hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verilmiş, 24 kişinin ise lisansı iptal edilmişti.
3: Fon soruşturmasında bir diğer sıcak gelişme eski bakan Fatma Betül Sayankaya ile ilgili oldu efendim. Cumhuriyet Başsavcısı Fatma Betül Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulmasını talep etti.
4: Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması istendi. İlgili kurumlara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat yazısı iletildi. Fon soruşturması 3 temel boyutta derinleşti. Sürecin ekonomi yönetimi ayağında üst düzey temaslar yürütülüyor. Hukuki ayağında Adalet Bakanlığı'nın titiz çalışmalarıyla her gün yeni gözaltı ve tutuklama haberleri geliyor. Siyasi boyutta ise kim olduğuna bakılmaksızın yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek mesajı veriliyor. Bu kapsamda AK Parti'deki görevinden affını isteyen Fatma Betül Sayankaya'nın istifası kabul edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulmasını istedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'yla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili resmi kurumlara yazıları iletildi.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, atılacak adımları netleştirdik. Bu süreci süratle neticelendireceğiz dedi. Kimileri bu tertemiz hareketi kirletmek için aramıza sızdı diyen Erdoğan, biz nefsine yenik düşenlerle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz ifadesini kullandı.
5: Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim.
4: Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından alınan tedbirleri anlattı ve ekledi.
5: İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

0: yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir.
1: Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz dedi.
0: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin.
1: Fon soruşturması üzerinden AK Parti'ye eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.
0: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
1: Toplantıda merhum sanatçı Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısı çalındı. Erdoğan'ın mesajlarını teşkilat üyeleri gözyaşları içinde dinledi.
0: Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa benzeri için kolları sıvadı. Muhalefet kulislerini hareketlendiren iddianın sahibi eski CHP milletvekili Barış Arkadaş, Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu gerçekleştirilen Bolu kampında bu kararı aldığını iddia etti. CHP'deki İstanbul İl Başkanlığı krizi de bir yandan büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'i genel merkeze çağırdığı konuşuluyor. Yeni Parti cephesinde ise gündemde isim krizi var efendim. İşte muhalefet cephesi son durum.
3: Altılı masayı kurdum. Altılı masayla %48,5 oy aldım. Yine benzer bir formülü hayata geçirerek kazanacağız diyor.
4: Eski CHP milletvekili Barış Arkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni planını böyle duyurdu. Altılı masa döneminde yaşanan kavgalar, sandıktan gelen sonuçlar çabuk unutuldu.
5: Masa artık tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa için bir kez daha kolları sıvadı.
6: Arkadaşlarım itiraz ettiler altılı masanın kurulması dolayısıyla ama kurduk ve doğru olduğuna inandım. Arkadaşlarımı ikna edeyim. Ben en son özür bile diledim.
4: CHP'de bir yandan İstanbul İl Başkanlığı krizi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk dediği Gürsel Tekin'i Ankara'ya davet ettiği konuşuluyor. Koltuğun yeni sahibi olarak da Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel'in adının kesinleştiği iddia ediliyor. Tekin'in il başkanlığına devam etmemesi halinde kongrede Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacağı da iddialar arasında.
7: Sayın Genel Başkan şu anda parti için bir sigorta. Tamam mı? Hani bu böyle şimdi kariyer planlaması yapanlar
8: Adaylık tartışmaları.
7: Aklınızı başınıza alın. Genel başkanımız büyük kurultaydan çıkacak aday olacak.
4: Yeni parti cephesinde ise isim krizi sürüyor. Anayasa Mahkemesi partiye savunma için 30 gün süre verdi. Kongre süreci kapsamında başlatılan ilçe seçimlerinde ise ortalık toz duman. İstanbul, Mersin, Eskişehir, Trabzon ve Esenyurt'ta ilçe başkanlığı seçimlerinde taraflar birbirine girdi. Yumruklar, hatta silahlar bile konuştu. Mersin'de tartışma arbedeye döndü. Ortalık savaş alanına dönünce havaya bir el ateş edildi. Küfür, tehdit ve kavga nedeniyle seçimler güçlükle yapıldı. Ve İBB davası. Davada bu kez Cebeci maden sahasındaki 111 milyarlık kaçak hafriyat vurgunu mercek altına alındı. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu ve yakınındaki isimler

0: Cebeci maden sahasında faaliyet gösteren şirketi baskı, şantaj yoluyla ele geçirdi. Sonra da İSTAÇ'ı devre dışı bırakarak tüm maden sahasını kaçak hafriyat dökümünü açtı. 2021 ile 2025 arasında tam 111 milyar liralık vurgun yapıldı.
1: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir. Çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
0: Davanın kilit isimlerinden tutuksuz sanık Yılmaz Doğan'a %50 hissesini aldığı gayrimenkul şirketine ortaklık için ödediği 30 milyon lira karşılığında ne aldığı soruldu. Doğan karşılığında hiçbir şey almadım deyince duruşma savcısı bu nasıl bir ticari ilişki diyerek isyan etti. Mahkeme başkanının o işlemi niye yaptınız, o 30 milyonu niye öyle bir girdi çıktı yaptınız, sebebi ne sorusuna da ihtiyacı olduğundan böyle bir şey yapmıştır yanıtını verdi.
2: Efendim, yurdun birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve şiddetli fırtına hayatı felç etti. Sakarya'da baraj ve dereler taştı. Araçlar sulara gömüldü, yollar çöktü. Düzce'de dev dalgalar balıkçı teknelerini batırdı. Tokat ve Bursa'dan da heyelan haberleri geldi.

0: Dereler taştı, yollar ve köprüler çöktü. Yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Sakarya genelinde etkisini artıran sağanak taşkınlara ve heyelanlara yol açtı. Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı mahallesi baraj bölgesindeki suyun taşmasıyla göle döndü.
1: Avzalar doldu.
2: Evet.
1: Yıkandık.
0: Mahallede birçok araç da suya gömüldü. Bölgede su seviyesi yer yer bir metreyi aştı. 50'den fazla ev ve iş yerinin bodrum katlarıyla tarım arazileri su altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlarsa botlarla tahliye edilerek güvenli alanlara alındı. Eğitime bir gün ara verildi. Geyve ilçesinde de Karaçay Deresi'nin debisi yükseldi, yolun bir bölümü çöktü.
3: Yol tamamen burada uçmuş durumda.
0: Serdivan'da D100 karayolunda toprak kayması meydana geldi. Sapanca'daysa Kurtköy ve Yanık Dereleri taştı. Düşük kottaki evleri su bastı. Taşkın nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Düzce'de ise fırtına etkili oldu. Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Boyu 3-4 metreyi bulan dalgaların vurduğu barınakta 4 tekne battı. Sağanak bazı bölgelerde ise heyelana neden oldu. Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ocaklı köyü yolunda toprak kayması meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep oldu. Pansiyonda konaklayan iki kişiyle Kapanca mevkiinde mahsur kalan kişiler ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bursa Uludağ yolunun 38. kilometresinde ise heyelan nedeniyle yola kaya ve toprak parçaları düştü. Geçici olarak kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
4: Ağustos ayında yaklaşık 1500 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketi daha dün gibi akıllarda. Nepalliler ise aynı kabusu yeniden yaşamaktan endişe ediyor. Bölgede 3 gün aralıksız yağışın sonu yine afete çıktı.
5: Üç günlük kuvvetli yağış yetti. Sel evleri yuttu. Heyelanlar peş peşe geldi. Can kaybı yüzü aştı. Nepal ve Hindistan'ı etkisi altına alan kuvvetli yağış sebebiyle kabus kat be kat arttı. Üst üste yaşanan heyelanlar bölge halkının yüreğini ağzına getirdi. Sebebin jeolojik bir olay olmasından endişe ettiler. Zira Ağustos ayında yaşanan buzul faciası 1500'e yakın can kaybına yol açmıştı. Ölümler o felakete yaklaşmadı ama yaşattığı

0: korku benzerdi. Nepal'de 58 kişinin cansız bedenine ulaştı ekipler. Hindistan'da da 56 ölüm kesinleşti. Kayıpları düşününce durumun kötüleşmesi an meselesi.
1: Efendim, Fransa'da sendikaların grev çağrısıyla iş bırakan on binlerce kamu çalışanı 170'ten fazla noktada sokaklara döküldü. Sağlık, ulaşım ve eğitim altyapısı felç olurken protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Yollara barikatlar kurarak çöp kutularını ateşe veren göstericilere polisin müdahalesi de sert oldu.
2: Kamu çalışanları greve gitti. 170 noktada protestolar düzenlendi. Fransa'da sokaklar bir kez daha kaosa sürüklendi. Fransa'da kamu çalışanları ve memurlar maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. On binlerin iş bırakmasıyla beraber ulaşım, sağlık ve eğitim altyapısı felç oldu.
3: Hepimiz bugün burada iş bırakarak artık yeter demek için bulunuyoruz. İşlerimizi yapacak imkanlardan ve gerekli ekipmandan yoksunuz. Artık sabrımız tükendi.
2: Merkezi başkent Paris olan hükümet karşıtı eylemler 170'ten fazla noktaya yayıldı. Gösterilere radikal solun önde gelen isimlerinden olan Jean-Luc Mélenchon da destek verdi. Kısa sürede halk ayaklanmasına dönüşen protestolarda şiddetin dozu da her geçen saat arttı. Yollara barikat kurarak trafiğe kapatan eylemciler çöp kutularını ve araç lastiklerini ateşe verdi. Gösterilere polis ve itfaiye ekiplerinden de yoğun katılım vardı. Yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiye erleri maaş artışı talep ederken polis memurları ise karakollardaki kötü şartlara tepkiliydi.
3: Sivil güvenlik faaliyetlerini sürdürebilmek için gereken mali kaynaklardan açıkça yoksunuz. Buna ses yükselterek tepkimizi göstermek için buradayız.
2: Sendikaların çağrısıyla tüm ülkeye yayılan kitlesel eylemlere hastane ve okul personeli de iş bırakarak destek verdi. Birçok noktada sokaklara dökülen binlerce öğrenci de kalabalık sınıfları ve okullardaki kötü şartları protesto etti. Protestolara karşı on binlerce çevik kuvvet gücü harekete geçirilirken polisin göstericilere müdahalesi de sert oldu. Güvenlik güçleriyle eylemciler arasında birçok noktada arbedeler yaşandı. Polisin bir öğrencinin kafasına yakın mesafeden sis bombası ateşlediği anlar kameraya işte böyle yansıdı. 8 sendikanın ortak grev çağrısıyla fitili ateşlenen olaylarda göstericiler daha fazla ücret ve daha iyi çalışma koşulları talep ediyor. Yaşanan olaylara ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan henüz bir açıklama yapılmamış olması da dikkat çeken detaylar arasında.
1: Efendim, Alman siyasetinde İsrail tartışması her geçen gün büyüyor. Başbakan Merz'in İsrail politikasına son tepki eski ekonomi bakanı Robert Habeck'ten geldi. Habeck, İsrail Gazze'de savaş suçu işliyor dedi. İsrail'in eleştirilemez olmadığını söyledi.
4: Almanya'da İsrail çatlağı büyüyor. İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları karşısında sessiz kalan Merz yönetimine son tepki eski Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten geldi.
5: Gazze'de İsrail'in işlediği davranışlar ve savaş suçları var ve gerçekten büyük bir toplumsal görevimiz var. Bu iki şeyin de aynı cümlede söylenebilmesi ve söylenmesi gerektiği.
4: Eski ekonomi bakanı İsrail'in eleştirilemez olmadığını da vurguladı.
5: İsrail'e karşı bir yükümlülüğümüz var. İsrail devletinin varlığını sorgulamak bu ülkenin dayandığı her ahlaki ilkeyi ihlal eder. Bununla birlikte İsrail hükümetine yönelik meşru eleştirinin mümkün olması gerekir.
4: Habeck, İsrail'in kuruluş kodlarında agresiflik var diye de ekledi.
5: İsrail devletinin DNA'sı Yahudi hayatına şiddet kullanılarak zarar verilmesine izin vermemek üzerine. Hep savunmada, savaş halinde ve bir bakıma da saldırgan bir devlet. Ama bunun ötesine geçen bir adım var. Gazze'de birçok noktada bunun ötesine geçildi.
4: Tepkilerin odağındaki Başbakan Merz'e İsrail'e destek vermeye devam ediyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak gösteren bir harita paylaşarak daha önce gündeme getirdiği isim değişikliği önerisini yineledi efendim. Peki Hürmüz adı nereden geliyor?

0: tarihçilerin büyük çoğunluğuna göre Hürmüz, Pers mitolojisindeki Ormazd adından türetildi. 28 Şubat'ta ABD'nin saldırısıyla başlayan savaş sonucu Hürmüz Boğazı fiilen kapatıldı. O tarihten bu yana çeşitli müzakereler ve ateşkes girişimlerine rağmen Hürmüz savaş öncesi statüsüne hiç dönmedi. ABD Başkanı Trump ise Boğaz'da hakimiyetini kurmaya çalışıyor. Yüzyıllardır kullanılan Hürmüz'ün yerine kendi adını koymaya çalışıyor. Mart ayında yaptığı bir konuşmada esprili bir tonda ilk kez Hürmüz değil Trump Boğazı ifadesini kullandı.
1: Şu anda müzakere ediyoruz. Bir şeyler yapabilsek harika olurdu. Ama onlar yolu açmak zorundalar. Trump Boğazı'nı, yani Hürmüz Boğazı'nı açmak zorundalar.
0: Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğu ve demir ablukanın uygulandığını vurgulayan Trump, sosyal medya paylaşımlarında da Trump Boğazı terimini kullandı. Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından da Trump Boğazı'nı bir kez daha gündeme getirdi. Körfez bölgesinin haritasını paylaşan Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak nitelendirdi. Peki Trump'ın böyle bir değişiklik yapmaya hakkı var mı? Uluslararası hukuk uzmanları ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde herhangi bir egemenlik hakkı veya idari yetki alanı bulunmadığını söylüyor. Bu durumun başkanlık bildirileri askeri varlık ya da zorlama yoluyla elde edilemeyeceği için Donald Trump'ın bu boğazın adını, statüsünü veya yönetim biçimini değiştirmek için uluslararası hukuk kapsamında herhangi bir yasal ya da tanınmış yetkisi bulunmuyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump ateşkes teklifini reddetti. İran'la olan gerilim daha da yükseldi. Savaşın yeniden başlama ihtimali İranlı kadınları da harekete geçirdi efendim. ABD'ye karşı savaşmak için eğitim alan İranlı kadınlar silahlandı. Tahran yönetimi olağanüstü seferberlik çağrısına şimdiden 31 milyon kişinin gönüllü olarak kaydolduğunu duyurdu.
0: Ellerine silah aldılar, ABD'den korkmadıklarını ve vatanlarına bağlılıklarını göstermek amacıyla gönüllü olarak askeri eğitimlere katıldılar.
3: İran benim vatanım, kimliğim, tarihim, kültürüm ve köklerim. Ülkeme karşı bir sorumluluk duygusu hissediyorum.
0: İran yönetimi, ABD-İsrail'le çatışmaların sürdüğü Mart ayının sonlarında İran'a adanmış adlı bir olağanüstü seferberlik kampanyası başlattı. Gerilimin yeniden tırmanmasıyla birçok İranlı kadın vatan savunması için kampanyaya adını yazdırdı. Başkent Tahran'da bulunan askeri merkezde silah eğitimi alan gönüllü kadınlar temel askeri görevler de icra etti.
3: Herkesi bu kurslara katılmaya teşvik etmek istiyorum. Bilinsin ki İranlı kadınlar erkeklerle aynı seviyededir. Yani erkeklerle birlikte savaşabiliriz ve kesinlikle hiçbir korkumuz veya endişemiz yok.
0: İranlı organizatörlere göre seferberliğe şimdiden 31 milyon kişi kayıt yaptırdı. Katılımcıların %32'si kadınlardan oluşurken %60'dan fazlasının da 46 yaşın altında olduğu belirtildi. Üstelik kampanya kapsamında sadece askeri eğitimde verilmiyor. Bazı gönüllüler arama kurtarma çalışmaları, sosyal hizmetler ve finansal destek gibi alanlarda da ülkesine katkı sağlayabiliyor.
1: Tarihsel deneyim göstermiştir ki bir millet için en önemli caydırıcı unsur o milletin düşmanla yüzleşmeye hazır olma düzeyidir ve barış için en önemli unsur halkının gücüdür.
0: İran basınına göre Tahran, ülke genelinde 1000 ulusal direniş birimi oluşturmaya hazırlanıyor.
2: Efendim, ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava Perşembe günü başlıyor. Sanık koltuğunda kızı Tuğyan Ülkem Gülter var. Annesiyle yaptığı bir konuşmanın daha kaydına ulaştı arkadaşlarımız. O konuşmada en dikkat çeken detay ise Gülter'in annesine yönelik sözleri oldu. Şükran Uslu ve Tuna Han Sağdış'ın özel haberi.
4: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum.
5: Ne güzel söyledin.
6: Sen benim doğduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin, etim. Milleti bırak.
7: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheli olarak

0: Tutuklandı. Duruşmaya sadece birkaç gün kala anne kız arasındaki konuşmaların yer aldığı ses kayıtları ortaya çıktı.
1: Hadi sen işini gücüne. Bak anneciğim. Ben biliyorum neyin ne olduğunu.
2: Oy oy.
1: Aynen öyle. Oy oy. Allah'ım yatak. Bana tehdit.
2: En son Yağız sen ben nereye gittik? Biz en son ne zaman aile olduk?
1: Nişan.
2: Orada aile değildik. Biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik.
3: Tuğyan Ülkem Gülter konuşmanın devamında annesi Gülle'ye onunla neden hep kavga ettiğini anlatıyor. Öyle ki annesine hem seni hazmedemiyorum hem de seni kıskanıyorum diyor.
2: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun.
0: Güllü'nün kızı o konuşmada asıl derdinin maddi olmadığını özellikle vurguluyor.
2: Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda.
1: Ne güzel söyledin.
2: Ama belki manevi anlamda bana ihtiyacın var. Ama benim haberim yok. Çünkü sen bunu söyleyemiyorsun, fırsatın yok.
1: Sen sor o zaman.
3: Şimdi sürecin en kritik aşamasına geçiliyor. Perşembe günü saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıkacak. Ve orada tüm iddialara, ses kayıtlara ve görüntülere cevap verecek. Hem de beni ateşler...
4: Gaziantep'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Araçtan indirilen sürücü çevredekilerce darp edildi.
5: Meydan kavgası çıktı. Aracıyla kalabalığın arasına daldı. Görüntüler Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kayda geçti. Vatan Mahallesi'nde iki aile arasında tartışma çıktı. Gerilim her saniye büyüdü. Tartışma meydan kavgasına dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Kavganın en dehşet verici anı ise bir hafif ticari aracın sokak arasına girmesiyle yaşandı. Sürücü kavganın ortasına aracıyla daldı. Çok sayıda kişiye çarptı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler sürücüyü araçtan indirerek darp etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle müdahale etti.
4: Fındık, fıstık, badem, kuru meyveler illaki bir türünü severiz kuru yemişin. Ancak son dönemde sağlıklı atıştırmalık keyfi kaçtı diyebiliriz. Hele de okul beslenme çantalarının hazırlandığı bu dönemde. Çünkü kuru yemişe %20 zam yapıldı efendim. Son fiyatlarsa hayli cep yakıyor.
6: Akşam bir keyif yaparken aileyle beraber çok severim çerezi veya bir film izlerken iyi geliyor.
7: Yarım kilosunu ne kadar verdiniz?
8: Valla 500 verdik.
9: Fındık, fıstık, badem, leblebi sevmeyeni yok. Kimi zaman çaya eşlik ediyorlar, kimi zamansa keyifli bir sohbete. Şimdilerde ise sohbetin eşlikçisi değil, konusu oldular.
10: %20 gibi bir artış oldu.
7: Çerezin tadı kaçtı. Peki tezgahlarda durum ne? Şu anda Mısır Çarşısı'ndayız. Gelin birlikte bakalım. İşte Antep fıstığı bundan bir hafta önce 2800 liraydı. Şu ansa 3280 lira. Bir diğer çerezse fındık. O da geçen hafta 1700 liraydı ancak gelen zamla birlikte 1975 liradan satışta.
10: Badem 1650 lira civarıydı. Kaju'ya gelirsek Kaju ithal geçen hafta 1700 civarıydı. Bu hafta 1850 lira. Tuzlu fıstık yerli Adana Osmaniye'den geldi. Geçen hafta 350 liraydı. Bu hafta 485 lira.
8: Vallahi bayağı zam gelmiş.
9: Fiyatlar semtten semte satıcıya göre değişiyor. Mesela Mısır Çarşısı'nda kilosu 1515 lira olan ceviz bir mahalledeki markette 950 liraya satılıyor. Esnaf aradaki bu fahiş farkı fiyat ürünün cinsine ve kalitesine göre değişir diyerek açıklıyor.
10: Büyük marketlerde, pazarlarda uygunabilir, uygun fiyatta bulabilirler. Ama bir önceki mahsuldür ve ithaldir. Tuzlu fıstık dediğimiz yer fıstığı ithal. Çin'den getiriyorlar. Antep fıstığı İran'dan getiriyorlar.
7: Elbette ki gelen zamla birlikte karışık kuru yemiş fiyatları

0: lirada da artış oldu. Geçen hafta 500 liradan başlıyordu, 2200 liraya kadar çıkıyordu. Ancak yeni gelen zamla birlikte şu anda 600 liradan başlıyor, 2500 liraya kadar çıkıyor.
1: En son 450 almıştım çok uzun zaman önce. Şimdi alamadım. Pahalı şu an.
2: Bazı bölgelerden çok aşırı yağışın olmasıyla, bazı bölgelerden kuraklık olma sebebi var. Benzinin artmasıyla beraber aşırı bir fiyatlar yükseldi.
3: Kesinlikle inmesi lazım.
4: Efendim, sırada dünyadan haber turu var.
5: Akrobat bir anlığına dengesini kaybetti. Metrelerce yüksekten zemine düştü. Arkadaşları hemen yardıma koştu ve hastaneye kaldırdı. Şimdilik durumu iyi. Cezaevinden kaçış öyküleri diziye bile uyarlandı ama böylesini görmek herkese nasip olmaz. Nezarethanedeki şüpheli kaçmayı kafasına koydu. Başının geçtiği tepsi boşluğundan bir akrobat gibi azar azar ilerledi. Zayıflığı sayesinde hücreyi işte böyle terk etti. Kaçarken ayakkabılarını almayı da ihmal etmedi. Kamyon şoförünün almak istediği o yudum kabusu oldu. Boğazına kaçınca fenalaştı. O nefes alamayıp kızarırken aracı da yoldan çıktı. Ölümden döndüğü anlar tıklanma rekoru kırdı. Görüntünün tepki çekmesinin sebebi takım elbiseli beyefendinin bölgenin belediye başkanı olması. Eylemcilerle direnişe katılmakla suçlanan başkan, yangını kontrol altına alıp kimsenin zarar görmediğinden emin olmak istediğini söyledi. Savunmasıyla henüz kimseyi ikna edemedi.
4: Efendim, Gece Ajansı'na devam ediyoruz. Konuklarımızla değerlendiriyor olacağız son süreçlere, özellikle Başkan Erdoğan'ın geride bıraktığımız gün yapmış olduğu açıklamalarında son soruşturmalarına ilişkin ilginç başlıklar vardı. Tüm yaşanan süreçleri konuşacağız. Hemen sizlere konuklarımı da tanıtmak istiyorum. Kenan Kıran bizlerle, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü. Hoş geldiniz
6: yayınımıza. Hoş bulduk Esra Hanım.
4: Avukat Hadi Dündar bizlerle, hukukçu. Hoş geldiniz sizlerle.
6: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Emrah Gorgiyaz bizlerle, hukukçu. Sizler de hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkür ederiz ama öncesinde bir de uzaktan bağlantımız var. Doktor Özgür Özcan bizlerle, ekonomist. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk, hayırlı geceler diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım dilerseniz. Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara bir bakalım, neler söyledi. Bir dinleyelim, ardından değerlendirelim.
9: Biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki, hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin. Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız.
4: Evet, Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajları dinledik. Öncelikle yol haritası belirlendi. Şöyle söyledi, yorulanlar kenara çekilebilir dedi. Unutmayın biz bir emanet taşıyoruz dedi. AK Parti'nin kuruluş değerlerine vurgu yaptı. Parti teşkilatına samimi muhasebe çağrısını yineledi. Milletin hakkı ve hukukunun korunmasına vurguladı. Yorulanlar kenara çekilebilir dedi. Önemli mesajlardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Yani ben Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılından itibaren takip ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu tarihten bu yana belediye muhabirliği yaptık. Cumhurbaşkanımızı takip ettik ve tüm mesajlarını dinlemeye, çözmeye çalışıyoruz. Bugün çok duygusal bir konuşma yaptı ve ilk kez yani parti tabanında bu işte Fatma Betülsayan, eski bakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eşinin bu fon olayında ismi geçmişti. İstifasını kabul etti ve bunun ardından AK Parti'de AK Parti'nin ismi gibi AK Parti olduğunu söyledi ve bu partide yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddia edilen kişilerin barınmadığını ifade etti. Ve biz görüyoruz, yani AK Parti Cumhurbaşkanımız son seçimde 27 milyon oy aldı. Yani bu kadar %52 oy oranı alan bir parti. Bu partide illa hata yapanlar olabilir, yanlış yapanlar olabilir ama hata ve yanlış yapanlara sahiplenmedi AK Parti Cumhurbaşkanımız 1994'ten bu yana. Ve unutmayalım, Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. CHP, o dönemki SHP, şu anki CHP İSKİ yolsuzluğuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni teslim etti ve yine ne tesadüf, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluk ve rüşvet iddiaları belgelendi ve Cumhurbaşkanımız AK Parti'de yanlış yapan bir ismi hemen görevden alırken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel, yeni parti başkanı, daha önce CHP genel başkanıydı, yolsuzluk ve rüşveti savunmak için mitingler yaptı. İstanbul'da, evet, Saraçhane'de mitingler yaptı.
4: Onlarla ilgili sesleri, evet, de veriyor olacağız, tabii, ilerleyen süreçte.
3: Yani mitingler yaptı. Hatırlayın, Beykoz Belediyesi petrol tankerlerinde patlıcan taşıdılar. Yani hayali ihracat, hayali işlemler yaptılar. Hı hı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi, hatırlayın, Sayın Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı. Sarıyer'de 5 milyonluk 500 milyonluk daireleri 5 milyonu aldı Ali Nuhoğlu'ndan. Yani biz Ekrem İmamoğlu'nun okumadığı, Kıbrıs'ta okumadığı, 2 yıl boyunca hiç okumadığı Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden, evet, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptığını gördük.
4: Hepsine geliriz ama tabii. Burada evet. Erdoğan bir mesaj vermek istedi. Özellikle parti içerisine bir mesaj evet. Vermek istedi. Şu mesajları da aktarmak istiyorum. Aramıza sızanlar, sızdırılanlar oldu dedi. Evet. Bu da oldukça önemli bir ifadeydi. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Dedi. Bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızanlar, sızdırılanlar oldu. Farklı ajandalar taşıyanlar çıkabiliyor dedi. Yani burada yine vermek istediği bir mesaj var zannediyorum ki özellikle teşkilatı parti içerisinde de vermek istediği mesajlar var.
3: Siz örnek vereyim. Gazetecilik yapıyoruz değil mi Esra Hanım? Yani bu gazetecilik kutsal bir meslek. Kamu adına yapılıyor. Halkın haber alma hakkını savunuyoruz ama siz bu haberciliği farklı anlamda da kullanabilirsiniz. Yani bir iş adamından ücretsiz tatil yapabilirsiniz bir ay boyunca. Sağlık hizmetleri alabilirsiniz. Para alabilirsiniz haber karşılığı. Haber yapmayarak, haber yaparak, haberi görmeyerek para alırsınız. Sizin örnek vereyim 10 liralık yaşantınız 1 milyona 100 bine çıkar. Bunu hepimiz görüyoruz. Bu nasıl gazetecilerin arasına sızan, gazetecilikle alakası olmayan kişiler nasıl daha sonra kamuoyunda ortaya çıkıyorsa siyasi partilerde de var. Yani partiye gelirsiniz, genel başkan yardımcısı olursunuz, partide bir konum alırsınız ama bu konum gereği halka hizmet olarak hizmet yapmanız gerekirken bunu kişisel hevesleriniz için kullandığınız zaman İşte parti gereğini yapar. AK Parti'nin en önemli özelliği hata yanlış yapanları gereğini yapıyor, partiden ihraç ediyor ve hukuk yoluyla bu kişilerin tasfiye edilmesini de sağlıyor. Ama diğer partiye örnek vereyim CHP'ye yeni partiye bakıldığında maalesef yani düşünsenize Ekrem İmamoğlu şu an yeni partide CHP'deydi yeni partide Özgür Özel. Yolsuzluk ve rüşvet yapan ve tutuklanan bu şahsı ihraç etmedi. Mitingler yapıyor. İlçe ilçe mitingler evet. Yapıyor. Uşak Belediye Başkanı hatırlayın Kadın Kolları Başkanı Uşak Belediye Başkanı'na sahip çıktı.
4: Hepsine geleceğiz. Tabii. Hepsine tek tek değineceğiz ama şimdi bir de vatandaş açısından özellikle bu konular fon soruşturmaları elbette birçok operasyon düzenlenen fonlara yönelik paraları olan vatandaşlar var. Şimdi onların akıllarında bazı soru işaretleri var elbette. Bunu konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Doktor Özgür Özcan'dan rica edeceğim bu soruların cevaplarını. Şimdi vatandaşlarımız merak ediyorlar. Bu konuda özellikle mağdur olmaktan da korkuyorlar. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Piyasaya ilişkin, fonlara ilişkin güven verici açıklamaları da vardı. Şimdi vatandaşlar bu anlamda paralarını geri alabilecek mi? En çok merak ettikleri soru buydu. İlerleyen süreçte onları neler bekliyor?
8: Şimdi isterseniz önce haber başlıklarını bir toparlayalım. Ne olduğuna bir bakalım. 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon tasfiye kapsamında. Şimdi bu rakam SPK'nın resmi bir rakamı. Bu fonlarda biraz önce bahsettiğiniz 455.758 tekil yatırımcı bulunuyor. Şimdi fonların alım satımı da 17 Eylül 2026'da durduruldu ve tasfiye sürecine başlandı. Şimdi burada 455.000 küsür kişinin parası battı mı olayına geldiğimizde hemen içi rahatlatacak bir durum söyleyebiliriz. Hayır, tabii ki bu anlama gelmiyor. Şimdi SPK'nın söylediği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun söylediği bu fonlarda 455.758 tekil yatırımcı bulunduğu ve fonlar tasfiyeye giriyor. Fon portföyündeki varlıklar uygun koşullarda nakde çevrildikçe tasfiye bakiyesi yatırımcılara fon payları oranında ödenecek. Ama bugün itibariyle her yatırımcı yatırdığı paranın %100'ünü aynı şekilde alacak şeklinde bir devlet garantisi açıklanmış değil. Bunu birbirinden ayırmak gerekiyor. Çeşitli ödeme modelleri konuşuluyor tabii. Ama resmi karar açıklandığında konuşmak daha doğru olacaktır.
4: Evet.
8: Şu an teyit edilmiş bir husus, bir tasfiye süreci yok.
4: Bir de konuyla alakalı önce 3 aylık bir süreden, sonrasında 6 aylık bir süreden bahsedildi. Bu anlamda bunu da sormak istiyorum. Neden 6 aylık bir süre? Bu sürecin uzaması ne anlama geliyor? Vatandaş bir süre bekleyecek zannediyorum ki.
8: Evet, SPK ilk önce 3 aylık süre, sonra 6 ayla kadar uzatılmasını söyledi. Şimdi elinizde 100 liralık bir mal var. Ama bugün panikle satmaya kalkarsanız bu 60 liraya alıcı bulabilirsiniz ancak. Devlet size hemen sat derse zararı büyütmüş olacak. SPK'nın 3 aylık süreci 6 aya kadar uzatmasının mantığı da burada. Fonların elindeki varlıklar mümkün olduğunca uygun koşullarda satılsın. Yangın satışı yapılmasın. Yatırımcının zararı daha da arttırılmasın. 6 aylık bir ödeme tarihi tam bir kesin, yani azami manevra alanı. İlla 6 ay olacak değil. SBK açıkça daha önce de tamamlanabilir diyor tabii ki.
4: Evet, peki yeni düzenlemeler gelebilir mi? Bunu da sorayım size. Yani bu sürecin sonunda neler bekliyor bizlere? Bunu da yönelteyim ve sonrasında sizlere uğurlayayım.
8: Teşekkür ederim. Şimdi burada bence birincisi, fonların tek bir hisseye veya düşük likiditeli hisselere aşırı yoğunlaşmasının sınırlandırılması lazım. İkinci olarak ise ilişkili taraf işlemlerinin ve fonlar arasındaki borçlanmanın çok daha sıkı takip edilmesi gerekiyor. Üçüncü reçete olarak şunu söyleyebiliriz, teminatsız finansman imkanlarının daraltılması gerekiyor. Dördüncü olarak fonlarda günlük likidite stres testleri yapılmalı. Bir fonun yatırımcıya bugün çıkarsan paranı verebilirim dediği halde portföyünde satılması haftalar sürebilecek varlıklar bulundurulmasına yönelik ek sınırlamalar getirilmeli. Değerleme yöntemlerinin de daha şeffaf hale getirilmesi lazım. Ve son olarak şunu da söyleyebilirim. SPK, Takasbank, Borsa İstanbul arasında anlık veri paylaşımının da güçlendirilmesi lazım. Yani fonun kağıt üzerinde değeriyle o varlığın piyasada gerçekten satılabileceği değer arasındaki makas biraz daha daraltılmalı. SPK'nın Ağustos düzenlemelerinde zaten değerleme, ilişkili taraflar arasındaki teminatsız borçlanma, şeffaflık ve olağan dışı fiyat hareketleri bu gerekçelerle ele alınmıştı.
4: Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Özgür Özcan, bizlerle birlikte de ekonomi sürece dair sorularımızı yanıtladı. Kendisine uğurlayalım ve sonrasında bizler devam edeceğiz efendim. Şimdi devam edelim. Bir yandan da sizlerin de görüşlerini almak istiyorum. Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu o son açıklamalara ilişkin değerlendirmelerinizi kısaca bir isteyeyim. Sonrasında ayrı konularımda olacak, onlara yönelik cevaplar da isteyeceğim. Lütfen buyurun.
7: Üstadım, buyurun siz. Teşekkür ederim. Şimdi bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada az önce Kenan Bey'in de bahsettiği gibi gerçekten çok samimi bir konuşma gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Kendisi bunu ifade ederken zaten şunu söyledi. Kalbimle dilim arasındaki perdeyi de kaldırdım. Tamamen saf duygularla içimden geldiğince içimi dökerek size bazı şeyler açıklamak istiyorum diye cümleye giriş yaptı. Ve orada anlattıkları tam anlamıyla bugüne kadar bir siyasi partinin hangi temeller üzerine kuruldu? Eğer bu temellere dinamit koyabilecek şekilde hareket eden birileri varsa gözünün yaşına bakmayacaklarında temiz bir siyaset yapmak, aynı zamanda haklı, adil ve düzgün bir şekilde bir siyasi ahlak üzerine halen olduklarını ifade eden açıklamaları gerçekleşti.
4: O temellere dönüş mesajını da verdi aslında.
7: Kesinlikle, bakın az önce siz de söylediniz ya, içe dönük ağır mesajlar vardı ve o ağır mesajlarda biz şunu gördük. Gerçekten bu yapı içerisinde kim hata yaparsa, kim burada kendi kişisel menfaatini ön plana çıkartıp burada yapılan bütün çalışmaları ülkenin geleceğini tehlikeye atabilecek şekilde kendi kişisel menfaatini düşünerek hareket ederse gözünün yaşına bakılmayacağını hem örneğiyle gördük hem bundan sonra tahminimce örnekleriyle görmüş olacağız. Burada önemli olan husus şu: Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı makamının, çünkü Devlet Denetleme Kurulu işleme soktu Sayın Cumhurbaşkanı, kararlı bir şekilde bu işin üzerine gideceğini ifade etti. Diğer taraftan da bu işten mağdur olan kaç kişi varsa onların da mağduriyetlerinin giderilmesi için çok kısa bir süre verdi ve bu kısa süre içerisinde de bu mağduriyetler giderilecektir. Tabii mağduriyetlerin giderilmesi tek başına yeterli olmayacağını kendisi ifade etti. Niye? Çünkü kim buna tenezzül ettiyse, kim buna rağbet ettiyse bunlar da tek tek ortaya çıkartılacaktır. Şunu ifade etti. 25 yıllık bir siyasi parti. 25 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti. Milyonlarca üyesi olan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ve milyonlarca üye arasında her türlü ajandası olan, başka emeller için çalışan, kendisini başka şekilde göstermek isteyen şahıslar olabilir dedi. Ancak önemli olan siz buna bunun böyle olduğunu öğrendiğiniz andan itibaren nasıl hareket ettiğiniz önemli. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bugün yaptığı konuşmada ben bunu öğrendiğim andan itibaren nasıl hareket ettiğimi, nasıl hareket edeceğimi de bütün o vatandaşına göstermiş oldu. Evet. Özellikle Devlet Denetleme Kurulu'nun göreve çağrılmış olması, soruşturma dosyalarına verdiği destekle normal şartlarda bir cumhurbaşkanı çıkıp adli olayları araştıran bir konuyla ilgili açıklama yapmaz. Yapmıyor da zaten dikkat ederseniz. Biz her gün bu ekranlarda farklı farklı soruşturma konularını konuşuyoruz. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı bu soruşturma konularının içeriğine girmez.
4: Bakın,
7: fakat bunun içeriğine girdi.
4: Sert ifadeler de var. Diyor ki baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli ilişkisi ortaya çıkanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi kendi sicillerine bakmadan bize siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
7: İşte Sayın Cumhurbaşkanı bakın bugüne kadar ortaya koyduğu siyasi perspektifin burada da karşımıza çıktığını görüyoruz. Niye? Çünkü başka bir siyasi partiye bakıyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi baklava kutularında rüşvetler alındı ve 44 yıl ceza aldılar bu şahıslar.
4: Hepsine
7: örgütlü
4: ayrı
7: yapıdan
4: ayrı
7: dolayı.
4: Değineceğiz.
7: Diğer taraftan şahıs peştemaliyle işte kameralara yansıdı. Kendi kişisel hayatıyla ilgili bütün o maalesef kişisel hayatındaki o özel hayatını tamamen kamu gücüyle, kamunun parasıyla geçindirdiğini gördük.
4: Bu arada Özgür Özel'in de şöyle bir ifadesi vardı. Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz, üzerlerinden 2 lira çıkmadı. Sayın Kenan Kıran, buna sizin biraz değinmenizi istiyorum.
3: Ya Esra Hanım, Beykoz Belediyesi, Beykoz Belediyesi'ne ait bir şirkete gıda alım ihalesi yapıyor. İhale şartları oluşturuluyor, araçlar tespit ediliyor. İşte patlıcandır, patatestir, domatestir alınacak liste çıkartılıyor. Bu alımı yapan Beykoz Belediyesi'nin o bahsedilen ürünleri, patatesi, domatesi, patlıcanı Beykoz ilçesine girmiyor. Petrol tankeri üzerinden sahte bir alım yapıyorlar. Yani petrol tankerleriyle patates domates taşıma işini yapmış gösteriyorlar. Bu kadar ahlaksızlık bir. Vatandaşın parasını petrol tankerlerinde patlıcan almış gibi gösterdiler. Hı hı. Ya biz bunu yaşadık. Biz bizim yerel yönetimler muhabirimiz Barış Savaş, Cumhurbaşkanlığı muhabirimiz Muhammed Tusun'un yapmış olduğu haberler var. Ankara'da da Tolga Özlü'nün. Tek tek bu yolsuzlukları ortaya çıkarttık. Hatırlayın, Ekrem İmamoğlu daha Beylikdüzü Belediye Başkanı iken bir ihaleye çıktılar. Gazeteciler, yazarlar, televizyoncular sohbette bulunacaklar, vatandaşlar da kitaplarını imzalayacaklar. Hı hı. Ertuğrul Özköy Kuvar, işte Murat neydi bizim tarihçimiz, Murat Bardakçı var. Birçok isim var. Abdülkadir Selvi bile vardı. Bakıyorsunuz bu ihaleye çıkılıyor. Gazeteciler, televizyoncular, sanatçılar, Beykoz, Beylikdüzü'ndeki vatandaşlarla konuşacak, kitaplarını imzalayacaklar. Hı hı. O program bile yapılmamış, onlarla konuşulmuş, kitaplar imzalanmış diye ihaleler yaptılar. Ertuğrul Özkök dedi ki ben bu toplantıya katılmadım. Murat Bardakçı köşe yazdı, dedi ki benim ismimi yolsuzluğa alet ettiniz dediler. Hı hı. Bakıyoruz Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de Boğaz'a nazır villalar var. Ali Nuhoğlu, iş adamı Ali Nuhoğlu'ndan aldığı gözüküyor. 3 tane villa. Evet. Normalde 1,5 milyar değerinde 500 milyon tanesi 5 milyon TL'ye almış daireleri. Ali Nuhoğlu anlatıyor iş adamı. Diyor ki ben bunları vermek zorundaydım çünkü eskiden alacaklarımı tahsil edemiyordum. Hı hı. Şimdi bakıyorsunuz Adem Soytekin kendisi söylüyor. Yani
4: şimdi bu konuları başlık başlık gidelim
3: istiyorum. Tamam gidelim.
4: Öncelikle şimdi biraz önce Özgür Özel'in o savunduğum arkadaşlarımın üzerinden 2 lira çıkmadı dedi. Peki bakalım soruşturma dosyaları bizlere neler söylüyor efendim? Somut verilere geçelim. Hangi dosyalar açıldı? Şimdi Adana'da Zeydan Karalar rüşvet alma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası. Avcılar'da Utku Caner Çaykara rüşvet alma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası. 3 yıl 4 ay kamu görevinden yasaklama. Ceyhan'da Kadir Aydar rüşvet alma suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası. Seyhan'da Oya Tekin rüşvet alma suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 4 yıl 2 ay kamu görevinden yasaklama. Yine Seyhan'da Oya Tekin'in eşi Celal Tekin rüşvet alma suçundan 8 yıl 4 ay hapis. Beşiktaş'ta ise Rıza Akbolat rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçundan 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası. Ve Esenyurt'ta da Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis. Hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bunlar öncelikle bir avukatlarımıza sormak istiyorum. Bu kararlarla ilgili sizleri biraz dinlendireyim. Sizleri yanıma alayım, rica edeyim. Şimdi bunun üzerine verilen cezaları görüyoruz. İki farklı siyasi söylem de görüyoruz bu arada. Biraz önce Özgür Özel'in söylemiş olduğu sözlere ithafen kendi arkadaşlarını savunuyor. Ve sonrasında açılan soruşturmalarla birlikte gelen cezaları görüyoruz.
7: Evet. Öncelikle Sayın Özgür Özel'in orada arkadaşlarımızın üzerinde 2 lira çıkmadı dediği baklava kutularında paraların görüntülere yansıdığını unutmamak gerekiyor. Başka bir belediyedeki makam odasında zarfın içerisindeki paranın kitapların içerisine bırakılma konusunu unutmamak gerekiyor. Diğer taraftan bavul bavul paraların poşetleri.
4: İsterseniz o görüntüleri izleyelim ama hatırlayalım beraber.
7: Çünkü gerçekten Sayın Özgür Özel'in dediği doğru mu? Yoksa doğru değil mi aslında? Ona bir bakmak gerekiyor ve bakıldığında o soruşturmalarda kamuoyuna yansıyan görüntülerde dosya içerisine bakıldığında bunların hepsinin işte balya paralarıyla karşı karşıya olduğunu İstanbul İl Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanlık binasını alırken balya paraların orada kameralara yansıdığını unutmamak gerekiyor.
4: Şunu bir izleyelim mi sesli olarak? Bakalım orada
3: 2 lira olmuştu. Var mı?
7: Bunlar galiba para değil. Yani ya da para olarak mı kabul etmiyorlar acaba? İlla ki Türk parası mı olması gerekiyor? Dövizleri
4: Sayın belki de.
7: Özgür Özel için geçerli değil mi? Yani bu baklava kutusunun içerisindeki para değil mi? Ya bu başka bir şey. Biz başka bir şey mi görüyoruz?
4: Burada da kendisi de şaşırıyor.
7: Bu dosyadaki şahıslar 44 yıldan fazla ceza aldılar. Dosya sonuçlandı ilk derece mahkemesinde. Hı hı. Ve örgütlü bir şekilde rüşvet alıp vermekten, ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı 44 yılın üzerinde ceza aldılar bu şahıs. Ve Sayın Özgür Özel'in işte anlattığı gibi acaba gerçekten para var mı yok mu? Diğer taraftan bakıyoruz ya kargolarla, kargo aracılığıyla siyah poşetlerin içerisinde birbirlerine 100 bin dolarların gönderildiğini gördük. Bunu nasıl kamuoyuna yansıdı? İşte bazı paralar oradan çıkartıldığı için işte 15 bin doları çıkartılmış. Bu 15 bin dolar üzerinden karşılıklı konuşulunca kamuoyuna yansıdı bilgiler. Yazışmaların içerisinde gördük ki kargolarla birbirlerine 100 bin dolarlar göndermişler.
4: Evet.
7: Diğer taraftan bakıyorsunuz ki belediye başkanlarının söylediği şekilde işte 10 milyon dolarlar, 20 milyon dolarlar, 1 milyon dolarlar Sayın Özgür Özel'in kendi aracının içerisine koydukları paralar. Tabii ki bunları konuştuğunuzda Sayın Özgür Özel bu paraları herhalde görmüyor ya da görmek istemiyor. Fakat bir önceki barkoya gelirsek biz orada dikkat ederseniz ilk derece mahkemesi çoğu şahısla ilgili kararını verdi.
4: Hı hı.
7: Yani cezaları mahkeme nezdinde artık sabit hale geldi. Her ne kadar üst mahkemede şu an daha kesinleşme durumu söz konusu değilse de ilk mahkeme ne söyledi? Dedi ki burada bir suç var. Şimdi bakıyoruz rüşvet suçu değil mi? Dikkat edin neredeyse hepsinin ortak suçlarından bir tanesi rüşvet. Şimdi alan ve aldım diyor, veren verdim diyor. Evet üzerinde belki bir para çıkmıyor olabilir. İlla ki burada para çıktığında mı bu suç oluşmuş oluyor? Eğer para çıkmazsa diyelim ki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbulat'ın üzerinde bir para çıkmadığında rüşvet suçunun oluştuğunu söyleyemez miyiz yani? Böyle bir kriterimiz yok.
4: Ceza adalet sistemi ifadeleri de çok ilginç.
7: Tabii ki ceza adalet sisteminde zaten rüşvete baktığınızda eğer anlatılan hikaye delillerle desteklenebilecek mahiyette ise ve gerçekten bir işin karşılığında bu yapıldığı ortaya çıkartılırsa o zaman burada rüşvet suçunun oluştuğunu söyleyebiliriz. Örneğin diyor ki belediye başkanı benden bu konunun işte bir illegal bir şekilde bir imar planı ile ilgili yani daha doğrusu usule aykırı bir imar planının hayata geçirilmesiyle ilgili benden şu kadar para istedi. Ben de bu kadar para verdim. Tarihlere bakıyorsunuz paranın bankada çekildiği, şahsa nerede teslim edildiği HTS kayıtlarıyla ortaya çıkartılıyor. Onu da geçiyoruz. Söylediği işle ilgili gerçekten belediye bünyesinde o imar planı ile ilgili mevzuata aykırı bir şekilde bir onayın da verdiğini görüyoruz. Böyle olunca da o zaman rüşvet suçunun oluştuğunu söylüyor mahkeme. Burada üzerinde para çıkmadığında rüşvet suçu oluşmadı mı diyeceğiz.
4: Evet.
7: O zaman şunu mu dememiz lazım? Belediye başkanınızın kanında saçında uyuşturucu madde çıkınca ya benim belediye başkanımın üzerinden bir madde çıkmadı. O zaman kullanmamıştır mı diyeceğiz yani? Yani çok o kadar mantıksız bir yerden yaklaşıyor ki Sayın Özgür Özel.
4: Manavgat'ta da benzer görüntüler vardı. Bir de onlara bakalım dilerseniz. Onların üzerinden de devam edelim. Şimdi pek çok belediyede benzer görüntüler ortaya çıktı. Yani Menderes Belediyesi'nde yine aynı şekilde İstanbul'un pek çok belediyesinde benzer suçlamalar yöneltildi ki cezalar da geldi ilk derece mahkemesinden. O görüntüleri de arkadaşlara verebilirse bir yandan izleyelim ve üzerine konuşmaya devam edelim.
7: Bir de Sayın Özgür Özel'e şu soruyu da sormamız gerekiyor. Kenan Bey hatırlarsanız dosya açılmadan önce şunu söylemiyorlar mıydı? Ya burada bir paranız varsa özellikle etkin pişmanlıktan faydalananlar duruşma salonunda bunu söylediler. Hı. Dediler ki dosya kamuoyuna açılmadan önce bir haberdar oldular. İmamoğlu bize söyledi ki bir paranız varsa Turan Taşkın Özel'e teslim edin. Milletvekili olduğundan dolayı dokunulmazlığı olduğundan dolayı kendi aracıyla bunu kaldırsın dediler. Şimdi bu önemli bir kriter değil mi sizin için? Buradaki paraların nasıl paraların bu dosyalar kapsamında ele geçirilmediğini göstermiyor mu? Diğer tarafta az önce Kenan Bey çok kritik bir yerden bahsetti. 3 tane villadan bahsetti. Bu villaların karşılığı olarak verilen para nerede? Villaların gerçek değeri nerede? Ve villalar kime ait? Bakıyorsunuz ki İmamoğlu AŞ'ye ait. İmamoğlu kendisi orada yaşıyor. Karşılığında bir para vermemişsiniz. O kadar düşük bir para vermişsiniz ki içindeki dizaynına yetmez yani.
3: 15 milyon 3 daireye 15 milyon para
7: 3 tane var. Koskocaman villaya 15 milyon gibi bir rakam vermiş. 50 milyon doların üzerinde olan bir değerden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir durumda para çıkmadı diye bu gerçek bir olay olmamış mı oluyor?
4: Yani üzerinden para çıkmaması hukuken ne anlam ifade ediyor?
7: Hiçbir anlam ifade etmiyor.
4: Rüşvet ya da ihaleye, fesat gibi bir suçun ispatı için illa üzerinden para çıkması gerekiyor.
7: Değil işte onu anlatmaya çalışıyorum. Bir de şuna değinelim. Şunu söyleyelim. Bakın ilk girişte Kenan Bey neyi anlattı? Eski bir bakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı kendisiyle ilgili bir iddia ortaya çıktığında üzerinde para mı çıktı? Hı hı. Anında gönderilmedi mi? Bu konuyla ilgili bir bekletici mesele mi yapıldı yani? Ya da arkasında mı duruldu? Sayın Cumhurbaşkanı zaten onun için kendileriyle diğer siyasi partileri arasındaki farkı ortaya koydu. Diyor ki ya siz burada yolsuzluk yapana, yolsuzluk iddiasıyla yargılanana, tutuklanmış olan şahsa, açık bir şekilde eylemi gerçekleştirene, diğer taraftan gerçekten ağza alınmayacak şekilde, daha doğrusu bu ekranlardan hayal edip anlatamayacağımız şekilde mesajlaşmaların ortaya çıktığı bir ortamda siz çıktınız kendi belediye başkanlarınızı desteklediniz. Belediye başkanlarımıza yapılan operasyonun siyasi bir operasyon olduğunu söylediniz. Dosyanın içerisindeki delillerin eksik olduğunu, yalan olduğunu söylediniz. Bakın Barko'daki sadece şu Manavgat dosyası dahi bizim için çok büyük bir önemi taşıyor. Evet. Sayın Özgür Özel çıktı dedi ki 50 saatlik bir görüntü var. Burada bir kompas var denildi. Fakat herhangi bir görüntü paylaşılabildi mi? Herhangi bir şekilde burada para olmadığına dair ya da başkaları tarafından bir paranın bırakıldığına dair bir şey paylaşılabildi mi? Mahkeme huzurunda uzunca bir süre deliller tartışıldı. Mahkeme karar verene kadar. Bu konuda şahıslar bu paranın başkası tarafından geldiğini mi söyledi? Burada teknik bir takip var, fiziki bir takip var ve fiziki takip sonucunda elde edilmiş olan veriler var. Şimdi, suçüstü hali var
4: bir
7: yani.
4: Bir siyasetçinin arkadaşlarının işte partisine mensup kişilerin masum olduğuna inanması başka, yargıların onu delillendirmesi başka, masumiyet karinesi tamam korunurken elbette ama sahiplenmeyle yargı arasındaki bu süreçteki o sınır nerede olmalı? Yani bir siyasetçi açısından baktığımızda burada bir sınır olması gerekmiyor mu?
7: Siyasi ahlak açısından ve bütün dünyadaki aslında siyasete baktığımızda, yani siyaset bilimi açısından baktığımızda, eğer bir şahıs bir olayla ilgili

0: anılıyorsa orada hızlı bir şekilde sizin o kişiyi uzaklaştırmanız gerek. Burada şu demek değil, ben bu kişiyi çöpe atıyorum demek değil, ben sırtımı dönüyorum demek değil, ben siyasi partiden kovuyorum demek değil. Siyasi partiden uzaklaştırırsınız, bir soruşturmaya tabi tutarsınız. O soruşturmanın sonucunda kendi içinizde, kendi siyasi partiniz ya da belediye size aitse belediye içerisinde bir araştırma yaparsınız. Dersiniz ki bu suç oluşmamıştır. Aynı şekilde görevine iade edersiniz, getirirsiniz, aynı makamda oturursunuz. Devlet de aynı şekilde hareket eder ve neredeyse dünyadaki diğer ülkelerin tamamında aynı durum söz konusu.
1: Şimdi burada
0: bir memur, özür dilerim, bir memur bir suça karıştığında devlet ne yapar? Maaşının 1/3'ünü kendisine verir, kendisini uzaklaştırır, soruşturmasını devam eder. Eğer soruşturmada ceza alırsa, gerçekten suçu işlediyse verdiği paraları geri de ister. Fakat eğer bir suçu yoksa almadığı maaşların geri kalanını da kendisine teslim eder ve görevine de iade eder.
1: Yani buradaki amaç şu olabilir mi Sayın Kenan Kıran? Yani kendi seçmenini, kendisini destekleyen kişileri buna inandırıp onların suçsuz olduğunu ifade edip ve bunların sadece biz o bir operasyon çekiliyor. Aslında bizim arkadaşlarımız suçlu değiller. Sadece bunlar kanıtsız şekilde yapılıyor diyerek bir inandırma çabası olabilir mi tabana?
2: Ama şimdi biz mesela dün, tabii bugün artık geçti, dünkü duruşmada bile bu yolsuzluk ve rüşveti görüyoruz. İETT'ye iş yapan tutuksuz sanık Remzi Bakan'ın ifadesi var. İETT'deki ihalelerle ilgili İBB Başkan Danışmanı Bülbüllü'ye 380 milyon TL istedi. Kabul etmeseydim zorluk çıkartacaktı. 380 milyon rüşvet verdiğini bir iş adamı söylüyor. Bunu da inkar edemiyorlar. İBB iştiraklerden sorumlu
0: Ertan Yıldız
2: 32 tane iştirakten sorumlu. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluğunu tek tek mahkemede anlattı. Ekrem İmamoğlu soru soramadı. Şimdi burada az önceki görüntülerde o baklava kutusu küçük gözüküyor ama diyaloglarda 110 bin euro ifadesi geçiyor.
1: Konuşmada da geçiyor.
2: Tabii konuşmada da geçiyor. Şimdi Sayın Özgür Özel 2 lira bulamadılar diyor. Yani 110 bin euro 2 lira etmez mi? Yani matematik noktasında bir sıkıntı mı var? Yani Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanı yapılacak. 8 tane dairesini kalfası olarak tabir edilen Adem Soytekin'e devrediyor. Bunlar hep MASAK raporlarıyla belgelendi.
1: MASAK raporları belgeler var. Bir de şimdi WhatsApp konuşmaları da var. Dilerseniz bir de ona bakalım. Yani bu konuşmalar da çok konuşulmuştu.
2: Bu Menderes veri diye başlıyor.
1: Evet, buradaki ifadeler, terimler de çok konuşulmuştu. Bir bakalım neler söylüyor. Bebeğim her şeye dikkat ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Tek sıkıntı kendi aramızda sıkıntı çıkmasa sorun yok. Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşamadılar. Birbirlerine sattılar bebeğim. Ekrem İmamoğlu'nun ayağını kaydıran yine Özgür Özel. Yani kendi içimizden satış olmazsa dışarıdan kimse bir şey yapamaz. Ve sonrasında şöyle bir cevap geliyor. Aşkım sen ne dediğinin farkında mısın? Özgür Özel partiyi birinci parti yaptı. Partiyi zirveye taşıdı. Neden böyle bir şey dedin aşkım diyor. Ve benim ne yükseltmesi, o dönem Kemal Kılıçdaroğlu da olsaydı aynı tablo çıkardı ekonomik durumundan dolayı diye devam ediyor. Şimdi hani diyoruz MASAK raporları, evet birçok deliller, kayıtlar var ama bu mesajlar da çok konuşulmuştu ortaya çıktığında.
0: Evet şöyle, şimdi şahıslar, yazdıkları mesajlar, yaptıkları işlemler, burada sadece bir mesajla dosya hareket etmiyor. Bu mesaj içeriğinde söylediği şeylerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyor savcılık
1: prosesi. Burada da aslında para alınmış, el kaldırmak için para istiyorlar. El kaldırmaya verdiğimiz önergeye göre para istiyorlar
0: evet,
1: ifadesi.
0: Evet, hangi önerge gerçekten geçti mi, kimler oy verdi, meclisten geçti mi, geçmedi mi? Bununla ilgili bir onlarca mesaj var. Bu onlarca mesaj içerisinde hangi uçağı kullandığı, hangi otelde kaldığı, nereden nereye gittiği, kimden para aldığı, kime verdiği ile ilgili bütün detayları an be an kendi buradaki artık kişi nesi oluyorsa yani onunla paylaştığını görüyoruz.
2: Sevgilisi.
0: Sevgilisi. Ve bunu da geçelim. Bakın diyelim ki bu mesajların içeriği yanlış olsun. Diyelim ki bu mesajlar yapay zeka ile üretilmiş olsun ki onu söylediler. Fakat burada Dikkat ederseniz bir

0: telefon fotoğrafı var. Niye? Çünkü gözaltına alındığında polis, daha sonra telefonun şifresini vermedikleri için telefon açılmıyor. Evet. Daha polis gözaltı işlemi yaparken şahıs telefonunu açıp polisin eline verince polis bilgiler kaybolmasın. Belki 24 saate uyarlıdır, kendi kendine silinebilir diye orada şahısların isimlerine bakar. Ona göre fotoğrafını, videosunu çeker, telefonun içeriğinde yapar. Niye? Daha sonra bu dosya kapsamında bir delil olarak bulunsun. Ve şahıs bunları silmeye çalışırsa, hı-hı, ya da işte iCloud'unu başka bir bilgisayarda, başka bir telefonda kurup o mesajları silmeye çalışırsa da o kayıtlar kalabilsin diye böyle bir yola başvuruyor. Onun için yapay zeka ile öğretme gibi bir durumda söz konusu değil. Diyelim ki öğretilmiş olsun. Kenan Bey bir şey paylaştı. Şahıs kendi kız arkadaşın.
1: Hemen söyleyeyim mi?
0: Lütfen. Çok şimdi önemli. Bu kişi SGK kaydından
1: Aykut
0: bahsediyor.
1: Aykut Bey geçen yayında da göstermişti. Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek. Evli, çoluk çocuğu var. Özel hayatı olabilir mi? Olabilir. Sevgilisi olabilir. Eşiyle, çocuklarıyla kendi arasındaki bir sorun. Ama sevgilisi Gülşah Çetin'in belediye ve iştiraklerinde işe aldırıyor.
2: Evet, Menderes Belediyesi'nde SGK kaydı var.
1: Kendisini alıyor, sevgilisini alıyor, sevgilisinin annesi Kıymet Çetin'i alıyor, kardeşi Murat Çetin'i alıyor, eniştesi Ümit Durmaz'ı alıyor. Bunlar hep SGK kaydıyla ortaya çıkıyor. Düşünsenize, siz evlisiniz, çoluk çocuğunuz var, belediyede vatandaşa hizmet etmek hizmet etmek zorundasınız ama Menderes Belediye Başkanı Özgür Özel'in belediye başkanı sevgilisine hizmet ediyor. Sevgilisini işe alıyor, annesini işe alıyor, kardeşini işe alıyor, sevgilisinin kardeşini, sevgilisinin eniştesini işe alıyor. Ya şimdi bu 2 liranın karşılığı, yani bu bankamatik çalışanlar, çalışanların belediyeye konulması 2 lirayla karşılanabilir mi? Ya yazık ya. Benim çocuğum okuyacak, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite okuyacak, iş arayacak, sıraya girecek, iş bulmak için çeşitli kriterler var. O kriterleri aşacak. Ama CHP'li bir belediye başkanı sevgilisine, kardeşine, eniştesine, annesine belediyede iş buluyor. Ya bankamatik burada bizim paralarımızı çalıyorlar.
2: Gülçah Çetin'in ifadesinde şöyle bir detay daha dikkatimi çekmişti. Annesinin ayağı kırılıyor. Annesinin ayağı kırıldığında eve normalde belediyede cami temizliğinde çalışan bir temizlik görevlisi annesinin evine gönderilmesini istiyor. Ve belediyeye bağlı temizlik görevlisi eve gelerek temizlik yapıyor efendim. Annesinin ayağı kırıldığı
1: yani
2: için.
1: Yani vatandaşa hizmet edilmesi gereken işleri Menderes Belediyesi sevgilisine, annesine, kardeşine, eniştesine hizmet ediyor. Gel. Ondan sonra da biz neden 1950'den bu yana tek başına iktidar olamıyoruz? Olamazsınız. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkan Yardımcısı olan eski bakanı hemen istifasını kabul ediyor ama Özgür Özel, ya İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yolsuzluk ve rüşveti savunmak için mitingler yaptı CHP'deyken.
2: Evet.
1: Ve yeni parti kuruldu, yeni parti olduğu ifade edildi. Yolsuzluk ve rüşvette zirve yaptığı iddia edilen isimleri Turan Taşkın, Özgür Karabat'ı partiye koydu.
2: Bir de şöyle 31 Mart yerel seçimlerin öncesinde İlkay Çelik hakkında Özgür Özel'in bir ifadesi vardı. Onu da bir izlemek isteriz. Yani neler söylemişti bir dinleyelim.
3: İlker Bey muhtar, İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin, değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
2: Bu ifadeler de çok dikkat çekici.
1: Ve şu an İzmir'de CHP yeni parti yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
0: bağımsız.
1: Bağımsız.
2: Hı hı.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yeni parti CHP'de değil, bağımsız bir İstanbul'da CHP'de gözüküyor. 3 büyükşehirden ikisi İzmir ve Ankara'da CHP ve yeni parti yok. İşte aday gösterdikleri isimler bu olursa, Menderes Belediye Başkanı diyor ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığı yapabilir. Bugün Ataşehir Belediyesi CHP'nin kalesidir. Ataşehir, Kadıköy. 6 tane meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Evet. Biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi. Ya İstanbul'da 26 belediye kazandılar, ilçe belediyesi. 10 tanesi onu CHP'den ayrıldı. İkisi kayyum yönetiminde, 8'i AK Parti'ye geçti. Hı hı. Şimdi siz diyorsunuz ki biz 2 lira bulabildiniz mi? Ya siz Menderes Belediyesi'ne baksanız. Menderes Belediye Başkanı'nın sevgilisi, annesi, eniştesinin aldığı maaşları toplasanız bu paralar bizim paralarımız. Yani evet, orada İzmir ilçesine hizmet etmesi gereken belediye başkanı sevgilisine, sevgilisinin annesine, eniştesine, kardeşine hizmet ediyor. Evet. Ondan sonra da 2 lira bulabildiniz mi? Ya yazıktır, günahtır. Bakın yani liyakat diyorlar, hak hukuk diyorlar. Sevgilisi Menderes Belediyesi'nde çalışıyor. Annesi Menderes Belediyesi'nde çalışıyor. Kardeşi Menderes Belediyesi'nde çalışıyor. Eniştesi Menderes Belediyesi'nde evet, çalışıyor.
2: Bu anlamda da Sayın Goygel, sizlerin de görüşlerinizi almak evet, isteriz. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet. Sizleri dinlendireyim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri yanıma rica edeceğim. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasının merkezindeki isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor efendim. Bu anlamda da suçlamalar devam ederken bir de yargı süreci söz konusu. Biraz önce Özgür Özel'in seçimlerden önceki yapmış olduğu konuşmalarını da dinledik. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreçte?
4: Şimdi bu süreci aslında en baştan ben şöyle değerlendiriyorum. Az önce işte 2 lira bulamadınız diye hani bir yazı vardı ya, işte Özgür Özel'in söylediği. Aslında binmiş olduğu VIP araca kadar kendi belediyelerinden farklı, işte Uşak Belediyesi'nin aldığı bir araba. Kendi iç dizaynını yaptırıyor. İşte koltuğu şu kadar rahat olsun, şu kadar genişli olsun, kalitesi şu olsun diye oradan başlayan bir süreç. Aslında bunların temelinde de yani neden bütün davalara işte siyasi dava bizi yıldırmaya çalışıyorlar veya neden miting yapıp buna karşı koyuyor? Temelinde aslında kurultaydan başlayan bir süreç var. Neden? Orada delegeleri parayla tırnak içerisinde satın almaya çalıştılar. Ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını alabilmek için. Daha sonraki süreçte işte belediye seçimlerinde belediye başkanı adayı mı olmak istiyorsun? O zaman 1 milyon euroyu, evet, 2 milyon euroyu, 5 milyon euroyu getirmen lazım bana. Getirirsen ben seni Antalya'dan belediye başkanı adayı gösteririm. Seni il başkanlığına getiririm gibi bir tavır vardı. Tabii belediye başkanları bunları verdi mi? Verdi. Bunu kendileri de söylüyorlar. Ben işte genel merkeze gönderdim, evet, kendim verdim var, Antalya'dan. Daha sonra bunu niye, bunu verdikten sonra şunu bekliyor. Tabii ben de bu parayı çıkarmam lazım. Yani ben bu parayı sana şey diye vermiyorum yani. Belediye başkanını aldım. Ne kadar verdim sana? Şu kadar milyon euro verdim. Benim bunu işte imardan, işte farklı arazilerin ruhsatlarını değiştirmekten, işte rüşvet alarak veya ihalenin işte brüt %30'unu, işte Manavgat Belediyesi'nde olduğu şekilde ihale bedelinin brüt %30'unu getirin diyor. Getirirsen ben sana bu işi veririm diye. Buradan başlayan bir süreç var yani. Dolayısıyla ne oluyor? Bir şekilde iki tarafta işte muslukları kesilmesin diye birbirlerini savunmaya başlıyorlar. O savunma süreci işte yargıya da taşındığı zaman bunu siyasallaştırıyorlar. Aslında yapmadılar. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Biz birinci parti olduk vesaire gibisinden söylenlerle bunu halkını yani kendi kitlesini aslında kanalize etmeye çalışıyorlar. Bu davaların siyasi dava olduğuna dair. Ama bir belediye başkanı işte evli olmasına rağmen işte kız arkadaşını kendi belediyesine işe sokuyor. Burada belediyede bu iş ayyuka çıkınca karşı da koyamayınca onu gönderiyor. Önce bir dönem işsiz kalıyor. Sonra İzmir'in başka bir ilçe belediyesine. Hı hı. Diyor ki şunu içeriye, hani şunu işe al. Şu kişiyi, tamam. İşe alıyor belediye başkanı. Daha sonra muhtemelen o altta eğer daire başkanı mıdır, müdürdür bundan haberdar olmadığı için, yani bu kişinin işe gelmeyeceğini ve maaşını tıkırca alacağını bilmediği için bu kişiye mesaj atıyorlar. Neden işe gelmiyorsun? Neden şöyle, neden böyle diye. O da bu defa belediye başkanına mesaj atıyor. Diyor ki ya şunlara söyle, sürekli bana mesaj atıp durmasınlar, beni çağırıyorlar. O da ne yapıyor? Belediye başkanı arıyor, aramayın diye. Peki bu iş ayyuka çıkınca ne oldu? Belediye başkanı işte burada büyük bir pişkinlik var. Yani bu şey çıkmış, bunu siyasi olarak sorumluluğunu vermen gerekirken diyorsun ki ya önemli değil yani, ne kadar zararı varsa ben kendi cebimden çıkartır veririm yani. Böyle bir yani aymazlıkları...
2: Ve sonrasında içeride bir yaptırım da olmuyor yani.
4: Olmuyor. Yani
2: devam ediyor süreç.
4: Siz bir siyasi partisiniz, o siyasi partinin yani ilçedeki, ildeki temsilcileri bu kişileri. Yani bunları da halk seçmiş. Ama halk o Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldiği için onu seçti. Sizin burada bir iç denetim mekanizmasını çalıştırmanız lazım. bu kişilerin sorumlu olması lazım. Yani ama partiden ihraç etmiyorsunuz.

0: anda bir neticesi oluyor.
1: Burada Erdal Beşikçioğlu'nun da ilginç ifadeleri vardı. Onlara da bakalım istiyorum. Şu ifade çok ilginç. Yani 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Biraz önce sizin bahsettiğiniz konuya geldik aslında. Hani belli paralar ödendi ama bu paraların bir yerden çıkarılması gerekiyor. İşte nereden çıkaralım? 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Cebinizi doldurabildiğiniz kadar doldurun ifadeleri.
0: Çünkü o da kendi siyasi arkadaşlarını örnek alıyor. Onun siyasi, yani aynı siyasi partiden kişiler diyor ki biz buraya geldik, işte İstanbul bir nimet. Bu nimeti ne yapmamız lazım? Bölüşmemiz lazım. Bu nimetten faydalanmamız lazım yani. Devlet yılda bu kadar bütçe veriyor. Halka hizmet adına gelen yıllık milyarlarca TL bütçe var. Bizim bu bütçeyi bir şekilde hedefimiz Cumhurbaşkanı olmak. Daha büyük bir işte pastaya, daha büyük bir nimete erişmemiz. Bunun için bizim kullanmamız lazım. Aslında benzer söylemler. O ona bakıyor. Ya işte o nimet diyor, götürüyor yani. Dolayısıyla biz de 5 sene buradayız. Bir dahaki seçime kadar bize bir şey de olmaz. Biz götürebildiğimiz kadar götürelim. Kendi cebimizi dolduralım anlayışı var.
1: Ramazan çadırı maliyetinin 100 milyon TL'ye çıkarıldığını gördük. Sahte faturalarla kamu zararına yol açıldı. 486 TL'lik fişin 284.750 TL'ye dönüştürüldüğü tespit edildi. İhalesi yapılmayan aşev ve işi için para ödendi. 680 milyon TL'lik aşevi ihalesinde usulsüzlük iddiası gündemdeydi. Yemek hizmeti mal alımı gibi gösterildi. Kreş ve aşevi işleri ihale tamamlanmadan firmalara verildi. Sonradan sahte tahakkuk fişleri ve hak ediş raporları düzenlendi. Şişirilen faturalarda haksız kazanç elde edildi. Aslında hukuki olarak baktığımızda çok fazla pürüz görüyoruz burada. Evet. Sahte faturalar, sahte düzenlemeler de görüyoruz.
0: Yani şimdi mesela ben bir vatandaş olarak düşünüyorum. Yani bu kadar iddia var. Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı bu kadar iddianın söz konusu olduğu yerde, yani kayıtsız kaldığını düşündüğümüz zaman ne kadar büyük bir kaos olur. Zaten savcılığın kanunun kendisine vermiş olduğu görev tanımında da o var. Yani siz bir suçun işlendiğine dair bir kanaatiniz varsa doğrudan resen soruşturma başlatma yetkisine sahipsiniz. Yani bu kadar iddia varken ortada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yürütmemesi nasıl olabilir yani? Dolayısıyla halkın, yani onlar kendi kitleri için siyasi diyorlar ya, yani bu kadar şeyin siyasi olabilme olasılığı yok yani. Savcılık soruşturma başlatınca, yargılama başlayınca bunun yani siyasi bir yönü yok. Hani az önceki mesajlaşma kaydından var ya, işte İmamoğlu aslında bizimkiler sattı. Yani burada şikayetçi olan farklı bir siyasi parti değil, AK Parti değil. Şikayet edilen de onlar değil. Şikayetçi CHP'li, şikayet edilen CHP'li, bunları kendileri de biliyorlar zaten. Kendi aslında kendi içlerinde de bir ne derler, bir liderlik yarışı, bir ikbal yarışı var. Dolayısıyla birbirlerinin ayaklarını kaydırma, işte birbirle beraber yiyorlar. Sonra biraz menfaat çatışınca ya işte sen şikayet bunları yedin diye şikayet ediyor. Savcılığa bu konu geldiği zaman, yani düşünün, savcılığa bir şikayet dilekçesi gelmiş. Müteahhit diyor ki ben ihale alacaktım, benden benim yasa olarak bana ödemesi gereken parayı ödemiyor. Diyor ki ben bu paranın %10'unu bana verirsen ben sana ödeme çıkartırım. Yoksa da bekle orada.
1: Peki Özgür Özel neler söylemişti Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'yla ilgili? Bir de onu dinleyelim efendim.
2: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
1: Şimdi burada da bir de uyuşturucu testinin pozitif çıktığını da hatırlatmakta fayda var. Yapılan test sonucunda gelen bilgilerle birlikte pozitif çıkmıştı. Şimdi bu sözleri de değerlendirmenizi rica edeceğim.
3: Yani Sayın Özgür Özel bugüne kadar nereye el attıysa, kime umut bağladıysa maalesef bir şekilde günün sonunda o şahıstan dolayı en azından düzlüğe çıkmadığını söyleyebiliriz. Ya da tabiri caizse elinde patladığını söylemek mümkün olabilir. Dikkat ederseniz Menderes Belediye Başkanı İçişleri Bakanı olarak görmek istiyor. Bir bakıyorsunuz ki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıyor. Daha sonra yazışmaları ortaya çıkıyor ve kamunun gücüyle nasıl bir özel hayat, nasıl bir harem kurduğu ortaya çıkıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki Yine peştemalle

0: yakalanan şahsın aynı şekilde kamu gücünü kullanarak nasıl bir özel hayat kurduğunu görüyorsunuz. Bir diğerine bakıyorsunuz ki şahsı işte Türk polisi bir filmde oynadığı karakterle evet. kendisini sanki gerçek bir iş yapıyormuş gibi göstererek orada şahsa nasıl bir bel bağladığını görüyorsunuz. Günün sonunda şahsın kendisi ve beraberinde getirdiği yardımcısının madde testi pozitif çıkıyor. Bu konuda daha önce testlerinin de pozitif çıktığı soruşturmalara konu oldu ve hiçbir şekilde bu belediye başkanlarının arkasında durmayacağını ifade eden bir konuşma da gerçekleştirdim. Kendisi her fırsatta ifade ediyor, benim savunduğum arkadaşlarım çok temiz diye. Bakıyorsunuz diğer tarafta İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ediyor. Bir soruşturma dosyasında 143 tane eylemden dolayı yargılanıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz Büyükçekmece Belediyesi'nde temeli olmayan binaların dikildiğini görüyorsunuz. Bak temeli olarak temel atılmadan binaların sadece toprağın üzerine yapıldığını gördük. Ve bunlar bilirkişi marifetiyle ortaya çıkartıldı raporlarla. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki Antalya Belediye Başkanı'nı aylarca gidip ziyaret ettiler. Fakat günün sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek işte etkin pişmanlıktan faydalanmak için bildiklerini anlatmaya başlayınca hain olarak ilan ettiler. Sizin lehinize olan şeyler söylendiği müddetçe sizin arkadaşınız ya da arkasında duruyorsunuz. Diğer tarafta aleyhinize bir şey söylendiği andan itibaren de irtibatınızı kesiyorsunuz. Ya da arkasında durduğum belediye başkanlarının üzerinden hiç 2 lira para çıkmadı dediğiniz, arkasında durduğunuz belediye başkanlarının dosyaların içeriğine bakmak gerekiyor. Bu içerikler gerçekten hukuki bir dosya olup olmadığını mı bize gösteriyor? Yoksa siyasi bir dava olduğunu mu bize gösteriyor? Bizim bu dosyaların içerisinde normal şartlarda bütün siyasi partilerin ortak bir şekilde bu dosyalarla ilgili tavır alması gerekirdi. Evet. Neden tavır alması gerekirdi? Türk siyasetinin temizlenmesi açısından. Ancak siz bunun arkasında durduğunuzda ne yazık ki ileriki aşamasında Antep'te bu hırstan dolayı birbirlerini bıçaklayabilecek, öldürmeye teşebbüs edebilecek aşamaya geleceklerini görürsünüz. Diğer taraftan binalar boşaltılırken yağmalandığına şahit olacaksınız. Hı hı. Birbirlerine beddua edecek seviyeye gelmiş olacaksınız.
1: Bir de biraz önce bahsettiniz, Özkan Yalın'dan da bahsedelim istiyorum. Onun süreçteki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Burada polisin Özkan... Burada ne olmuştu?
0: Kapıyı açana kadar evet. siyasi bir davaydı. Kendileri öyle ifade ediyordu. Kapıyı açana kadar siyasi bir davaydı. Kapıyı açtıktan sonra bu davanın içeriğinin siyasi olmadığı anlaşıldı. Nasıl siyasi olmadığı anlaşıldı? Şahıs kendi özel hayatı, kendi işte orada kendisine kurduğu haremdeki o ne yazık ki hanımefendileri belediye bünyesinde SGK'lı olarak gösterip çalıştıran bir şahıs olarak çıktı karşımıza.
2: Menderes Belediyesi'nde 4 tane sevgilisi, annesi, kardeşi, eniştesi vardı. Uşak Belediye Başkanı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında teknik takibe yakalanıyor. Bu kişi de evli Uşak Belediye Başkanı. Özgür Özel Uşak Belediye Başkan adayı olarak göstermiş. 3 tane sevgilisi çıktı. 3'ü de belediyenin imkanlarıyla belediyede çalışan gösterilmiş. Dediğim gibi evli olabilir, çoluk çocuğu olabilir, evliyken eşini aldatabilir, eşiyle kendisi
1: evet,
2: arasındaki...
1: Özel hayatıyla ilgilenmiyoruz aslında.
2: Tabii
1: ama...
2: bizim özel hayatıyla hiçbir zaman kişilerin özel hayatı bizi ilgilendirmez. Evliyken eşini aldatabilir, eşiyle belediye başkanının arasındaki o sorundur ya da özel bir durumdur. Ama siz sevgilinizi... 3 sevgilinizi belediyede işe alırsanız bu olmaz. Yani
1: bizi ilgilendiren kısmı zannediyorum ki burası.
2: Yani
1: işte bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır. Şimdi mavi valiz ifadesi vardı. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon TL'ye ilişkindir dedi. Demirhan Gözeçan araçla geldi. Parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti. Delegelerin akrabalarından kimsenin işe alınmasına aracılık etmedim. 1200 delegenin yakın yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında kurultay döneminde işe alınıp alınmadıkları tespit edilebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Hemen arkanızda da böyle yazışmalar var. Günaydın başkanım. Önceki dönem Banaz ilçe başkanımız ölmüş.

0: cenazeye gidiyorum demiş. Ardından da burada bir yazışma var. Özkan sağlam bir paket olarak benim arabada benim valizime koyalım diyor. Özkan yarın sağlam bir paket olarak Deniz'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver şeklindeki mesajları.
1: Şimdi burada Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon TL'ye ilişkindir. Diyor ki Özgür Özel, senin Özgür Özel 2 lira bulamadılar. 2 lira çarpı 500 bin 1 milyon TL bizzat sana teslim edilmiş. Ve HTS kayıtlarıyla da ortaya çıktı. Özgür Özel'in bahçesine balya balya paralar çantayla atılmış. Yani bunu inkar etmedi Özgür Özel. Parti genel merkezine balya balya paralar çantalarla gitmiş. Bunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çocuğu söylüyor. Hı hı. Ve biz CHP İstanbul İl Binası'na paralar taşınmıştı il binasının yapımı için, hatırlarsanız. Fatih Keleş, Tuncay, soy ismini de unuttuk, Tuncay.
2: Tuncay Yılmaz.
1: Tuncay Yılmaz, yani Spor AŞ'nin genel müdürü Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü, il binasının yapımıyla ilgili balya balya paraları çantalarla taşıdılar. 2 lira bulamadılar dediği şey Sayın Özgür Özel'in bu balya balya paraları göremiyor mu? Yani bir gazetemizin yarınki manşeti var. Bu para balyaları gözüne girsin şeklinde. Yani bu paraları göremedi mi Özgür Özel? Yani Ekrem İmamoğlu'nun özel bir şirket, İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay
2: Yılmaz.
1: Tuncay Yılmaz da Spor AŞ'nin genel müdürü Fatih Keleş balya balya paraları taşıdılar, kaydı yok. Bu paraların kaynağı nedir diye neden Özgür Özel hesap sormadı? Sayın Cumhurbaşkanımız 27 milyon oy almış, en yakın rakibine 3-4 milyon fark atmış. Her girdiği seçimi kaybetmiş. Hata yapanın gözünün yaşına bakmıyor. Bu balya balya paraları taşıyan Fatih Keleş'i Tuncay İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürünü savunuyorlar. Miting yapıyorlar. Hı hı. Saraçhane'de miting yapıyorlar. İlçe ilçe miting yaptılar. Yolsuzluğu ve rüşveti savunmak için parti kurdular. Yani Ekrem İmamoğlu'nun o yolsuzluk ve rüşvet sarmalını desteklemek için mitingler yaptılar. Vatandaşları topladılar. Yolsuzluk ve rüşveti kapatabilmek için. Şimdi biz diyelim ki Tera operasyonu, fon operasyonun ardından AK Partili isimler var. AK Partili isimlerin hangisi diyelim ki bu fon olayında ismi geçen kişilere sahip çıktı? Hiçbiri sahip çıkmadı. Gereken yapılsın, hukuk gereğini yapılsın, evet, dediler. Ama CHP'liler bu sanıkları savunmak için, yolsuzluk ve rüşvet rüşvetten tutuklanan sanıkları savunabilmek için mitingler yaptılar, destek verdiler. Özgür Özel Silivri cezaevini belki kendi parti genel merkezinden fazla ziyaret etti. Yolsuzluğa ve rüşvete destek oldular. Hani AK Parti ile CHP arasındaki fark bu. Yani evet, yolsuzluk ve rüşvete bulaşan isimler kim olursa olsun, eski bakan olsun, partili olsun, direkt ihraç ediyor, partideki görevinden alıyor. Ve eski başbakanı Ahmet Davutoğlu, şehir üniversitesi vardı, bedelsiz teslim edildi, ortaya çıktı. O üniversiteyi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devretti Sayın Cumhurbaşkanımız. Hiçbir hata yapan partilinin gözünün yaşına bakmıyor. Ama CHP'yi savunan gazeteciler bir olay üzerinden, bir AK Partili isim üzerinden haber yapıyorlar, yapabilirler, yapmaları doğrudur ama Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in rüşvet ve yolsuzluklarıyla ilgili hiçbir haber yapmadılar. Bu yolsuzluk ve rüşveti unutturmak için duruşmalara gittiler ve balya balya bu spor çantalarıyla taşınan paraları görmediler, evet, haber yapmadılar.
0: Bir de Meral Akşener'in sözlerini hatırlayalım istiyorum. Onun da Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sözleri vardı. Bir dinleyelim.
3: Yani ne demek istiyorum? Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup, seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman

0: hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil. Mesela ben çok üzgünüm. Ama aldığımız oy oranı ya da kazandığımız yerlerin azlığı veya çokluğu üzerinden değil. O sizin, milletimizin bize verdiği bir mesaj.
1: Çok üzgünüm dedi.
2: Aslında ben bugün Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının satırlarında şu cümlesi var. Yani biz diyor heveslerine yenik düşen kişilerle yol yürüyemeyiz diye. Hmm. Yani burada aslında şu var. Yani bütün bu olaylara bakıyoruz. Hep aslında temelinde var, hevesleri var. Yani maalesef işte mevki makam hırsı, para hırsı, işte kadınlara olan düşkünlük. Burada da onu görüyoruz. Yani az önce bahsettik ya, bir diğer belediyede şu vardı. Sevgilisini gece İzmir'den Ankara'ya getirtiyor. Devletin vermiş olduğu, belediyenin sağlamış olduğu işte şoförle, arabayla şoförü göndertiyor. Havalimanından alıyor. Tekrar şoför sabah onu uçakla, ilk uçakla tekrar İzmir'e gönderiyor. Aslında buralar işte millete hizmet edilmesi gereken, bu kaynakların millete harcanması gerekirken kendi hevesleri uğruna harcıyorlar. O heves işte yeri geliyor mevki makam oluyor, yeri geliyor para oluyor, yeri geliyor işte farklı adlarda şeyler oluyor ve heveslerine yenik düşüyorlar yani. Evet. Meral Akşener söylüyor yani siz şimdi Cumhurbaşkanı olacağım deyip milletin size emanet etmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kendi hevesleriniz, kendi kişisel ikballeriniz uğruna kullanırsanız, bu şekilde harcarsanız daha sonra yargı sizden bunun hesabını sorunca da efendim işte biz Cumhurbaşkanı adayımızı açıkladık da o yüzden bizi tutukladılar, bizi gözaltına aldılar derseniz buna da kimse inanmaz.
1: Buraya da bir bakalım istiyorum. Milyonlarca euroluk adaylık rüşveti. Bu da çok konuşuldu. Ekrem İmamoğlu Muhittin Böcek'ten adaylık için 15 milyon euro istedi. 5 milyon eurosu Kapalı Çarşı üzerinden gönderdi. Kapalı Çarşı üzerinden transfer edilen 5 milyon euronun teslimat şifresi olan 100 TL'lik banknot Şişli'deki buluşmada el değiştirdi. Muhittin Böcek'in belirttiği görüşmede trafiği HTS dökümleri ve daraltılmış baz verileriyle örtüştü. 30 Kasım 2023'te bir otelde gerçekleşen temasta her iki ismin iletişim cihazları 15-16 saatleri arasında aynı baz hücresinde sinyal vermişti ve 17 Aralık 2023 tarihinde de Şişli'deki bir Pralı'da gerçekleştirilen buluşmada cihazlar 16-30-17-30 saatleri arasında aynı noktada kesişmişti. Aslında verilerle de burada evet, uyuşmalar da sağlanmıştı.
2: Muhittin Böcek aleyhlerine açıklama, yani etkin pişmanlıktan yaralanana kadar bizim belediye başkanımız, ona siyasi bir operasyon yapıldı. O aslında Antalya'ya çok büyük hizmetler yapıyordu ve daha da büyük hizmetler yapacakken bu hizmetlerin önü kesildi dendi. Ama ne zaman ki işte ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, ben olayları bütün gerçekliğiyle, çıplaklığıyla, bugüne kadar ne olmuşsa, ben ne vermişsem, benden ne istenmişse, ben neyi yapmışsam bunu söylemek istiyorum dedi. Ondan sonra efendim hayır bu bizim belediye başkanımız değil. Buna işte baskı yapılıyor, buna şöyle oluyor. Söylediklerin hiçbiri doğru değil. Biz böyle bir para almadık, işte biz onunla görüşmedik, böyle bir transfer gerçekleşmedi denilmeye başlanıyor yani. Yani evet. Şimdi buradaki hangi biri kurgu olabilir? Yani tek bir delil olsa diyeceksiniz ki efendim o kurgu olabilir. Yani onu sonradan tırnak içerisinde hani uydurmuş olabilir etkin pişmanlıktan yararlanmak için. Yani bunu hani tutuklanmadan kaç yıl önce nasıl kurgulamış olabilir? Ya ben 3 yıl sonra tutuklanabilirim, 2 yıl sonra tutuklanabilirim. Dur ben bir gideyim bir görüşeyim. Orada bir baz vereyim. 2 yıl sonra beni alırlarsa ben diyeceğim ki işte 2 yıl önce ben şu gün şu saatte buradaydım. Gidin baz istasyon kayıtlarına bakın.
1: Evet, böyle bir şey de mümkün değil. Evet. Sizi biraz dinlendireceğim. Sayın Kenan Kınar'ı yanıma rica edeceğim. Burada delegelerin özellikle rüşvet ağlarını, pazarlıklarını bir konuşalım istiyorum. İşte para aldık diyen CHP'liler efendim. Delege Veysi Uyanık.
3: Evet.
1: Özgür Karabat 100 bin TL'ye delegelere dağıtmak üzere elden teslim etti. Market alışveriş kartlarını delegelere dağıtmamı söyledi. Parayı ve alışveriş kartlarını delegelere dağıttım dedi.
3: Ve bu isimlerin hepsi CHP'li. Delege il kongre üyesi. Ben o dosyaya bakmıştım, kurultayla ilgili dosyaya. 16 tane isim var, 16'sının tamamı da CHP'li. Biri Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve delegeler.

0: Ya şu delege Yusuf Gögerkaya, CHP Erzurum İl Başkanı Serhatcan eş bana $1000 para uzattı. Ben bu parayı delil olarak ileride kullanmak amacıyla aldım. Arkadaşım Erturan Alagöz'e $1500 teklif etti ve o parayı alıp cebine koydu. 3 tane delege pavyonda CHP Erzurum İl Başkanı Serhatcan eş tarafından iradeleri satın alınıyor. $1500, $1000 veriliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek isimler $1500, $1000 oy değiştiriyorlar ve Yusuf Gögerkaya açıklamasında diyor ki biz oyumuzu Özgür Özel'e vereceğimizi söyledik. Paraları aldık. Delil olarak kendisi aldığını söylüyor. Arkadaşım da $1500 aldı dedi. İmzayı attık. Bu imza bir gazeteciye servis edildi ve sosyal medyasından paylaştı. Şimdi Hatip Karaaslan, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan bana 1 milyon Türk lirası alacağım. 6 kurultay delegesi bana bağlı. Onların her biri içinde ayrı ayrı 100 bin, 300 bin Türk lirası alacağım dedi. Ben kabul etmedim dedi ifadesinin sonunda. Para teklif edildi, paraların alındığı açıkça belgelendi. Fahrettin Çırak, meclis üyesi, il kongre delegesi Veli Gümüş açıklıyor. Beşiktaş Belediyesi meclis üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi meclis üyesi Uğur Gökdemir'e Özgür Çelik'e oy verdiği video alması şartıyla kendisine 100 bin TL vereceğini söyledi. Sonrasında Özgür Çelik'e oy verdi ve kongreden bir iki gün sonra Fahrettin Çırak'ın Beşiktaş Belediyesi'nde bulunan makamına giderek poşet içinde 100 bin liraya aldık. 100 bin liralar, 1500 dolarlar, 1000 dolarlar, 1 milyon Türk lirası. Şimdi Sayın Özgür Özel 2 lira bulunmadı diyor. Yani kendi genel başkan seçilirken dolarlar, paralar havada uçuşmuş. Bakın ya şu görüntü, balya balya paralar. Yani bu 2 lira bulamazsınız deniliyor. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş spor çantalarıyla deste deste balya balya para taşıdılar. Bu 2 lira değil mi? Yani burada kaç tane balya var? Yani bu paranın, kara paranın karşılığını nereden geldiğini açıkladılar mı? Yani bir AK Partili isim üzerinden Cumhurbaşkanımız AK Parti hedef alıyorlar ama Cumhurbaşkanımız gereğini yapıyor, partiden ihraç ediyor ama bu kişiler balya balya para taşıdılar, yolsuzluk yaptılar, rüşvet yaptılar. Ya az önce Etup Meskut Belediye Başkanı'nı gösterdik. Keçiören Belediye Başkanı kendi ilçe belediyesinde uyuşturucu testi yaptı belediye çalışanlarına. 210 çalışan var, 170'in uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. Ya uyuşturucu var, rüşvet var, yolsuzluk var. Bu kara para trafiğiyle ilgili hiçbir açıklama yaptı mı Özgür Özel? Bu sanıklara sahip çıktı. Fatih Keleş'e sahip çıktı. Ekrem İmamoğlu'na, Tuncay Yılmaz'a sahip çıktı.
1: Evet.
0: Gitti Menderes Belediye Başkanı'na sahip çıktı. Keçiören Belediye Başkanı'na sahip çıktı. Şimdi hangisi yolsuzluğa ve rüşvete sahip çıkıyor? Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: O sözleri bir hatırlayalım mı hemen?
0: Tabii.
1: Başkan Erdoğan neler söyledi? Bir dinleyelim onu da. Sonrasında devam edelim. Evet, buradan hemen okuyayım. Baklava kutularına rüşvet alanlara sahip çıkıyor.
0: Manavgat'ta 110 bin euro. Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldığı ortaya çıktı.
1: Evet. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılardı.
0: Evet.
1: Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli ilişkisi ortaya çıkanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Şimdi kendi sicillerine bakmadan bize siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan aslında, hadi oradan diyerek tavrını ve restini de ortaya koymuş.
0: Ya yolsuzluk ve rüşveti savunmak için parti kuruldu ya. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yeni parti adı altında Ekrem İmamoğlu ve ekibini savunabilmek için, bu yolsuzluk ve rüşveti unutturmak için parti kurdular. Bu yolsuzluk ve rüşvet iddiaları belgelendi, kanı,

0: bandı MASAK raporuyla, HTS raporuyla, tanıklarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey çalışanlar, İBB iştirakler müdürü Ertan Yıldız tek tek yolsuzluğu açıkladı. Gittiler miting yaptılar, evet. Ya Saraçhane'de miting yaptılar, gençleri alet ettiler, ilçelerde miting yaptılar. CHP'yi savunan, Özgür Özel'i savunan gazetecilerin hiçbiri bu yolsuzluğu, rüşveti yazmadılar. Ama bizi eleştirirler ya, işte AK Parti görmüyor. AK Partili, AK Parti'ye savunduğu iddia edilen gazeteciler hiçbir zaman yolsuzluk ve rüşvetin yanında yer almadı. Gereğinin yapılmasını istediler. İşte ortada, yani yolsuzluk ve rüşveti savunmak için miting yapan bir parti var. Diğeri de yolsuzluk, yani yolsuzluk olduğu da o ifade edilmiyor. Yani fon olayında ismi geçen AK Partili bir ismi Cumhurbaşkanımız istifasını kabul etti. Ve yargı
1: aynı gün
0: hı-hı, kabul etti ve yargı eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlığını dondurdu.
1: Evet.
0: Ve muhtemelen diyelim ki farklı isimler çıkacak. Cumhurbaşkanı sahip çıkmaz ki. Bugünkü evet, zaten konuşması AK Parti tabanına, yani bu yolsuzluk ve rüşvet olayına kim karışmışsa partiden ayrılsın, hukuka kendisi, yargıya kendisini teslim etsin, bizi yormasın ifadesiydi. Ama diğerleri evet, CHP yeni parti, şimdi Özgür Özel bu sanıklara, rüşvet yolsuzluk sarmalındaki sanıklara sahip çıkıyorlar.
1: Hemen sizlerin de son sözlerinizi alayım. Artık süremin yavaş yavaş sonuna geliyorum. Lütfen buyurun.
2: Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Biz iki siyasi partinin hayata bakış açısını, siyasete bakış açısını, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'deki siyasi kadrolara bakış açısını yaşayarak görüyoruz zaten. Bu yaşayarak görmemiz de yetmiyor. Bunu somutlaştıran artık verilerle karşılaşıyoruz. Tabii burada siyasi partileri karşılaştırırken işte iki saatlik bir yayın diliminde hep dosyaların içerisindeki delillere göre konuştuk. Dosyanın içerisindeki verilere göre, somut veriler üzerinden konuştuk. Burada hamaset yapıp bazı yorumlar yapma girişimi içerisine girmedik. Dosyaları önümüze koyarız. Dosyaların içerisinde gerçekten somut veri var mı yok mu? Suç oluşmuş mu oluşmamış mı? Bu şahıs bu suçu gerçekleştirmiş mi gerçekleştirmemiş mi? Ve siyasetçiler bu siyaseti kullanarak bu suçları oluşturan şahıslarla ilgili nasıl bir tavır almışlar? Önemli olan husus burası. Bir siyasi partiye bakıyoruz, bir tarafta Sayın Genel Başkan kendi açıklamasıyla benim savunduğum belediye başkanlarının üzerinden para çıkmadı diyor. Fakat benim savunduğum belediye başkanları cümlesi burada çok önemli. Çünkü savunulan belediye başkanlarının çoğu tutuklu ve çoğunun dosyasında suçun oluştuğunu gösteren veriler var. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki herhangi bir şekilde bir suça bulaşma durumu söz konusu olduğunda nasıl siyasi partiden uzaklaştırıldığını gördük. Hatta öyle bir şekilde bir durum söz konusu oluyor ki kamuoyuna bir haber şeklinde bir belediye başkanı ile ilgili bir konu yansıyor. Bu konunun açıklığa kavuşturulması sonucuna göre de ne yapılıyor? Daha sonuçlanmadan şahsı uzaklaştırıyorlar. Diyorlar ki konu sonuçlanınca ona göre tekrar gelirsin. Diğer siyasi partiler, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakıyorsunuz ki Gazi Osman Paşa belediye soruşturmasında bir meclis üyesi konuya dahil olduğundan dolayı anında görevden uzaklaştırıldı. Evet. Bakın daha herhangi bir şekilde suçu sabit değil. Daha suçlu olup olmadığı kesin değil. Masumiyet karinesi var. Fakat siyasi ahlak şunu gerektiriyor. Sizin uzaklaşmanız gerekiyor. Temizlendikten sonra geri gelmesi gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederiz avukat Hacer Dündar yayın konuğumuzu. Sağ olun, var olun katkılarınızdan dolayı. Sayın Kenan Kıran bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz yerine katkılarınızdan dolayı. Avukat Emrah Gorgaz bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz yerine katkılarınızdan dolayı efendim. Artık yavaş yavaş A Haber Gece Ajansı'nı noktalayacağız efendim. İngiltere Uluslar A Ligi'nde Çekya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve son dünya şampiyonu İspanya'da Uluslar A Ligi 3. grupta Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek 2-2 yaptı. İzleyelim ve Gece Ajansı'nı noktalayalım.
3: A Ligi'nde Çekya ile İngiltere birazdan başkent Prag'da karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler yönetecek karşılaşmayı değerli izleyiciler. Yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara, dördüncü hakem Cihan Aydın olacak.

Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye İngiltere milli takımı başladı değerli izleyiciler. Kolay bir top kaybı Çekya'dan ama İngilizler de sahip olamadılar. Bir hata geldi şimdi Anderson'dan. Pavel Schultz ceza sahası içi karşı karşıya kaleci Trafford. Pavel Schultz yaklaştı gole. Derinlemesine iyi top Gordon'a. Anthony Gordon topu ceza sahasına sokmayı başardı İngilizler. Dönerek vurdu direkten döndü Morgan Rogers. İkinci şut Anderson. Şimdi Saka savunma. Üst üste şutlar. Morgan Rogers, Anderson ve Saka. Üst üste 3 şut. Topu ağlarla buluşturmayı başaramadılar. Baskı var. Topu kazandı İngiltere. Harry Kane. Bu arada Halil Umut Meler kartıyla geliyor. Pavel Schultz'a sarı kart. İngiltere serbest vuruş kullanacak. Agresif bir oyunu vardı Pavel Schultz'un daha önce de. İsviçreli Fedai San izle önerisinde bulundu. Halil Umut Meler Pavel Schultz'un Anderson'a müdahalesini izliyor. Potansiyel bir kırmızı kart söz konusu ve kartın rengi değişiyor değerli izleyiciler. Sarı kart iptal. Pavel Schultz ucuz yırtamadı bu pozisyonun ardından. Kırmızı kartla oyun dışında. Çekya 10 kişi kaldı sahada. Şimdi Harry Kane. Harry Kane kaleci kovar. Harry Kane'in ilk gol girişimi 45 artı 1. dakikada geldi değerli izleyiciler. Krejci. Alexander Arnold'un driblingi vardı. Alexander Arnold gitti aldı tekrar topu. Ortayı yaptı. Arka direk kafa ve gol. Anthony Gordon. Alexander Arnold nefis kesti. Anthony Gordon'la ikinci yarının başında öne geçiyor İngiltere. Lewis Hall. Gordon güzel bıraktı Lewis Hall'a. Geniş bir alanda buldular şimdi. Lewis Hall'dan Anthony Gordon'a. Çabuk geldiler 3. bölgeye. Anthony Gordon şut pozisyonu bulamadı ortaya. Lewis Hall direğin yanından dışarıya. Bu ikili topu çok iyi taşıdı. Hücuma kalktı. Gordon bıraktı. Lewis Hall bulamadı kaleyi. Eze. Şimdi Lewis Hall. Ortaya yaptı. Ters bir vuruş direkten döndü top. Lewis Hall'un çevirdiği top. Krejci kendi kalesine atıyordu neredeyse. Morgan Rogers. Şimdi Eze. Eze'den derinlemesine Rogers. Krejci takip etti. Harry Kane vurdu attı golü. Harry Kane. İngiltere farkı 2'ye çıkarttı. Boşta kalan topa yetişti Harry Kane. 2-0'a getirdi skoru Prag'da. 87. golü milli formayla Harry Kane'in. Linger bıraktı. İyi çıktılar. Lojek solunda Ambrose var. Çok iyi taşıdı Lojek. Kaleyi gördü. Lojek vurdu kaleci. James Trafford. Maçtaki ilk kurtarışı bu Trafford'ın. Lewis Hall'dan Gordon'a. Anthony Gordon. Gordon ceza sahası içinde. Ortaya yaptı. Kafa vuruşu. Az farklı dışarı gitti top. Morgan Rogers. 2-0 tekrar ceza sahası içinde. 2-0 çevirdi ortaya. Şimdi Eze vurdu. Kaleci kovar. Halil Umut Meler maçı bitirdi değerli izleyiciler. Çekya 0 İngiltere 2 maçın sonucu.

UEFA Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesinde Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'da son dünya şampiyonu İspanya Avrupa futbolunun önemli ekollerinden Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Dünyanın kralı pankartı tribünlerde dalgalanıyor. Dünya Kupası da bir Sevilla efsanesi Jesus Navas'ın ellerinde sahaya geldi ve Rodri Dünya Kupası'nı tribünlere gösteriyor. İspanya'nın en değerli oyuncusuydu belki de. Bugün yedekler arasında Rodri. Ama bu minik seremoni için sahaya geldi. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin de gururunu, mutluluğunu ifadesinden rahatlıkla görebiliyoruz. Büyük heyecan Sevilla'da Ramon Sanchez Pizjuan'da ilk düdükle birlikte başlıyor. İspanya'nın konuğu Hırvatistan. Kukureya çizgide. Onun pası merkeze. Baena, Fermin bıraktı. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal atıyor. Henüz ikinci dakika. İspanya maça golle başlıyor. Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal başlar başlamaz atıyor. Perisic çizgide. Pubi karşısında. Ivan Perisic. Mateo Kovacic şimdi. Kovacic. Aldı topu Perisic. Yaptı ortayı. Belio kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Hırvatistan eşitliği yakaladı. Dion Belio. Ivan Perisic'in ortası, Dion Belio'nun kafası, durum 1-1. Yamal, savunmadan sekti top. Korner kullanacak İspanya. Yamal hemen kullandı köşe vuruşunu. Fermin bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal ortası. Kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan. Mark Pubi. İspanyol taraftarlar mutlu. Korneri paslaşarak kullandı ev sahibi ekip. Fermin bıraktı. Lamine Yamal yaptı ortayı. Bomboş pozisyonda. Mark Pubi. Durum 2-1. Yamal, müdahale yeterli değil. Fermin Livakovic ikinci pozisyon ve gol. Ancak bayrak havada. İşte pozisyon. Fermin'in vuruşunda Oyarzabal önde. Kubarsi. Yerden oynadı. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında. Fermin vurdu. Top direkten döndü. Fermin'le gole çok yaklaştı İspanya. İkinci devreye Hırvatistan başladı. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi keyifli bir ikinci yarı diliyorum bütün futbol severlere. Yamal döndü geriye. Mark Pubi. Pedri. Boşluk arıyor İspanya. Çok güzel bıraktı. Lamine Yamal topu ağlarda gol. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor. Mark Pubi bıraktı. Lamine Yamal doğru yere hareketlendi. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor. Pedri topla buluştu. Yamal hareketlendi. Offside yok. Pubi bıraktı. Lamine Yamal yakın köşeye gol vuruşunu böyle yaptı. Hırvatistan geliyor şimdi. Marko Pašalić ceza alanında. Çekti topu. Baskı altındaydı. Verdi pasını. Ivanović. Franjo. Ivanović. Top dışarı gidiyor. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynadığı 25 mücadelede yenilgi yüzü görmemişti İspanya. 26.sında da tablo benzer. Yine iyi top yaptı ev sahibi ekip. Nico Williams ceza alanında sert vurdu topu ağlar.

Orada Nico Williams 4-1. Son bölüme bir gol daha sıkıştırıyor İspanya. 2 gol Yamal, 1 gol Pubic, 1 tane de Nico Williams'tan. Merino hala baskıya gidiyor Rodri ile beraber. Son düdük geliyor. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ediyor.

0: Haberimizi iki yaptık efendim. A Haber Gece ile devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları yeni saatimizde aktarıyor olacağız. Ama önce gecenin en sıcak haberiyle başlıyoruz. Mersin'in Mezitli ilçesindeki mobilya imalat ve satış mağazasında gece saatlerinde bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına polis tomaları da destek verdi. Alevler 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
1: Mobilya mağazasında yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı. Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya imalat ve satış mağazasında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin de alev almasıyla yangın hızla büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına tomalar da destek verdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken ambulanslar herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken mağazada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Fonlar aracılığıyla borsada yapılan yaklaşık 20 milyar dolarlık manipülasyona ilişkin soruşturma genişleyerek sürüyor. Soruşturma kapsamında 5 kişi daha tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı ise 56'ya yükseldi.
1: Bir yanda yeni operasyonlar, diğer yanda tutuklamalar. Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. 5 isim tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sermaye Piyasası Kurulu, Terra Finansal Yatırım Holding hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verilmiş, 24 kişinin ise lisansı iptal edilmişti.
0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, atılacak adımları netleştirdik. Bu süreci süratle neticelendireceğiz dedi. Kimileri bu tertemiz hareketi kirletmek için aramıza sızdı ifadesini kullanan Erdoğan, biz nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz diye konuştu.
2: Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.
1: Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından alınan tedbirleri anlattı ve ekledi.
2: İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın

0: içindedir.
1: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir.
2: Devletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz dedi.
1: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin.
2: Fon soruşturması üzerinden AK Parti'ye eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.
1: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
2: Toplantıda merhum sanatçı Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısı çalındı. Erdoğan'ın mesajlarını teşkilat üyeleri gözyaşları içinde dinledi.
1: Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
3: Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı AK Parti'ye yeni katılımlara sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, yeniden Refah Partisi ve İyi Parti'den istifa eden 9 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarının rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
4: Tüm başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
2: Rozetler tek tek takıldı. Sahnede el ele poz verildi. Genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye yeni katılımlar gerçekleşti. CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İyi Parti'den 1 belediye başkanı olmak üzere toplam 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Belediyeler arasında İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Balıkesir Marmara Adası, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Türkoğlu'yla Elazığ Palu ve Sivas Koyulhisar yer aldı. Toplantıda AK Parti'ye katılan belediye başkanları için rozet töreni gerçekleştirildi.
4: Balıkesir Marmara Belediye Başkanımıza AK Parti'mizin rozetini takıyorlar alkışlarımızla.
2: Belediye başkanlarının rozetlerini Başkan Erdoğan bizzat takarken daha sonra sahnede el ele poz verildi.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, alınan kararları destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız ifadesini kullandı.
5: Bilge lideri, saygıdeğer Genel Başkanımız.
2: Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturması ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli değerlendirmeler geldi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Türkiye'nin ekonomi, diplomasi, siyaset ve terörsüz Türkiye yolunda ivme kaydettiği bir dönemde ülkenin huzuruna kastetmek isteyenlerin devrede olduğuna dikkat çekti. MHP lideri, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız dedi.
6: Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkını el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir. Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız.
2: Bahçeli ekonomik bölünme hedefleyenlere karşı uyardı. Kurumlarımız görevinin başındadır mesajı verdi.
6: Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır.
3: Oğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında Florya Başkanlık konutundaki ihale pazarlığı ifşa oldu. İETT'nin ihalelerini alan itirafçı iş adamı 380 milyon liralık ödeme sürecini ve siyasi nüfus baskısını tek tek anlattı.
2: Milyonlarca liralık ihaleler, Florya'da yapılan rüşvet pazardı. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık 2. celse 25. duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada İETT'nin ihalelerini alan tutuksuz sanık Remzi Baka savunma yaptı. Mahkemedeki çapraz sorguda kirli çarkı ifşa eden Baka, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin arkasında durdu. Baka, İETT ihaleleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 380 milyon liralık ödeme sürecine ilişkin soruları yanıtladı. 5 milyon liralık çek talebinin kreş yapımı için istendiğini söyledi. Baka, talepleri geri çevirmesi durumunda şirketin işlerinin zora sokulacağını bildiğini ifade etti. Remzi Baka'nın iddiasına göre ödemeler aksayınca bu kez Fatih Keleş devreye girdi. İbrahim Bülbül'ün yönlendirmesiyle Florya Başkanlık konutunda Keleş'le birden fazla kez görüştüğünü söyledi.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine mutlak butlan sürecinde olan biteni vatandaşa anlatın talimatı verdi. Vekiller sahaya inecek, iptal edilen 38. olağan kurultayda yaşananları ve konunun hukuki boyutunu halka anlatacak.
0: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: Kurultayı parayla satın aldılar diyen Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine butlan sürecini vatandaşa anlatın talimatı verdi. Vekiller sahaya inecek, şaibe gerekçesiyle iptal edilen 38. olan kurultayda olup biteni halka anlatacak. Hukuki sürece dair bilgi verecek.
7: Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında para dönmez, şaibe olmaz. Nokta. Bunu niye demiyorlar? Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttu, partiden attı.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa dönmesinin ardından Kılıçdaroğlu'yla Özel arasında köprüler atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de arınma sürecini başlattı. Özgür Özel ise Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunarak CHP ile yollarını ayırdı ve yeni partiyi kurdu.
0: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
2: Yeni Parti cephesi Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise şaibe iddialarını gündeminden düşürmedi. Kurmaylarına vatandaş gerçekleri bilmeli dedi.
7: Kişi diyor ki parayı verdim bunlara diyor. Alan bizim partili, veren bizim partili. Hakim de diyor ki burada bir şaibe var. Ben bu kurultayı iptal ediyorum. Gidin yeni bir kurultay yapın.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalara noktayı koymuş. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söylemişti.
7: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
9: Yolsuzluk.
3: Yeni partinin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeydi efendim. Yüksek Mahkeme yeni partiye isim savunması için 30 gün süre verdi.
6: Yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne karar verilmesi görüşüldü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunmasını sunması için bir ay süre verdi.
10: Bizden bir aylık süre içerisinde savunma yazmamızı, yani bir cevap yazmamızı istedi. Biz elimizdeki bilirkişi raporlarını, geçmiş uygulamaları, içtihatları, bunları kapsayan kapsamlı bir açıklama yazıp göndereceğiz. Biz bir arada benzerlik olmadığını düşünüyoruz. Kararın öyle çıkacağını düşünüyoruz.
6: Yeni parti kurulduğundan bu yana siyaset arenasında tartışmaların gölgesinde yer aldı. Krizlerden biri de isim tartışmasıydı. Partinin ismi mahkemelik oldu.
11: Talep onlardan geldi. Görüşmeler, 6 görüşme oldu. Biri Sayın Genel Başkan'la oldu.
6: Genel Başkanlığını eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi. İsim değişikliği yapılması için süre verdi. Ancak Özgür Özel yönetimi partinin isminde değişikliğe gitmedi.
12: İşte bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. Yüksek Mahkeme yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine

0: karar verilmesi talebiyle toplandı ve o toplantıda yeni partiye savunmasını sunmasına olanak sağlandı ve bir ay süre tanındı.
1: Yüksek Mahkeme yeni partinin savunmasını sunması ve yapılacak incelemeler sonrası nihai kararını verecek. Karar çıkana kadar yeni parti yoluna mevcut ismiyle devam edecek. Anayasa Mahkemesi bir aylık sürenin ardından Yenilik Partisi'nin itirazını haklı bulur ve siyasi partiler kanununa aykırılık tespit ederse yeni partinin isminin hükümsüzlüğüne karar verecek ve parti ismini değiştirmek zorunda kalacak.
2: Partinin tüzel kişiliğine, kurumsal kimliğine, seçime girme yeterliliğine, bunların hiçbirini ilgilendiren bir şey değil. Öyle bir durum dahi olsa en fazla biz ismimizin başına başka bir şey, kurucular kurulu toplarız, başka bir şey koyma konusunda bir ek yapabiliriz.
1: Kulislerde mahkemeden çıkacak karara göre partinin isminin Halkın Yeni Partisi şeklinde değiştirilebileceği ifade ediliyor.
3: Anayasa Mahkemesi boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmü iptal etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre artık boşanma sonrası süresiz yoksulluk nafakası talep edilemeyecek. Uygulama ise 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor olacak efendim. Toplantının ana gündem maddesi ise terörsüz Türkiye süreci olacak.
1: Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörsüz Türkiye konusu ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'ndan çıkan sonuçlar MGK'da değerlendirilecek. Teyit tespit mekanizması için oluşturulan kurulun hazırlayacağı rapor kurulda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler marjında gerçekleştirdiği temaslar, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve ticaret yollarındaki krizler de masada olacak.
4: Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
1: Bölgede huzur ve istikrarı bozan İsrail'in saldırgan politikaları, Yunanistan'ın Adalar Denizi ve Akdeniz'deki provokatif adımları MGK'da ele alınacak. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğiyle Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler de MGK'da değerlendirilecek.
3: Türk Savunma Sanayi'nin öncü kuruluşlarından Roketsan bundan sonraki yolculuğunu yapay zeka ile şekillendirmek istiyor efendim. Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, hali hazırda bazı ürünlerde kullandıkları yapay zekayı roket ve füze teknolojilerinde üst seviyeye çıkaracaklarını söyledi.
5: Biz yapay zeka teknolojisinde öncü bir şirket olmak istiyoruz.
6: Yapay zeka teknolojilerinden en etkin şekilde yararlanarak performansı yüksek ürünler ortaya koymak ve ülkemizin savunmasına en üst düzey katkı sağlamak.
7: Çok disiplinli ve tam donanımlı bir ekiple beraber tam anlamıyla bir yapay zeka mükemmelliyet merkezi olarak çalışıyoruz.
8: Roketsan yapay zekaya odaklandı.
9: Otonom sistemler ile ürünlerimizin performansını en üst seviyeye çıkarırken küresel pazarda da oyunun kurallarını biz belirliyoruz.
8: Savunma sanayinde roket, füze ve uzay teknolojilerinin önde gelen ismi Roketsan, bundan sonraki yolculuğunu yapay zeka ile şekillendirmek istiyor.
5: Küçük de olsa yapay zekayı kullandığımız birçok ürünümüz var ve yavaş yavaş insan katkısını yapay zeka ile artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz.
8: Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, yapay zekanın yeni dünyanın teknoloji altyapısını oluşturduğuna dikkati çekti. Yapay zeka ile ürettik ürünlerin artacağını vurguladı.
5: Yapay zeka bizi sadece hızlandıran değil, bizi

0: saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi ise yaralandı. Myanmar ordusu çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Arakan eyaletine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda pazar, okul ve yerleşim bölgeleri hedef alındı. Birçok noktadan alevlerin yükseldiği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi ise yaralandı. Arakan güçleri sözcüsü sivillerin kasıtlı olarak katledildiği saldırılara yanıt verileceğini söyledi. ABD İran hattında gergin bekleyiş devam ederken Tahran'dan Washington'a dikkat çeken bir meydan okuma geldi. Yabancı gazetelere konuşan devrim muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD tekrar saldırırsa yeni silahlarımızı sahaya süreceğiz dedi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İranlılar uslu durursa anlaşabiliriz açıklamasında bulundu.
1: İran savaşın farklı bir şekil alması halinde yeni silahları sahaya sürecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ne gözdağı verdim. Yeni silahlarımız hazır dedim.
1: İran ülkeyi ve halkını korumak için sürekli olarak yeni silahlar tasarlıyor. Mevcut ekipmanlarını geliştiriyor ve dünyada mevcut olan tüm teknolojileri kullanarak savunma sistemlerini seri üretiyor.
2: İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi Tahran'da yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Devam eden gerilimi değerlendiren İranlı general Basra Körfezi'nde ABD'ye ait savaş gemisi kalmadığını iddia etti.
1: ABD'nin tehdit söylemleri yenilgiyi zafer gibi sunma çabasından ibaret. Amerikan donanması gemileri Hürmüz Boğazı'nın 500 kilometre güneyine çekmek zorunda kaldı. Yakında Arap Denizi'nden de çekilecekler.
2: ABD saldırırsa yeni silahlarımızı sahaya süreriz diyen İranlı general ABD halkı için 25 sayfalık bir mektup hazırladıklarını duyurdu. Seçimlere hazırlanan Trump yönetiminin gerçekleri gizlemeye çalıştığını öne sürdü.
1: ABD halkına gerçeğin anlatılması gerekiyor. ABD, İran'a yönelik savaşında başarısız oldu. ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi gerekiyor. Bölgedeki bütün ABD üslerini yerle bir ettik.
2: Aynı saatlerde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir programda konuştu. İran'la anlaşabilmemiz için uslu durmalılar dedi.
1: Trump, İran'la anlaşmaya varabileceğimiz bir ihtimalin bulunduğunu çok açık bir şekilde ifade etti. Ancak bu, İranlıların uslu durmasını gerektiriyor.
2: Ardından da sözü Hürmüz krizine getiren J.D. Vance, gemilere ateş açmanın aptalca bir hamle olduğunu öne sürdü.
1: Sanırım İranlılar işi batırdıklarının farkındalar. Uslu durmadılar. İran sistemi içindeki pek çok yetkili, yeniden gemilere ateş açmaya başlanmasını aptalca buluyor. Ama yine de bunu yaptılar.
0: Alman siyasetinde İsrail tartışması her geçen gün büyüyor. Başbakan Merz'in İsrail politikasına son tepki eski ekonomi bakanı Robert Habeck'ten geldi. Habeck, İsrail Gazze'de savaş suçu işliyor dedi. İsrail'in eleştirilemez olmadığını söyledi.
3: Almanya'da İsrail çatlağı büyüyor. İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları karşısında sessiz kalan Merz yönetimine son tepki eski Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten geldi.
4: Gazze'de İsrail'in işlediği davranışlar ve savaş suçları var ve gerçekten büyük bir toplumsal görevimiz var. Bu iki şeyin de aynı cümlede söylenebilmesi ve söylenmesi gerektiği.
3: Eski ekonomi bakanı İsrail'in eleştirilemez olmadığını da vurguladı.
4: İsrail'e karşı bir yükümlülüğümüz var. İsrail devletinin varlığını sorgulamak bu ülkenin dayandığı her ahlaki ilkeyi ihlal eder. Bununla birlikte İsrail hükümetine yönelik meşru eleştirinin mümkün olması gerekir.
3: Habeck, İsrail'in kuruluş kodlarında agresiflik var diye de ekledi.
4: İsrail devletinin DNA'sı Yahudi hayatına şiddet kullanılarak zarar verilmesine izin vermemek üzerine. Hep savunmada, savaş halinde ve bir bakıma da saldırgan bir devlet. Ama bunun ötesine geçen bir adım var. Gazze'de birçok noktada bunun ötesine geçildi.
3: Tepkilerin odağındaki Başbakan Merz ise İsrail'e destek vermeye devam ediyor.
0: Gazze İslam Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın verdiği ilk dersle başladı efendim. Açılışa çevrimiçi katılan Özvar, Gazze'de faaliyet gösteren üniversitelerin desteklenmesine devam edeceklerini söyledi. Türkiye, Gazze ve tüm Filistin halkının yanında olmayı sürdürecektir ifadesini kullandı.

0: In Gaza.
1: Gazze'deki üniversitelerin yalnızca yeniden inşa edilmesi yeterli değil. Öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri de sağlanmalı.
2: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Gazze İslam Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yıl açılışında ders verdi. Açılış programına çevrim içi katılan Özvar, Gazze'de yaşanan yıkıma dikkat çekti.
1: İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırıları Gazze'ye muazzam bir yıkım getirdi. Evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler hasar gördü ya da yıkıldı. Birçok öğrenci dersliklerini, kütüphanelerini ve laboratuvarlarını kaybetti.
2: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Gazze'de faaliyet gösteren üniversitelerin desteklenmesine devam edeceklerini söyledi.
1: Gazze'deki üniversitelerin yeniden öğrencilerle dolduğu, dersliklerinin, kütüphanelerinin açık olduğu, öğretim ve araştırmanın güven içinde sürdürülebildiği günü göreceğimizi umuyorum. Türkiye, sizler o gün için çaba gösterirken Gazze'nin ve tüm Filistin halkının yanında olacaktır.
2: Erol Özvar, bu yıl Gazze'deki üniversitelerden mezun olan doktorların ihtisas eğitimi için Türkiye'deki üniversite hastanelerine kabul edileceğini ifade etti.
3: Efendim, küresel ısınma ve iklim krizi yağış dengesini alt üst etti. Öyle ki ani bastıran şiddetli yağışlar sel ve taşkınlara yol açıyor. Uzmanlar atmosferdeki sıcak hava dalgasının yağmurları geciktirdiğini ve buna bağlı olarak aniden gelen yağışların felakete dönüştüğünü söylüyor. Karadeniz gibi engebeli coğrafyalarda ise risk katlanarak artıyor. İşte uzmanların uyarılarıyla iklim krizinin yağışlara etkisi.

0: Küresel ısınma yağış dengesini değiştirdi. Şiddetli yağışlar sel ve taşkınları da beraberinde getirdi.
1: Küresel ısınmanın gerçekleşmesindeki en önemli etkenin de karbon döngüsünde meydana gelen değişimler olduğunu ifade ediyoruz. Atmosferdeki nem tutma oranı arttıkça yeryüzünden buharlaşan su miktarı, sular atmosferde daha fazla asılı kalmaya başlıyor.
0: Uzmanlar küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin yağmurlara olumsuz etkilerini sıraladı. Buna göre atmosferdeki sıcak hava dalgası yağışların gecikmesine neden oluyor.
1: Atmosfer bir yandan ısınıyor, havamız ısınıyor, yine yeryüzündeki su kaynakları buharlaşıyor ve sürekli yeryüzünden gökyüzüne doğru bir taşınım gerçekleşiyor. Ama bir türlü yağış meydana gelmiyor çünkü gerekli olan soğuk hava tabakasına bir türlü rastlanılmamış. Dolayısıyla bir de bulutların tabii bir taşıma kapasitesi söz konusu. Bu da haliyle ilk aşamada içerisinde barındırdığı su miktarını hızlı bir şekilde yağışla yeryüzüne dökmesi anlamına geliyor.
0: Karadeniz dağlık yapısı ve vadileri de yağışların taşkın ve sele dönüştüğü bölgelerin başında geliyor.
1: Çok dik yamaçlarımızın olduğu, yani düz arazilerimizin çok az olduğu bir kıyı şeridimiz var, bir bölgemiz var. Haliyle buradaki suyun da hızlı bir şekilde dik yamaçlardan denize doğru taşındığını ve önüne gelen bütün engelleri aşmak için de yakıp yıktığını söyleyebiliriz.
0: İklim bilimciler küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili önlemler alınmasına yönelik uyarılarda bulundu.
1: Okul yıllarımızda öğretilen şey şuydu. Su yeryüzünden ya da bir kaynaktan buharlaşır, yükselir, sonra yağış olarak yeryüzüne düşer, sonra yüzeyden süzülür, yeraltı kaynaklarına iner şeklindeydi. Ama ne yazık ki günümüzde biz bunu bu şekilde gözlemleyemiyoruz. Çünkü su döngüsünün şekli de değişti. Artık çok yoğun yağışlar ya da küresel ısınmanın etkisiyle birlikte eriyen buzullar bir anda erimeye geçiyor ve hızlı bir şekilde yüzeysel akışla birlikte ya bir felakete neden oluyor ya da hızlı bir şekilde denizlerle buluşuyor.
2: İstanbul Sultanbeyli'de etkili olan sağanak sonrası yollar dereye döndü. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk dengesini kaybedip düştü. Uzun süre kalkamayan çocuğun yardımına ise yoldan geçen bir sürücü yetişti. Çocuğun kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Kalkamıyor.
0: Su akıntısının ortasında kalan çocuğu otomobil sürücüsü kurtardı.
3: Çok delta oluyor.
0: İstanbul'un birçok noktasında sağanak etkili oldu. Sultanbeyli'de de kuvvetli yağış sonrası yollar dereye döndü. Okuldan dönen bir öğrenci yolun karşısına geçmek istediği sırada dengesini kaybedip yere düştü. Akıntıya karşı koymaya çalışan çocuk uzun süre yerden kalkamadı. Çocuğun yardımına yoldan geçen bir otomobil sürücüsü yetişti.
3: Çok delta oluyor.
0: Sürücü aracından inmeden çocuğun elinden tutarak kaldırıma kadar götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
2: Adana'da aniden bastıran süper hücre fırtınası hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar ve sağanak üretim tesislerini yerle bir etti. 20 bin civciv telef oldu. Çok sayıda sera ise zarar gördü. Erzurum Palandöken'de ise kar sürprizi vardı.
4: Süper hücre vurdu, dev sera yerle bir oldu. Adana'nın Ağzı Karaca mahallesinde etkili olan sağanak ve süper hücre fırtınası kısa sürede afete dönüştü. Aniden bastıran fırtına iki büyük üretim tesisinde ağır hasara yol açtı. 50 dönüm alanda muz üretimi yapılan seranın 46 dönümlük bölümü yerle bir oldu. Çelik direkler devrildi, çok sayıda muz ağacı kökünden söküldü.
5: Hepsi 15-20 dakika içinde oldu. Çok aşırı rüzgar ve yağmurla beraber oldu. Çok büyük bir zarar var yani, çok büyük.
4: Fırtına tavuk çiftliğini de vurdu. Şiddetli rüzgar çiftliğin çatısını yerinden sökerek yola uçurdu. Kümeste bulunan yaklaşık 20 bin civciv telef olurken uçan çatı nedeniyle iki otomobilde hasar gördü.
6: Şiddetli bir patlama sesi duydum. O anda dışarı çıktığımda tavuk kümesinin üstünün çatısının komple yola uçtuğunu gördüm.
4: Fırtınanın yol açtığı dehşetin boyutu drone'la havadan görüntülendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Doğudaysa kar sürprizi vardı. Erzurum'da hava sıcaklığının aniden düşmesiyle Palandöken dağa beyaza büründü. Palandöken'de sıcaklık 1 dereceye kadar geriledi. 3126 metre yükseklikteki Palandöken zirvesi ve Ejder Tepesi karla kaplandı. Zirvede yoğun sis etkili oldu.
2: Sosyal medyada içerik üreticisi olan Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cumhur Kahraman'dan geriye ise motorcuları uyardığı videolar kaldı.
4: Ünlü motorcu Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti. Kaza 28 Eylül'de akşam saatlerinde İzmir'in Dikili ilçesinde meydana geldi. 46 yaşındaki Cumhur Kahraman İzmir'den Çanakkale yönüne gidiyordu. Kahramanın kullandığı motosiklet önünde giden bir tıra çarptı. Genç adam çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kontrollerde Cumhur Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Kahraman, motosiklet sürüşü, ekipman kullanımı, trafik kurallarıyla motorcuların yollarda yaşadığı sorunlar konusunda çektiği videolarla tanınıyordu.
7: Arkadaşlar, motoru limitiniz kadar sürmemiz lazım. Limitinizi geçtiğiniz dakika motosikletin limitlerine dayanamazsınız arkadaşlar. Onun limitlerini kaldıramazsınız.
2: Ankara'nın Mamaki ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Dairede mahsur kalan anne ile oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevlerin sardığı ev ise kullanılamaz hale geldi.
0: Apartman yangınında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye ekipleri son anda kurtardı. Yangın Ankara'nın Mamaki ilçesi Çağlayan mahallesindeki 7 katlı bu apartmanın 4. katında meydana geldi. Sabah saat 8.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevleri fark eden çevre

0: Erkekler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede binayı saran yoğun duman nedeniyle dairede yaşayan anne ile oğlu içeride mahsur kaldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan mahsur kalan anne ve oğlunu kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu anne ile oğlu mahsur kaldıkları daireden sağ salim çıkarıldı. Dumandan hafif şekilde etkilendiği belirlenen anne ve oğluna hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ambulansta ayakta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Çin'de arama kurtarma köpekleri olası afet senaryoları için sahaya indi. Eğitmenleriyle birebir uyum içinde çalışan köpekler tatbikat ve eğitim görevleri icra etti. Arama kurtarma köpeklerinin izleyenlerden tam not aldığı o eğitim anları geliyor şimdi ekrana.
2: Alevli çemberlerden atladılar, çetin parkurları birer birer aştılar. Çin'de arama kurtarma köpeklerinin eğitimi nefes kesen anlara sahne oldu. Burası ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaleti. Sonbaharın gelmesiyle arama kurtarma köpeklerinin eğitim programları başladı. Patili dostlar, afet ve acil durumlar için hazırlanan parkurda adeta zamanla yarıştı. Zorlu tatbikat ve görevleri başarıyla tamamladı.
3: Bu alıştırmalar iki konuya odaklanmaktadır. Birincisi insan-köpek koordinasyonu, ikincisi ise köpeğin psikolojik engellerini aşması. Bu alıştırmalar komutlara uyma yeteneği de dahil olmak üzere köpeğin çalışma yeteneğini geliştirir.
2: Eğitmenlerinin sözünden bir an olsun çıkmadan sahada fırtına gibi esen köpekler, molozlar üstünde de zamanla yarışıp gerçekçi senaryolar icra etti.
1: Merkezi hekim randevu sistemi vatandaşın hastane randevu süreçlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Ancak randevu alıp da sonrasında gidemeyecekleri halde iptal ettirmeyenlerin sayısı da dikkatleri çekiyor.
2: 548 bin hasta muayene için randevu aldı ama hastaneye gitmedi.
4: 548 bin kişi eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecek. Bu iptal yapılmadığından dolayı 548 bin kişi muayene olamadı belki o gün.
2: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner İstanbul'daki sağlık hizmetlerine ilişkin konuştu.
4: 2026 yılında ilk 7 ayda biz 130 milyon muayene yapmış durumdayız. 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla görüntüleme ve üst düzey cihazlarla biz bunu veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm projesi bir devrim oluştu. 130 milyon muayenemizin de yaklaşık 50 milyonu aile hekimliklerinde. Bir önceki sene göre %15 bir artışımız var.
2: İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, MHRS sistemi üzerinden alınan randevulara da değindi. Randevusunu iptal etmeyip gitmeyenlerin sayısına dikkat çekti.
4: 548 bin kişi eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecekti. Bu bizim için çok önemli. Çünkü siz eğer aile hekimine danışmadan kendinizce aldığınız randevuyu bir de hele ki sizi tekrar aradıklarında biliyorsunuz sistemde sizi tekrar arayıp Hasibe Hanım gelecek misiniz? Hastanedeki randevunuza iştirak edecek misiniz diye tekrar sistem soruyor. Bu iptali yapılmadığından dolayı 548 bin kişi muayene olamadı belki o gün.
2: Güner randevu konusunda uyarılarda da bulundu.
4: İptal etmediğimiz, boşuna rezerve ettiğimiz her randevu sistemde onun yerine bir kişiye tekabül edebilir. Eğer siz randevunuza mazeretsiz bir şekilde gelmezseniz aynı branş içinde 14 gün ceza alıyorsun. 14 gün bir daha randevu alamıyorsunuz.
1: Trendyol Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Ahmet Spor Milli Araya liderlik koltuğunda girdi. Kentte yaşanan gurur da esnafın yüzünü güldürdü.
5: Asubi vurdu kafayı ve gol! Amespor'un başarısından dolayı öncelikle onu kutluyoruz. Amespor büyük bir sportif başarı elde etti.
6: Amespor'un Süper Lig'de birinci sıraya yerleşmesi bölgede büyük heyecan oluşturdu.

0: Çok mutluyuz. Diyarbakır adına bir gurur yaşıyoruz.
1: Ahmet olunca Diyarbakır halkı hepsi ayaktaydılar zaten. Bu sevinci zaten gece yarısına kadar yaşadık.
2: Trendyol Süper Ligi bu sezon yükselen Ahmet Spor, Beşiktaş'ta Diyarbakır'da karşı karşıya geldi.
3: Ahmet Spor kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'in yeni lideri oldu. Ahmet Spor'un bu başarısı bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. Bölgede büyük bir heyecan oluşturdu.
4: Ahmet Spor'u biz çok seviyoruz. Ahmet Spor Süper Lig'de ve şampiyon yolunda başarılı diliyorum.
0: Gerçekten çok mutluyum. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ben.
5: Ahmet Spor'un Süper Lig'de olması çok güzel oldu. Süper Lig'e de bir renk geldi. Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın takımı değil, bütün bölgenin takımı. Bütün bölgeden büyük bir destek alıyor. Bu bize çok onurlandırıyor, gururlandırıyor.
6: Bol bol ciğer yiyorlar. O ciğerin etkisi de kendini göstermiş oluyor sahada.
2: Kente gelen binlerce taraftar bölge ekonomisine can suyu olurken esnaf da Ahmet Spor'un Süper Lig'deki başarısından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
7: Diyarbakır'a, şehrimize, kentimize, hatta bölgemize de yansıyor. Ekonomik olarak büyük bir farklılık var. Gelen misafirler, bölgeden ağırladığımız insanların buradaki harcamaları ekonomimize büyük katkı sağlıyor. Büyük bir heyecan getirdi Ahmet Spor. Maç günleri yakın çevrelerden maç için bir sürü taraftarlarımız geliyor. Ahmet Spor destekçileri geliyor. Şehir canlanıyor. Yerli turist de çekiyor. Aynı zamanda Diyarbakır'ın Türkiye genelinde tanıtılmasına da Ahmet Spor'un katkısı oluyor. Bunun için biz esnaf olarak çok mutluyuz. Böyle olmasını devam ediyoruz. Ahmet Spor'u gönülden destekliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.
8: Demiryolu turizmine yeni bir soluk getiren turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden raylara iniyor. Ankara ile Zonguldak arasında sefer yapacak olan tren 2 Ekim'den itibaren Batı Karadeniz'in eşsiz doğasını keşfetmek isteyen yolcularını ağırlayacak.
9: Batı Karadeniz'in saklı güzellikleri demiryolu turizmiyle yeniden buluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, turistik Kara Elmas Ekspresi'nin 2 Ekim itibarıyla seferlerine başlayacağını müjdeledi. Tren, Ankara'dan Zonguldak yönüne Ekim ve Kasım aylarında belirli günlerde, Cuma akşamları saat 23'te hareket edecek. Dönüş yolculuğuysa Cumartesi günleri yine aynı saatte Zonguldak'tan başlayacak. Bakan Uraloğlu, trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim'le 13 Kasım tarihlerinde, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim'le 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek dedi. 120 yolcu kapasiteli trende konforlu bir yolculuk için 6 yataklı ve 1 yemekli vagon yer alıyor. Bu yolculuk sadece bir seyahat değil, aynı zamanda bir kültür rotası. Ankara'dan kalkan trenin gidiş yönündeki ilk gezi durağı doğa harikası Yenici olacak. Dönüş yolunda ise yolcular Çankırı'nın kültürel mirasını ve Kalecik'in tarihi değerlerini keşfetme fırsatı bulacak. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel İdaresi İşbirliği ile hayata geçirilen proje, bölge turizmine büyük hareketlilik getirecek.
8: Samsun'da gıdanın önemini anlatmak ve israf konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ekmek ve kek kırıntılarından çikolata topları yapan öğrenciler gıda tasarrufuna dikkatleri çekti. Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, israfın önüne geçilirse ortada gıda krizi kalmaz uyarısında bulundu.
10: Öğrenciler mutfağa girdi. Bayat ekmek ve kek kırıntılarını lezzetli çikolata toplarına dönüştürdü. Samsun'da gıda israfına dikkat çekmek için önemli bir etkinliğe imza atıldı.
11: Türkiye'de her yıl 550 ton ekmek maalesef çöpe gidiyor. İşte gıdadaki israfın önüne geçmek için gıdanı koru, sofrana sahip çık projeleri kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
12: Tasarrufun önemi ve tasarruf yapmanın daha eğlenceli ve güzel kısmını öğrendik. Tabağımıza fazladan yemek aldıysak onları hayvanlara verebiliriz. İsraf olmasın, kedilere, köpeklere verebilirsiniz.
10: Etkinlikte gıda güvenliği ve israfla mücadele konusunda önemli mesajlar verildi.
13: Gıda israfını azaltmamız gerekiyor. Eğer biz gıda israfını en az yarı yarıya azaltabilirsek bu artan dünya nüfusunun da gıda gereksinimini karşılama noktasında önemli bir iş başarmış oluruz.
10: İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, israfın henüz üretimin ilk

0: aşamasında başladığına dikkat çekti.
1: Daha tarlada eğer kullandığımız hasat makinalarının biz ayarını düzgün yapmadığımız takdirde gıda kaybı orada hemen daha ilk aşamada, üretimin ilk aşamasında başlıyor. Ve daha sonraki tedarik zincirlerinde depolamada gerekli özeni göstermediğimiz takdirde tüketim aşamasına gelinceye kadar gıdada israf söz konusu oluyor.
0: Program sonunda öğrencilerin hazırladığı lezzet topları katılımcılara ikram edildi.
2: Türk kültürüyle özdeşleşen ve zarafetiyle büyülen Ahal Teke atları artık sadece kültürel bir miras değil, uluslararası arenalarda sportif branşlarında öncüsü olmaya hazırlanıyor. Binicisiyle kurduğu sarsılmaz bağla tanınan bu özel ırk, uluslararası binicilik organizasyonlarında Türkiye'yi temsil edecek.
3: Engel atlama, atlı dayanıklık ve at terbiyesi yarışmalarında kullanılıyor.
0: Türk kültürüyle özdeşleşen Ahal Teke atlarının sadece miras değil, sportif başarıda da önce olması hedefleniyor. Ahal Teke Atlı Spor Kulübü kurucu başkanı Şahap Gürsoy, bu özel ırkın dayanıklılığının uluslararası binicilik organizasyonlarında büyük avantaj sağlayacağını vurguluyor.
3: Diğer atlara nazaran daha dayanıklı bir at ırkı. Geçmişte savaşlarda da kullanılmış bir at ırkı olduğu için daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim.
0: Ahal Teke ırkı diğer atlardan farklı olarak binicisiyle güçlü bir duygusal bağ ve adeta bir ortaklık kuruyor. At sahibiyle kurduğu sevgi bağı sayesinde en engel tanımayan yarışlarda bile dikkat çekiyor.
4: Ahal Teke engel atlarken de çok rahat atlıyor. Hiçbir şeyden korkmadığı için özellikle.
0: Sporculara göre bu ırkla çalışmak binicinin tekniğini ve özgüvenini üst seviyeye taşıyor.
4: Daha rahatlar, daha sivriler, daha asiler. Binicisine hemen teslim olmuyorlar sevmedikleri sürece. Dirençleri kolay kırılmıyor. Sevdikleri zaman da, sana inandıkları zaman da her şeyi yapabilirsin onlarla. Nereye istersen oraya gider.
2: Starship'in tarihi uçuşu sırasında kameralara yansıyan gizemli görüntü UFO tartışmasını yeniden gündeme taşıdı efendim. Roketin arkasında beliren mavi beyaz ışık saniyeler içerisinde gözden kayboldu. Görüntünün bir uydu, uzay istasyonu ya da roketten kalan gaz izi olabileceği ileri sürüldü. Ancak gizemli cismin ne olduğuna ilişkin henüz kesinleşmiş bir açıklama gelmedi.
5: Uzayda ne olduğu bilinmeyen bir cisim ortaya çıktı. UFO olduğu iddia edilen cisim, dünyanın en güçlü roketlerinden Starship'in tarihi uçuşu sırasında canlı yayına yansıdı. Roketin arkasında beliren mavi beyaz ışık saniyeler içinde kayboldu. Peki canlı yayında gerçekten ne görüntülendi? SpaceX'in Starship roketi ilk kez yörüngeye ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Canlı yayın sırasında görülen gizemli görüntü ise UFO tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Starship'in uçuşunun yaklaşık 7 dakika 55. saniyesinde roketin arkasındaki karanlık bölgede tuhaf bir cisim belirdi. İnce ve kıvrımlı bir ışık çizgisine benzeyen görüntünün ucundaki parlak beyaz bölüm dikkat çekti. Ancak görüntüyle ilgili daha farklı ihtimaller de gündeme geldi. Bazı kullanıcılar bunun bir uydu ya da uluslararası uzay istasyonu olabileceğini öne sürdü. Bir başka ihtimal ise Starship'in Super Heavy güçlendiricisinden kalan gaz iziydi. Tüm bu tartışmaların ortasında Starship uçuşunun kendisi de SpaceX açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Ancak görev tamamen planlandığı gibi ilerlemedi. Motorlardan birinin beklenmedik şekilde kapanmasının ardından uçuş planlanandan erken sonlandırıldı. Starship daha sonra kontrollü iniş girişiminde bulundu. Fakat araç suya iniş sırasında parçalanarak büyük bir ateş topuna dönüştü. Tarihi uçuş böylece hem Starship'in yörüngeye ulaşması hem de kameralara yansıyan gizemli görüntüyle gündeme geldi. Görüntünün ne olduğu konusunda ise henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.
2: Van Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sınıfta öğrendiklerini atölyelerde uygulayarak gelecekteki mesleklerine hazırlanıyor. 8 farklı alanda eğitim gören öğrenciler kendi projelerini geliştirme imkanına da sahip oluyor.
5: Kablolar bağlanıyor, devreler kuruluyor. Yeni

0: Projeler öğrencilerin ellerinde şekilleniyor. Van'ın İpek Yolu ilçesinde 1945 yılından bu yana hizmet veren Köklü Meslek Lisesi, geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştiriyor.
1: Elektrik bölümünde eğitim gören öğrenciler almış oldukları teorik eğitimi atölyelerde uygulamalı yöntemlerle pekiştiriyor.
0: 1500 öğrencinin bulunduğu okulda öğrenciler en çok elektrik bölümüne ilgi gösteriyor. Üstelik sadece derslerle yetinmiyorlar. Kimi tarım ve seralarda kullanılmak üzere yeni bir ürün üzerinde çalışıyor. Kimi de engelliler için sensörlü sistem geliştiriyor.
2: Hocamızla birlikte tarım alanlarında seralarda etkili olması için elimizden geldiğince bir ürün geliştirmeye çalıştık.
3: Biz de böyle bir engelliler için bir sensör yaptık, malzeme yaptık, sensörlü. Şöyle mesela engelliler bir gidince ötüyor.
0: Mobilyadan otomotive, metalden makineye, bilişimden elektriğe kadar 8 alanda mesleki eğitim veriliyor.
4: Okulumuzda en belirgin özellik yüksek istihdam. Özellikle öğrencilerimiz mezun olduğu zaman %80 oranında kendi mesleklerini icra edebiliyorlar. Piyasa tarafından gerçekten tercih ediliyor.
0: Okulun en yoğun bölümü ise 400'ü aşkın öğrencisiyle elektrik. Üstelik meslek alanlarına kız öğrencilerin de ilgisi artıyor.
5: Bu meslek sadece erkeklerin değil, kadınlar da tercih ediyor. Diyorlar sen nasıl kabloyu alabiliyorsun, nasıl penseyi bağlayabiliyorsun. Bazen şaşırabiliyorlar.
0: Öğrencilerin tercihinde aileden gelen meslek deneyimi de etkili.
6: Hem baba mesleği olduğu için hem de önü çok açık olduğu için ve abim de daha önce bu okuldan mezunu ve şu anda çok iyi yerlere geldi. O yüzden bu mesleği tercih ettim.
1: Meslek lisesi öğrencileri almış oldukları eğitimlerle geleceklerini inşa ediyor.
4: Üniversite bu yol için artık çok zor bir yol, çok mücadele gerektiren bir yol. Meslek lisesi ise daha çabuk ekmeğe, daha çabuk mesleğe gidecekleri bir yol. O yüzden çok daha fazla tercih ediliyor.
0: TÜBİTAK ve robot yarışmalarında dereceler elde eden okulda öğrenciler şimdi de Avrupa'da staj yapmaya hazırlanıyor.
7: Batman'da Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali düzenlendi. Festivale katılanlar tekne turuyla Ilısu Baraj Gölü'nde unutulmaz anlar yaşadı.
0: Tarihin kıyısında adrenalin dolu anlar yaşandı.
8: Diyarbakır'dan Batman Hasankeyf'e geldik. Festival için geldik. Çok coşkulu bir ortam. Gerçekten atmosfer olarak çok güzel.
0: Batman'ın 12 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesinde Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali düzenlendi. Festivale binlerce kişi katıldı.
9: Çok güzel, insanlar gayet coşkulu, mutlu. Bu festival düzenleyen bütün yetkililere teşekkür ediyorum.
0: Halk oyunları gösterisinin ardından Hasankeyf Tarihi Oratoryosu sahnelendi.
10: Dinle şimdi tarihin sesini. 12 bin yıllık geçmişin izini.
0: Festival kapsamında flyboard, zodyak bot, supboard ve kano gösterileri düzenlendi.
11: 2023 yılında 13.400 kişi Hasankeyf Festivali'ne geldi. Sonraki yıl 2024, 13.400 oldu 24.000 kişi. Ve geçen yıl 2025 yılında 24.000 kişi de oldu 56.000 kişi.
0: Vatandaşlar tekne turlarıyla tarihi mekanları gezme fırsatı buldu.
8: Tekne turuyla beraber böylelikle daha tarihi yerleri görmüş olduk. Böylelikle görsel olarak da hafızalarımıza daha iyi kazımış olduk.
0: Yöresel ürünler de standlarda yerini aldı.
12: Hasankeyf'imizde bu gibi görüntüleri görmek bizleri mutlu ediyor ve bizleri her sene daha çok buraya gelmek için teşvik ediyor.
0: Adrenalin dolu festivalden geriye bu görüntüler kaldı.
7: D Denizli'de açılan Mukaddes Emanetler sergisi büyük ilgi gördü. Sergide Peygamber Efendimizin saç ve sakalı şerifinin yanı sıra kutsal topraklardan getirilen yüzlerce eserle dünyanın en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'i de yer alıyor.
0: Kutsal emanetleri ziyaret edenler gözyaşlarına hakim olamadı. Denizli özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Valilik himayesinde İl Müftülüğü koordinesinde Mukaddes Emanetler sergisi açıldı.
13: Denizli'deki Mukaddes Emanetler sergisi ziyaretçi akınına uğruyor. Gelenlerin birçoğu da gözyaşlarına hakim olamıyor.
14: Çok güzel, çok duygulandım. Hiç bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim. Sensiz dünya
0: bizlere. Sergi salonunun girişinde ziyaretçileri ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın maketi ve Kabe'den getirilen örtü karşılıyor.
13: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mukaddes emanetleri dediğimiz, dendanı saadet dediğimiz Uhud'da o dişinin kırıldığından bir parça, sakalı şerifleri, kılıçlar, Peygamber Efendimiz ve ashabı ait olan dünden bugüne Kabe örtüleri var.
15: Sergide en dikkat çekense Peygamber Efendimizin sakal-ı şerifi ve aynı zamanda saçının da olduğu bölüm.
14: Peygamberimizin kokusunu hissettiriyor. Bambaşka bir yer. Ben çok etkilendim. Tekrar gelmeyi istiyorum.
0: Peygamber Efendimizin kabrinden getirilen toprak ve ayak izi de ziyaretçileri duygulandırdı.
13: Asırlardır onun naatlarını, kasidelerini dinlediği zaman gözü yaşaran bir milletiz bizler.
0: Sergide dünyanın en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'i de yer alıyor. 150 kilogram ağırlığındaki kutsal kitap Hattat Recai Özsoy tarafından 4 yılda hazırlandı. Vakıf yetkilileri tarafından gelen ziyaretçilere ayrıntılı bilgiler verildi. Eserlerin tarihçesi ve taşıdığı manevi değerler anlatıldı. Sevdiği insanlığın dili.
7: Türk halk müziğinin asırlık eserlerini elektronik ortama taşınıyor efendim. Kültür ve Turizm Bakanlığı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bugüne ulaşan değerli notaları ve performansları dijital arşivle 2027'de ücretsiz erişime açacak. Şimdi izleyeceğiz ve A Haber Gece'yi burada noktalayacağız.
16: 1. Geçmişi geleceğe taşıyan bir köprü olmaya gayret ediyoruz.
0: Türk müziği dijital arşivle 2027'de dünyaya açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk müziğinin 100 yıllık mirasını geleceğe taşıyacak dijital projeyi hayata geçiriyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi notalar, ilahiler ve gazeller dijital ortama aktarılıyor.
16: Kesinlikle ücretsiz tüm ilgililerin, yani bu işe ilgi duyanların bir tıkla içini, her şeyini görebilecekleri, her şeyine vakıf olabilecekleri bir dijital derya meydana getireceğiz.
0: Söz konusu proje kapsamında genel müdürlüğe bağlı 29 birimin on binlerce eseri ve sahne gösterisi tek bir platformda buluşacak. Dijital arşiv için çalışmalar sürerken proje tamamlandığında tüm sanatseverler Türkiye'nin kültür mirasına ücretsiz erişim sağlayabilecek. Dosyada yalnızca dijital arşiv değil, yeni sanat sezonu heyecanı da yer alıyor. 2026-27 sanat sezonunda 950'ye yakın etkinlik düzenlenecek.
16: 30 Eylül'de Ankara'da, Çankaya'da, Atatürk Sanat Merkezi'nde Biz adlı çok özel bir sezon açılış konseriyle Ankaralı hemşehrilerimizin karşısında olacağız. 9 Ekim'de de İstanbul'da, İstanbul'daki sanatseverlerimizle beraber olacağız.
0: Etkinliklere yurt dışından da büyük ilgi var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 42 ülkeden talep gelirken yurt dışı seyirci portföyü %80'e ulaştı.
16: 29 Ekim münasebetiyle şu anda en az 42 tane ülkeden, büyükelçiliğimizden veya konsolosluklarımızdan, başkonsolosluklarımızdan talepler var. İmkanlar ölçüsünde yetiştirebildiğimiz kadar taleplere de cevap veriyoruz.
0: Ayrıca senfoni orkestralarında ilk kez kombine bilet satış uygulamasına geçildi.
17: A Haber Radyo, 24 saat haber. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81